0: İsmail Kartal'ın bırakması gerekir diye düşünüyorum ben de.
1: Bu skor ağır değil mi Cem abi ya?
2: Çok ağır.
1: Yani şey skordan oldu, bağımsız konuşalım derken skordan bağımlı konuşalım. Niye onu diyorum biliyor musun? Ya Fenerbahçe 6 yani şu takımdan bu kadar formsuz olan bir Aston Villa, ligde daha bir galibiyet olan bir Aston Villa'dan 6 golü. Ya yenilebilirsin. 1-0, 2-0 yenilirsin, mücadele edersin, yenilirsin.
2: İşte o
1: ama
2: oyun,
1: 6-0 çok ağır abartılı bir skor. Yani bir de bu yani rencide eder. Fenerbahçe camiasını da taraftarını da oyuncusunu da rencide eder. Bunu kaldıramaz kimse ya.
3: Emery bile şaşırmıştır ya bu skora.
1: Yani bravo.
3: Zaten vallahi yani, şaşırmıştır.
4: Bu yıl işte devre arasında da konuştuk. Leblebi gibi gol yiyen biraz Aston Villa. Evet. Bugün gol yemeden 6 gol attılar. Bence de şaşırmıştır.
1: Yani biraz üstüne gittiğin zaman da ilk yarıda 3 tane çok net pozisyon var. Atamadın. Çok net
4: yani.
1: Pozisyonları da bulabiliyorsun Ömer. Şimdi... Ama işte şimdi İsmail Yüksel'e bak tekrar ediyorum ya. Çok beğenirim, çok severdim ama artık bugün baktım ki ya İsmail Yüksek ya devre arasında İsmail Kartal, İsmail Yüksek'e bir yardımcı ol, onu çıkar dışarıya ya. Onu çıkar, onu da kurtar. Bu ızdırap, bitir o ızdırabı, belki başka bir şey olacak. Biz İsmail Yüksek'e bugün Fenerbahçe'ye katkı versin diye maçtan önce biliyorsun seninle programı.
4: Evet, evet.
1: Ya bugün katkıyı Aston Villa'ya verdi ya. Ya bir oyuncu rakip takıma bu kadar katkı verir mi? Ya ben İsmail Yüksek için böyle şeyler söyleyeceğimi hiç düşünmüyordum. Ya yazık o çocuğa da üzülüyorum. İsmail Hoca ya bir yardımcı ol ya. Bir yardımcı ol, çıkar onu ya. Neden çıkarmıyorsun dışarıya?
4: Haftalarca oynatınca oyuncuyu kazanmak
1: değil, İsmail Hoca artık bir şeyleri değiştirmesi lazım. Çok takıntılı devam ediyor. Bunlar doğru şeyler değil.
3: Ömer bak mevzu şu. Benim burada anladığım şu. Şimdi çok ciddi bir mağlubiyet var. 6-0 çok büyük bir ezimet var. Burada şu olmamalı bak. Ya 6-0'dık yenildik ama bizim hedefimiz lig. Biz gidelim Alanya'yı yenelim. İşte şeyi yenelim, Slavia Praha yenelim. Galatasaray maçında da kaybetmezsek devam edelim. Bu öyle bir şey değil. O, çünkü Fenerbahçe oyunu herhangi bir şu anda bir oyunu yok.
4: Yok.
3: Bak Rize Spor'u yenerken zorlanıyor. Gençler Birliği mağlubiyeti var. Antep'te kazanamıyor. Yani şu değil. Eyüp'ü yendi, Fenerbahçe düzeldi veya Rize'yi yendi değil. Fenerbahçe'nin geleceği oyun olarak karanlık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve buna bir an önce bir karar vermek lazım. Yarın öbür gün çok geç olabilir. Bak Fenerbahçe'nin şeyi anlatıyorum. Lig periyodunu anlatıyorum. Alanya maçı var. Deplasmanda Galatasaray maçı var. Ve şu anda da aldığı bir 6-0'lık mağlubiyet var. Şey felaket tellalcılığı yapmıyoruz. Konuşulanlar var. Takım kaptanı çıkıyor. Teknik heyet de kendini sorgulasın diyor. Biz de sorgulayalım. Yani böyle bir bölünmüşlük var. Bunları düzeltecek hoca da İsmail Hoca.
4: Hocam Alanya maçı, sonra Slavia Prag maçı, sonra Galatasaray derbisi deplasmanda, içeride Göztepe, içeride Liverpool.
3: Yani.
4: Çok zor fikstür.
1: Ya böyle oynarsan bütün fikstür senin için zor olur Ömer. Yani bunları sayma. Bu oyunları oynadığın sürece bu fikstür her zaman senin için zor geçer. Zorluklar içerisinde geçer. Yani ışık tutacak bir şey yok. Yani bir bakıyorsun. Ya bu sene bir garip bir durum var yani. Bazı ya İsmail Hoca'da da bir gariplik var ya. Bazı oyuncular hakkında o kadar karamsar ki. Bazı oyuncular hakkında da tutucu. Ya iyi oynamamasına rağmen ısrar ediyorsun. Mesela 2-3 haftadır Gendüz'e hiçbir şey oynamıyor. Bugün de bir şey yapmadı. İsmail Yüksek bugün yapacağını yaptı. Aston Villa'dan yana yapacağını yaptı. Ama şimdi İsmail Yüksek nasıl toparlayacaksın? Devre arası dışarı alsaydın acaba daha mı rehabilite olurdu? Ya bir de şimdi bu tarafını düşün.
4: Evet.
1: Fenerbahçe takımı bugün 6-0 yenildi diye kimse ahlar vahlar karalar bağlamayacak tabii ki. Bunun bir bedeli olacak. Bunun bir ne bileyim sana karşılığı olacak Ömer. Ama lige geldiğin zaman ligde bunun acilen telafisini yapmak zorundasın. Toparlanmak zorundasın. Bu süreci nasıl atlatacağını bilmiyoruz ama oyuncular demoralize geldiği zaman sen bu akşamki Birmingham'daki taraftarların aynısını Türkiye'de bulabilecek misin? Oradaki insanlar 4-0'a kadar, 5-0'a kadar hiç susmadı, Fener Fener diye bağırdılar. Sen şimdi gelip

0: Alanya maçında demoralize olmuş bir takım ya. Yenilebilirsin, böyle yenilmeyeceksin Ömer.
1: Hocam
0: toparlanman biraz güç mü olur, kolay mı olur? Onun için İsmail Hoca da bazı tutkularından vazgeçecek.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın ilk açıklamaları düşüyor. Az sonra tabii basın toplantısına daha geniş bakarız. Ama öncelikle bir istifa söylemiyor, onu söyleyeyim. Maça baktığınız zaman maçın hakkı bu değil. Futbol, en yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak lazım. Yapınca da çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu diyor. Basın toplantısı başlıyor arkadaşlar. İsmail Kartal'ın basın toplantısı başlıyormuş, izleyelim.
2: Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de iki gün sonra bizim, üç gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız.
3: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
2: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha, bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
4: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu. İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
2: Demincek'te söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyon Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanya Spor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
5: Son soru olsun bu Suyu abi.
6: Hocam geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
2: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
6: Ne değiştirmek isterdiniz? Maçın başına dönmüş olsanız şu an öyle bir imkan olsa.
2: Yani maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu.
5: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
1: İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik değerli izleyenler.

0: üzerine konuşmamız gereken cümleler var açıkçası. Şenol Hocam, şimdi İsmail Hoca diyor ki 3-0'dan sonra devre arasında, ki biz az önce bu yorumları yapıyorduk, neden hoca değişiklik yapmadı diye, Kante'yi sokacaktım ama %100 hazır olmadığını hissetti. Soru: peki neden maç kadrosunda? Bu sorular gelecek hocam. Hepsine toplamda cevap verebilirsiniz diyor.
1: Tabii.
0: Sonra da diyor ki bir 5-10 dakika gitsin bakalım böyle dedik diyor. 3-0 geridesiniz. Neden 5-10 dakikanızı ilk yarıda 3-0 mağlup olan takımla harcıyorsunuz? Soru. İkinci soru. Üçüncü soru da şu. Biz diyor zaten memnunduk diyor. Gerek hani iyi de başladık diyor. 3-0'dan sonra ben Fenerbahçe'nin çok böyle ilk yarıdaki pozisyonları yakaladığını düşünmüyorum ikinci yarıda. Hocayla o konuda aynı görüşte değilim. Ve hani iki gün sonra da diyor bunu unutacağız, Alanya maçına bakacağız diyor. Sanki hiçbir şey bu akşam olmamış gibi.
1: Şimdi bak, kendisi de görmüş olayı. Yani İsmail Yüksel'in ismini vermedi ama çok büyük hatalar yaptığını görmüş. Orta sahanın bitik olduğunu görmüş. Orada bir kan değişimi olacağını görmüş. Kante'ye sormuş. Kante sakat değilse niye kadroda? Sen de doğru soruyorsun. Ben de doğru soruyorum. Bu soruyu sormak ikimizin de hakkı. Ben de bilmiyorum.
0: Yani zaten sağlık ekibiyle birlikte.
1: 5-10 dakika neyi bekledin? Ya madem Bartu'yu 60'ta olacaktın. Bartu'yu daha önceki maçlarda 11'de de oynattı.
0: Hocam şöyle yapalım. Özet gelmiş. Bekletmeyelim.
1: O zaman Bartu'yu 45'te al oyuna.
0: Bu konuyu konuşacağız tabii ki. Bir özete bakalım değerli izleyenler. Akşam hatırlayalım, maçı hatırlayalım. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. Fenerbahçe Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi. Savunmadan seken top Manzambi vurdu. Top ağlara gitti. Aston Villa Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmadan seken top ağlara gitti. Bu golle üstünlüğü ele alıyor Aston Villa. Beraberlik arıyor Fenerbahçe. Vedat Muriç yakın mesafeden vurdu ama kaleci Suzuki'nin müdahalesi önemli bir şans. Vedat Muriç sonuç alamıyor. Oğuz'a geliyor Fenerbahçe. Oğuz Aydın ceza sahasında. Oğuz bıraktı. Gelişine bir vuruş ama Mason Greenwood'tan çok etkili bir şut olmadı. Aston Villa geldi. Nicholas Jackson. Jackson vurdu top ağlarda. 2-0'ı buldu Aston Villa. Fenerbahçe'de çıkarken yapılan bir top kaybı. Devamında gol Senegalli Nicholas Jackson'dan geldi. 2-0'dan sonra da Aston Villa ön bölümde baskı yapmaya devam ediyor. Bir pas hatası daha, top kaybı geldi. Nicholas Jackson topu bir kez daha Fenerbahçe ağlarına yolluyor. 8 dakika içerisinde gelen 2 Nicholas Jackson golü 39'da Aston Villa farkı 3'e taşıyor. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 67. Manzambi yerde kaldı. Karar penaltı. Maçın hakemi Ivan Kruzyak beyaz noktayı gösterdi. İsmail penaltı yapan isim. Rose Barkley beyaz noktadan topu ağlara gönderdi. Aston Villa 4-0'ı yakalıyor. 4-0'dan sonra da Aston Villa etkili gelmeye devam ediyor. Mbaye ceza sahasında topla buluştu. Mbaye bıraktı. Barkley vurdu. Top bir kez daha Fenerbahçe ağlarına gidiyor. Rose Barkley kendisinin iki, takımının beşinci golünü attı. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Son bölümde en azından bir gol için yükleniyor Fenerbahçe. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Suzuki başarılı. Oğuz Aydın. Fenerbahçe adına günün nadir etkili isimlerinden birisiydi Oğuz. Sonuç alamadı. Maçta son bölümler. Kemi Abraham golü attı. Eski bir Beşiktaşlı. Abraham'ın bu golüyle skor 6-0'a geliyor. Maçta son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet alıyor. Evet, maçı hatırladık değerli izleyenler. Biz de İsmail Hoca'nın basın toplantısında söylediklerini masaya yatırmaya devam ediyoruz. Hocam sende kalmıştık. Çok da ilerleyememiştik. Özeti izleyicilerimizle buluşturduk. Biz İsmail Hoca'nın açıklamalarını değerlendirmeye devam edebiliriz.
1: Yani şöyle, İsmail Hoca'nın 60. dakikaya kadar beklemesi bence büyük bir hata. Ya dünyanın neresinde olursa olsun ya. 3-0 geriye düşmüş bir takım. Senin iki tane merkez orta saha oyuncunun hatalarıyla, birisi İsmail Yüksek, diğeri de Gendüzü. Ya burada bir düşüş var, burada bir aksama var, burada bir çöküş var. Bu çöküşü tamir edecek olan adam İsmail Hoca sensin. Biz sana iyi olduğun zaman iyi diyoruz ama bunları da görmeni istiyoruz. Kötü olduğun zaman da kötüleri gör kardeşim. Ya sen şimdi İsmail Yüksek bu kadar kötüyken oyunda tutma hakkın yok ki. Ya sen evet orada Fenerbahçe'nin hocasın ama Fenerbahçe taraftarı, herkes bunu görüyor. İnsanlar bu, ya ben diyorum ya maçtan önce bu maçta İsmail Yüksek lazımdı diyorum Fenerbahçe'ye. Ama dediğime ben pişman oldum.
0: Hocam minik bir ekleme yapacağım.
1: Şöyle yani Bartu'yu al 45'te. Kante yoksa Bartu'yu al.
0: Hocam ağzımdan al. Bak skoru değiştireceğinden demiyorum ama.
1: Orta sahayı tut.
0: 69'da girebilecek durumdaysa Bartu ve Kante giremiyorsa... O zaman neden 45'te Bartu'yu
1: oynuyorsun? Ya ben artı bir şey daha söyleyeyim. Ben orada Greenwood'u artık orada o saatte tutmam oyunda 3-0'dan sonra. Çünkü Greenwood ne ileri oynuyor ne geri oynuyor. Greenwood orada bir demotive olmuş. İngiliz taraftarların onu ıslıklamasından dolayı. Ya al kardeşim oyuncuyu da kurtar. Buna Fenerbahçe büyük yatırım yapmış. Sen onu da çıkar. Bu ayıp bir şey değil ki. Yani sen zaten 3-0 olmuş yenilmişsin. Alanya maçını mı düşünüyorsun? O zaman al Greenwood'u dışarı. Al Vedat Muriç'i dışarı. Koy Lukaku'yu öyle. 3-0 olmuş. Lukaku'yu da hazırla. Yani İsmail Hoca'nın burada devre arasında çok şey yapması gerekiyordu. Hiçbir şey yapmamasına çok kızıyorum ben. Bak çok şey yapıp hiçbir şey yapmamasına kızıyorum. Yapılacak o kadar çok eylem var orada ki, o kadar çok aksiyon var ki, Greenwood'u alabilirsin, İsmail'i alabilirsin, Vedat Muriç'i de alabilirsin. Bunları madem ligde bu takım devam edecek, sen bu oyuncular o zaman yıpranmasına müsaade etme. En azından oyuna koyduğun oyunculardan da bir nefes al.
0: Hocam ne demiş biliyor musun İsmail Hoca basın toplantısından önce? Çünkü çok soru almadı basın toplantısında.
2: Basit odası yapmadı ki o.
0: Yani evet çok kısa bir değerlendirme diyelim. Şöyle diyor. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, yani onu da söyledi de bunlar Mikson'da söyledikleri, bu seviyede oyuncuların bu hataları yapacağını bunu öngöremezsiniz.
1: Onu dinledik biz zaten ya burada.
0: Yok
1: biz...
0: yok. Bunun taktiği de yok diyor. Hoca biraz daha böyle.
1: Tamam peki yok. Sert olanı peki yok Ömer. Yani. Bu hataları yapacağını bilemezsin değil mi? Hiç kimse öngörüm. Orada haklı. Ama İsmail Yüksek bu hataları iki tane yaptı. Devre arası hala almadın oyundan.
0: Devam diyorsun 5-10 dakika daha.
1: Hayır bu hataların taktiği yok. Doğru söylüyorsun. Sen taktiğini verirsin çıkarsın sahaya. Adamın bireysel hata yapacağının bir taktiği bir anlayışı yok. Orada kendini sen Gerard zannedip de öyle İsmail Yüksek olamazsın. Olamıyorsun yapmayacaksın. Hocan da orada İsmail Hoca iki tane hata yapmış. O zaman daha ne tutuyorsun oyunda kardeşim? Hemen alacaksın dışarıya bitti.
2: Ya bir kere İsmail Kartal'ın maçtan sonraki, şurada hep beraber konuşalım. Maçtan sonraki şu basın toplantısı futbol takımıyla, kendi takımıyla ve bugünkü maçla ilgili görüşleri hangimizi doyurdu? Hangimizi doyurdu?
0: Takımdan kimi doyuracak hocam? Yani, mesela takımda oyuncusun.
2: Zaten takımda kimseyi de doyurmuyor. Zaten hepimizin de konuştuğu gibi Abdullah hocamın da, Şenol'un da, benim de, senin de. Zaten doyurmuyor. Çünkü doyurmadı da belli. Skriniar ne diyor? Diyor ki teknik heyet de diyor kendisini sorgulamalı diyor. Öyle değil mi? Yani oraya bir takım kaptanının kendi takımıyla ve de takım kadrosuyla ve de teknik ekibiyle konuşması abeste iştigaldir. Çünkü bir problem varsa hiçbir zaman için böyle kötü durumlarda, böyle kötü bir zamandan sonra herhangi bir teknik adamını, arkadaşını isim vererek ortaya atamazsın. Yani onu tam tersine koruman lazım. Böyle bir zamanda koruman lazım. Takım kaptanlığı bunu icap ettirir. Bugün diyecek ki kendisi, evet bugün kötü oynadık, ben de kötü oynadım, arkadaşlarım da kötü oynadı, biz bu 6-0'lık mağlubiyeti hak ettik. Bunu söylemesi lazım. Tutup da işte biz de kendimizi sorgulayacağız, teknik heyet de kendimizi, böyle olmaz, böyle bir açıklama bir takım kaptanından gelmez, yakışık almaz. İkincisi, bugün İsmail'ler için çok şanssız bir gün. İsmail Kartal kenardan oyuna müdahaleleriyle, kenardaki yönetimiyle. Bugün İsmail Kartal da çok formsuzdu. Ayrıca İsmail Yüksek de çok formsuzdu. İki tane golü yedirmesi, üçüncüde de penaltıyı yaptırması İsmail Yüksek için de çok şanssız bir akşamdı. Ama bu şanssız bir akşamı hiç olmazsa biraz daha ucuzlatabilecek bir davranış sergilemesi gereken İsmail Kartal'ın da, onun da en az İsmail Yüksek kadar çok şanssız ve de çok da formsuz olduğu bir geceye rast geldi bu mağlubiyet. Dolayısıyla bunların bütün bu hepsinin bir araya gelmesiyle de bu mağlubiyet oluşuyor. Çünkü siz bu maça iyi hazırlanamamışsınız. Bu maça iyi odaklanamamışsınız. Bu hani maçtan evvel anlattı ya, bir gün evvel İsmail Kartal şöyle yaptık, iyi hazırlandık maça, bir gün erken gittik, antrenman yapmadık, dinlenmeleri gerekiyordu, bir garip garip şeylerle, cümlelerle söylediği şeyler hiç ne maçla örtüşüyor, ne maç öndeki insanları bilgilendirmeyle örtüşüyor, ne de maçtan sonraki hepimizi doyuracak bir açıklamaları, bir ikna edici bir sebepleri var. Dolayısıyla da benim açımdan, benim nazarımda bugün İsmail Kartal'ın, İsmail Yüksel'in çok formsuz, çok şanssız bir gecesiydi. Bu da zaten skora yansıdı. Ha, sadece bu ikisine de tabii şey yapmak istemiyorum ama yüzde olarak baktığım zaman bu yüzdesi daha fazla olan iki İsmail'le söyleyebilirim bunu. Bunun dışında çok da iyi oynayan oyuncu grubu zaten olmadı. Kişisel olarak da evet, hepimizin söylediği gibi Oğuz daha farklıydı bugün. Biraz daha derli toplu, ne yapmasını bilen, bu seviyede oynamasını bilen bir oyuncu profili. İçlerinde tek çizen oyuncu da Oğuz'du.
0: Abdullah Hocam, yani gerçekten...
3: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
0: Lütfen hocam. Tartışılacak çok açıklama var çünkü. Çok açıklama var tartışılacak.
3: Ya ben o değil de ben başka bir... Şimdi Şenol abi de söyledi, Cem abi de, ikisi de %100 doğru, katılıyorum. İsmail konusunda özellikle de. Bence... Esas konu farklı. Bak, sahadaki görüntü mesela, İsmail Hoca örnek, Greenwood'u çıkarabiliyor mu oyundan kötü oynarken?
0: Yani çıkarıyor aslında, çıkarmıyor değil ama biraz fazla tutuyor.
3: Bugün çıkarması gerekmiyor mu?
0: Devre aslında çıksa çıkardı yani.
3: Yani bir, iki, Ake veya Skriniar'dan birini çıkarıp Oponk'u koyabiliyor mu?
0: Yok.
3: Semedo'yu oynatmayabilir miydi? Bu görüntüsüyle yok, Semedo evet. Oynar mı?
0: Yok.
3: Veya İsmail'i 45'te çıkarması gerekirken çıkarıyor mu? Yani esas sorunlar burada. Yani ikinci bir şey, yine aynı yere geliyoruz. Tekrara gireceğiz ama ya Fenerbahçe bu oyunda, lig yarışında, ya tamam 6-0 yenildi, bunu unutalım. İsmail Hoca öyle diyor ya, Alanya maçına geçer. Unutalım ama biz ligde gümbür gümbür oynuyoruz. Alanya'yı da kesin yeneriz. Galatasaray'dan da deplasmanda en kötü kaybetmeyiz diyecek bir oyun oynuyor mu? Sıkıntı bence burada. Yani esas konular bunlar. Yani ya o kadar vurdum duymaz bir görüntü var ki sahanın içerisinde. Gündüz'ü kaç haftadır kötü oynuyor. Kante olmazsa Fenerbahçe'nin orta sahası olmuyor. Demek ki İsmail bu kadarmış yani. Milli takımda oynamadığı zaman da demek ki bu hataları yaptığı için milli takım hocaları oynatmıyormuş. Ya bir de Ömer, bir adam aynı hatayı 3 kere yapıyor ve sen müdahale etmiyorsun. Sen Fenerbahçe'nin hocasısın, daha neye müdahale edeceksin? İlk golde İrfan Can atıyor şeye, Vedat Muriç'e kısa bırakıyor. Ayağını tam soksa en kötü faul yapacak, bırakıyor Fenerbahçe. Gole giderken gol yiyor.
2: Jackson,
3: üçüncü golde yapıyor. Kendi sol tarafında şeyi oynuyor. Yani hani derler ya, ya İsmail'in profili şu. İsmail savunmacı, pas arası yapacak, hücumda çok etkili olmayan bir orta saha. Onu şey, üç tane aynı hatayı yapıyor. Sonra bir şey söyleyeceğim sana. Kante niye oynamıyor abi? Hayır, neden oynamıyor? Niye kadroda oynamayacaksa? Asensio 60 dakika oynamadı mı Rize'de? Düzeldi dedik. Niye oynamıyor?
2: Kadroda yok.
3: Kadroda yok mu Asensio?
0: Yok yok.
2: Kadroda yok Asensio.
0: Kadroda
2: ya.
0: Yok, evet.
3: Ne oldu yani Fenerbahçe ya, Rize...
0: Sakat denildi Asensio için bugün.
3: Hayır, Rize'den...
1: Ya, sakat demediler, şey dediler, pardon. Ben bugün öğrendiğim kadarıyla... Riske sokmayacağız, o dinlendireceğiz. Bu maçta sakatlığı yok. Sakatlanma riski olabilir. Yani.
2: Sakatlanma riski yaptı zaten.
3: Peki onu geçtim. Lukaku.
1: Ya ben bu maçta Lukaku'yu bekliyordum
3: Lukaku
1: yani.
3: Niye oynamıyor abi? Bir de Lukaku, Fenerbahçe 4-0 geride, Lukaku giriyor, Vedat Muriç çıkıyor. Ya bir de beraber oynat. Ne gerek var yani? Evet. Ne olur 5'e gider 6'ya gider. Zaten 6 tane yedin. Ya bu ya esas Ömer, bunlar konuşun. Bunlar, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz konuş

0: kabullendi biraz.
1: Ya olmaz zaten, o takım başka, bu takım başka. Bu takım bireysel oyuncular üzerinden maç kazanır. Bu takım ön alan baskısı yapamaz. Bu takım tempo koyamaz. Şimdi çünkü Şikrinyer'le Ake gerileyebildiği kadar geriliyor.
0: Şimdi ligde hocam bir şekilde, yani işte en son Çaykur Rizespor maçı, Eyüp Spor maçını saymıyorum, diğer galibiyetler, oyun çok tatmin edici olmasa da Fenerbahçe taraftarı biraz şöyle kabullendi takımı: ya tamam, ligde bir şekilde şu anda kazanıyor, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa'da da, örnek Lyon deplasmanı, örnek içerideki Roma maçı, Avrupa oyununa daha uygun bir takım diye kabullenmişti. Ama bugünkü takım Avrupa oyununa da uygun bir takım kimliği yansıtmadı sahaya. Bu ciddi bir sorun.
1: Ya ciddi bir sorun Ömer, bu tarihi bir skor yani, mağlubiyet anlamında. 6-0'lık skor şimdi.
2: Atlı hocam 3-0'dan sonra söylüyor, diyor ki yani geçiştiren bir cümleler var orada. Yani maçın hakkı bu değildir falan gibi getiren bir söylemler var. Ya bunu mesela daha analizini daha derinleştirip anlatması lazım insanlara.
1: Ya ben şimdi, nefret ettiğim şey de Cem abi, önümüzdeki maça bakacağız diyor.
2: Ya %100 katılıyorum. Ya, aynen.
1: Abi bu mağlubiyetten sonra önündeki maça baksan ne olur, bakmasan ne olur ya?
0: Yani...
2: Ay bir şey demez ki ya, basit hatalar yaptık, maçın hakkı bu değildir. Ya bu mudur maçın şeysi, açıklaması yani?
3: Hocam, Cem abi ya bu, ya tamam, bunu da bir noktaya kadar anlayabilirim ama 6-0 bana anlatacak birisi lazım ya. 6-0 çok ağır bir skor işte, abi.
2: Şenolcum.
3: Yani bunu normal bir açıklamayla
2: bu işte basit hatalar yaptık. Basit hatalar yaptık. Maçın hakkı bu değildir demekle 6-0'ı sana açıklayabiliyor mu Allah aşkına ya?
3: Açıklayamıyor işte, şimdi bak net söyleyeyim Cem abi, yani bunun bir açıklaması olması lazım. 6-0. Ben bu kadar çalıştım, ezberledim. Ya ama yani olmuyor İsmail Hoca, olmuyor. Yani söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor, örtüşmüyorlar. Örtüşmediği yerde o zaman bu işler hepsi ya sana yazar.
2: İlk yarıda Şenol Hocam, ilk yarıda...
3: Hocam ama Aston Villa'dan Allah aşkına ya, bu Aston Villa'dan 6 tane gol yenir mi ya?
2: İlk yarıda... Yani,
1: gol yemediği maç yok Şenol abi ya.
3: Yok, son 3 maçta gol yemiyordu, hani diyorduk. Hayır, ya toparladı.
1: Aston Villa'nın gol yemediği maç
3: tabii
1: yok abi ya.
3: Tabii son hafta 2 tane kendisi aslında 2-2 Brentford'dan kaldı ya. Yani bunu Cem abi anlatmak 6-0 ve çok ağır bir skor. Üstelik yani ya işte, sen bir de yani rotasyonu ya abi, bazı şeylere böyle neşteri vurmazsan, bu biliyorsun yara kanadığı zaman şey, kol ne derler, bir şey olduğu zaman
2: kol kırılır yani, içinde
3: yok
2: kırılır.
3: Yok, kolunu keseceksin. Aha, ya
2: pardon, tamam.
3: Kolu kesmek lazım bir yerden, yani yara kanıyor, o kanamayı durdurmak için baktın kanama durmuyor, keseceksin abi. Bazı şeyleri sert ve net kararlar almak zorundasın. Bak ben şunu duyabilirim. Evet 6-0 falan filan değil, 2-0, 3-0, Aston Villa'ya yenilebilirsin. Hiç önemli değil. Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne Aziz Bey dedi ki ben gireceğim dedi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağım, çeyrek final oynayacağım, yarı final oynayacağım demedi. Ama ben diyorum ki bu 6-0 Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Bu lige yansırsa çok kötü olur. İnşallah ve inşallah lige yansımaz diye düşünüyorum. Alanya maçında sen bu oyuncuları demotive olmuş, oyuncuların motivasyonunu en yukarı çıkarıp maçı kazanmazsan işler o zaman...
1: İnşallah abi taraftar dönmez Şenol abi.
3: Yani ben zannetmiyorum taraftar bu maçtan sonra döneceğini zannediyorum. Bak dünkü maçta da aynısı oldu. Galatasaray 4-1'lik şey... Evet 4-1'lik maçta Galatasaray taraftarı da alkışladı. Bugün Fenerbahçe taraftarı da alkışladı. Ben aynı şeylerin burada Fenerbahçe stadında, Alanya maçında da olacağını düşünüyorum. Ama umutsuzluk şurada. Oyunlar sana bir gelecek vaat etmiyor.
0: Evet.
3: Sıkıntı orada. 6-0 olmaz ya. Ya hadi direnirsin. İyi savunma yaparsın. Biz ne dedik? Son 3 maçtır Fenerbahçe gol yemiyor. Aksine Aston Villa'da hep gol yiyor. Aston Villa'nın biraz üstüne gittin, 3 tane net pozisyon yakaladın. Doğru mu Cem abi?
0: Öyle.
3: O zaman bu kadar sen her oyununu her takıma karşı aynı planla oynama. Bazı oyuncular yürümüyor, koşmuyor, hata yapıyor. Onlara ayrıcalık tanıma. O zaman Nergüles Nene'ye şans tanı. Oğuz Aydın'a bugün verdiğin gibi formayı artık ona ver, bir daha ondan alma. Lukaku'yu bu maçta oynat, daha ne zaman oynatacaksın? Niye oynatmıyorsun? Ya sen o zaman Şampiyonlar Ligi'nde bir

0: iddian yoksa, yani ha, ben bu gruptan çıkar, Fenerbahçe gene bu gruptan çıkar. Ama bu modelle, bu kafa anlayışıyla çıkmaz.
1: Hocam, bir hepimize istatistik vereyim hocam, çok önemli. Vedat Muriç oyundan çıktığında kaç kez oyuna Lukaku girmiş? 10 kez çıkmış Muriç. Ya da şöyle sorayım sana. Lukaku 10 kez girmiş, kim çıkmış? 10 kez Vedat Muriç çıkmış. 10'da 10. Lukaku'nun bütün oyuna girişlerine Vedat Muriç çıkmış.
0: Tabii 7 tane lig maçı.
2: Her skorda.
0: Maçı.
2: Her skorda.
1: Sonradan girdi, her skorda. Şimdi tek tek girdim baktım. Oğuz Aydın'ın oyuna girdiği 9 maçın 6'sında Kerem Aktürkoğlu çıkmış. Şimdi hani bu listeye baksam ben daha çok uzatırım bu listeyi.
3: İkame değişiklikler diyorsun ya.
1: Hocam sen, hep bak ilk 5 hafta baktım
2: bu
1: zaten.
2: İşte oyuna bir katkısı olmayan değişiklikler. Tabii, yani. Aynen öyle. Bir şey ifade etmeyen, skorda da fark etmiyor.
1: Hocam bunu önceden yaz, o zaman kenara ver. Yani
3: Abdullah hocam, şey hepimiz fark teknik ki. Adamlık yapıyoruz. Evet. Değil mi? Yani yaptık.
0: Yapıyorduk.
3: Yapıyorduk. Dolayısıyla da bir problemi gördüğün zaman hepimiz beraber de çalıştık. Aynı gruplarda çalıştık. Federasyon bünyesi altında çalıştık. Dışarılarda çalıştık. Bir problemi gördüğümüz zaman bunu paylaşırız ve buna bir çözüm getirmeye çalışırız. Şimdi ilk yarıdaki problemlerin olduğunu gören İsmail Kartal, maçtan sonraki şey ne diyor? Değişiklik yapmayı düşündük. Yeterli değilmiş falan, böyle bir
2: Kante hazır olmadığını söylüyor.
3: Kante hazır değilmiş. Ya sadece Kante midir ya değişiklik? Sadece Kante midir? Yani oyunun gidişatını, kan akışını değiştirecek sen bir değişiklik yapmazsan, bu reaksiyonu vermezsen oradaki futbolcuları uyandıramazsın. Karşı takıma bir tehdit sunamazsın o zaman. 3-0'da sen oyuncu değişikliği 2 değil, 3 değil, belki de 4 tane oyuncu değiştir hocam. Yani o da neden? Ya sen bir karşı tarafa bir tehdit, bir sen kendi takımındaki oyunculara bir reaksiyon göster, bir şey göster. Ömer çok güzel şey söyledi. Hep değişiklikte o adam çıkıyor, bu adam giriyor. Bugün Mert Müldür olsaydı Semedo çıkacaktı, Mert Müldür girecekti mesela. Şimdi bu değişiklikleri artık herkes ezberledi. Sen bunu takımın içerisindeki takımın oyununu değiştirecek bir değişiklik yap. Sen savunma oynuyorsun. Savunmada oynadığın bütün oyuncuların hepsi duruş hatası, pozisyon hatası, temas hatası, rakiple oynayamama, top kapamama ve pozisyon veren ve 6 tane gol yiyorsun. Ya bu 6 tane gol, mesela hepimiz galibiyetler, mağlubiyetler yaşadık. Mağlubiyetleri alırken alabilirsin.
1: Tabii ki.
3: Ya bak 6-0 da al ama bir bedelini ödersin
2: bak,
3: Ömer.
2: Bak 6-0, 7-0.
3: Ömer bedelini Fenerbahçe.
2: Cem abi de bilir, Şenol abi de bilir. Olmaz. Bunlar antrenör götüren skorlardır.
3: Bak, ben sana daha açık bir şey söyleyeyim. Yaşadığımız, biz İngiltere milli takımıyla 8-0 mağlup olduk, yenildik. Herkes bir bedel ödedi. Antrenörü gitti, teknik direktörü gitti, biz değiştik, başkaları geldi. Yani bir bedel. Dolayısıyla bu da aynen bu şekilde ağır mağlubiyetlerde bir bedel ödersin. Bunun bedelini de ödeyecek olan teknik adam. Hiç yani bunu İsmail benim takım arkadaşım bugün yüzüne karşı buraya da gelse, İsmail sen iyi çocuksun, iyi antrenörsün, hakikaten temiz çocuksun ama bunun bir bedeli olacak. Senin bırakman lazım. Sen Roma maçından sonra 1-1 kaldığın maçtan sonra çıkıyorsun, diyorsun ki ben istifa ediyorum. Sonra başkan seni döndürüyor. Şimdi de diyeceksin ki başkanım kusura bakmayın, ben bu işi yapamadım. Bu 6-0'ın bir bedeli var. Bunun da bedelini ben ödüyorum deyip bırakman lazım. Burada durursa aynen Şenol'un, hepimiz de bunun yüzüne karşı çok rahatlıkla söyleyebilecek insanlarız. Dolayısıyla bunun bir kere bedelini ödenmesi lazım. Ondan sonra bu takımın yeniden bir oyunla beraber, performanslarla beraber bir şeye çıkmaya, bir kendine gelmesi lazım. Çünkü bugün senin elinde Asensio var, Kante var ama ya Asensio neredesin dediği gibi Şenol Hoca'nın, ya geçen maç 60 dakika oynamış.
0: Evet.
3: Nerede, ne oldu bir anda? Şimdi sen Kante'ye diyorsun ki tam şey değil, yani biraz sakatlığı var, biraz ya böyle bir konuşmalar olur mu Allah aşkına ya? Dolayısıyla ben
1: sağlık heyeti, ben sana bir şey söyleyeyim. Karar alınmıyor mu? Oyuncuyla bak, konuşulmuyor mu? Hani devre arasında ya hocam bana çok garip geldi.
0: Şöyle
1: ya.
0: Bir şey var.
1: Hiçbir yerinden yani
0: Kante mesela oynayacak kalıyor. Durumda olsa bile maç 3-0 kopmuş ilk yarıda. Ben şimdi orada Kante olsam, gelse bana dese ki şimdi Cem abi de hoca diyelim. Cem hoca geldi bana dedi ki Şenol ya oyuna girme. 3-0 maç bitmiş ya, ben oyuna niye gireyim ya? zaten bir sıkıntım varsa o sıkıntımı daha iyi dile getiririm. Kante orada oyuna girmez zaten.

0: 3-0 olduktan sonra oyuna Kante'yi almanın bir amacı yok ki ya. Tabii. Hiçbir amacı ve hedefi yok. Alıp onu da sen yapacaksın. Onu da demotive edeceksin Ömer.
1: Hocam diyelim ki öyle. Ama Cem Hoca'nın dediği noktada çok doğru bir noktaya gidiyor. Hocam Kante giremiyorsa eğer Fenerbahçe...
2: Olur mu öyle şey?
1: Yani diğer oyunculardan çok mu memnundu İsmail Hoca?
0: Hayır ama bak Ömer giremiyorsa deme. Orada 3-0'dan sonra Kante'yi alamazsın. Almayacaksın oyuna. Öyle bir oyuncu sana lazım.
2: Ama o zaman onu o lafı da söylemeyeceksin o zaman Şenol Hocam.
0: Ben de katılıyorum sana.
2: Söylemeyelim.
0: Destek hiç, ben sana tamamlamak için söyledim abi.
2: Şey hayır yani ben de zaten onu söylemeye çalışıyorum. Sen de şeyde
0: orada Bartu'yu alacaksın. Orada Vedat Muriç'i alacaksın. Aynen. Ondan sonra Nene'yi alacaksın. 3-0 ya bu maçı çeviremeyeceğim belli. O zaman sen şans vermedin hani diyorsun ya forma adaleti. Forma adaletini evet. Vermedin oyunculara dağıt orada. Tabii. Ver onlara bir sorumluluk orada. İşte Nene'yi al oyuna, Bartu'yu al oyuna, Lukaku'yu al oyuna. Ya. Hatta söylüyorum, Skriniar'ı al, Oponk'u koy oyuna orada. Yanından geçer, nereye sallıyor Skriniar ya? Yapma Allah aşkına ya. Sezon başından beri Akio'nun hatalarını toparlamaktan bir hale geldi.
2: Ya ben zaten hep söylüyorum yani ben Skriniar ile Ake ikilisinin birbirlerini tamamlayan o uyum içerisinde olan bir oyuncular
0: ben olduğunu düşünüyorum. Ben sanki Oponk daha çok yakışacak gibi oraya Ake ikilisi.
2: Ben katılıyorum, %100 katılıyorum. En azından bir kere deneyip herkesin de görmesi lazım.
0: Ya sürati var, yani, atletik kesinlikle. Bir oyuncu. Yani Skriniar kadar ağır değil.
2: Ya ben açıkçası yani Kante, Asensio, ya Şenol Hocam düşünebiliyor musun? Kante diyormuş ki hani oyuna gireceksin. Kante diyormuş ki ben daha tam şey değilim, sakatlığım iyice geçmedi. Böyle bir söylem teknik adamla oyuncu arasında olabilir mi? Böyle bir şey konuşabilir misin? Bu önemli, çok önemli bir disiplinsizlik konusu. İkincisi de kardeşim hazır değilse sen bunu bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? O zaman niye kadroyu alıyorsun?
0: Ya da o zaman niye soruyorsun oyuna girer misin diye. Hoca ne der? Tabii. Ömer soyun oyuna gir der. O kadar. Oyuna girer
2: bravo,
0: misin?
2: Çok doğru.
0: Ne bu ya? Aynen. Oyuna girer mi? Ömerciğim nasıl hissediyorsun bugün? Oyuna girer mi? Öyle bir şey yok ya.
2: Öyle tabii.
0: Sen bu takımın patronusun Ömer.
2: Kadroya girmişsen oynayacaksın.
0: Bitti bu kadar.
1: Hocam o girer misinin bence altında eğer gerçekten öyleyse soru sizin dediğiniz gibi ya maçta 3-0 ama bilmiyorum girer misin var. O zaman da takımın üzerindeki hakimiyeti bir konuşmak
2: tabii,
1: gerekiyor.
2: Tabii işte ben zaten gelmek istediğim nokta da o. Takımın üstündeki hakimiyeti sen bu cümlelerle oyuna girip girmesini sorduğun bir futbolcuyla buradaki o hakimiyet sorgulanır. Asensio'yla olan o oyuna girip girmeme, hazır olup olmama konusu da sorgulanır. Yani Asensio o kadar oynadı da şimdi niye oynamıyor? Veyahut da bunun altında yatan nedenler, başka nedenler var mı? Bunu açıklayabilir misiniz? Gibi soruların cevabının olması lazım.
1: Yani bilmiyorum İsmail Hoca. Şunu anlayabiliyorum. Hocanın takımı hemen toparlayıp ligi motive etmesini tabii ki anlarım. Ama orada da bilmiyorum hocam katılır mısınız? Şöyle diyebilirdi sanki İsmail Hoca. Evet kaybettik. Yani 3-0 da olsa kaybedecektik. 6-0 kabul ediyorum ağır ama kaybettik. Ama bakacağız önümüze. Ha bir daha böyle bir şey olursa da bununla faturasını öderiz dersin. Belki hemen hızlı bir şekilde geçebilirsin ama ya böyle taraftarı memnun etti mi? Bence etmedi. Yönetimi memnun etti mi açıklamalar? Sanmıyorum. Soru işareti. Yani oyuncular zaten soru işareti ve Fenerbahçe böyle istim üzerinde olmaya tabii olumsuz anlamda devam edecek gibi görünüyor şu anda.
3: Haklısın yani yorum gibi soru oldu gerçi ama
1: biraz öyle oluyor.
3: Ya haklısın yani.
1: Kusura bakmayın. Ben de sizlerle sohbet ediyorum yani.
3: Hayır çok şey yani doğru söylüyorsun Ömer. Şimdi maç sonu böyle açıklama mı olur? Alanya maçına bakıyoruz. İşte yani şimdi şöyle bir şey var herhalde İsmail Hoca ne olduğunu farkında değil galiba. Ya Fenerbahçe tarihinin en büyük ezimetlerinden yani. Birini bravo. Almış ya. Bravo. Bir 7-1 kaybettiği maç var. Northland maçının 6-1. Da sorumlusu değil mi şey İsmail Hoca burada da var.
1: Evet,
3: yani bilmiyorum yani şey herhalde bu 3 puan kaybettik tamam. Biz Şampiyonlar Ligi'ne kaldık görevimizi yaptık. Herhalde 6-0'lık falan normal karşılıyor herhalde. Yani bilmiyorum bana öyle geldi yani çok normal anlattı İsmail Hoca dedi ki işte böyle oldu şu 3
1: maçın bekle. Hakkı bu değildi gibi ya bir
3: maçın
1: ifade
3: hakkı
1: var.
3: Bu değildi diyor tam girdiği pozisyonlar var biz de devrarız söyledik ama onlar

0: maçın atamadığın zaman 7'inde var 6 tane şey 3 tane daha var ikinci devre. Onları önlem alsaydın. İkinci devre değişiklik yapsaydın 3-0'da bitseydi. O zaman bu kadar konuşulur muydu?
1: Tabii.
0: Yani bilmiyorum yani İsmail Hoca farklı yerden okuyor herhalde. Biz farklı yerden okuyoruz yani bu mağlubiyeti.
2: Ben şeyi de beklerdim Abdullah Hocam. Maçtan sonra bir teknik adam olarak diyecekti ki bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Hiç ben ağzından böyle bir cümle de duymadım. Yani bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Eğer siz futbolcularla ilgili bir şey konuşacaksanız rica ediyorum benle konuşun falan gibi bir şeyler söylemesi lazımdı. Yani hem futbolculara bir ne bileyim biraz daha onları kapsayıcı, kollayıcı ama kendisini ortaya atan mağlubiyetler de benim, başarılarda da pay onlarındır gibi bir cümleyle hiç olmazsa daha ikna edici olabilirdi.
0: Benim anlamadığım bir şey daha var Cem abi. Lafını kestim.
2: Estağfurullah.
0: Mesela Kante'ye demiş ki işte gireceksin falan. O da demiş hazır hissetmiyorum falan. Ya bu, yani bu seviyede bu konuşmalar çok doğru konuşmalar mı? Bence değil. Yani şöyle oyun zaten 3-0 olmuş. Peki o zaman Kante'yi sokma. Direkt Bartu'yu sok.
1: Evet.
0: Değil mi yani?
1: Tabii tabii.
0: Eğer sen bu maçı kayıp olarak kafanda silmişsen ki silmişsin. O zaman Bartu'ya devam et ikinci 45 dakika. Yani bilmiyorum tabii.
1: Bence hocam şu da yaşanmadı Fenerbahçe'de. Hiçbir Fenerbahçe taraftarının da bu görüşte olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hoca bir ayrıldı, geri geldi. Normalde böyle durumlarda ne olur? Oradan bir enerjiyle çıkarsın.
0: Evet.
1: Şimdi o enerji bence hiçbir zaman için olmadı Fenerbahçe'de. Eyüpspor maçını saymıyorum. Eyüpspor yani zayıf bir takım zaten. Eyüpspor maçını saymıyorum ama onun dışında hani Fenerbahçe her maçtan önce taraftar bir tedirgin, maç içinde böyle hani oyuncular maç önü maç sonu çok mutlu değil. Yani Fenerbahçe İsmail hocanın istifasından sonra da bir ivme alamadı. Yani duygu anlamında söylüyorum bunu.
0: Katılıyorum. Orada ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İsmail hocanın geri dönüşünü desteklemeyenler bence destekleyenlerden daha çoktu.
1: O da ciddi bir sorun yani.
2: Tabii tabii.
0: Gelmesini istemeyenler daha fazlaydı bence. Ama Aziz Bey dedi ki ben olduğum sürece belki İsmail Hoca bu açıklamasının altında o da olabilir. Aziz Bey dedi ya ben gitmeden İsmail Hoca da gitmeyecek. Benim bildiğim var ki hakikaten antrenörü çok zor gönderiyor biliyorsun.
1: Doğru.
0: Belki İsmail Hoca onu düşünerek de bugünkü açıklamayı yapmış olabilir. Nasıl olsa Aziz Bey'le beraber geldik. Beraber gideceğiz. O da olabilir ama yani 6-0'lık bir mağlubiyet var. Bu nasıl okunacak o zaman?
2: Bir de şeyin İsmail Kartal'ın açıklamalarındaki sorunlu bölümlerden bir tanesi de diyor ki mesela basit pas hataları yaptık. Şimdi sen basit pas hataları yaptık deyince bu basit pas hataları senin oyunun yapısal bozukluğundan mı kaynaklanıyor yoksa oyuncuların bireysel hatalarından mı kaynaklanıyor? Ya bunu mesela
1: i̇kisi
2: maçta
1: de bence bu
2: ikisi de tabii ki ikisi de birbirini şey yapıyor yani denkleştiriyor ve de ikisi de birbirine bu mağlubiyeti hazırlayan en önemli kriter nedenlerden olduğunu söylüyoruz biz de zaten ama buradaki bu mağlubiyetin esas çok yaşa.
0: Çok yaşa.
2: Bu mağlubiyetin esas ana unsuru olan bu bireysel hata mı yoksa oyundaki yapısal hatadan mı kaynaklanıyor? Bunu bir açmasını beklerdim ben açıkçası. Ama burada futbolcu hata yapar Ömer. Yani bu hata yapar, bireysel hata yapar, gol de yedirtir, golü de yersin. Ama bir hata tamam, iki hata tamam. Sen iki hatayı görmüyorsun. İkinci hatayı takımın üzerine gerçekten reaksiyon vermesine neden olacak hata olarak sen tekrar o oyuncunun hata yapmadın. Ya gününde olmayabilir ama gününde olmayan bir oyuncunun takıma fazla sirayet etmemesinin bir açıklamasını veyahut da onun devam etmemesini sağlayacak olan kişi teknik direktördür. Ve sen onunla tekrar devam ederek zaten sürklase olmuş bir oyuncuyla devam ederek sen onun penaltı yapmasına neden olarak da üçüncü bir hatayı daha yaptırtmasına olanak sağlıyorsun. Ya değiştir hepimizin söylediği gibi Şenol Hoca'nın, Aklı Hoca'nın. Bir değişiklik yap. Yani al oradaki oyuncuları.
1: Oynatarak kazanmasın yani, ki hocam.
2: Ömerciğim, oyunun içerisinde futbolcunun en önemli, en tabii hakkı hata yapmak. Hata yapabilir. Tabii. Ama bu hatanın çok fazla gittikçe

0: olmasını sen müsaade edersen, o zaman senin teknik direktörlüğün sorgulanır ve de teknik direktörlük oradaki yönetim şeklin şey yapılır, eleştirilir. Bu çok doğaldır. Dolayısıyla bu yani üst üste binen tabii bu hatalar, bu neticede bu skorun bu hale gelmesi tabii ki çok şey değil, yani iç açıcı değil. Hepimizin de hakikaten üzüntüyle geçirdiği bir gece oldu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ömer? Bu İsmail Yüksel'in bugün yaptığı hatalar, hep topu böyle çekerken, alırken yaptığı hatalar var. Dün galiba Galatasaray Barcelona maçını izledi. Rodri örnek aldı kendine. Rodri biliyorsun arkası dönük top alıyor, hemen geldiği yerin tersini oynuyor.
2: Arkasında
1: falan
2: da gözü var çünkü.
1: Onların üçünün de öyle biliyorsun. Olma, Rodri, Pedri. Hepsi böyle oynuyor. İsmail acaba oraya mı? İsmail oraya özen mi? Yani bunu ben defalarca diyorum. Sen bildiğin oyunu oyna. Kante bak çok basit oynuyor. Alıyor yanındakine veriyor. Gerektiği zaman sürati var. Dribbling yapıyor. İsmail böyle oynadığı sürece hem kendine zarar verecek hem takımına zarar verecek. Ama işte onu görmeyen gözlerin de orada uzun süre tutması, ya işte bazı oyuncular hocalar kurtarır. Ya ben İsmail Hoca'nın yoksa bugün yenilmiş, yenilmemiş benim, ben ona taktığım falan yok. Olabilir, 6-0 ağır bir skordur. Gelirsin ligde 2-3 maç üstte kazanırsın, unutulur. O değil ama yani oyunun içerisindeki müdahalelerin yetersizliği insanı şey yapıyor. Bir bakıyorsun Rize maçında son Oğuz oyuna girene kadar oyunda bir hareketlilik yok. Rıfan oyuna girene kadar bir hareketlilik yok. Bak bir hareket verdin orada oyuna. Orada da çok geç hareketi verdin. E şimdi bugün o reaksiyonu gene vermedin 60'a kadar. 3-0 içeri girip o reaksiyonu vermiyorsun hoca olarak. Yani bir takımı ateşleyici bir oyuncu değişikliği, bir şok yapmıyorsun. Bir şok lazım. 3-0 soyunma odasından içeri giren takıma bir şok yaparsın. Hangi takımda olursan ol. Bak hangi takımda olursan ol, o içeri girersin. Ben en az 3 tane oyuncu değiştirir diye bekledim. En az 3 tane. Ben olsaydım başta İsmail Yüksek, Greenwood, Skriniar, hatta ben 4. diyorum Vedat Muriç. 4'ünü birden sokardım, bir hakkım kalsın ya. Daha 3-0'dan ötesi yok ki Ömer. Bunlar şok değişikliklerdir. Bir oyunculara da bir mesajdır.
0: O zaman ne çıkıyor biliyor musun? Sanki ilk yarıdaki bu takımda hiçbir problem yokmuş gibi aynı şekilde oyuna devam etmeye çalışıyorsun. Sen şimdi ilk yarıda gördüğün hangi problemi devre arasında düzeltmek için herhangi bir davranışta veyahut da bir teknik adam düşüncesinde bir değişiklik yaptın? Yapmadın. Demek ki sen o 3-0'daki oyundan yani bir de böyle bir görelim ya.
1: İşte onları değiştirmediğin zaman nereye geliyor iş biliyor musun? Oyuncuların hocaya bakışına geliyor.
0: Ya 3-0 olmuş.
1: Yani hoca niye artık 3-0'dan sonra birilerini değiştirmiyor? Neden burada bir bize bir kıvılcım, bir ne bileyim nefes vermiyor? Belki de ondan bazı konuşmalar da oluyor.
0: Ya Şenol Hocam hepimiz işte bir teknik adamlık yaptık. Şimdi bir soyunma odasına girdiğinde böyle bir problem olduğunda böyle bir oyuncu grubuyla devam etmeye çalıştığın zaman sen
1: haklısın, doğru oynuyorsunuz demek istiyorsun.
0: Doğru oynuyorsun ve o futbolcunun üzerinde adam da diyecek ki ya 3-0 olmuş, bize hiçbir şey söylemiyor ve aynen maça çıkıyoruz, hiçbir değişiklik de yok.
1: İşte yani, orada oyuncular o zaman içinde sorguluyorlar.
0: Oyuncu tabii sen kendini oyuncuların nezdinde bir kafasında bir soru işareti açacak bir cephe açıyorsun farkında olmadan.
2: Bence şöyle bir sıkıntı da vardı Fenerbahçe 11'inde ama tabii bu ne kadar İsmail Hoca'nın problemi onu da konuşmak lazım. Fenerbahçe'nin hocam baktığımızda savunma hattında topu ileri taşıyabilecek bir oyuncusu yok şu anda. Yani Ake iyi bir pasör ama topla çıkan bir oyuncu değil baktığımızda. Bekler aynı şekilde. Gendouzi o profil değil. İsmail o profil değil. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe takımının topla ilişkisi iyi olan ve köprü gibi yani ikinci bölgeyle üçüncü bölgeyi bağlayabilecek tek oyuncusu var. O da hangi gününde olacağını maçtan önce bilemediniz İrfancan Kahveci.
3: Evet.
2: Ve bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsunuz. Bir Premier Lig takımına karşı deplasmanda.
3: Ya ve bu oyuncunun şu an fiziksel anlamda seviyesi istenilen düzeyde değil.
2: Ya bu yaz dönemindeki bir sıkıntıyı gösteriyor çok net bir şekilde.
3: %100 tabii sezon başı planlamanın orta saha üzerinde yanlış yapıldığını gösteriyor.

0: Ya tabii o esas oralardan geliyor Ömer, ama yani akşamın konusu çok bireysel hata. Reaksiyon veremeyen Fenerbahçe, girdiği pozisyonları özellikle Vedat Muriç ile biraz ekranda da gözüküyor, değerlendiremeyen bir Fenerbahçe var. Yani ya bir tabii şimdi şöyle, oyuncuların isteksizliği, söylenenleri yapmaması, bunların hepsinin cevabını verecek olan antrenör. Yani sonuçta baş sorumlu o. Ama İsmail Hoca bilmiyorum nasıl yapacak, nasıl yani edecek.
1: Bir
0: kolay bir kadro değil. Mesela benim anlamadığım konular var. Yine aynı şey oluyor. Mesela Kante'yi niye oynatmadı? Ya iyi hissetmiyor denilen Kante şeyde kaç dakika oynadı? Rize'de 90 değil mi?
2: 90 dakika oynadı.
0: 90 oynadı.
3: Oynadı.
0: 90 oynadı. Greenwood kaç dakika oynadı? 90'a yakın oynadı.
2: Yok, daha erken çıktı.
0: Daha mı erken,
2: erken çıktı?
0: Çıktı. Yani mesela Asensio'ya ne oldu yani? Şeyde Rize'de oynadı 60 dakika, döndü dedik, form tutacak dedik, bugün kadroya alınmadı. Nerede sakatlandı yani, nasıl oldu? Abi, bir sürü enteresan konu var, açıklamalar geliyor işte sağlık ekibinden. O zaman şimdi biz Asensio Alanya maçında ilk 11'de oynarsa nasıl bir yorum yapacağız?
2: Ama Asensio sakat değil, koruma amaçlı oynatmadılar onu. Asensio'nun öyle bir şeyi var. Yani sakatlanmasın diye uzun süre bir sakatlık
3: zaten
2: geçirdi.
3: Zaten kulüpten basın açıklaması geldi.
2: Yani kadroda da yoktu değil mi Ömer?
3: Evet,
2: sanırım
3: Asensio yok,
2: yok yani. Yok. O açıklamayı yaptı, kulüp de yaptı.
0: Yani değil, bilmiyorum tabii de enteresan yani.
2: Ya bu bir de şurada bak bir şey atlıyoruz. Cem abi tam yayının başında ona değindi. Bak Aston Villalı oyuncular, yani bizim Fenerbahçe'nin oyuncularına, hücum oyuncularına top geldiği zaman öyle bir yakın oynayıp aynen ısırıyorlar ki döndürmüyorlar. Şimdi gelelim öbür tarafa. Biz diyoruz ki İsmail iki tane hata yaptı. Vedat'ın birisi hata, Vedat'ın da o 1.5 diyelim ona. Yendüz hata yaptı. Ya İsmail hata yaptıktan sonra kazanılan topta pas veriyor santrofora. Galiba Jackson'a pas veriyor. Evet. O atıyor golü. Ya iki tane stoper de o kadar uzak oynuyor santrofordan ki. Tamam İsmail hata yaptı. Ya bir arkadaşı da İsmail'i kurtarmadı ya. Bak Jackson'a, Nicholas Jackson'a yakın oynasaydı Ake veya Skriniar'dan bir tanesi dönüp vuruyor, gol atıyor. Tamam başka birisi hata yapıyor. E senin iki stoperlerin de hata yapıyor. Rakipten uzak oynuyor. İki bekin rakipten uzak oynuyor. Rakip orta sahaya geldiği zaman çok rahat top alıyor. Oyunun yönünü değiştiriyor. Dribling yapabiliyor. Ya hadi 3-0'ı bir tarafa bıraktık diyelim. Ya bu oyundaki kopukluğu da görmek evet lazım değil mi? Evet. Ömer 3-0'ı evet hadi netice ediyoruz ya, skoru bir tarafa bıraktık. Ama bunları da görmek bir meziyettir evet ya. Sen orta sahada yakın oynamazsan top rakibe geldiği zaman, uzak durursan, ya kusura bakma da yani bizim de yaşımız şey olmasa çık sahada ayakta dururum oynarsın ya. Ya Fenerbahçe takımı bugün temaslı oyunu oynayamadı. Ne savunmada oynadı ne orta sahada oynadı. Hiçbir yerde oynamadı. Oynamış gibi göründü evet. Bak bu kadar temassız oyuna rağmen 3 tane güzel atak var. Üçünde de Oğuz Aydın var ya, maşallah var. Ha, pardon, birinde İrfan Can'ın kornerden paslaşıp attı arka direkte Vedat Muriç'in pozisyonu var. Ya 3 tane adamların üstüne gittin, çok net pozisyon yakaladın Ömer. Yani Aston Villa'nın üzerine Fenerbahçe gitseydi daha da fazla pozisyon bulurdu. Hem cesaretsizlik, hem temassızlık, hem de oyun olarak bir oyun vaat etmiyorsun. Üzücü olan bu. Yani ben yani yenilmiş gelmiş Şampiyonlar Ligi. Ya Fenerbahçe'nin amacı, bir daha söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da değil, yarı finalde oynamak değil, çeyrek finalde değil. Tek Aziz Bey'in tek amacı var. Ben Türkiye Ligi'nde şampiyon olayım diyor.
1: Hocam maç öncesi,
2: bu İsmail Hoca'yı yumuşattım acaba? Bu soru sorulabilir.
1: Maç öncesi İsmail Kartal'ın açıklamasını okuyacağım. Sonrasında Rize maçıyla bugünkü maçın 11'ine tekrardan bir bakalım. Bu gece burada kalacağız. Sabah İstanbul'a döneceğiz. 19-19.30 gibi İstanbul'da olacağız. Ertesi gün ter idmanı ve ardından maça çıkacağız. 2 gün sonra maça çıkmış olacağız. Biz bir takımız, takım bütünlüğü için yük dağılımını takıma yaymamız gerekiyor. Sakat

0: Sakatlık riskini azaltmak lazım. Performans olarak da istediğimizi alamayız. Tüm oyuncuları işin içine katarak diye devam ediyor.
1: Tüm maç boyunca bir arkadaşım yazdı bana. Fenerbahçe tüm maç boyunca 6 tane faul yapmış. İşte ne kadar temassız oyun olduğunu dedi. Bir Premier Lig takımına
0: Kerem,
1: karşı.
0: Kerem, Asensio ve Kante. Rize maçından ilk 11'de olmayan oyuncular. Şimdi Kerem zaten çok formsuz. Onun dışında Asensio sakatlık riskinden dolayı dinlendirildi diye konuşuluyor. Bir tek Kante için mi İsmail Hoca bu açıklama yapıyor? Yani tüm yükü takıma yaymamız lazım. Madem Kante için bu açıklama yapılıyorsa, hoca dinlendirmek istiyorsa hani bir oyuncu için. Çünkü geriye başka bir oyuncu kalmıyor hocam. Bir tane oyuncu kalıyor. O zaman da neden 45'te Kante'yi oyuna almak istiyor? Çok soru işareti var.
2: Ömerciğim bak, teşhis bir kere teşhis, hocanın teşhisi doğru bir teşhis değil. Yeterince altını doldurulmuyor. İkincisi, hoca bir kere teknik sorumluluk olarak üzerine sorumluluğu almıyor. Sen şimdi buradaki biz pas hataları diyoruz işte, ya bu oyun planıyla ilgili bir şeyler anlatsana Allah aşkına ya. Sen niye böyle bir oyun planında bu oyuncuları tercih ettiğinde bu skor çıktı?
0: Hocam oraya gelemiyoruz ki.
2: Bu çıktıktan sonra da sen niye bir önlemlerini alamadın?
0: Söylem ve eylem. Yani bugün hoca Archie Brown'u oynatmasa, bugün ne bileyim Semedo örneğin Mimović oynasa, bugün Škriniar oynatmasa da Oponk oynasa, diyeceğiz ki ya bu açıklamanın...
1: Keşke Semedo'nun yerine Mimović oynasaydı.
0: Ya Muriç yerine diyelim Lukaku oynasa, diyeceğiz ki bu açıklamanın yeri doldu. Hoca
2: ya çıkar hepsini
0: bunlar
2: değil mi?
0: Doğru mu bu açıklamanın altı dolmuyor bu açıklamanın?
1: Maça böyle bravo. Maça en azından 5-6 rotasyonla başlasan, ki ben bunu sevgili Ender Bilgin'den yaptığım soru, ben dedim en az 5-6 ya kardeşim, burada kazanma ihtimalin çok yüksek değil. Ya oynat Oponko, oynat Lukaku'yu, oynat efendim Oğuz'u, oynat İsmail'i, oynat, hatta Mimović Avrupa listesinde varsa bile onu da oynat. Ya burada zaten senin bir şeyin yok, ama oyuncuları kazanmak istiyorsan burada kazanabilirsin. Şimdi sen hemen hemen 1-2 yani Asensio'yu dinlendirme amaçlı diyorsun. Kante'nin ufak bir arızası var diyorsun, ama diğerlerinin tamamını oynattın.
0: Evet.
1: Tamamını oynattın. Yani çelişki var. Bu çelişki
3: de onu diyor abi işte.
1: İşte çelişki var.
3: Evet abi.
1: Çelişki olmasa zaten insanların kafasını kurcalayan burada. Bir sağlıklı düşünce üretmek lazım burada. Tam takım çıkıyorsan 6 tane faulle beraber Premier Lig takımına karşı oynayamazsın ya. Biraz temaslı oynayacaksın. Rakibi oynatmayacaksın. Rakibe ya 2 tane uzaktan Jackson şut attı ya. O 2 golü de öyle değil miydi, yanılmıyorsam öyleydi. Yani ya bunları yaptırmayacaksın
2: bak, o kadar
1: işte.
2: Sen bakıyorsun şurada bu kadar kalabalık Fenerbahçe defansı, herkes orada ve adamlar orada cirit atıyor ya. Yakın oynamıyorsun, temas oynamıyorsun, kimsenin kimseye vücut edemiyor. Ya ne demek ya, bu seviyede Şampiyonlar Ligi'nde 6 tane foul yapmak çok iyi.
1: Ya bir rehavet şey vardı bugün oyuncuların üzerinde.
0: Aston Villa olsa bir şekilde anlarım, ama Tielemans gitmiş, Konsa gitmiş, Oli Watkins gitmiş. Evet. İşte
2: Sancho.
0: Zaten Morgan Rodgers gitmiş Chelsea'ye, 138 milyon euroluk transfer.
2: Digne sol bek gitmiş.
0: Luka Digne gitmiş. Yani gitmiş. Şimdi baktığımızda bu takımın zaten Avrupa Ligi şampiyonu olan takımın ilk 11'inden neredeyse yarısı gitmiş.
1: Ya bir de yarısından fazlası oyuncu olarak da bakarsa.
0: Tabii.
1: Yükünü taşıyan oyuncular gitmiş ya.
2: Ya şimdi hocam giderken de elini kolunu sallayarak gitmemiş yani. Çok ciddi paralara satılarak gitmiş.
3: Ya abi bak şimdi bir sorun da şu. İsmail Hoca diyor ki rakibi çok iyi analiz ettik diyor. Neyi nerede yapacaklarını biliyoruz diyor. Genelde hani böyle açıklamaları yapıyor ya. Şimdi Aston Villa takımının en büyük özelliği, biz yayın öncesi sen yoktun onu konuştuk. Merkezde kaptığı toplar sonrası hızlı geçişler. Aston Villa takımının en sevmediği oyunda rakip yarı sahaya yerleşip set hücumunda başarısız olması.
1: Bravo, geçen sene aynen böyle başarılı oldu.
3: Evet, bak,
1: rakibin hatasını yakalayıp gol attı.
3: Ya sen hızlı Ömer gitmek. Bugün bu dediğim pozisyondan merkezde kaptırdın ki hem taktik anlamda yanlışlık var, hem bireysel yanlışlık var. Sen bu pozisyonda bir tanesi penaltı olmak kaydıyla 3 tane gol yedin aynı yerden ya. Ya bunu o oyuncuya şunu söylemek zor mu? Ya kardeşim sen bu topu kullanma becerisi az olan bir oyuncusun. Top sana geldiği zaman veya pas arası yaptığın zaman en yakın mümkünse önündeki oyuncuya ver.
1: Sence söylenmemiş midir?
3: Bence söylenmiştir.
1: Söylenmiştir. Defalarca da söylenmiştir.

0: Söylenmiştir.
1: Ama
0: bildiğini yapıyorsun, o zaman sıkıntı
1: Şenol
0: var.
1: Abi, o değil zaman mi? Sen beni dinlemiyorsun. Ya
0: bravo.
1: Sen beni dinlemiyorsun, bravo. Kusura bakma Ömer.
2: Hocam o zaman dinlemiyorsun da.
1: Dinlemiyorsan oynatmayacaksın.
3: O zaman çözüm önerisi getireceksin başka bir şekilde.
1: Yani yine çözüm sende. O yapmıyor mu? Yapmıyor ki görüntü o. Fenerbahçe 3 tane gol yedi onun yüzünden. Kardeşim kusura bakma diyeceksin. Sen tamam oyuncusun ama Fenerbahçe daha kıymetli. O zaman Kante ile başlayacaksın. İkna edeceksin. Konuşacaksın. İhtiyacım var diyeceksin. Belki seni Alanya maçında dinlendiririm diyeceksin. Değil mi? Yani hocam, bir de antrenörlüğün sadece vasfı taktiği belirleyip kadroyu yapıp sahaya mı çıkarmak? Maç bunları da yönetmek.
2: Konuşulmuyor mu hocam maç önünde? Şimdi her ihtimali teknik adamlar konuşur değil mi? Ya dersin ki bak devre arasında dengede girersek belki sokabilirim. Geride girersek sokabilirim.
1: Tabii süreleri de söylersin.
2: Oyuncuyla yani.
1: Tabii, ya dersin ki Lukaku şu nedenlerden dolayı Vedat'la başlayacağım. Eğer böyle giderse 45'te seni alacağım, hazırla. Dersin yani. Yani yoksa oyuncu nasıl kazanacaksın?
0: Ya bu maçın bence adamı Lukaku'ydu. Ben sana söyleyeyim. İyi veya kötü abi. Oyun onunla. Bir maç ritmini yakalasın. Sana Lukaku'yu almışsa, eğer Vedat ligde gol atamıyorsa Lukaku'dan faydalanacaksın sen. Ya Lukaku'yu yani burada oynatmayacaksın, nerede oynatacaksın? Zaten sen bu maça büyük bir ihtimalle kayıp gözünden bakıyorsun. İyi de hazırlanamamışsın. Rakibi iyi analiz ettim diyorsun ama rakibin asıl seni vuracağı yeri çözememişsin. Yani rakip böyle işte ne güzel anlattı Abdullah Hocam. Geçen seneden beri aynı oyunu oynuyor. Yeni bir oyun değil ki bu.
2: Hocam Unai Emre'nin
3: geçen yıl. Bir de oyuncuların değişmesine rağmen oynuyor Şenol Hocam. Oyuncuların değişmesine rağmen.
0: Aynı oyunu oynuyor işte.
3: Evet. Yani hocam, o kafasındaki planlı oyunu, oyuncu modelleri, oyuncu tiplemeleri değişmesine rağmen aynı şekilde devam ediyor.
0: Onlar mesela İsmail Yüksel böyle hata yapabileceğini tahmin ettikleri için İsmail Yüksel'e baskı yaptılar. Yani, aldılar.
2: Hocam geçen yıl ne yaptı biliyor musun Unai Emery? Şimdi İsmail Hoca diyor ya çok iyi Aston Villa'yı analiz ettim diye.
3: Geçen yılki
2: finaldeki İstanbul'daki Freiburg maçına baksa ne yaptı biliyor musunuz Unai Emery?
1: Evet.
2: Lindelöf'ü orta sahaya çekti.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi sen orta sahada baskı mı yiyorsun? Topu çıkaramıyor musun? Senin elinde Nathan Ake var değil mi? Çok iyi pasör. Orta sahaya çekip Oponk'u savunmaya da koyabilirsin.
1: Bravo.
2: Sadece Unai Emery'den bir kopya çekebilirsin. Bu kadar yani. Ama hoca oyun içine bir oyunu değiştirmeyi düşünmüyor. Sadece ikame oyuncu değişikliği yapıyor.
0: Aynen öyle. Yani bir değişiklik yani bir takımı hareketlendirecek, takıma bir enerji verecek veya takıma bir şok ya buna şok denir. Şok vermek lazım. Devre arası verirsin ne bileyim. Ya bazen 3-0 kaçıncı dakikada oldu Ömer?
3: 39'da.
2: 37-39'du galiba.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Bazen hocalar 37-39, 3-0 ya sen bu takımı
3: bekleme ya, değil mi?
0: Bekleme ya, bir tane yat oyuna. İsmail'i orada al oyundan dışarı kurtar. Evet. Çocuğa da yardımcı ol. Bak İsmail hata yaptı, etti diyorum. Ama ona bir yardımcı ol ya. Onu dışarı almak onun için şey değil yani. Ya ona aslında yardımcı oluyorsun.
3: Onu da küçültmez ki hiçbir zaman için.
2: Şampiyonlar Ligi'nde bir Tottenham Atletico Madrid maçı verdi. Bilmem hatırlar mısınız? Kaleci Kinski İki tane ayağının altından top kaçırdı. İki tane.
0: Evet.
2: Bir de değil, iki tane. Evet. Hem de maçın ilk bölümünde.
0: Evet.
2: Ya 16. dakika ya 17. dakika.
0: 19'da 20'den mi ne oyundan aldı onu?
2: Oyundan aldı.
0: Ya biliyorum. 20
2: olmadı aldı. 20 olmadı aldı. Şimdi bu sezon birinci kaleci olarak oynuyor. Şimdi bazen çok kötü geceler olabilir.
1: Tabii.
2: Hemen de çıkarabilirsin yani.
0: Bravo. Hocalık burada işte. Tabii. Aldı oyuncusunu kurtardı. Sen İsmail'i daha tutma. Hatta devreye bile tutma ya. Ben onu derim ya. Bazen yapacaksın. Ya 3-0 ilk yarı için çok ağır bir skor ya. Bir de senin hatalarından kaynaklanan.
2: Evet.
3: Bir de hiç değişiklik çözüm önermeden de ikinci devreye başlıyorsun.
0: Ya o ayrı bir felaket zaten değil mi abi?
3: Ya bir de zaten geçen sene mesela dediğin gibi Aston Villa maçlarını seyretse Unai Emery'nin zaten nasıl bir taktisyen hoca olduğunu, nasıl oyundaki kimlik değiştiğini hepsini görür. Yani biliyorsun Nottingham Forest Fenerbahçe'yi elediğinde Nottingham Forest geldi. Arkasında Freiburg geldi. Freiburg da hepsini eledi. Şampiyon oldu.
0: Ya bence İsmail Kartal'ın enerjisini biraz daha yükseltmesi lazım. Pardon Cem abi.
2: Adam aldı.
0: Bitti zannettim.
3: Estağfurullah.
0: Ya İsmail Hoca'nın enerjisini biraz daha yükseltmesi lazım. Ben bir önceki dönemde İsmail Kartal'ın konuşmaları olsun, şuyu buyu olsun, takımın başındaki hareketleri olsun daha farklıydı. Benim ona bir arkadaş tavsiye

0: etmesi, biraz daha enerjisini yüksek tutması, takıma iyi konsantre olması. Yani ben bu maçtan ilgili, evet, söyleyeceklerimi söyledim ama ben bundan sonra nasıl olsa ben Aziz Bey öyle kolay kolay antrenör değiştirecek bir başkan değil. Yani İsmail Hoca bu işin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk tamamen senin üstündedir. Bunu kabul ediyorsan çıkar söylersin. Ama bir sonraki maçta Alanyaspor maçındaki bu oyuncuları motivasyon olarak da, taktiksel olarak da, zihinsel olarak da iyi hazırlaman lazım artık. Bu maçı artık senin bundan sonra kayıp lüksün kalmadı.
1: Orada çok önemli bir nokta daha
0: var. Bak şimdi neyi konuştun sen yayının başında Ömer? Fenerbahçe tarihinde 7 gol, 7 birlik Sigma Olumku maçını değil mi? Beraberinde o maçta da kırmızı kart da görmüştü İsmail. Kırmızı kart görenlerden, evet, bir tanesi.
1: 3 farklı yenilginin hepsinde var hoca.
0: Yok yani ben de varım, evet, orada, evet, fark, evet, etmiyor ama o bizimki 3 kırmızı kart da ayrı bir şey. Şimdi maçı Nonchalant mıydı?
1: Nonchalant
0: 6-0. Ama orada bir mazeretim var. Eksiklerim var.
2: Yusuf ya bugün fazlan varsın.
0: Evet, İsmail stoper oynadı.
2: Stoper yoktu.
0: Aynı İsmail orada da stoper oynadı. Çok büyük hatalar yaptı, evet, biliyor musun?
2: Evet, evet.
0: İsmail Yüksek o maçta da çok yüksek hatalar yapmıştı. Onun için ne güzel örnek verdin Atletico maçından işte. Ya İsmail Yüksek'e kazanmak lazım ya. Kaybetme bu çocuğu da ya. Bak biz bu akşam bu kadar üçümüz de yıllarca üçümüz de bu işi en iyi şekilde oynadık abi. Şimdi abartmaya gerek yok bazı şeyleri ama abartmak da lazım bazen. Ya kardeşim al bunu, 40. dakika al dışarı ya. Onu rencide etmezsin ya.
1: Hocam o anlamda.
0: Ona çok büyük anlam taşırsın.
1: Abdullah Hoca'nın da hakkını verelim. Seneyi devriyesi yaklaşıyor. 18 Ekim 1994 Trabzonspor Aston Villa maçı.
3: Evet.
1: Aston Villa'yı mağlup etmişti Trabzonspor.
3: Evet.
1: Ki Aston Villa'yı karşısına kazanan şu ana kadar tek Türk takımı.
3: Biz yanlış, Trabzon'da 1-0 yemiştik.
1: Deplasman'da 2-1 ama tur atlayan Trabzonspor
3: olmuştu. Ama sistem değişikti. Maç önü yayınında konuştuk Siz rahmetli küçük hocam. Oran attı.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Çok güzel gol atmıştı. Ondan aynı stat dedim. Aynı burası da Villa Park'ta.
1: Villa Park. Euro 2028'in de statlarından bir tanesi olacak. O yüzden yenilenme var. Zaten maçı izlerken dikkatinizi
2: stadı biliyorum.
3: Onlar genelde şey yapmıyor. Mesela İtalya milli maçını oynadığımız eski Comunale stadıydı. Orası da 1890'lardaydı.
1: Tabii çok
3: yani
1: eski.
3: Yani çok eski stat.
1: Orada yapılacak, evet.
3: Şey yapıyorlar, yeniliyorlar.
2: 77'de biz orada mı oynadık acaba?
3: Efendim?
2: 77'de biz orada mı oynadık ya? Comunale'de mi oynadık?
3: Yani Comunale stadı olduğunu biliyorum da sizin oynadığınızı bilmiyorum yani orada.
1: Peki şimdi Fenerbahçe'nin şöyle kalan maçlarına bir göz atalım. Fenerbahçe 1 puanla ama şimdi bugün bence 1 değil, 1,5 maç kaybetti Fenerbahçe. Çünkü 6 averajda geriye,
2: evet,
1: düştü.
2: Evet.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde 9-10 puan bandında bile çok kritik hani averaj durumu oluyor. O yüzden 1 değil, sanki 1,5 maç gibi, evet, olabilir. Slavia Prag maçı toparlanmak için bence hiç kötü bir fikstür değil açıkçası.
3: %100.
1: Önümüzdeki hafta. Sonrasında içeride Liverpool oynayacak Fenerbahçe. Shakhtar deplasmanı var Londra'da. Sonrasında Avusturya'ya gidiyor Laska. İçeride Villarreal maçı deplasmanda Atletico Madrid'e tamamlıyor Fenerbahçe. Vallahi
2: Ömer bak dost. Şimdi bu kalan 6 tane maç puanlar önümüzdeki geçtiğimiz sene 24'e kalan takımların puanı 10 veyahut da 9'du. 9 ve 10'du. Geçen sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne
1: onu hatırlıyorum.
2: Geçen sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne 11 puanla girmişti. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'ne baktım ben. 9'da 24'te var. Giren takımlar var.
3: Ama 9'da avaraj da var.
1: Evet evet. Avaraja girdi.
2: 9 artı avaraj var. Evet. 9 artı avaraj ama 10'la giriyorsun büyük bir ihtimalle. Yani şuradan 10 puan çıkarabilecek bir Fenerbahçe takımı var. Ama nasıl var? Bu akşamki görüntüsünde olmayan bir Fenerbahçe için var. Yani burası moralli, ne yaptığını bilen, oyunu oynamaya çalışan, o maçın istediği kadroyu, o maçın istediği oyunu planlı, programlı, stratejili bir oyun, disiplinli bir oyun kurarsan var. Yoksa burada puanlar var abi. Puan yok değil ki. Burada puan var. Sen şimdi burada kaç tane maç oynayacaksın? 3 tane içeride maç oynayacaksın.
1: Evet.
2: Yani burada senin bir puanın var. 9 puan aldığın zaman 10 puanla kalırsın. Yani burada problem maçlardan daha ziyade Fenerbahçe'nin kendisi aslında problem. Yani

0: bu seviyedeki bu oyunu nasıl oynayacak? Ve bu seviyedeki oyunu oynarken buradan alınacak olan herhangi bir mağlubiyette seni çok daha fazla bir şekilde enerjini ve takım motivasyonunu aşağı çekecek mi? Bu lige yansıyacak mı? Bu soruların cevaplarını işte İsmail Kartal bunları vermesi lazım. İnsanlara ikna etmesi lazım. İnsanların yüreğine su serpmesi lazım. Çıkıp bunu sorumluluk olduğunu ve kendi sorumluluğu üstüne alması lazım. Futbolculardan alması lazım. Bütün insanlar bu futbolcuları, bak hepimiz genelde İsmail'in üstünde birleşiyoruz. Hatalar oldu. Ya olabilir tamam, ama o oyuncuyun sen bu kadar çok daha fazla hata yapmamasını teknik adam bir davranışı, bir el atmasıyla çözebilirsin. Bunlara dikkat etmesi lazım. Ben İsmail Kartal'ın nasıl bize 2023-24 sezonunda 99 gol, 99 puan ki buraya getiren zaten esas ana unsur da onun o günkü başarısıdır. Aziz Bey'de o başarı ve de İsmail Kartal'ın teknik adamlık duruşu ikna etmişse Aziz Bey'i bugün teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında görmek. Aynı şekilde ben o zamanki İsmail Kartal'ın dönemini tekrar İsmail Kartal'ın bugünden dönmesini bekliyorum açıkçası. O da bir formsuzluğunu üzerinden atması gerekir eğer bu yani hakikaten hocam, devam edecekse bu dönem.
1: Muhasebe hesabı yaptığımızda ne görüyorsun kalan maçlarda? Yani bir kere herhalde bir Slavia Prag maçına değil mi? 3 yazmak ben, lazım yani.
2: Ben bir şey söyleyeyim Ömer. Yani bu akşam gerçekten hepimiz için bir hayal kırıklığı. Yani sükut hayal gibi bir şey. Ben 12 puan yazmıştım. Şeyde programda Ender Bilgin de sormuştu bize.
1: Hiç oynanmadan başladı.
2: Hiç oynanmadan başlanmadan.
1: Şimdi hocam kaç yazıyorsun?
2: Ya bu akşam için bak Cem abi aynı duyguları paylaşıyorum biraz önce anlattıklarıyla. Ya bu akşamki maçı İsmail Kartal da bütün hepsi de oyuncuların hepsi de bir kafalarından silsin ama bu kafayla eğer bundan sonraki maçlara biz devam edeceksek, yani Galatasaray'ın da bak 0 puanı var 2 maçta Ömer. Fenerbahçe'nin 1 puanı var. Ya bu düşünceyle devam edecekse zaten bir şey olmaz ama bu gruptan zaten 10 puan minimum alması lazım. Tabii. Ben bak minimum ben 12 puan diye hala iddialıyım. Bak 12 puan konusunda hala iddialıyım. Galatasaray'ın da bu zor maçlarını geçtikten sonra bu grupta iddialı bir duruma geleceğini düşünüyorum. Ama şöyle, bugünkü kafa yapısıyla, oyun anlayışıyla beraber bu işin altından kalkamaz kimse. Bak bu işin altından kalkmak için bir direnç göstermek lazım. Bir karşı duruş göstermek lazım. Bir haykırış göstermek lazım. Bak şimdi bu ne kulübeden geliyor sahaya yansıyor Ömer. Ne de sahanın içinde isyan eden bir tane oyuncum var. Senin isyan etmesi gereken sahanın içerisindeki oyuncun Şikinyar maçtan sonra çıkıyor basın toplantısında haykırıyor ya. Öyle bir şey yok. Sen sahanın içinde hocana bir yardımcı ol. Yani bu teknik adamlarla kaptanlar arasında istişareler olur. Şimdi günümüz futbolunda iletişime açık herkes zaten. Eskisi gibi değil. Yani bunları yapmazsan sen sahanın içinde bir varlık göster o zaman kaptan olarak. Sahanın dışındaki hocana yardımcı ol. Ama ya bir silkenmesi lazım. Bak İsmail Hoca'nın da bak Antep maçı çok kötü. Şey maçını saymıyorum. Beşiktaş. Eyüp maçını saymıyorum. Beşiktaş maçını da saymıyorum. Orada da bireysel hatalar var. Yine ikinci yarıda büyük hatalar var. Ama bunlar üst üste bizi İsmail Kartal'ın bir önceki dönemini Cem abi iyi hatırlattı. Biz onun bu kadar büyük hata yaptığını hep övüyorduk. Çok güzel işler yapıyor da övüyorduk. Şimdi Rize maçı öyle. 70-75'lere kadar durağan bir futbol. Tesadüf maçın başında atılan bir gol. Gaziantep maçı hayal bir maç. Hayalet bir maç. Ondan önce Gençler Birliği maçına bakıyorsun öyle. Beşiktaş maçında ikinci yarı söyle. Ya bir denge bulamadılar.
1: Hocam sen İsmail maçları Hoca, hatırlattın. Ben de sana şu soru sorayım. Gençler Birliği maçı, Gaziantep maçı, Beşiktaş maçı, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar, bugünkü maç. Bu maçların hangisinin sonunda herhangi bir oyuncunun İsmail Kartal'a sahip çıktığını gördük? Ben hiç görmedim.
2: Ya ben şimdi o kadar derine girmek istemiyorum Ömer. Anlıyorum senin söylediğini. Bu akşam bunun konu içerisinde yapmak istemiyorum. Şimdi o ayrı bir şey.
1: Yok futbol.

0: futbolcu hani açıklamalarında da mesela görmüyorum
1: ben sana
0: onu
1: söyleyeyim
0: yani.
1: Mesela açıklamaları futbolcu ne yapabilir yani teknik direktörün nasıl sahip çıkabilir?
0: Kendi
1: ne demesi lazım?
0: Yapar hocam.
2: Mesela doğru ne söylüyor. Şikinyar öyle bir açıklama yapmaz. Şikinyar öyle bir açıklama yapmaz. Ne der biliyor musun? Ben takım bunun sorumluluğu biz futbolculara aittir. Hocamız elinden geleni yapmıştır veya şöyle böyle der geçer işin. Ama o da gerçek.
0: Şimdi bak hocam, illa teknik heyetten bahsetmesine gerek yok hocam. Şöyle yapar ama. Bu skoru biz hak ettik ama bunu toparlayacak olan da biziz. Biz iyi bir takımız zaten. İki gün sonra bunu görürsünüz dersin geçersin.
1: Bravo. Oralarına işte girmeye gerek. Onu da söylemiyor. İsmail Kartal da o sorumluluğunu alacak bir beyanatta da bulunuyor. Evet, o da var yani.
2: Ya onları bak ya bir tarafa bırakalım.
1: Bu o zaman ne oluyor biliyor musun? Arada bir problem var demektir işte. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Görünen o. Görünen o.
2: Ya orayı o kadar uzattım bak. O konulara girmeyelim. Şimdi dün akşam Galatasaray'da yenildi. Aynı şeyler oldu. Ben Okan Hoca geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gene başarılı gitti. Bu mağlubiyetler oyunun başında oldu. Bizim şu anda söylemek istediğimiz o değil. Söylemek istediğimiz söylemlerden de kaynaklanmıyor. Eylemler bizi asıl ilgilendiriyor. Söylemler de bugün öyle, yarın böyle. Ama eylem olarak ben saydığım maçlarda bir istikrar yok. Fenerbahçe bir istikrar yakalamış değil Ömer. Bir oyun istikrarı, bir oyun kültürü, bir oyun anlayışı daha henüz inşa etmemiş. Tabii. Ben diyorum 2 haftadır bir oyun, 3 haftadır bir oyun oynuyor. Ne oynuyor? Eski İsmail Kartal'ın oyunu değil diyorum, millet farklı. Ya değil kardeşim, eski İsmail Kartal böyle oynamıyordu. Kaybettiği yerde topa basan bir İsmail Kartal vardı. Şimdi bugünkü maçta görmedik mi ya? Orta saha çizgisini kimse öne çıkmıyor. Rakip çevirip duruyor. Ya o kadar da geride oynamaz Fenerbahçe. Ya ikinci bölge savunması bugünkü maçta olduğu gibi olmaz. Biraz daha önde bassan eğer Aston Villa, onlar da hata yapmaya müsait bir takımdı. Bugün bazı şeyleri kabullenmişti. Tabii İsmail Hoca Rizespor maçının da aynısını yaptı. İkinci bölgeye çekilip aynı geçiş oyunlarından beraber gol yapmaktı. Bunu ne zaman yaptı? Oğuz oyuna girdikten sonra sürattı. İrfan iyi pas yaptıktan sonra yaptı. Onun için hoca bir an önce oyun hakkında karar vermesi lazım. Evet bir oyun tercih ediyorum diyor. Bu oyunu tercih ediyor. Görüyoruz. Çünkü Rize maçında da bunu tercih etti. Burada da bunu. Ama bu kadar geri çekilip oynayan bir Fenerbahçe olmaz. Bu doğru bir anlayış değil.
0: Cem hocam tabii şimdi artık biz de son 1-2 dakikadayız. Şunu da eklemek lazım. Taraftar ne olursa olsun hep pozitif havasına korudu Kadıköy'de.
1: Evet.
0: Ama onu da kaybetmemek lazım sanki. Yani ben bu mağlubiyetle kaybolur demiyorum. Ama Alanya maçında da geri düşerse ya da ilerleyen dönemde Fenerbahçe beklemediği böyle 1-2 skor alırsa ya o havada yani biraz sıkıntıya girer gibi görünüyor. Taraftarı da kaybetmemek
1: lazım. Tabii. Bir taraftarı kaybetmemek lazım ama tabii taraftar ya bunu hani derler ya yazar bir köşeye anlatabiliyor muyum? Eğer sen taraftara bu maçları bunlara verirsen, bu skoru bunlara verdiğin zaman taraftara, taraftar rahatsız olur abi. Bu skor çok hayal kırıklığının ötesinde.
0: Bir alayım hocam tamam.
1: Ama şu bir gerçek. Yani Fenerbahçe bu takım değil bir kere. Bu takım değil. Ya ben inanıyorum ki Alanya maçında bunu unutturabilecek hem bir futbol hem bir skor alabilecek kapasitede bir takım. İsmail Kartal'ın hem kendini toparlaması hem futbolcuların kendini toparlaması
0: evet.
1: Bir aile ortamına tekrar kavuşup o taraftara bir Alanya galibiyetiyle çıkması gerekiyor.
0: Evet, üzücü bir akşam ama dileriz bundan sonra Fenerbahçe için Avrupa'da her şey daha iyi bir noktada olur. Biz de daha iyi maçları, galibiyetleri inşallah konuşuruz diyelim. Abdullah Ercan, sevgili Cem Hocam, sevgili Şenol Hocam, ağzınıza sağlık. Cem Pamiroğlu, Şenol Usta Ömer. Tamamlıyoruz programı. Mutlu geceler, hoşçakalın.

Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ilginizi çekeceğini düşündüğümüz konulardan başlıklar hazırladık. O dönemi yaşayanlar nerede o yıl?

0: Yıllar diyecektir. O dönemi yaşamayanlar için de öyle zannediyorum ki keyifli ve diyecekleri ilginç anekdotları öğrenme fırsatı olacak bu. Dediğim gibi daha önce de zaman zaman söyledik. Bugünden, geçmişten bugüne çıkarımlar, bugünkü bazı olayları geçmişe bakıp hala değişmemiş dememize neden olan durumları da, olayları da sizlere aktarmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Efendim sağ olun. Yeni bölümle daha karşınızdayız. Şimdi güzel bir konuyla başlıyoruz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın hangi konu gelecek. Şimdi Kemal abi, Türkiye'deki İtalyan teknik adamlar. Enteresan. Şöyle bir baktım. 59 öncesi de var.
2: Var, evet.
0: Yani Beşiktaş özellikle. Ya Giuseppe Meazza var. Daha ötesi var mı değerli tabii izleyenler? Yani İtalyan futbolunun efsanesi Giuseppe Meazza. Statlara ismini veren falan. 1947 yılında Beşiktaş'la anlaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veriyor. Galatasaray'ın 2 puan ardından ikinci oluyor Meazza. Sonra Sandro Pupo ki milli takımda da görev yapmıştı. Tabii. Bu programın devamlı izleyicileri tabii bilir. Sandro Pupo geliyor Meazza'nın ardından. O da üçüncü yapabiliyor. Remondini bu sefer 59 sonrası bunlar ama.
1: Evet.
0: Remondini de dördüncülükte kalıyor. Beşiktaş'ta bunlar var. İlginç olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İtalyan hocası olmaması.
1: Evet, o sıralarda.
0: Galatasaray, şöyle bir bakıyorum. Bundan tabii yıllar sonra Beşiktaş Nevio Scala'yı getiriyor.
1: Tabii.
0: 2000'de. Nevio Scala da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor ama ligi dördüncü bitirebiliyor siyah beyazlar. Galatasaray'da ise Mancini var. Prandelli var. Mancini, hepinizin malumu Mancini'nin durumu. Şimdi çok büyük başarılara koşuyor İtalya milli takımıyla. Şimdi de Karagümrük'te Farioli var. Adana Demirspor'da Montella geldi. Montella evet, hani futbolculuk döneminden de çok iyi hatırladığımız, özellikle Sampdoria döneminden. Hani teknik adamlık kariyeri de hiç fena değil. Şimdi Adana Demirspor'da kötü başladı. İtalyan teknik adamlar için ama şöyle bir Türkiye'de genel olarak baktığımızda başarılı demek çok mümkün değil ki. Hani gerçekten iz bırakmış Sandro Pupo gibi bir isim de var mesela. Roberto Mancini gibi şu anda hem tabii İtalyan futbolunda hem dünya futbolunda ayrı yeri olan bir isim de var. Ama Türkiye kariyerleri çok başarılı değil kulüplerde.
1: Şimdi Ender, şöyle, bu biraz bana göre ülkelerin futbolcu yapısından kaynaklanıyor. Hem sosyal hayatta hem spor alanında. Dolayısıyla da İtalyan teknik direktörler bambaşka bir dünyada yaşadıkları için de futboldan bahsediyorum. Bizde başarılı olamıyorlar. Bizde en çok başarılı olan hakem teknik direktörler hangi ülkeden? Yugoslavya ve Romanya'dan.
0: Evet.
1: Yani neden? Yapısal olarak bir benzerlik var. Çok değil belki ama var bir benzerlik. Şimdi bu saydığın isimler hakikaten yani tarihte önemli yer tutmuş.
0: Giuseppe Meazza ya.
1: Teknik adamlar yani, önemli hepsi ama burada bir tane şampiyonluk yok benim hatırladığım kadarıyla.
0: Yok.
1: Hem seyrettiğim kadarıyla hem de öğrendiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Neden? İşte bu yüzden. Şimdi
0: Mancini'nin bir kupa başarısı var.
1: Bir kupası var. Mancini bile kupası olmadı, gitti. Bak şimdi İtalyan milli takımında neler yapıyor.
0: Ya. Değil rekorlar mi kırıyorlar.
1: Evet. Çünkü bizim burada yani bizim yapımız İnsan yapısı, futbolu bir kenara koy, İnsan yapısı çok değişik. Mesela Bir İtalyan hoca, ki bunlar önemli hocalar, deseler ki Ender, ne oyuncu bu çocuk, hiç olacak yani.

0: onlar çok başarılı evet, oldular.
1: Onların yeri ayrı.
0: Onların yeri ayrı İtalyan olarak.
1: İngilizler de.
0: İngilizler de ama bu İtalyanlarla bir türlü uğraşan şey var değil mi? Adana Demirspor'da şimdi.
1: Monte'ye Adana Demirspor'da.
0: 4-7.
1: Ama Farioli bir başka bir duruş sergiliyor Karagümrük'ün.
0: O Karagümrük'te değil mi?
1: Evet. Daha 32 yaş. Onun da çok enteresan. Yani bir kaleci hocalığı var. Yardımcı hocalığı, sonra da Karagümrük'te A takımı teknik direktörlüğü.
0: Yani bilemiyorum tabii, tanımadığım için bir şey diyemeyeceğim ama bizim buraları iyi etüt etmiş olabilir. Bir, Kasımpaşa'nın başkanı kim? Karagümrük'ün başkanı kim?
1: Süleyman Urma.
0: He. Yani bu işin içinde senelerdir menajerlik yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış bir kişi. Caner Erkin nereye gitti? Karagümrük'e. Sanıyorum ki bunu teknik direktör almadı. Caner'i. Yani nereden tanıyacak ki? Değil mi?
1: Ya işte burada geçen sezon gördüğünden o da ne kadar. O ne daha gerçi geçen sezon Caner'di. Ama şöyle bir şey var mesela. Bilmem senin de dikkatini çekmiştir. Topla kendi ceza sahasından 7-8-10 pas yaparak çıkartıyor takımı. Hata yapsa bile öyle çıkartmaya devam ediyor. Topla çıkıyorlar. Kaleciden başlıyor. Viviano da öyle, ayağı çok düzgün bir kaleci. Bayağı paslaşarak
0: fena
1: çıkıyorlar.
0: Fena da oyuncular yok.
1: Yok, iyi takım.
0: Kadroda.
1: İyi takım.
0: Şimdi burada
1: ayağı iyi top yapabilen, teknik kabiliyeti yüksek oyuncular. Evet.
0: Burada bence başkanın payı var. Tam değil belki ama payı var. Teknik adam da kendisine sunulan bu yemeği gayet güzel mideye indiriyor bence.
1: Bakalım yani, bir iz bırakabilecek mi? İtalyan teknik adamlar arasında ayrı bir yere sahip olabilecek mi?
0: Yani bakacağız da. Ama ben yani İtalyan hocaların genelde bizde çok başarılı olabileceklerini sanmıyorum. Ha, bir laf vardır, istisnalar kaideleri bozmaz.
1: 1947'den bugüne efendim Giuseppe Meazza'dan bu tarafa Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde 2 puan farkla şampiyonluğu kaçırmış Meazza'nın Beşiktaş'ı. Giuseppe Meazza'dan buraya kadar 6-7-8 galiba, yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa notlarımda, İtalyan teknik adam ama hiçbirinin şampiyonluğu yok. Yani ilginç. Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyelim bakalım. Burada Naci Erdem'den bahsedeceğiz. Naci Erdem'den bahsederken de hani bir hikayeye odaklandık biz belki ama onun Fenerbahçe'den ayrılışını senden dinlemek istiyoruz bir. Bir de buraya özellikle bir 1961'deki Adana Demirspor maçını almışız. Çünkü center half mı deniyordu ona? Hmm. Savunma oynuyor. Stoper gibi değil mi?
0: Libero gibi biraz.
1: Libero gibi. Öyle bir oyuncu olarak o maçta 4 gol birden atması enteresan geldi. Seyrettin mi o maçı?
0: Seyretmişimdir. Bakayım.
1: Değil mi?
0: Rozet maçının idmanında. Hilmi'nin eski Hilmi haline gelişi. Bir de 4 gol atan Naci'nin formu.
1: Evet. Zekeli Fenerbahçe'nin hocası. Evet.
0: Nacar.
1: Evet. Yani çok enteresan bir şey ya. O sezon 9 gol atmış. Lefter ve Yüksel Gündüz'den sonra en çok gol atan oyuncu olmuş o pozisyonda oynarken.
0: Şimdi Naci Erdem, Allah uzun ömürler versin, hala sağ.
1: Abi, evet, 90 yaşında
0: olmuş. Havada. Kayınbiraderi de Güray, bizim Fenerbahçe'nin takım kaptanı, genç takımı, Beşiktaş'ta falan da oynadı sonra. Hı hı. Şimdi Naci Erdem sağ içte oynardı eskilerin deyimiyle. Hı. Sağ iç. Şimdi orta sağ mı oluyor? Ne oluyor? Öyle bir şey oluyor galiba.
1: Sağ
0: öne açık doğru. Değil. Evet. Açık değil, içeride. He, sağ iç.
1: Anladım, tamam.
0: İç var zaten orada.
1: Anladım.
0: Yani sonradan işte santraf.

0: Ve Naci Erdem'in bana göre en tarihsel çarpıcı önemi Lefterli, Canlı, Basrili Fenerbahçe takımında 8 sene takım kaptanlığı yapmasıdır.
1: Ya
0: saydığım oyunculara bak. Lefter, Can, Basri. Hepsi tarihsel oyuncu. 8 sene Naci kaptan başkanlık yapmıştır. Aman kaptanlık yapmıştır. En büyük özelliklerinden biri oynarken hava toplarına müthiş sıçramasıdır. Fenerbahçe Nice'le Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçı oynarken De Burguang diye bir santrfor vardı. Zenci. 1.94 boyunda. Naci Erdem de işte onun karşısında oynuyor. Biz eyvah dedik, herife bir tane kafa topu vermedi.
1: Arada bayağı bir boy farkı olmasına rağmen.
0: 20 santim boy farkı var belki. Müthiş sıçrardı.
1: Allah Allah.
0: Çok enteresan. Yani bu koca Naci Erdem min bir başka özelliği de böyle şimdi itiyorlar kakıyorlar ya arkadan kafaya çıkarken filan falan.
1: Yani öyle biraz dirseklerdi, dizler.
0: Hiç faul yapmadan oyun oynardı.
1: Bak sen nasıl olabiliyormuş o.
0: Ve bu yüzden de Metin Oktay rahmetli, Metin Hocam Naci'nin karşısında hep başarılı olmuştur.
1: Tabii hep karşı karşıya geliyorlar.
0: Hiç unutmam, stattayım yani. Ağların yırtıldığı gol. Deniz Kalesi. Metin Oktay sol çaprazdan girdi köşeden ceza sahasına. Naci Erdem'den beraber geliyorlar. Koşuyor Naci Erdem. Yani yatıp oradan ayağının hani kornere atar. Bir şey yapar değil mi? Hafif
1: çok
0: iter.
1: Çok temaslı oynamıyordu yani.
0: Yanından geçti Metin abi. İşte altı pasa 4-5 metre kala bir çaktı öbür taraftan çıktı top gol olup. Yapmazdı faul. Ve bu yüzden de o 1-0'lık şeyde Galatasaray galibiyetinden sonra 3 gün sonra rövanş oynanıyor. O zaman işte iki gruptan çıktılar. Hmm. Biri Fener, biri Galatasaray. Bak Turgay'la beraber. Neyse. Aa, kadrolar bir açık. Küçük Fikret de o zaman Umi kaptan. Fikret Kırcan. Aa, takım bir açıklandı. Santraf Naci oynamıyor. Osman oynuyor. Emniyetten alınmış. Yani oynayıp oynamayacağı belli değil.
1: Oyuncu değişikliği yok mu hala?
0: Yok, yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Naci Erdem sağ iç. Allah Allah dedik ve o maçta gol attı. Fener 4-0 kazandı. Golün birini Naci Erdem attı.
1: Allah Allah iyi enteresan.
0: Enteresan değil mi? Ondan sonra da Osman Fenerbahçe'nin santrafı oldu. Naci de sağ içte devam etti gidene kadar.
1: Evet. Geçişi?
0: Ha geçişi şöyle. Tahta tribününü stat zamanı.
1: Evet.
0: Transfer ayı. Naci ile Basri'nin sözleşmeleri yenilenecek. İşte yönetim toplanıyor. İşte bunlara diyorlar ki şu kadar az diyor bunlar filan falan. Ve en sonunda bunlar kapalı tribünün, kulübün hemen aynı bina zaten. Yanından girişe ikisi oturdu. Toprağa. Ayakkabıları da çıkardılar. Bayağı oturuyorlar böyle. Yani anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı? İçeride toplantı var. Tabii fotoğraflar, üf, gazeteciler şak şak şak şak şak şak şak şak şak falan. Ve 15 bin lira istiyor bunlar.
1: Sene yani, kaç gibi? 60
0: 3 filan olabilir. Yalan söylemeyeyim yani. Şimdi çok net de aklımda
2: vardı
0: değil.
2: O ya. Bu 61, 65 mi acaba?
0: Olabilir.
1: 63-65 bizi affetsin izleyenler o dönem.
0: Ondan sonra anlaşamıyorlar bir türlü. Kulüp 15 veririz. Bunlar 35 istiyor misal. İkisi de çok önemli. Naci ile Basri abi. Ya. Neyse en sonunda film koptu. Naci Galatasaray'a gitti. Bu haber çıktığında kimse inanmadı zaten.
1: O Beyoğlu daha mı sonra?
0: Hangi Beyoğlu?
1: Bir Beyoğlu'na mı? Bir yere gitmiş galiba arada bir. Yok değil mi öyle bir
0: yok,
1: şey?
0: Yok Galatasaray'a kimse inanmadı zaten. Ha. Ya olur mu öyle şey? Atıyorsunuz palavra malavra falan filan. Çünkü 8 sene takım kaptanlığı yapmış o takımda. Naci Erdem ve gitti. Hatta tabii Çekoslovakya...
1: İki sezon mu kalıyor?
0: Galiba. Çekoslovakya'yla bir milli maç oynadık hatta. O zaman Çekoslovakya...
1: Tekrar milli takıma dönmüş
0: falan. Döndü, 6-0 yenildik. Naci santraf oynadı o maçta. Şeyde yenildik hem de, İnönü'de.
1: Bak ne kadar enteresan. İstanbul'da. Yıllarca takım kaptanlığını yapıyor. O şekilde öyle. Mesela Büyük Mehmet de son sezonunda Fenerbahçe'ye tabii, gelmişti Galatasaray'dan. Tabii. Burada yapmıştık diye hatırlıyorum tabii. Sanki onu da.
0: Hatta şöyle işte o süre sonunda Naci Erdem tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Yani Galatasaray'dan ayrıldı. Teşekkür ederim, kusura bakmayın dedi. Ama oynamadı zaten. Topu bıraktı yani.
1: Anladım. Evet, ilginç bir hikaye. Peki o zaman gelelim unutulmaz anlara. Çok enteresan bir unutulmaz an hikayesi var. Hep birlikte merakla izleyeceksiniz. Şimdi bu Trabzonsporlu bordo mavili taraftarlar biraz daha kulak vermeli. Şimdi 61 sayısı malum Trabzon için bir plakadan fazlasını ifade ediyor hatta. Ve bu 2000'li yıllarda bize her yer Trabzon sloganı çok ön plana çıktı ama bunun çıkmasının sebebi de işte böyle olaylar. Sezon 75-76 sezonu, yani Trabzonspor'un ülke futboluna damga vurduğu bu da o takım.
0: Evet.
1: Ve ilk kez şampiyon olduğu, o zamanki adıyla birincilikte, evet. O sezon Hüseyin Tok'tan bahsedeceğiz. Hüseyin Tok o sezon 13 gol atıyor. O dönemlerde 13 gol tabii, hiç fena gol değil. Hoçiç 13 golle gol kralı olmuştu, Tarık Hoçiç. 30 maçta 13 gol ama bunların 3'ü önemli. Hepsi önemli tabii de 3'ü daha önemli. Niye daha önemli biliyor musunuz? Çünkü bu 3 gol 3 hafta üst üste 61. dakikada atılıyor.
0: Tarihsel.
1: Yani ondan sonra o 61. dakika kutlamaları vesaireleri, şunları bunları var ya, yerleşmesi vesairesi, 61. dakikanın belki de anlamlı kılan olayların başlangıcı bu. Yani o özel dakikayı daha da değerli kılan. Neden? Bir tanesi bir kere Fenerbahçe maçı.
0: Evet. Evet.
1: Şöyle bir not var önümde. O maçı bakıyorum, kim anlatmış? Pertev Tunaseli. Meslek büyüğümüz.
0: Tabii lakabıyla Deli Pertev.
1: Radyodan.
0: Evet.
1: 61. dakika orta yuvarlakta Tuncay. Tuncay'dan Ali Kemal'e, Ali Kemal Necmi ile Verkaç yaptı. Ali Kemal Hüseyin'e, Hüseyin Yılmaz'dan önce dönüyor. Adil kaleyi boşalttı. Hüseyin yerden vurdu ve gol diye anlatmış, nakletmiş. O gol anını 61. dakikada Hüseyin Tok'un golüyle 1-0 kazanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında 1 puan gerideyken 1 puan öne geçiyor. Ardından Zonguldak maçı, yine Hüseyin Tok, yine 61. dakika. Bursa maçı, yine Hüseyin Tok, yine 61. dakika. Enteresan ve unutulmaz bir an bence. Nasıl hatırlıyorsun Hüseyin Tok'u ve o maçları, şöyle bir aklında mı, ne dersin?
0: Aklımda tabii. Şöyle, Hüseyin bir kere çok iyi dostum, kardeşimdir yani. Son zamanlarda pek görüşemiyoruz ama yel değirmenlidir aynı zamanda. Kadıköy yel değirmeninde otururdu, gelir giderdi. Tekniği vardı. Mesela santrfor değildir Hüseyin. Daha çok takip eder. 3 adım atar alır. Takip eder, 2 adım atar alır. Geçer verir filan. Böyle bu tip bir santrfor ve iyi bir vuruş tekniği vardı. Dediğin gibi yani golcüydü aynı zamanda. Dediğim gibi yani böyle mesela şimdi Beşiktaş'ın santrforu kim?
1: Batshuayi mi?
0: Onun gibi mesela dolaşan, alan, götüren, getiren o tip değil. Rakip savunmanın içinde kısa mesafelere akıllıca, dikkatle dalan adam. Topla topsuz ve vuruşu iyi olan bir oyuncuydu. Kafada öyle. Benim hatırladığım Hüseyin bu, seyrettiğim Hüseyin bu ya.
1: O Fenerbahçe maçı gerçekten bir şampiyonluk maçı tabii, değil mi?
0: Tabii.
1: 61. dakika 3 hafta üst üste de inanılmaz bir tesadüf
0: tabii.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Yani siz tabii 3 hafta üst üste 61 şehriniz için çok özel bir rakam.
0: Tabii.
1: 61. dakikada gol atıyorsunuz. O goller şampiyonluğa taşıyor tabii takımı. Ve ondan sonra 61. dakika şeyi başlıyor. Belki de bu yıllara varan işte o şovlar vesaireler, evet, gösteriler. İşte bunun çığırını açan, bunun önünü açan Hüseyin Tok'un
0: sonra Necmi Perekli
1: golleri oluyor. Çok enteresan.
0: Sonra Necmi Perekli çıktı o mevki için ortaya. Yani zaten Hüseyin sonra bıraktı.
1: Şeyden, Trabzonspor.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Evet, 75-76 sezonu. Daha da genç aslında o dönem,
0: tabii,
1: değil mi? 22-23 yaşlarında.
0: Tabii tabii tabii tabii. Tabii. Yani eskiden oyuncular şimdiki gibi 38 yaşına kadar oynamazdı.
1: 30 yaş falan. Değil mi?
0: Evet. Yani. Mesela bizim Ziya, Fenerli Ziya, takım kaptanı, milli takımın da kaptanı, 30 yaşını bitirdi, topu bıraktı.
1: Şimdi en iyi dönemi deniyor. Şu anda futbolcunun en verimli dönemi olarak görülüyor.
0: Aynen.
1: Hele bir savunma oyuncusu için, hele bir kaleci için.
0: Tabii tabii tabii. Tabii. Yani yaşınız ilerliyorsa, eğer Ronaldo olacaksanız devam edin.
1: Peki, 61. dakikanın hikayesi işte böyleymiş ama 75-76 sezonunda 3 maç üst üste Fenerbahçe, Zonguldak, Bursa maçları, 61. dakikada gol atmak Hüseyin Tok'a kısmet olmuş. Gerçekten de unutulmaz bir hikaye olmuş. Aynen. Peki devam edelim efendim, biliyor muydunuz diyeceğiz. Evet, biliyor muydunuz diyeceğiz. Birkaç küçük küçük anekdotla gideceğiz burada. Yine hakem camiasında birkaç küçük anekdot. Bir kere enteresan. Futbol hakemi olarak adı tespit edilen ilk Türk. Kim biliyor musunuz? 1907 yılında Kadıköy'le Moda takımları arasında zorlu ve iddialı bir lig maçı diye anlatılmış. Fuat Hüsnü Kayacan. İlk bilinen Türk hakemi. İlginç.
0: Hatta yanlış aklında kalmadıysa başkanlık da yaptı o.
1: Fuat Çok Hüsnü ilginç Kayacan. Ya. 1907 yılı efendim.
0: Evet.
1: Uluslararası bir futbol müsabakasında görev yapan ilk Türk hakemi Hamdi Emin Çap. Hı hı. 16 Ekim 1924'te Moskova'da 15 Mayıs 1925'te de Ankara'da Türkiye-Rusya maçında düdük çalıyor. Ve iki yabancı milli takım arasındaki maçı yöneten ilk hakemim ise 1946 yılında Şam'da oynanan Suriye-Lübnan maçını yöneten Şaziz Tezcan.
0: Evet.
1: Şaziz Tezcan. Enteresanmış. Çok enteresan bilgiler.
0: O şey de 1946. Yanlış aklımda kalmadıysa veya bana anlatılana göre maç spikerliği de yaptı.
1: Hmm. Çok ilginç. Peki geleceğiz Türk futboluna ilişkin bu ilk hakemlik müessesesinin ilk ismi. Yabancı takımlarla ilk maç, iki yabancı takım arasında, yani uluslararası bir müsabakada görev alan ilk Türk hakem, onu da gördük. Bir de Türk futbolunda yabancı hakemler.
0: Kıyamet.
1: Bir dönem çok başvuruluyormuş. Yani tabii, şimdilerde dönem dönem hani işte yabancı hakem atansın falan denir ya değerli izleyenler. Şu var, bu enteresan ama yani İstanbul'da yerleşik olan iki yabancı asıllı futbol hakemi varmış. İngiliz Edward Taylor'la Çek Anton Kratki. Ama bunlar zaten İstanbul'da yaşayan, hani burada bizden bir gibi olmuş insanlar. 1930'lu yıllarda da Mr. Allen diye not etmişler. Eğer not yanlış değilse bir İngiliz hakem o dönemde görev yapıyor ama örneğin derbilerde falan ben bakıyorum notlara, bir tane şimdi o bir gazete küpürü vardı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 1 Aralık 1963 hakem Richard Coccoli. Kahraman Babçum yazmış yıldız tablosunu. orada çok zor konuyor ama Kokoli Richard diye. Hatta bir yıldız vermiş. Kahraman Babçum o zaman. Bir hakemi yıldız vermiş.
0: Bir yıldız.
1: Muzaffer Sarvan yardımcısı ona 3 yıldız vermiş.
0: Evet.
1: Neydi bu yabancı hakem furyası Kemal abi? Şöyle bakıyorum bak. Bakın değerli izleyenler. Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Macar, Yugoslav, Rumen, Belçikalı ve Bulgar hakemler. Bu hakemler, bu ülkelerden hakemler yönetmiş Türkiye'de maç.
0: Çok var dediğin gibi. Şimdi demir perde vardı eskiden o yıllarda.
1: Evet, Doğu Bloğu.
0: Bulgaristan, ülkelerin. Romanya, Yugoslavya o zaman. Sovyetler. Macaristan filan falan.
1: Evet.
0: Şimdi buradan hakemler gelirdi Türkiye'ye. Yabancı hakem yani. Hı hı. Bunlar büyük oranda Yeşilköy o zaman havaalanında karşılanır.
1: Evet.
0: Kulüplerden birinin adamları tarafından.
1: Allah Allah.
0: Yes. Oradan alınır. İşte
1: hakemi federasyon karşılamıyor mu o zaman?
0: Cükşe. O zaman işte saate göre yani uygunsa değilse ertesi gün kapalı çarşıya gidilirdi. Bildiğin kapalı çarşı yok mu?
1: Gezmek, görmek, eğlenmek maksadıyla.
0: He, şimdi söyleyeceğim nasıl eğlendiklerini. o zamanlar deri ceket, deri pardüsü.
1: Evet, kapalı çarşıda meşhurdu.
0: Bu söylediğim ülkelerde, demir perdinde bunun fotoğrafını bile göremezdin. Komünizm rejiminde bunun fotoğrafı bile olmaz. Oraya götürülürdü bu hakemler. İşte bak bakalım ceket mi istiyorsun, işte mont mu istiyorsun veya pardüsü mü istiyorsun neyse. Onlar alınır, hediye edilir yani daha doğrusu alınıp bu hakemlere.
1: Bu 50'li 60'lı yıllar mı?
0: İşte o yıllarda yani komünizmin en hızlı zamanları. Sonra maça gelirdi hakem, ertesi gün maç idare edecek, ona göre maç idare ederdi. Çoğu. Nelere şahit olduk.
1: Bu gözler neler gördü?
0: Neler gördü
1: Kemal abi?
0: Neler gördü ve yani maçı seyirci olarak gitti gördü. Hatta o görmenin yanı sıra neler de duydu sağlam ağızlardan. Ha, her maç kirliydi demiyorum.
1: Şüphesiz.
0: Ama bu şey kapalı çarşı ikramı %90 uygulanırdı. Bir maç hatırlıyorum. Fenerbahçe Manchester United City eledikten sonra hatırlarsan.
1: Evet. Yapmıştık burada.
0: Ha yapmıştık. Ajax'tan oynayacak. Cruyff'lu falan ha. Ajax'la. Hakem Roman. Şimdi adını unuttum. Oynanıyor maç. Bizim Abdullah Çevrim. Allah rahmet eylesin. Çok da iyi kardeşim, dostumdu. Bir top attılar ona. Taca gidiyor top. Abdullah gitti topu alırken topla beraber taca çıktı atletin pistine. Oradan aldı içeri girdi. Tabii Hollandalılar bıraktılar. Hakem böyle yaptı. Oynayın dedi. Hiç unutmuyorum o pozisyonu. Herifler diyorlar ki dışarıdan girdi içeri topla beraber oynayın dedi hakem. Olmadı bir şey de 2-0 kaybetmişti Fenerbahçe. Hatta bir golü de galiba Cruyff atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu saydığın ülkelerden işte bak zaten ne var? Rumen, Macar, Yugoslav, Bulgar
1: var.
0: Anladın mı? Bunlar hep şey demir perde ülkeleri. Hatta Çekoslovakya o zaman tabii. Onlar biraz kapalı çarşı ya götürüyor.
1: Kapalı çarşı üzerinden stada.
0: Aynen öyle.
1: Allah Allah çok enteresanmış.
0: Evet, ama işte
1: kulübün karşılaması enteresan. Ha?
0: Öyle abi bak o zaman.
1: Ya rakip takımı falan karşılarsın, şunu bunu karşılarsın da hakemi karşılamak.
0: İşte abi deri ceket, deri mont, deri pardüsü fotoğrafı yok o zaman bu ülkelerde. Olmaz yani mümkünatı yok. Ekmek için iki tane şeftali almak için kuyruğa girilir saatlerce. Yani bunlara hem şahit olduk hem çok sağlam kaynaklardan duyduk. Anladın mı sevgili Ender? Ondan sonra ama tabii esaslı hakemlerde çıktı.
1: Ama uzun bir süre yönetmişler.
0: Evet, tabii, yönettiler tabii.
2: Bizde hakem az diye mi yoksa neden?
0: Vallahi işte şey bizimkilere güven pek yoktu.
1: Baksana bunların da güvenilir tarafı pek yok ama işte, kısmının en azından.
0: Ama işte şey mesela diyelim ki bizim iyi bir yerli hakem yönetti. A ile B'nin maçını. Evet. Vay efendim işte görüyorsunuz yani rezaleti, çağırın dışarıdan birini, hop ertesi hafta dışarıdan biri. Anladın mı?
1: Bugüne özel bir durum değil yani bu.
0: Yok yani. Evet. O zamandan beri bu yangın tahmin ediyorum. Çok net de bir şey değil ama tahmin ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.
1: Yok yok tabii.
0: Bu yangın yani.
1: Tabii. Biz her şeyi dönüp dolaşıp hakeme bağlıyoruz.
0: Ayıp ettin.
1: Devam edelim o zaman. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz? Efendim geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynandı. İzmir'de Göztepe'nin de yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda. O gün ben işte ekrana da geldi Gürsel Aksel'in bir fotoğrafı rahmetlinin. Öğrendim ki Gürsel Aksel, o gün öğrendim, bir gerçekten trajik bir kazada hayatını kaybediyor. Öyle. O hikayeyi ya dedim biz bir zamanlar futbolu yaptığımız zaman mutlaka bunu da aktaralım. Hem Gürsel Aksel'i de konuşalım. Hem böyle önemli bir futbolcuyu anmış olalım. Hem de Göztepe camiasının bu önemli ismini anarken futbol severler de onun hikayesini öğrensinler. Amilli takımda da 3 kez forma giymiş, 1 gol atmış Gürsel Aksel. Kardeşi de yine aynı şekilde bir futbolcu. O da görev yapıyor. Bir dönem kısa bir süre Göztepe'de de teknik adam olarak da çalışıyor futbolculuğunun dışında ama hani Göztepe'nin gerçekten ikon isimlerinden biri Göztepe takımının kaptanı. Sonra çeşitli takımlarda da teknik direktörlük yapıyor ki işte o trajik sonu da Rize'de teknik direktörlük yaparken. Gürsel Aksel'le ilgili neler hatırlıyorsun Kemal abi?
0: Sol iç, eski tanımla öyle söyleyeyim, 10 numara yani. Bir de Nevzat onun arkasında.
1: Şimdiki anlamda 10 numara değil ama değerli izleyen.
0: Yok yok değil tabii. Ha. Ondan sonra takım kaptanı zaten Gürsel rahmetli şu kadar bir adamdı. Yani öyle fizik müzik yok. Ama büyük futbol bilgisi, akıl, çalışkanlık yani falan. Nihat Ertan, Fevzi Gürsel Halil.
1: 390 maç oynamış ya Göztepe forması.
0: O forvet Türkiye'ye az gelmiş bir
1: Fevzi,
0: forvet.
1: Fevzi Zemzem mi?
0: Tabii. Ha. Nihat Ertan, Fevzi Gürsel Halil, Hüseyin Mehmet Nevzat, Hafattı, kaleci Ali Altunel.
1: Oo, takıma bak.
0: Müthiş bir takım Göztepe. Adnan Suvari de rahmetli teknik direktör.
1: Vay vay vay.
0: Şampiyon olamadılar ama olmuş kadar da oldular yani.
1: O Avrupa başarılarından sonraki takım bu.
0: Tabii tabii yani. Ha bir şey Atletico Madrid'i yalan söylemeyeyim yanlış hatırlamıyorsam elediler. Hı hı. Şeyde İzmir'de Alsancak stadında. Ha maç 115 dakika oynandı o ayrı dakika da hakem yani Göztepe son golü atana kadar oynattı oyunu. Zaten hemen maçtan sonra lisansını aldılar hakemin. İptal ettiler Yugoslav. Hani bahsettik ya demin hakemlerden. Ondan sonra Halil attı hatta son golü. Daha top çizgiyi geçip fileye giderken düdüğü çaldı hakem. Neyse ama Gürsel dediğim gibi çok akıllı, çok teknik, takımı oynatan, orta sahasıyla yardımlaşan, yani öyle ayağıma gelsin de ben şunu şuraya vereyim diyen bir oyuncu değildi yani. Hakikaten yani.
1: 14 sezon oynamış.
0: Tabii.
1: Göztepe'de. 14 sezon ne demek ya?
0: Tabii abi. Tabii.
1: 390 maç, 79 gol tabii. O bölgede oynayarak.
0: Tabii.
1: Milli takım kariyeri de 3 milli maçı var. Bir de gol atmış.
0: Milli takımda çok yer almadı. Hı hı. Ama yani İzmir'in öyle diyeyim, Göztepe'nin öyle diyeyim, tarihte kalmış en önemli oyuncularındandır. Kaleci Ali, o da genç yaşta vefat etti biliyorsunuz. Nevzat, Fevzi çuvalla gol attı.
1: Müthiş bir takım ama Göztepe.
0: Ah, korkunç bir takımdı. Yani şöyle Ben İnönü Stadı'na

0: gazetecilik o zaman yapmıyordum galiba, değil mi? Baksana burada yazmışsınız. Yok bir dakika. Yani çok iyi hatırlamıyorum. Yapmadığım dönemlerde de Göztepe'nin hiç, Eskişehir'le ikisinin hiç maçını kaçırmadım. Ender. İkisinin.
1: Benim ama ikisi de takım.
0: Şimdi benim futbol ölçülerime göre Eskişehir'in o takımı bizim futboldaki en estetik oyunu oynayan takımdı. Fethi'li işte santrfor, Koko Burhan, Ender Konca o zaman orada oynuyor. Çağmuran falan. Gegiç antrenör. En estetik futbol oynayan takımdı. En takım oyununu oynayan takımdı Gürsel'in Göztepe'siydi. Ya bu benim kendi ölçüm. Yanılabilirim yani tabii. İlla ki herkese de aynı görüşte olur
1: diyemem. Birkaç yıl önce daha aşağıda diptelerken Adnan Süvari ile oluyor değil mi bu işler?
0: Tabii Adnan Süvari.
1: Adnan Süvari'yi biz ayrı bir programda yapalım. Yapalım. Mutlaka.
0: Tabii. Ha Adnan Süvari'nin bu arada futbolculuğu falan da yok ha doğru dürüst.
1: Yani, çünkü büyük bir iş yapmış yani.
0: Yani şimdi. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Yeri gelmişken. Bizde bir reklam çıkıyor takım kaptanları ile ilgili. Baba Hakkı, Metin Oktay, Cemil Trabzonlu ve Lefter. Hatırlıyor musun o reklamı? Orada
1: tanıtım.
0: Evet. Orada Metin'de Fenerbahçe'nin işte efsane kaptanı Lefter. Ya onu düzeltin ne olur ya. Lefter kaptanlık yapmadı ki Fenerbahçe'de. Belki bir maç yapmıştır.
1: Çok az ama değil mi?
0: Yani Lefter'in ilk zamanlarında takım kaptanı Küçük Fikret rahmetli. Ondan sonraki dönemde Naci Erdem 8 sene. Ondan sonra Şeref As. Zaten sonra da Lefter topu bıraktı. Ben Lefter'i kötülemek adına söylemiyorum. Ama tarihsel bir yanılgı o. Yani ne Baba Hakkı, ne Metin Oktay, ne de şeyle Trabzonlu Cemil kadar onda biri kadar kaptanlık yapmamıştır Lefter.
1: O seviyede uzun süreli bir kaptan değildir Fenerbahçe.
0: Ama efsane oyuncu. O ayrı hikaye.
1: O ayrı canım tabii.
0: Yani ben yani onu hatırlatayım dedim. Bu Gürsel de rahmetli. İşte pisi pisine gitti. Öyle derler.
1: Arvada. Ya o çok trajik bir şey.
0: Ondan sonra.
1: Benzin istasyonu mu patlıyor? Hani,
0: ya öyle bir şeydi galiba.
1: Yani buradaki not öyle. Benzin almak için giriyor istasyona. Yani inanılmaz trajik bir olay.
0: Ayarlasan
1: yani,
0: yapamazsın.
1: Arabayla giriyor o sırada bir şekilde orada kıvılcım alıyor bir şey oluyor. Bir patlama oluyor ve o patlamada hatta bir gazete küpürü vardı. O patlamada yaşamını yitiriyor. Yani
0: ayarlasan yapamazsın.
1: 41 yaşında.
0: Ayarlamasan ayarlayarak yapsan olmaz yani düşün. Hani suikast hazırlayayım diyeceksin. Bak.
1: Önceki gün Rize'de bir benzin istasyonunda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Gürsel Aksel büyük bir törenle toprağa verilecek diye böyle bir İzmir'in gazetelerinde çıkan haber.
0: Tabii.
1: Yani şimdi tabii adı şimdiki yeni stadda. Eskiden de bir stad varmış o da Gürsel Aksel stadı adındaymış ama
0: evet.
1: Bu stad da yeni modern çok gerçekten esaslı. Yaşayan bir tesis.
0: Esaslı.
1: Orada adının ölümsüzleşmesi evet. Bugünkü Göztepe yönetiminin de o camianın da şüphesiz kader çinaslı.
0: Tabii ama yani yakışır.
1: Değil mi?
0: Hiç tartışmasız yakışır. Yani bir de bu Gürsel çok da efendi bir oyuncuydu. Yani benim seyrettiğim kadarıyla, seyretmediğim maçlarda ne oldu onu bilemem de, seyrettiğim kadarıyla böyle ne itsin kalksın ne itiraz etsin şimdiki gibi böyle filan böyle böyle yapsın. Hiç öyle bir şeyini hatırlamıyorum yani. Hayret ya.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Çok teşekkür ederiz.
0: Yoksa bittim be.
1: Efendim bugünlük de bu kadar diyoruz. Kemal abi sana bir kez daha teşekkürler.
0: Rica ederim ne demek.
1: Bakalım
0: vazifemizi yapıyoruz.
1: 100. programa doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben geçen gün lafını unutma ne olur yarıda kestim. Ben geçen gün dedim ki böyle çarşamba günü çekim varmış dedim Ender'le. 98'miş 100 yapacağız dedim.
1: Yok 88.
0: Ha böyle yaptılar. Yok ya vay anasını ya. Dedim valla ne bileyim ben öyle bak yanlış duymuşum gördün mü?
1: 88'i 100 yapacağız inşallah. Bakalım. Efendim.

0: genel izleyici için uygundur.
1: İşaret geldi. Mücadele ekonik. Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi baktı kaleye, iki Adimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
2: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
3: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca!
2: Arkasında
3: top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Vodarčić, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio, şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere.

0: Greenwood, Greenwood, Greenwood, Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu.
1: Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Şükrinyar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şükrinyar. Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Mustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca'ydı. Talisca! Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boşlardı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
3: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırdı şutların da. Vuramadı bu kez.
2: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca.

0: Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talişka. Takım olarak 5. gol. Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert'ti. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yanlış görmediysek. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'ın asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR

0: yarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu, ardından Sivilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim, ardından Sivilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu, kaleci Sivilar başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu, Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sivilar bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sivilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sivilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sivilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim, ardından Sivilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Fenerbahçe Villa Park'ta şampiyonlar.

0: Manzambi vurdu. Top ağlara gitti. Aston Villa Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmadan seken top ağlara gitti. Bu golle üstünlüğü ele alıyor Aston Villa. Beraberlik arıyor Fenerbahçe. Vedat Muriç yakın mesafeden vurdu ama kaleci Suzuki'nin müdahalesi önemli bir şans. Vedat Muriç sonuç alamıyor. Oğuz'a geliyor Fenerbahçe. Oğuz Aydın ceza sahasında. Oğuz bıraktı. Gelişine bir vuruş ama Mason Greenwood'tan çok etkili bir şut olmadı. Aston Villa geldi. Nicholas Jackson. Jackson vurdu top ağlarda. 2-0'ı buldu Aston Villa. Fenerbahçe'de çıkarken yapılan bir top kaybı. Devamında gol Senegalli Nicholas Jackson'dan geldi. 2-0'dan sonra da Aston Villa ön bölümde baskı yapmaya devam ediyor. Bir pas hatası daha top kaybı geldi. Nicholas Jackson topu bir kez daha Fenerbahçe ağlarına yolluyor. 8 dakika içerisinde gelen 2 Nicholas Jackson golü 39'da Aston Villa farkı 3'e taşıyor. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 67. Manzambi yerde kaldı. Karar penaltı. Maçın hakemi Ivan Kruzyak beyaz noktayı gösterdi. İsmail penaltı yapan isim. Rose Barkley beyaz noktadan topu ağlara gönderdi. Aston Villa 4-0 yakalıyor. 4-0'dan sonra da Aston Villa etkili gelmeye devam ediyor. Mbaye ceza sahasında topla buluştu. Mbaye bıraktı. Barkley vurdu. Top bir kez daha Fenerbahçe ağlarına gidiyor. Rose Barkley kendisinin iki, takımının beşinci golünü attı. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Son bölümde en azından bir gol için yükleniyor Fenerbahçe. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Suzuki başarılı. Oğuz Aydın. Fenerbahçe adına günün nadir etkili isimlerinden birisiydi Oğuz. Sonuç alamadı. Maçta son bölümler. Kemi Abraham golü attı. Eski bir Beşiktaşlı. Abraham'ın bu golüyle skor 6-0'a geliyor. Maçta son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet alıyor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı tacı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top pilelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında.

0: Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28, Leao bıraktı. Bat

0: ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu, kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamine Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamine Yamal. Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu. Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
1: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top yangıyor. Nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Kaleye ölçüyü aldı kafasında ayak içi Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla şu golle harika golle net bir şekilde imzayı attı.
1: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Murillo direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan. Olaytan. Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Nübel. Nübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya.

0: bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino, Francolino ayağının dışıyla direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarısı
1: İkinci
2: zaten.
1: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Midtjylland.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe tıkılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe tıkıldı. Midtjylland'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Suriyeler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. elime turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
3: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direkt. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonçic açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiron topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama
4: kurtarış var.
3: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. Rıfan'la beraber başka hamleler de yapacak Vincenzo Italiano. Dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Kasım Uttara
4: ya olacak iş değil ya.
3: Ya olacak iş değil. Görüyor.
4: Yani
3: Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
4: i̇şte
3: ve gol.
4: İşte bu.
3: Gol. 11-11'de gol atamayan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. Yüksek bir orta. Burada Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
5: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
3: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Şerni yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vaslav Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun Kökçü ile. Gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. İşte baskı. Çerni kazandı.
5: Olağanüstü bir vuruş.
3: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor Vaslav Çerni'den.
4: Çok ihtiyacı vardı.
3: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Vaslav Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Evet, Vaslav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın

0: Erşat tekrar Umar Darida Orinşat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinşat dışarıya gönderiyor. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeker. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Steelers ilk düdüğü çaldı ama öyle bir ult, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargin ise büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Ola İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Ola İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok da iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
2: Yani 3, 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
2: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı sol anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
2: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor.

0: dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kalsu Muhtar'a içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttar'a da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttar'a. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černý gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černý'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttar'a istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ojagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmiş oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyazlı takımdan vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi. Etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha. Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam ediyor. Černý vurdu. Top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de. Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan Fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'te öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas. Golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top. Derinlik kayboldu ve Abdallah da

Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delanş. Görüntüler ikinci yarıdan. Černý ceza sahasında. Černý nefis bir gole imza atıyor. Václav Černý ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Černý'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Murillo eski bir Marsilyalı eski takımına gol atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Murillo ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu. Direğe geçemedi İlhan Fakılı. Günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş 4. golü arıyor. Olayı tam bıraktı. Ernest Poku. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor. Ernest Poku. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olay Tam'dan. Gol Poku. 5. gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor.

0: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozic, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
1: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı, amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
2: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak.

0: Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de inip Dünya Kupası'nı kazanacak ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynatın, oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis, futbolcu sağ açık. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
1: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gusov Sebeş durumu anlayışla karşılamış. İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
0: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın teyir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken Allah'ın işi derim ben hep. Öğlen saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk. Kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Çünkü numaralı yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi rahmetli Coşkun Özen'in ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımını sadece kaleci Grosis ve Kocis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedi.

0: Yekayı, Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var, Puşkas var. Ondan sonra Zibor var, sol açık meşhur. Yani bunların, yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle, bizim ilk takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
1: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün, futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Sami'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Sami Yen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim Olimpiyat tarihine. 1956 Kış Olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. Kış Olimpiyatı. 1956 yılında Kış Olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen

0: 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu.
1: And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first.
0: Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakta görevli olduğu iki golün sahibi Zador'a yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada su topunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
1: Points is 2 for a win and 1 for a draw. Prior to this game, Hungary had won 4 matches, that is gained 8 points, and
0: antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen su topunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Su topu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, su altı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı.

0: Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı. Dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sıraya aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi. ...1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ...1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Gires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk sporunun aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı.

0: aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında 3. olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray Kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Liginde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade Stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Levinson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyor. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarını da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun imhası altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi.
boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle bir

0: La Liga'da 8. hafta başlayacak. La Rosaleda'da ilk düdük çaldı. Malaga İspanyol maçı başladı. Hernandez sol tarafa. Brian Zaragoza. Zaragoza attı çalımları. Vuruş top ağlarda. 13. dakika. Brian Zaragoza nefis bir gol atıyor. İspanyol formasıyla ilk golünü attı. Bir süredir ortalarda yoktu. Geçtiğimiz yıl Roma'da hayal kırıklığı. Bu sezon İspanyol'da iyi başlamamıştı. Ama yeteneğini, kalitesini gösteriyor Brian Zaragoza. El Hilali. İyi top. Hernandez yerden içeri sekti. Gol şansı. Vuruş çizgiden çıkıyor. Müthiş bir müdahale. Roberto Fernandez vurdu ama Puga yetişti. İkinci gole yaklaştı. İspanyol. Puga. Yeniden Puga. Puga içeride. Puga verdi pasını. Sert vuruş. Out. Rafa Rodriguez. Pablo Martinez yine topun başında. Pablo Martinez çok uzaklardan direkten dönüyor. Pablo Martinez müthiş vurdu, direğe takıldı. Levante'den geldi bu sezon Pablo Martinez. Exposito bıraktı. Roberto Fernandez. Herrero'ya takılıyor. Adrian Nino çıkartıyor. Fortuño. Rafita çevirdi içeri. Gelişle vuruş topu ağlarda. 90+3. Nino atıyor. Malaga ikinci yarıda üstündü. Beraberliği 90+3'te yakalıyor. Nino. Bu golü hak etmişti Malaga. 90+3'te yakaladılar. Son düdük çalıyor. Milli aradan keyifli bir maçla döndük. Malaga, İspanyol'la 1-1 beraber kalıyor.
1: David görüntüde, o da aynı formdaydı milli ara öncesinde. Sörloth düzeldi ve yedekler arasında kendine yer buldu. Baena bugün yedek, Kangin'li yine yedekler arasında, Hansko yedek, Pubil yedek, Alvarez yedek. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Alaves Atletico Madrid maçında. Koke indiriyor. Kike Flores görüntüde.

Rebak kullandı tacı. Martinez. Sağ kanada iyi bir top oldu bu. Hareketlenen Perez. Orta imkanı arıyor. Perez sert vurdu top dışarıda. İkinci kez kaleyi yokluyor. Perez sağ kanatta iyi başladı. Romero. Romero sakatlandı, oyun sürüyor. Simeone yerden bıraktı Lookman'a. Lookman istiyor. David vurdu. Son anda müdahale. Kaleci Sivera'dan devamında top çıktı, korner. Lookman. Grimaldo sekti top cezalarına. Grimaldo ve gol. Atletico Madrid golü buluyor Grimaldo'yla. Atletico Madrid Alaves deplasmanında 1-0 önde. Gol Grimaldo. Atletico taraftarı mutlu. Mendizor Rosa'da. Suarez yaptı ortasını. İki oyuncu yerde. Bir şut kaleci Oblak. İkinci şut son anda çizgiden. Ve penaltı diyor hakem. Bir de kart çıkartıyor. Sarı kartını Lenormand'a çıkardı hakem. Penaltıyı işaret ediyor Quintero. İlk yarının son anlarında Lenormand'a kartı gören isim. Karar penaltı. İşaretini verdi Quintero. Boye geliyor. Boye topağlara yolluyor. Alaves beraberliği yakalıyor Atletico Madrid karşısında. Lucas Boye bu maçta da golünü atıyor. Alaves 1, Atletico Madrid 1. Koke. Alvarez. Alvarez sert müdahale, hakem avantajı oynatıyor. Şimdi oyunu durdurdu hakem. Sarı kart Perez'e. Evet, bayağı sert gelmiş Perez. Evet, çağırdı Quintero, izlemeye gidiyor. Maçın hakemi. Evet, Quintero farklı açılardan izliyor. Kararını verdi. Alaves 10 kişi kalıyor. Angel Perez oyundan atılıyor. Alvarez kaleye doğru. Top direkten dışarı gidiyor. Kaleye baktı Grimaldo. Vurmadı. Şimdi Baena. Baena sevdiği bölgeler. Baena. Baena düzeltti. Baena vurdu. Sivera sekti top. İkinci hamlede. Kontrol etti. Alaves rakip alanda. Biraz rahatlama imkanı buldu. Mariano Diaz topu aldı. Mariano Diaz cezalarını vurmadı. Mariano Diaz dışarı atıyor. Mutlak gol pozisyonu. Çok iyi sıyrıldı savunmadan. Koke bıraktı Cardozo. Grimaldo. Grimaldo'dan Baena. Baena ayağının dışıyla yaptı ortayı, kafa gol. Romero topu ağlara yolluyor. Romero kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Baena'dan ayağının dışıyla harika orta. Romero topu ağlara yollayan isim. Ve hakem maçı bitirdi. Tacı kullandırmadı. Quintero maç bitti diyor. Kike Flores ve Alavesilerin tepkisi var. Atletico Madrid Alavesi deplasmanda 2-1 mağlup ediyor.

işaret geliyor. Feta Pelli oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Eric Garcia, Anthony Gordon, top yine onda kaldı. Gordon, Anthony Gordon bir şut şansı buldu Gordon ve golle başlıyor mücadeleye Barcelona. Dakika 2, golün ismi Anthony Gordon oluyor. Bir şekilde o top önünde kaldı. Şutu da çıkarmayı başarıyor Anthony Gordon ve 1-0 öne geçiriyor Barcelona'yı.

0: Xavi Espart. O da daha yeni sözleşme uzattı Barcelona'yla. Gordon. Yanında Gavi vardı. Rodri. Tekrar Anthony Gordon. Ortasını yaptı Gordon. Şimdi dokunuş. Kale ağzında Olmo'yla gole yaklaşıyor Barcelona. Hem savunma orada hem soruya. Korneri kullanacak Barcelona. Tek pas Espart'tan Gabriel Jesus. Sol kanatta Gordon'ı buldu. Anthony Gordon. Tekrar Jesus'a. Rodri. Eric Garcia uzaktan denedi. Eric Garcia. İki hamlede David Soria. Soria hemen hareketlendirdi oyunu. Espart dokundu. Ramon Terrasta kaldı. Boşluklar var şimdi Barcelona savunmasında. Ivan Azon. Azon ceza sahası içi. Azon'un plasesinde. Joan Garcia başarılı. Gabriel Jesus. Olmo. Gordon yine Olmo'ya bırakmak istemişti. Said Romero orada. Romero'dan hatalı bir pas. Gabriel Jesus. Jesus baktı kaleye. Gabriel Jesus. Hatayı affetmiyor Brezilyalı. 11'de çıktığı ilk maçta golünü de buluyor Barcelona formasıyla. Said Romero çok oynadı topu orada. Kaybediyor Gabriel Jesus. Çok şık bir vuruş yaptı David Soria. Hareketsiz kalıyor kalesinde. Olmo, Lamin Yamal'a harika bir top attı gelişine Yamal. Çerçeveyi tutmuyor.
1: İyi düşünce. Hedef savunmasında risk etmemesi gereken bir oyuncu orada.
0: Tekrar Dani Olmo. Orta Gerard Martin'den Gabriel Jesus. İyi bir kafa vuruşu gelmese de bir deneme yapabildi orada Gabriel Jesus.
1: Zamanlaması kötüydü.
0: Espart. Yamal bıraktı Espart'a. Xavi Espart boştaki Olmo'yu düşündü. Olmo vuruyor Soria. Dani Olmo'nun şutunda David Soria başarılı. Yamal pasla kullandı. Fermin Lopez. Pedri. Lamin Yamal. Yamal yaptı ortasını. Yamal Kunde. Jules Kunde ile üçü de buluyor Barcelona. Lamin Yamal. Hani kalenin içine zaten kesin attı neredeyse. Jules Kunde araya giriyor. Dokunuyor. Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Fransız futbolcu olduğu akşamda.

Champion Kunde. Adeyemi'ye doğru bir pas. Karim Adeyemi. Sazonov karşısında orta içeriye. Hamza Abdülkerim vuramadı. Yamal'da dışarıya gönderiyor. Dördüncü gole çok yaklaştığı an bu Barcelona'nın. Adeyemi çevirdi içeriye. Etkili de bir top bu. Önce genç Mısırlı ıskaladı. Ardından da Yamal gol vuruşunu yapamıyor. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor top. Ve son düdükte geliyor. Barcelona sezona 8'de 8 ile başlıyor.

0: Madrid'e ilk düdük geliyor. Konuk ekip Villarreal oyuna başlıyor. Konate'ye koyan isim ama atakta hazırlayacak Villarreal. G'ye vuracak. G'ye vurdu dışarıya. Carreras'tan destek var. Çekti Bellingham. Arda. Arda attı çalımını. Arda ceza sahasına çok iyi pas. Carreras çevirdi Bellingham dışarıya. Mbappe. Arda offside yok. Carreras müthiş çeviriyor. Mbappe direkten dışarıya. Valverde topu çıkartıyor. Alexander Arnold hemen Mbappe'ye doğru çok iyi pas. Mbappe gitti. Karşı karşıya. Mbappe düzeltti. Mbappe kaleci. Açılan top Cardona çıkartıyor orada. Navarro Bellingham'ı kontrol ediyor. Dördüncü korner orta yapıldı. İçeriye doğru kafa. Rudiger dışarıya gönderiyor. Alexander Arnold'tan Bellingham'a. Jude Bellingham topuk pası düşündü ama olmadı. Arda'nın baskısı. Ceza sahasında Arda şimdi. Alır mı soluna? Arda çekti dışarıya, vurdu Arda Güler. Valverde ile geliyor Real Madrid, ondan Vinicius'a. Yakaladı fırsatı şimdi Vinicius'a Real Madrid. Götürüyor Vinicius. Vinicius arka tarafa doğru. Diomande orada. Diomande. Kötü vurdu Diomande. Freeman götürüyor. Freeman bırakıyor. Moreiro sokuldu. Moreiro vuracak mı? Moreiro yandan dışarıya. Akomaç'a doğru pas. Rudiger karşısında. Komaç döndü geriye. İyi de noktaya. Romero şimdi. Romero zorluyor. Akomaç alıyor. Vuracak. Akomaç Kukure'ye. Atak sürüyor Moreiro. G'ye. O da baktı kaleye. G'ye sekti Courtois. Courtois çeliyor. Akomaç. Atak tazeliyor Villarreal şimdi. Akomaç. Freeman'a. Courtois'un kalesinde. Nadir tehlikelerden biri seken top. Akomaç'tan G'ye bir tane daha. G'ye Courtois yine.
1: Ya 60 dakikada bir isabetli şut dememden sonra 2 dakikada, 1 dakikada hatta 3 tane isabetli şut var maçta.
0: Valverde. Valverde aradan Diomande. Diomande! Bayrak havada bu arada. Hem onun hem Real Madrid'in çok ihtiyacı vardı ama bayrağa takıldı Diomande. İzleyelim tekrardan. Arda sağ kanada, Valverde hemen sokuldu, topu taşıdı kaptan. Aradan gönderiyor bu arada.
2: Yok, gol gol gol.
0: Diomande el öne geçecek gibi gözüküyor Real Madrid maçı.
1: Freeman bozuyor gibi gözüküyor en azından.
0: Isidro Diaz
1: geldi.
0: Gol. Golü veriyor Isidro Diaz. Real Madrid Diomande ile golü buluyor. Öne geçiyor Real Madrid. Bellingham attı gitti. Güzel kurtardı İngiliz yıldız. Bellingham götürüyor Vinicius yanında. Ceza sahasında. Bellingham çevirdi. Vinicius 2-0. 2-0 Vinicius. 2 çok ihtiyacı olan isim. Ve 2-0 önde Real Madrid ve Mourinho gol sevincine böyle gidiyor. Mourinho Vinicius'a koşuyor.

0: maçın hakemi geldi. Isidro Diaz. VAR'a çağrıldı maçın hakemi Saliba'ya. Saçından evet, bir...
1: Saçını çekiyor. Hı.
0: Kırmızı kart. Gol iptal. Vinicius. Kırmızı kart. Yani daha dramatik, daha can sıkıcı.
1: Yani bir dakikalar olayların gelişimine bakar mısın?
0: 180 derece bu olsa gerek Engin Kale.
1: Yani Vini'nin gol atması,
0: golü Mourinho'nun
1: saha içerisine girmesi.
0: Kırmızı kart elbette, orada saçtan bir çekme olduğu için. Gerard Moreno ceza sahasında, Mika Utadze'yi bıraktı gol pozisyonu, bir vuruş kaleci Courtois. Valverde aradan Mbappe, karşı karşıya Mbappe vuruşu kaleci, Gulaçi ve korner. Aldı G'ye, döndü üstünü kaleye doğru G'ye. Mika Utadze, iyi kontrol, Mika Utadze, Courtois tam üstüne, iki hamlede Courtois. Maç bitti. Bernabeu'de, Madrid'de her şey zor oldu ama son sözü Real Madrid söylüyor. 3 puanı tek golle alıyor.
2: Elche ve Celta Vigo karşı karşıya gelecek birazdan. Manuel Martinez Valero stadyumunda. Maç başlamak üzere. Takımlar hazır. Maçı Elche başlayacak. İlk düdük ve mücadele başlıyor. İyi seyirler. VAR gidebilecek mi? VAR gidiyor. Ceza sahasına girdi. Şutunu attı kalecinin üzerine. Radu. Marcos Alonso. Şimdi Galan topu kaybetti. Galan'dan büyük hata. Ceza sahası içi. Kaleye doğru. Ayakçı Falso direğe çarptı. Dışarıya gitti. Galan takım arkadaşlarından özür diliyor. Retkiri geldi. Ruben'le. Ruben Saez'le burada. Elche. Ruben Saez. Sol ayak. Çatala vurdu. Top direğe çarptı. Dışarı gitti. Rueda. Nunez. Ilaiş Moriba. Ceza sahası içi yerden şu dışarıya gidiyor. VAR çalımını attı. VAR bıraktı. Revivo ortasını yaptı. Uzak nokta, ceza sahası, gol pozisyonu, kaleci çıktı Radu. Topun sahibi oldu Radu. Mosio. Top kaybı, Galan araya girdi. Galan topu aldı. Galan gidiyor. Galan aradan bıraktı. Ceza sahası. Pando Duran. Turo çıktı. Offside bayrağı da kalkıyor. Valera ortasını yaptı, uzak nokta. Şut şansı. İkinci pozisyon, dışarıya gidiyor. Aguado.

Şimdi ceza sahası içi gol pozisyonu. Bir bileze top dışarıya gidiyor. Dirueş topu dışarıya gönderiyor. Celta Vigo'nun maçta yakaladığı en net fırsat. Maçta Celta Vigo'nun yakaladığı en net fırsat. Dirueş topu dışarı gönderdi. Aguado topu kaptı. Valera yerden bıraktı. Şut şansı. Radu'nun üstüne gitti. Radu'nun üstüne gidiyor. Elche gole yaklaştı şimdi de. Neto. Kalecinin üstüne vurdu. Radu'nun üstüne vurdu Neto. Her an son düdük gelebilir dediğim anda maçın hakemi Javier Rojas son düdüğünü çalıyor. Maç bitti diyor.

Hazırız. Real Sociedad Deportivo La Coruña mücadelesine. İyi seyirler. Ömer Toprak ve Pellegrino Matarazzo görüntüde. Yardımcısı hocanın Ömer Toprak. Soler. Soler'den orta arkada büyük boşluk, kafa, gol! Martin unuttu, Deportivo savunması. John Martin gol atıyor. Bomboş kaldı arkada. Sociedad'ın genç yıldız stoperi öne geçiriyor takımını. Büyük bir hata Deportivo savunmasında. John Martin her genç sanki elit takımlarda, izleyeceğiz onu. Soler. Baranecea. Çekti topu, Baranecea bıraktı. Oyun sürüyor Suçic. Suçic geriye, Herrera soluyla vurdu, sekti top. Şimdi Zakaryan, iki oldu. Bir anda iki oldu Zakaryan. Sociedad'da yıllardır beklenen etkiyi yaratamamıştı Zakaryan. Belki bu gol onun için yeni bir başlangıç olacak. 2-0. Luis Mi Cruz sıyrıldı Baranecea'dan. Luis Mi Cruz yerde, sürüyor oyun. Baranecea. Şimdi pas. Gedeş. Gedeş gidiyor. Deportivo savunması dengesiz. Gedeş! 3-0. Öldürücü bir geçiş. Maça noktayı koyan bir geçiş belki de. En altı bekledi Deportivo'lular. Devam dedi hakem. Gedeş. Tek başına gitti, attı golü. Ve Gedeş. Yıllardır atıyor bu golleri. Avrupa'nın dört bir tarafında. Şimdi Oyarzabal, dördüncü gol şansı, pas Suçic'e, iyi vuruyor Suçic toplara, bulamadı açıyı. Soler, tekrar Suçic. Suçic Oyarzabal'a, çok güzel pas, kaleci Leoroman ikinci pozisyon, offside, topalardan offside. Yeremay verdi topu Traore'ye, Traore'yi kontrol edemedi. Adama Traore bekliyor. Geriye çıkarttı. Ricky topukla Soriano. Soriano 3-1. 3-1. Devam diyor. Antonio Hidalgo takımına 3-1. Golü hak etmişti Deportivo'da açıkçası. Orta geldi Öngüre'ye. Ricky arkada, penaltı mı? Son gol geldi ve kırmızı kart işte. Şimdi 25 dakika nefes alamayacağız. Hiç tereddütsüz penaltı, kırmızı kart. O da beni çekiyor diyor Marin ama işte yani iki oyuncu da birbirini tutuyor. Sanki Ensongo bir hareketleniyor. Topun önünden geçeceğini anlayınca da düşüyor ve penaltı. Penaltı. Kırmızı da geçerli dolayısıyla. Penaltısı zaten. İşaret geldi. Ramiro kalede. Yeremay geliyor. Yeremay vuruyor, gol 3-2. 3-2 Sociedad 10 kişi. Ayıkla pirincin taşını. Sociedad için durum bu. Aldıkları maçı bir kez daha kazanmak zorundalar artık. 10 kişiler 3-0'dan 3-2, Deportivo olağanüstü bir geri dönüşün peşinde olacak. Kalan sürede 3-2. Adama Traore. Traore. Traore çekti soluna. Traore verdi pasını, yere geçmiyor Matucci'den. Şimdi karşı atak, şimdi gol pozisyonu. Oyarzabal gidiyor. Oyarzabal baskların kahramanı olmaya gidiyor. Oyarzabal kaçırdı. Kaçırdı. Fırsatı buldu Sociedad. Rahatlamak için ama kahramanları geçemedi kaleciyi. Leo Roman. Çok önemli bir kurtarış. İşte hemen vücudunu araya sokuyor. Zaten Jimenez de artık çok hızlı.

0: oyuncu değil. Çok iyi kurtarış Roman'dan. Çok iyi kurtarış. Yani iyi de vurmuş Oyarzabal. Yine 10 kişi Sociedad. Bu sezon 3. kez. İkisini 3-2 kazandılar ve yine aynı skor bu. Oyarzabal'a geldi top. Oyarzabal iyi kontrol etmek istiyor yerde. Penaltı değil, kırmızı kart çıkacak ama kırmızı kart. Kırmızı kart iki takımda 10 kişi. İki takımda 10 kişi. Oyarzabal aklıyla oynadı pozisyonu ama Tucci atılıyor. İki takımda 10 kişi. Acayip bir maç oluyor. Uzun bir top. John Martin ve kazandı Sociedad. 3-2 kazandı Sociedad. Yine 10 kişi tamamladılar maçı. 3. kez bu sezon. Yine 3-2 kazandılar 3. kez. 10 kişi bitirdikleri bir maçı.
1: İlk düdük geldi Bestart'tan. El Sardinero'da Santander-Valencia maçı başladı. Lopez görüntüde. Mantilla tacı kullandı, kafayı vuran Dehaz. Şimdi hareketlenen ceza alanında şık hareketler. Gol pozisyonu Raba topağlara yolluyor. İlk atağında golü buluyor Valencia. Bir anda ceza alanına daldı. Raba rakibinden kurtuldu, topağlara yolladı. Bu sezonun gol konusunda en problemli takımı Valencia erken bir golle önde El Sardinero'da. Vicente yaptı ortayı, ceza alanı, top dışarı gidiyor. Son anda bir müdahale Zabini'den önce. Pepelu dokundu. Top dışarı gitti. Aguirre görüntüde. Bundan daha iyi bir başlangıç herhalde hayal edemezdi. Deplasmanda. Mafeo kafayı vurdu. Duro faul yapıyor. Canales bekletmeden pasını aktardı. Sağ kanada. Mantilla bıraktı. Vicente derin oynadı. Zabiri ve gol! Zabiri ile beraberliği buluyor Santander. Harika pas Vicente'den. Zabiri bir anda fırladı. Çok klas bitirdi. Ligde 5. golü Zabiri'nin. Vicente tam zamanında bu pası yolladı. Zabiri Dimitrievski'yi mağlup ediyor. Abigera 3 oyuncu arasında. Gaya. Dehaz. Top kaybı, Vicente araya girdi. Şimdi şut imkanı. Canales yerden Vicente'ye. Vicente vurdu Dimitrievski. Vicente ile gole yaklaşıyor Santander. Raba arka direğe doğru. Kafayla indiriyor. Gaya cezalını. Gera vurdu, top dışarıda. Abi Gera ile gole yaklaşıyor Valencia. Kaleyi bulamadı Gera. Yerden pası, sol kanat Vicente. Vicente hızlandı, attı çalımı. Vicente bıraktı geriye. Salinas'tan orta, sekli top. Ivan Martin vurdu ve gol! Santander 2-1 önde. Ivan Martin seken topa yere indirmeden düzgün bir vuruş yapıyor Ivan Martin. Dimitrievski uzandı ama bu top çıkmadı. Santander 2-1 önde. Erken buldu golü. İkinci yarının başında Santander. Aaron Martin. Abigera araya girdi. Abigera taşıyor topu. Abigera cezalını. Otorbi gol! 18 yaşında Otorbi oyuna girdi, beraberliği getirdi. Valencia bırakmıyor maçı. Santander 2, Valencia 2, gol Otorbi. 2007 doğumlu, altyapıdan yetişen Otorbi ile golü buldu Valencia. Vicente. Yerden Pablo Garcia, şut imkanı. Pablo Garcia, Dimitrievski.

0: Pablo Garcia. Dimitrievski golü izin vermedi. Otor bir hareketlendi ona doğru. Otor bir attı çalımı. Otor bir cezalığına girdi. Otor bir yerden bir vuruş, top dışarı gidiyor, inanılmaz. Hugo Duro 90+4 galibiyet golüne çok yaklaştı Hugo Duro ile Valencia ama atamadı Hugo Duro. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. El Sardinero'da kazanan yok. Racing Santander 2, Valencia 2 maçın sonucu.
1: İlk düdük çaldı. Levante Sevilla mücadelesi başladı. İyi seyirler. De La Fuente. De La Fuente risk aldı. Enduk ve kısa düşüyor bu pas. Kaleciye çalım. Bomboş kale ama top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Robinho gol atıyor. Gol burada. Bağıra bağıra geliyorum dedi işte. Doğru anda baskı. Geriye hatalı bir pas. Neredeyse engel olacaktı De La Fuente ama yeterli olmadı çaba. Burada Robinho çalımı atıyor Matthew Ryan'a. Kale bomboş. 1-0. Çalım denemesi. Olasagasti düştü. Olasagasti kolay faul çalmıyor. Cordero Vega. Son dakikaya giriyoruz artık ilk yarıda. 1-0 önde Sevilla. Ange'ye pas. 3 oyuncuyla geldi Sevilla. Ceza sahasında Ange. Ange açı oluşturdu. Vurdu, savunmaya da çarptı, üst ağlara gitti. Korner. Fofana. Fofana'yı sakladı. Pası da verdi. Şimdi Suazo'nun ortası. Olasagasti. Savunma kesti topu. Koçaraşvili. Sierra topla buluştu. Gallo önde. Sierra bekledi. Kaldırdı topu. Yurdan kafa pas oldu. Vuruş, gol. Ama bayrak havada. Ben mi offside'lıyım diyor Correa. Sevinemedi Sevillalılar. Offside. Golü veriyor Cordero Vega. Levante 0 Sevilla 2. Golün ismi Felix Correa.

kanada pas. İyi pas oldu. Şimdi Romero derin oynadı. Ceza sahası. Gol şansı. Top ağlarda gol. Hemen cevap geliyor Levante'den. Ivan Romero. 2-1. Brugge Romero işbirliği. Kaleci kullandı. Serbest vuruşu Vlahodimos çift yumruk. Risk almadı, uzaklaştırdı. Şimdi Rekena kurtardı topu. Tekrar Rekena'ya pas. Hamle defanstan gelişine şut. Muhteşem bir gol. De La Fuente. Ne gol ama. Dönüyor Levante. 2-2. Üstünlüğünü koruyamadı Sevilla. 2-0'ı buldular. 54-2-0, 57 Ivan Romero, 2-1. Ve az önce 2-2'ye geldi maç. Şimdi Sevilla yüklendi. İshak Romero! Nazire yapıyor adeta rakibine. Muhteşem bir gol. Bir kırmızı mı gördü? Evet, ikinci sarı oldu bu. İshak Romero oyundan ihraç edildi. Golü attı.

kırmızıyı gördü. Ters kanada. De La Fuente orada. İndirdi topu Thiago'ya. Thiago şimdi ceza sahası. Thiago çevirdi içeri. Savunma karşıladı. De La Fuente ama kaleci ikinci pozisyon. Üçüncü pozisyon. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Endukve! 3-3! Golleri son bölüme saklamış iki takım da. İnanılmaz! Muhteşem bir maç sonu. Endukve son saniyelerde affettiriyor kendisini. 3-3. Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Ciudad de Valencia'da. 4-4'lük maç. 3-3'lük skorla noktalanıyor. Muhteşem bir maç sonu oynadı her iki tarafta. Levante 3, Sevilla 3. Maçın sonucu.

şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Ben İbrahim Yıldız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Bekletmeden uzun bir pas. Geliyor Genoa. Şimdi uzaklardan bir şut. Kaleci ikinci pozisyon. Eler savunmak istediği gibi vuramadı. Şimdi şut ve topu ağlarda gol geldi. Osmaic topu ağlarla buluşturuyor. Genoa golü buluyor 1-0. 8. dakikaya girerken gol geliyor. Bir kez daha izleyeceğiz golün gelişimini. İşte bu pas Osmaic'e. Osmaic çok şık bıraktı. El Şerabi uzaklardan vurdu. De Gea çıkardı. Ederson istediğini yapamadı ve orada arka direkte Osmaic. Şimdi Osmaic. Osmaic taşıyor topu sağ kanatta. Osmaic yaptı ortasını, şut, gol! İkinci gol! Mesias! Junior Mesias 2 oluyor. Daha 15. dakika. Genoa Fiorentina karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Savunmada büyük boşluk Fiorentina'da. Osmaic aldı. Dragusin karşısındaydı. Böyle yaptı ortasını Osmaic. Çok rahat pozisyonda. Topu ağlarla buluşturuyor. Mesias. Yeniden aldı Fagioli. Ulay. Gönderdi Mastantuono'ya. Soluna çekti. Uzaktan deniyor Mastantuono. Sekti top. Ceza alanına geldi. Boşta kaldı. Şimdi şut şansı. Şimdi geldi şut ve topu ağlarda. Topu ağlarda Nyonto. Ama maçın hakemi Maresca'nın eli havada. Evet, offside. İşareti veriyor Maresca. El Şerabi geldi. El Şerabi vurdu De Gea. David De Gea. Soluna uzandı, çıkardı. David De Gea. Sağda Jimenez. Jimenez içeri çevirdi. Ters dokunuş ve top ağlarda. Top ağlarla buluşuyor 73. dakika. Fiorentina golü buluyor. 73. dakikada fark 1'e iniyor. Yani yaklaşık 10 dakika önce bahsettiğimiz o senaryo gerçekleşti bu haftada. Baskı sürüyor Fiorentina'da. O baskı sonuç verdi. Endur uzaktan. Şer Endur. Direğe takıldı Endur. Fagioli. Sol tarafa. Orta geldi şimdi. Kafa vuruşu uzak noktaya açıldı. Dodo. Yaptı ortasını Dodo. Son anda Östigard. Son anda Östigard. Beraberlik golüne son saniyelerde çok yaklaşıyor. Fiorentina. Ve evet, maçın hakemi Maresca mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Genoa.

0: Sports.
1: Sinistro di Carlo Savo.

0: Alquist entra in area, palla dietro per la conclusione di Romero, di mezzo allo svantaggio il Parma.
1: San Siro'da maç başlamak üzere. Inter başlayacak. Hakem Bonaccina son kontrollerini yaptı. Düdüğünü çaldı. Inter maça başlıyor. Bilal Ture. Sonrasında Sierro'dan sola. Keita'nın pası. İyi top geldi. El Bilal Ture. Parma ceza sahası içinde. El Bilal Ture. Dışarı gidiyor. Çok yaklaştı gole Parma. Yine El Bilal Ture pozisyonda. Mandela Keita'dan nüfus bir pas vurdu boş alana doğru. El Bilal Ture bize karşısında sağına aldı vurdu. Az farkla out'a gitti. Pavar ceza sahası içinde. Soldan Di Marco'nun ortası. Kötü bir orta oldu. Thuram oyun alanı içinde tutuyor. Thuram geçti rakibini de. Bir çalım düşüncesi daha. Thuram Mkhitaryan sağ tarafa döndü. Şimdi Diouf. İyi orta geldi. Savunma karşıladı. Dönen top Thuram'da. Gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu ama out'a gidiyor. Kalabalık geldi Inter. İşte Thuram'ın çabası oyunda tuttu. Pozisyonun devamında Thuram yine bıraktı. Hakan istediği gibi vuramıyor. Bu arada yakın planda Hakan gösterilirken Inter golü buldu. Inter golü buldu Sučić'le. Yönetmen de golü kaçırıyor. Sučić'in golüyle 13. dakikada Inter öne geçti. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Mkhitaryan iyi aldı önüne. Henrik Mkhitaryan'dan sola Di Marco ortaya. Esposito ceza sahası içinde. Yerde kaldı ama devam diyor maçın hakemi. Diego Carlos'un basışı net.
2: Commette un fallo in area di rigore.
1: Evet, penaltı. 18. dakika bitiyor. Hakan geliyor. Hakan Çalhanoğlu çok sert vurdu. 2-0. Kısa sürede 2 farkı yakaladı Inter. Hakan'ın penaltı golü. Çok sert vuruyor Hakan. Elfeş, şimdi Keita. Sol kanatta Valeri var. Ceza sahasında kalabalık Parma. İyi orta geldi. Kafayı Bisek vurdu. El Bilal Ture ön direkteydi ama onu geçiyor top. Esposito güzel bıraktı tekte. Mkhitaryan'dan Thuram'a doğru. Marcus Thuram alanı buldu ceza sahasında. Thuram vurdu. 3-0. Marcus Thuram çok iyi geldi yine Inter. Mkhitaryan'ın pası. Thuram önünde istediği alanı buluyor, affetmiyor. Dakika 31, Inter 3. golü buldu.

Sarıyan, Hakan Çalhanoğlu sol tarafa, Thuram'a doğru iyi top. Marcus Thuram, Di Marco da geldi. Di Marco şimdi yerden iyi noktaya dördüncü gol gelebilirdi. Esposito vurdu ama kaleci Corvi çıkarıyor. Şimdi Di Marco Boni'nin koşu yoluna doğru yolladı. Boni ortaya çevirdi. Ceza sahası içi bir rövaşata denemesi dışarı gidiyor. Henrik Mkhitaryan. Sučić. Top kaybı oldu. Şimdi iki kişiyle geliyor Parma. Troilo bıraktı. Romero dışarıya. Korner bekliyor. Müdahale var diyor Romero. Bir de müdahale Carlos Augusto. Mkhitaryan yerden Lautaro'ya. Lautaro Martinez dışarı gitti.

0: Keita. Boş alana doğru iyi top. Romero'dan da iyi kontrol. Romero dışarıya. Yine Romero ile girdiği bir pozisyon Parma'nın. Ve maç bitti. İkinci yarıda gol çıkmadı. İlk yarıda bulduğu 3 golle rahat kazanıyor Inter.
1: İşaretini verdi Feliciani ve topu taca atarak santrayı yaptı. Napoli önde baskı yapmak için. Şimdi yine geliyor Napoli. Harika bir başlangıç maça. Di Lorenzo yerden çevirdi. Højlund direkt. Di Lorenzo alamadı. Højlund koşuyor. Cittadini'den daha hızlı Højlund. Højlund ceza alanına girebilecek mi? Højlund itte kaka girdi, yerde kaldı ama. Penaltıyı verdi hakem. Penaltıyı verdi hakem. Højlund yerde karar penaltı. Højlund Cittadini mücadelesi. 2 golü var bu sezon. Serie A'da milli arada 3 gol attı. 3 haftada. Geliyor Højlund. Højlund vuruyor, kaleci Palmisiani çıkarttı. Palmisiani çıkarttı. Højlund penaltıyı kaçırıyor. Erken girmelerde şuna bakılıyor ve evet, penaltı tekrar. Penaltı tekrar. Topun sektiği yerde neresi bozan? Brakalya erken girdi. Şimdi işte bakın, 79 numara. İşaret geldi bu kez De Bruyne. De Bruyne ters köşe, Napoli önde. De Bruyne. Højlund çok güzel bir tek top. Di Lorenzo sıyrıldı. Di Lorenzo vurdu kaleci. Ardından Noah Lang 2 oluyor. Noah Lang 2-0. Dakikalar içinde 2 gol. Højlund'un ikisinde de payı var. Golü atan Noah Lang. Parmisani yine elinden geleni yaptı. Aslında ilk pozisyonu kurtardı ama yetmedi. İşte Haaland böyle tamamladı topu. Neres. Güzel geçti Neres. Neres gidiyor. Neres kendi vurdu dışarıya. Neres'in şutu az farklı dışarıya gitti. Fernandez. Şimdi pas. Orta geldi içeriye. Kafa Raimondo'dan dışarıya. Kaybı. Schmidt. Fernandez. Fernandez. Döndü geriye. Schmidt. Schmidt. Vuruşunu yaptı. Meret çıkarttı. McTominay. McTominay açıldı, önü vurdu. Kaleci Palmisani. Fini. Di Lorenzo. Giovane. Giovane çevirdi. Vuruş De Bruyne'den. Yine atıyor Kevin De Bruyne. Milli arada da çok formdaydı. Bu maçta da gayet iyi gözüktü Kevin De Bruyne. Futbolunun ikinci baharında. Napoli'de 3-0 yapıyor skoru. Ve maç bitiyor. Napoli 3, Frosinone 0. İyi bir performans Napoli'den. Yavaş yavaş ritmine kavuşuyor gibi Allegri'nin öğrencileri.

0: maç alıyor. Mücadeleye koma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Molina. Onun ortası. Şimdi Donyel Malın. Malın çekti. Dybala vuruyor. Çok sayıp bir şut bütede kaldı. Çıktı topla Trevo Çaloba. Pası Kaiki'ye. Kaiki çekti. Molina'dan sıyrıldı. Pasa verdi pası. Nico Paz'ın vuruşu golliğini. Nico Paz kurtardı yine topu. İçeriye çevirdi. Kone'den sekti. Dacunha solunu aldı ama şutu savunmadan dönüyor Dacunha'nın. Aradan bırakma düşüncesi geçmedi pas. Kaiki kaybetti şimdi. Paulo Dybala. Dybala içeriye Kone'ye. Manu Kone bıraktı. Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Geçen sezon taraftarla kulüple ilişkisi çok çalkantılıydı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu Pellegrini'nin ama kaldı. Kaptanlık pozu bandını da takıyor bugün. Mancini, Donyel Malın kafayla aldı önüne. Donyel Malın büteyi geçti, Malın yanalar. Ramon da açıyı kapatmıştı. Yine de tehlikeyi yaşatıyor Como Kalesi'ne Donyel Malın. Malın, Donyel Malın. Ramon'la mücadelesi, Malın kartı görecek. Oo. Kırmızı, direkt kırmızıyı çıkardı Michael Fabbri. Yakındı pozisyona. Ramon kişi. Kaiki Bruno yerde.
1: Avuçlar kesildi Romalı taraftarlardan.
0: Kaiki Bruno. Kalkamadı Malın. Tabanla girdi orada rakibine. Bir zamanlama hatası. Kırmızıyı getiriyor beraberinde. Tekrar bakıyoruz. Diao. Diao Messi'den kurtardı. İçeriye bıraktı. Perrone. Çok kötü bir şut çıkartıyor orada Maximo Perrone. Ramon. Hasan Diao. Diao. Ayağına yapıştı top adeta. Nico Paz'ın şutunda. Gollin içeliyor kornere. Bir anda kalçadan çıkardı o şutu Nico Paz. Gollin usanmayı başardı. Ramon. Ramon'dan Nico Paz'a. Nico Paz indirdi. Nico Paz yapamıyor gol vuruşunu. Yine golliğini orada.
1: Müthiş bir koşu. Basketboldaki V-cut gibi. Harika dar alanda müthiş bir koşu.
0: İlk kontrol de çıktı ama devamını getiremedi Nico Paz. Maçın bitiş düdüğü geliyor. Como 0, Roma 0.
2: İlk düdük geldi, mücadele başladı, keyifli seyirler diliyoruz. Lazio Monza mücadelesi başlıyor. Şimdi Nozlin, Nozlin verdi pasını, geliyor Lazio, uzaklardan şut, harika gol! Lazio'nun golü 3. dakikada geldi. Nuno Tavares. Çok sert vuruyor. Portekizli futbolcu. Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşıyor. 2 asisti vardı. Taylor. Kenneth Taylor. Taylor yerden oynadı. Geliyor Lazio. Frattesi. Frattesi. Onun pası Nozlin yerden. Kaleci Turnquist. Zaccagni Nozlin'e, Nozlin tek top, Tavares, Tavares çekti, Nuno Tavares çok şık. Şimdi Zaccagni, Zaccagni atığı sürdürüyor, Zaccagni ortaya yaptı, kafa vuruşu dışarıya. Frattesi vurdu kafayı, dışarı gitti top.

0: Kimi Zebanyos, Zebanyos savunma dokundu. Atak sürme eğilimindeydi ama Tavares'ten müdahale. Çok kritik müdahale o Tavares. Şimdi Nozlin yerde. Gözler hakemde. Düdük gelecek mi geldi? Düdük geldi. Lucchesi düşürdü rakibine. Kırmızı kart. Nozlin gole gidebilecekken Lucchesi çekti düşürdü onu ve kırmızı kartı görüyor. Monza'nın kabusu büyüyor. Lucchesi ve Nozlin arasında yaşananlar. Orta geldi içeriye. Kafa kale sonrası gol! Monza farkı bile indiriyor. İkinci yarının hemen başı golü çitse. Kusursuz bir anda umut ışığını yakıyor Monza. Golü çitse. Takani birinde eli dokundu. Yine Monza etkili geliyor Dani Mota'yla. Dani Mota sağ bıraktı. Birinde eli dışarıya. Birinde eli. 10 kişi Monza. 2-2'ye bir kez daha yaklaşıyor ama sonuç alamıyorlar. Varela kızıyor arkadaşına, kaptanına, birinde elliye. Monza'nın bir önceki Serie A macerasında 2023-24'te 4 gol 3 asist üretmişti. Şimdi Mangas yine boşluk. Varela dışarıya. Bir müdahale de var. Monza korneri kullanacak. Akın geliyor Monza. Birindelli ortaya yaptı. Kafa vuruşu Mangas. Dönen top. Savunma Nuno Tavares. Guadio, Monza bir kez daha gole çok yaklaştı. Mangas şimdi içeriye, yine Dani Mota kontrol, döndü vurdu Mangas. Neler oluyor, sanki rasyon kişi. Pasını verdi Pinamonti, Dele Başiru, şimdi şut geldi, kaleci Törnqvist. Zaccani sert vurdu. Törnqvist. Şimdi İsaksen ceza sahası. İsaksen vurdu direkt. İsaksen. Üçüncü gole çok yaklaşıyor İsaksen ve Lazio. Zaccani içeri doğru bıraktı. Pedraza çevirdi. Şut geldi. Gol. Pinamonti. 88. dakika. Mücadele noktayı koyuyor Nazia Pinamonti. Tek dokunuşla topu alana gönderdi. Oyuna sonradan girmişti. 75'te oyuna dahil olmuştu Pinamonti ve 88'de topu alanla buluşturuyor. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Lazio 3, Monza 1.
1: İlk düdük çaldı. Lecce-Bologna maçı başladı. Keyifli seyirler. Bölgede baskı. Şimdi ceza sahası içi vuruş. Top dışarı çıktı. Out. Ters kanada doğru gönderilen top. Şimdi Cambiaghi. Dakika 17. Cambiaghi çekti topu, yapmadı ortayı. Cambiaghi şimdi girdi topun altına. Muhteşem, süper bir vuruş. Harika bir gol. Orsolini. Golü diyor. Tekrar izlesek seyrine doyamayız. Orsolini Bologna'yı 1-0 öne geçirdi ama ne golle. Via del Mare'de ölüm sessizliği adeta. İşte Cambiaghi bekledi. En uygun anda uzak tarafa kaldırdı topu ve sonrasında spektaküler bir vuruş. Kafayla önüne aldı Cambiaghi. Topa da yetişti. Cambiaghi bakıyor içeri şimdi. Destekle geldi. Pas aktardı. Şut ama direkt dibinde. Kaleci Falcone. Miranda bir anda şutu çıkardı gelişine. İyi uzanıyor Falcone. Dakika 40.

0: yüksek top ceza sahasına. Pessina boşa çıkmıştı, topu alana gitti, gol! Ahmet gol atıyor. 1-1. Çok büyük hata kaleci Pessina'dan. Bir hayli açıldı. Topu yakalamayı düşünüyordu ama sürpriz bir şekilde girdi araya Ahmet. Dokunuşu yaptı, topu ağlarla buluşturdu. Lecce 1, Bologna 1. Tek pas. Şimdi Orsolini. Orsolini atan yönü genişletti. Cambiaghi'yi buldu. Ceza sahasında Cambiaghi. Cambiaghi açıyı daralttı. Çevirdi yerden, gol! Enem atıyor. Tekrar önde Bologna. Lecce 1, Bologna 2. İlk golde olduğu gibi yine sahnede Nicolo Cambiaghi muhteşem bir maç çıkarıyor. Bu golün de asistini yaptı. Attırdı golü Enem'e. Gallo yine deneyecek Lecce. Bunaltılar rakibi bu bölümde. Şimdi Veiga'dan orta kafa dışarı. Yine risk aldı Pessina. Açıldı, hamleyi yapamadı. Goebbels görüntüde. Top dışarıda. Veiga, Falcao'na da geldi. Şimdi orta kafa vuruşu. Top dışarıda. Bu son şanstan faydalanamadı Lecce. Son düdük geliyor. Luca Pairetto'dan Lecce 1, Bologna 2 maçın sonucu.
1: Matic dentro, gran movimento, Di Esposito! Pulisic tra in area di rigore, il cross, Moreira col sinistro!
2: Ve şimdi düdük sesi geldi, mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Hira bıraktı aradan. Şık bir çalım, şimdi şut geldi. Kapattığı köşeden hata yapmıyor Moric. Etkili geldi Milan. Bekledi Pulisic, pası Eze'nin koşu yoluna. Çukwu Eze çekti soluna, yaptı ortasını. Şimdi kafa Muric. Muric çıkardı Gonzalo Ramos'un kafa vuruşunu. Korner. Estupinian. Gönderdi Moreira'nın koşu yoluna. Diego Moreira yaptı ortasını, arka direk. Kafa vuruşu Muric. Yine çıkardı. Arjanet Muric. Korner.
1: Esposito. Yerden gönderdi Esposito. Şimdi Acic. Sağ tarafa Berardi'nin önüne. Berardi taşıyor topu. Berardi ceza alanında yerden Acic'e gönderdi. Acic içeri çevirdi Menyan. Mike Menyan.
2: Ceza alanı Rabiot mükemmel bir gol. 63. dakika. Milan golü buluyor. Muazzam bir gol Rabiot.
1: Matic indirdi Bakola.
2: Torsvet'ten pas savunma arkasına. Şimdi şut Menyan, ikinci pozisyon. Lorient'e ceza alanında yerden çevirdi Torsvet ve kaleci Menyan. Jeneriklik bir gol vuruşu deniyor Torsvet ama Menyan.
1: Armand Lorient öndireye doğru gönderdi. Sekti top, şimdi şut, gol!
2: Beraberlik golü! Beraberlik golü Odenthal. 68. dakika 1-1. Kas Odenthal. İstediğini yapamadı. Sekti arka tarafa. Ve orada o karambolde, o kalabalıkta bir isim sahneye çıkıyor. Odenthal.
1: Orta geldi ceza alanına, sekti top kale ağzında.
2: Şimdi şut ve top ağlarda ama. Top ağlarda ama öncesinde hakemin düdüğü var. Torstvedt topu ağlarla.

0: buluşturdu ama maçın hakemi burada. Bir faul var dedi ve ağlara giden top gol değildi, kazanmadı. Torsvet yerden Berardi bıraktı. Torsvet ve kaleci Maignan. Mike Maignan. Son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. Kazanan yok değerli futbol severler. İki takım da birer puana razı oluyor. Sassuolo 1, Milan 1 maçın sonucu.
1: Matteo Marcenaro'nun ilk düdüğüyle koruk ekip Juventus oyuna başlıyor. Keyifli seyirler. Pape Sarr, aldım McKennie. Yeniden Sarr, vuracak. Pape Sarr dışarıya. McKennie döndü geriye, Conceição'ya sokuluyor. Conceição bakıyor kaleye doğru, dönüyor sol tarafa. Zeki tekte ortası, arka direğe doğru. McKennie o da çevirdi, bir vuruş dışarıya gidiyor. Nico Gonzalez. Büyük tehlike Cagliari kalesinde. Zeki Çelik yaptı ortasını. McKennie çok güzel çeviriyor ama sol diziyle vuruyor Nico Gonzalez. Maldini götürüyor. Maldini bakıyor kaleye. Maldini sekti, beğendi. Bıraktı Maldini. Maldini. Şans da Cagliari'nin yanında ama İşte bahsettiğimiz o kontra silahları, Mendy ve Maldini. Gol Maldini'den geliyor. 20. dakika, Cagliari'nin rüya gibi sezon başlangıcı devam ediyor. Romano'dan Mendy. Mendy tek başına çekti, Mendy desteği buldu şimdi Maldini'den. Maldini ceza sahasına giriyor. Maldini dönüyor geriye. Harry Winks'e, o baktı kaleye. Harry Winks az farklı dışarıya. Son bir müdahale var mı diye baktık. Zannediyorum Vicario dokundu. Sert, düzgün. Vicario dokunmuş. Korner. Zeki Çelik çok zarif kurtardı orada. İki ismi oyundan düşürdü. Zeki çekiyor yine. Baktı içeriye. Zeki onun ortası. McKennie dokunuyor. Conceição için hızlı topu alta gidiyor. Pesar. Nico Gonzalez'den iyi pas. Aldı Jegrova. Çeker mi soluna? Çekti. Jegrova kaleci kapı ile. Solunu aldığı anda kaleyi düşündü Jegrova. Alay Begovic sokuluyor. Yanında Jegrova. Şut şansı. Jegrova şut dışarıya. Az farklı dışarıya gidiyor Jegrova. Mortemade döndü. İyi pas aldı Jegrova, baktı kaleye yine Jegrova kapıyla, bu kez de kapıyla. Önce Vicario, sonra kapıyla. Alay Begovic, Alay Begovic yaptı ortasını, Kolomani! İlk orta aradığı topu buldu, Kolomani gol attı. Kolomani atıyor ama Alay Begovic ve Jegrova zaten bunun için oyuna girmişlerdi. Nihayet o topu kesti Juventus'u kanatları. Yine orta, yine çok da iyi orta. Kolomani direkten döndü. Voltemade kapıyla. İnanılmaz kaçtı. İnanılmaz kaçtı. Önce Kolomani. Şans Cagliari'nin yanında. Voltemade, o da darbeli bir kafa vuruşu yapamıyor. Alay Begovic vurmadı ilk anda. Şimdi çekti. Döndü Cambiaso'ya. Cambiaso iyi çevirdi. Voltemade bırakıyor. Kopmanes ortası. Çok iyi geldiler. Kolomani kapıyla. Şimdi Voltemade son müdahale. Kapıyla. Resmen dikildi Juventus'u karşısına. Müthiş geldi. Derslik geldi Juventus. Cambiaso. Cambiaso'nun ortası, son bir şans. İyi de noktaya Kolomani. Top indi. Bremer kapıyla. Ne Voltemade ne de Bremer vurabildi. Kapıyla maçı bitiriyor diyebiliriz artık.

Maçın hakemi topu istedi, buraya kadar diyor. Keyifli bir maç izledik ama kazanan yok. İkinci yarı Juventus maçın tek hakimiydi. Dengeyi buldular. Fazlasını da alabilirlerdi bu arada. Pisacane ile Luciano Spalletti arasında bir gerilim var. Pisacane tepkisi oldu Spalletti'nin. Orası karıştı bir anda. Ali genç bir çalıştırıcı. Pisacane burada Luciano Spalletti onun kolunu tutmasına hayli sinirlendi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Su. Su sızdırdı.
4: Yine mi sabahladın?
3: Ya bütün gece aklıma takıldı, su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
4: Ah be abiciğim.
5: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızması artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor.

0: İşinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine diyakat.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewtürkiye.com'da.

0: Ospor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu sabahlar, günaydınlar değerli izleyenler. Sabah spor programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. Haber başlıklarına, özet görüntülerine, gazete manşetlerine birlikte bakacağız ve yorumcularımızla bu başlıkları değerlendireceğiz. İlk olarak dünle başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci hafta kapsamında İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Aston Villa deplasmanına çıktı ve Sarı Lacivertliler üzücü bir sonuçla İstanbul'a döndü.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi, top sekti. Manzambi vurdu, top ağlara gidiyor. Aston Villa 12'de Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Fenerbahçe atakta, arka bölüm ortağı Vedat vurdu Suzuki. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı an arka direkte Vedat Muriç vurdu. Köşeyi kapattı Suzuki. Yine atakta Fenerbahçe, Oğuz Aydın. Oğuz pasını çıkardı, Greenwood'tan etkili bir vuruş gelmedi. Aston Villa atağı, Nicholas Jackson. Jackson 2-0 yapıyor. Fenerbahçe savunmasında top kaybı. Jackson gol atıyor. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. Bir top kaybı daha. Nicholas Jackson. Top yine ona geldi. Nicholas Jackson. Bir kez daha Fenerbahçe ağlarını buluyor. 8 dakika içerisinde üst üste 2 Nicholas Jackson golü. Aston Villa 39'da skoru 3-0 yaptı. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde kaldı. Ivan Kruziak beyaz noktayı işaret ediyor. İsmail Yüksek ve Manzambi Aston Villa penaltıyı kazandı. Rose Barkley penaltıdan skoru 4-0'a getiriyor. ...4-0'dan sonra da Aston Villa etkili olmaya devam ediyor. Mbaye pasını aktardı. Barkley vurdu. Top ağlara gitti. Bartu'ya çarpan top ağlara gitti. Aston Villa'nın 5. golü 72'de Barkley ile geliyor. Fenerbahçe en azından bir gol bulmak istiyor. Oğuz Aydın. Oğuz etkili vurdu. Suzuki. İyi bir vuruş ama gole izin vermedi kaleci Suzuki. Dakika 90.

0: Ceza sahasında tehlike. Temi Abraham Aston Villa'nın 6. golünü atıyor. Fenerbahçeli oyuncular için zor bir akşam. Sahnede bu kez Temi Abraham vardı. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalar yaptı ve bu sonucu hak etmedik dedi.
2: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bir skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız. Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremeyeceğim dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oynayacak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeri. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımızı bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
1: Karşılaşmanın ardından ev sahibi tarafı dinleyelim. Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, Fenerbahçe bu sonucu hak etmedi dedi.
3: We are delighted for the first win at home. Of course, we needed it.
4: Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Oyuncularımızın kendilerine güvenerek oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaçları vardı ama bugün forvet oyuncularımdan bazılarının gol atmış olması önemliydi. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı elbette kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var. Geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz İyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.
3: We could manage with different players as well our progression and our step forward improving things.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın oynanan maçlarının sonuçlarına hep birlikte göz atalım. Salı günü başlamıştı Devler Ligi'nde. İkinci hafta heyecanı ve dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Toplu sonuçlara hep birlikte göz atıyoruz. Sporting deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup etti. Azerbaycan temsilcisi Sabah evinde konuk ettiği Slavia Praha 2-0'la geçmeyi başardı ve Devler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini almış oldu. Galatasaray evinde Barcelona'ya 4-1

0: yenildi. Atletico Madrid konuk ettiği Manchester United'ı 2-0'la geçerken belki de haftanın en dikkat çekici maçlarından biri de Viking ve Bayern Münih arasında oynandı. Bavyera ekibi deplasmanda 3-3 berabere kaldı Viking'le. PSV Eindhoven Leipzig deplasmanındaydı. Leipzig rakibini 1-0'la geçti. Villarreal Napoli'yi 3-1 mağlup etti. Inter Hakan Çalhanoğlu'nda forma giydiği mücadelede evinde Kulüp Brugge 4-3 yenildi. Arsenal Lille'i 3-0'la geçerken dün Liverpool deplasmanda LASK Linz'i 6-3'lük skorla geçmeyi başardı. Devam ediyoruz. Feyenoord Como'yu 3-2 yendi. Stuttgart deplasmanda Sloven Bratislava'yı 3-0'la geçti. Roma ve Real Madrid arasında yine ilginç bir maç vardı. Arda Güler'in damgasını vurduğu mücadelede Real Madrid rakibini deplasmanda 4-3 mağlup etti. Real Betis Porto'yu 3-2 ile geçerken Arda Turan'ın ekibi Shakhtar'da konuk etti. AEK Atina'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Ve yine dünün en önemli karşılaşma birinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını İngiltere'de paylaştı. Paris Saint Germain rakibini 4-2 ile geçmeyi başardı. Bodo Glimt'te Dortmund'u 1-0'la geçti. Türk takımlarının Avrupa macerasıyla devam ediyoruz ve sırada Beşiktaş var. Siyah beyazlar bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci sınavına Hoffenheim deplasmanında çıkacak. Siyah beyazlar biliyorsunuz ki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti. İtalyano'nun öğrencileri Avrupa'da 2-2 yapmak istiyor.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. İlk hafta Marsilya'yı evinde 4-1 mağlup eden siyah beyazlılar Almanya'da Hoffenheim karşısında da iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Václav Černý ile Milot Rashica bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dušan Vlahović de rahatsızlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrılırken yalnızca 1 maçta mağlup oldu. İtalyano'nun ekibi kaydettiği 12 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş Hoffenheim maçından sonra Avrupa Ligi'nde sırasıyla Crystal Palace, Celtic, Birşeva, Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan ve 17. sırada yer alan Hoffenheim oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Alman ekibi Avrupa Ligi'nde ise ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuştu. Hoffenheim savunmasında görev yapan Ozan Kabak, görev verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Bu sezon 7 mücadelede sahada yer alan milli futbolcu bir kez gol sevinci yaşadı. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek.
0: Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı Hoffenheim maçı öncesinde basın toplantıları gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve oyunculardan Salih Özcan karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.
2: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle öyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki de iç saha faktörünü de kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne. Ama tekrar diyorum, grubumuz zor. Maçlar çok zor. Birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunu maksimum seviyeye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanmanın gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak, maçı yenmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunların hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onlara bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz, yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var. Onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
3: Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın ve 3 puanla gideriz. Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım, yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
0: Şimdi ev sahibini dinleyelim. Hoffenheim'da teknik direktör Christian İzer ve milli futbolcumuz Ozan Kabak Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.
4: Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama

0: yarın için iddialıyız. Evet, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Ama sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş bunu başarıyla yapıyor. Sadece Vlahovic'e bağlı değil oyunları. Avrupa Ligi'nde de bunu çok iyi gördük. Takım çok iyi, takım oyunu oynanıyor. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ve Beşiktaş'ı problemler, yani problemli bir oyuna sokacağımızı biliyoruz. Özcan ve Nübü, tabii ki tecrübelerimiz var onlarla ama konsantremiz tamamen biz nasıl oynayacağız, bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Odaklanmamız gereken şey tamamen kendi oyunumuz. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alanına girmek, bu bizim için çok önemli.
1: Wir haben uns sehr gut vorbereitet.
0: Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık. Kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yine de biliyoruz. Yarın çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Hele Almanya'da bile büyük bir taraftar kitlesi var. Oyuncu kalitesi ve takım çok iyi. Ama yine de yarın 3 puan alıp galibiyetle maçı bitireceğimize inanıyorum. Evet, sezon başlangıcı hem milli takım hem de bizim için zor oldu. Evet, ama böyle durumları zaten ben yaşadım. Tecrübeliyim bu konuda. İdman ve ekip, hem güzel bir aileyiz, hocalarımız ve idmanlarımız çok iyi, şüphe duymuyorum. Bu zor dönemi de iyi atlatacağız.
2: Evet, Beşiktaş bu akşam 22'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Şimdi siyah beyazların Avrupa kupalarındaki karnesine hep birlikte göz atalım.
3: UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 266. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 265 maçın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 360 kez gol sevinci yaşayan siyah beyazlılar, kalesinde 397 gol gördü. Siyah beyazlı ekip Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda daha önce 140 maça çıktı. Organizasyonda 63 galibiyet elde eden Beşiktaş, rakipleriyle 25 kez berabere kalırken 52 maçtansa mağlup ayrıldı. Kupa 2'deki maçlarda 221 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 182 gol gördü. Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak. Almanya temsilcileriyle oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Beşiktaş daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih'le 4'er, Leipzig ve Wolfsburg'la 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de birer kez kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar Hoffenheim'le tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş bugün 22'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Ev sahibinde kulüp CEO'su Andreas Schicker Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı.
4: Hoffenheim'de Beşiktaş maçı heyecanı yaşanıyor. Alman kulübünün CEO'su Andreas Schicker, Avrupa Ligi'nde siyah beyazlılarla oynayacağı maç hakkında açıklamalarda bulundu. Schicker, rakibimiz çok sayıda bireysel kaliteye ve alan bulduklarında çok tehlikeli olabilen oyunculara sahip. Nasıl bir futbol oynamak istediklerini biliyoruz. Aktif, tempolu oynamak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz dedi. Bu karşılaşmayı kırılma maçı olarak görmediklerini söyleyen Schicker, lig aşamasında 8 maç var. Her rakibi detaylı şekilde analiz ediyoruz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bu seviyede belli oyunculara odaklanamazsınız. Takım savunması yapmalı ve aynı zamanda kendi futbolumuzu oynayacak kadar cesur olmalıyız diye konuştu. Beşiktaş'ın hücum gücünün

0: farkında olduklarını ortaya koyan CEO'nun açıklamaları, Hoffenheim'in karşılaşmaya yönelik hazırlıklarında savunma disiplinine büyük önem verdiğini gösteriyor. Hoffenheim, Beşiktaş karşısında kompakt savunma anlayışını korumayı, yüksek tempolu ve baskılı oyunundan da vazgeçmemeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş'a bu akşam oynayacağı Hoffenheim maçı öncesi yürekten başarılar diliyoruz ve bir başka temsilcimizle devam ediyoruz. Trabzonspor'da Avrupa mesaisine Konferans Ligi'nde başlayacak değerli izleyenler. Bordo Mavililer bu turnuvada toplamda 6 mücadeleye çıkacak ve ilk sınavını bu akşam saat 19.45'te Finlandiya temsilcisi Kuopio karşısında verecek.
2: Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller Finlandiya ekibi Kuopio'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Maviller'de Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kuopio maçının ardından Hearts, Freiburg, CSK Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kuopio, bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuitinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan stadında oynanacak Kuopio Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
1: Trabzonspor'un bu akşam oynayacağı karşılaşma öncesi yapılan açıklamaları dinleyelim. Bordo Mavililer'de teknik direktör Thomas Reis oyunculardan Aral Şimşir'le kameralar karşısına geçti.
3: Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her 3 günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncuların üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarın da tabii ki en iyi kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Konferans liginde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi bir başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek. Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi suni içinde oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu çimde de bu şartlarda da bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Moore'un oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'e şu an itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadrodan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceğim. Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir aslında bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnız çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçirmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçirmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek. Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim, oyuncumuz elbette kalecimiz. Oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var ama her zaman şunu ifade ediyorum ben, risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak. Aslan rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında, savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı, güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var. Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarımızı ve takım arkadaşlarımızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kalitedir diye düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var, bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim, aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim, çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var, bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçta hedeflerimizle ilgili, bu maçta tabii ki elbette çıkıp elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Şimdi de ev sahibiyle devam edelim. Finlandiya temsilcisi Kuopio'da teknik direktör Mika Nutinen ve oyunculardan Petteri Penanen Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
4: Trabzonspor'u durdurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Dünya çapında yıldızları var. Biz kendi oyunumuza ve en iyi sonuca odaklanacağız. Elbette ki Salah çok güçlü bir oyuncu. Onu durdurmak istiyoruz. Salah'a karşı önlem almaya çalışacağız. Sert ve mücadeleci bir maç olacak. Savunmaya yönelik oynamayacağız. Tamamen galibiyete odaklanacağız.
5: Huomenna tulee vastaan ja tiedän totta kai Turkin liiga on huippuliiga ya koko ajan.
6: Finlandiya Ligi ve Avrupa Kupalarının yapısı farklı. Bu maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. Türkiye güçlü bir lige sahip. Türk futbolunu takip ediyorum. Orada çok güzel bir futbol sevgisi var. Elimizden geldiğince Trabzonspor maçına odaklanıp kazanmak istiyoruz.
1: Trabzonspor bu akşam oynayacağı karşılaşmayla birlikte Avrupa Kupalarında sezona 3 puanla girmek istiyor değerli izleyenler. Şimdi Bordo Mavililerin Avrupa Kupalarındaki rakamlarına bakalım.
7: Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 158. maçını Kuopio karşısında oynayacak.
8: İşte topla buluştu. Edivişe cezalarına girdi. Trezeguet topağın ardı bu.
7: Geride kalan 157 müsabakada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşayan Bordo Maviller. Bu maçlarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.
8: Vişey topla buluşturdu, Vişey ceza alanına çıkardı. Dragoş vurdu ve gol!
7: Trabzonspor Kuopio ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 9. kez sahne alacak. Organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç ekibi Molde ile eşleşen Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçın birini kazanabilirken 4'ünde berabere kaldı, 3 kez de yenildi. Avrupa'da bu sezon 3. karşılaşmasına çıkacak Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macar ekibi Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetmiş ve yoluna Konferans Ligi'nden devam etmişti.
8: Adam Naç orta cezalarına kafa, toparlarda gol. Odolda.
7: Bordo Maviller 34 yıl sonra bir Finlandiya takımıyla karşı karşıya

0: deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu çağrıya olumlu yanıt vermişti. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç pazartesi saat 20'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2-0'la başladı.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puansız ayrıldı. İlk maçta Sporting Lisbon karşısında 1-0 öne geçen ancak 3-1 mağlup olan Okan Buruk'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta puan alamadı. Galatasaray 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2-0 yaparak başladı. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 10 maçta istediği sonuçları alamadı. Geçen sezon Devler Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybedilen mücadeleyle başlayan 10 maçlık seride Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Juventus'u 5-2, Liverpool'u 1-0 yenip Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Barcelona karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Batrakov, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Rus oyuncu Muhammed Sar'ın ardından Galatasaray'da 21 yaş 126 günde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu. Cumartesi günü ligde Gençler Birliği'ne konuk olacak Galatasaray, 21 Ekim çarşamba günü ise Devler Ligi'nde Fransız ekibi Lille deplasmanda karşılaşacak.
0: Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sané bir süredir eleştirilerin odağında kalmıştı. Yıldız futbolcu özellikle Barcelona maçının ardından yapılan eleştirilere bakın nasıl cevap verdi.
2: Leroy Sané tepkilerin odağında. Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Leroy Sané Barcelona karşılaşmasının ardından taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alman futbolcu oyuna girdikten sonra da etkili olamadı. Barcelona maçında 32 dakika süre alan Sané karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı. Gol beklentisi sıfırda kalan deneyimli oyuncu gol pozisyonuna giremezken çalım atamadı ve faul kazanamadı. 13 kez topla buluşan Sané girdiği 4-2'li mücadelenin yalnızca birini kazanabildi. Bu performansın ardından Alman yıldız sosyal medyada taraftarların hedefi haline geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sané yeniden en iyi performansına ulaşmak için çalıştığını belirtti. Alman futbolcu iyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğimiz performansı sergilemek için her gün çalışıyorum ifadelerini kullandı. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sané sözlerine ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız diyerek tamamladı.
0: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefani Kim Ledwig İstanbul'da kaza geçirdi. Ledwig'in kullandığı jip önce önündeki hafif ticari araca ardından karşı yönden gelen başka bir jipe çarptı. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ledwig tedbir amaçlı kontrol için hastaneye gitti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ledwig kontrollerin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Evet değerli izleyenler, Türk futbol gündeminin başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gazete manşetlerinde bu başlıklar nasıl görülmüş hep birlikte göz atacağız. Tabii ki gazetelerin odağında şu anda Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe'nin karşılaşması var. İlk gazete manşetimiz ekranlarınıza geldi. Foto maçla başlıyoruz. Hezimet başlığı atılmış foto maçtan. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Villa Park'ta Aston Villa'dan tarihi fark yedi. Fenerbahçe tel tel dökülüp yarım düzüne gol yerken İsmail Kartal hezimeti film gibi izledi. Milyon eurolar harcanan sarı lacivertli futbolcular Aston Villa karşısında tel tel döküldüler. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı ise Villa Park faciasına tanıklık ederken büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı ifadeleri kullanılmış Fotomaç gazetesinde. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Her iki gazetede de aslında aynı manşet atılmış değerli izleyenler. Fanatik'te de yine ön plana çıkan başlık hezimet oldu. Kante ve Asensio'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tarihi bir hezimet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi karşısında adeta dağılan sarı lacivertler, savunmadaki büyük hataları ve orta sahadaki etkisiz oyunuyla ağır bir yenilgi aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Avrupa'da 6-0'lık mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığı yarattı başlığı atılmış Fanatik gazetesinde. Fanatik gazetesinde aynı zamanda diğer kulüplerin de başlıklarını şöyle hızlıca inceleyelim. Kartal Almanya semalarında, Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş şimdi Almanya'da sahne alıyor. Marsilya'yı 4-1 ile devirerek gövde gösterisi yapan siyah beyazlılar Hoffenheim deplasmanında zafer peşinde. Avrupa'da fırtına zamanı Thomas Reis yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk sınavını Finlandiya'da verecek. Bordo Maviler Kups deplasmanından zaferle dönerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamak ve taraftarına yeni bir zafer yaşatmak istiyor. Barça yıldızları aslana hayran. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 yenilse de Avrupa'da iz bıraktı. Yamal, Rodri, Pedri ve Fermin sarı kırmızıların ilk yarıdaki baskısına ve tribünlerin müthiş atmosferine övgüler yağdırdı. Sabah Spor'la devam edelim şimdi. Sabah Spor'da da yine bütün gündem maddelerini şöyle hızlıca inceleyelim. Yüzümüzü güldürün. Trabzonspor Konferans Ligi'nde Kups Kuypio, Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'le karşılaşıyor denmiş. Hemen iki maçında detaylarına bakalım. Bordo Maviler Finlandiya takımını deplasmanda yenip yükselişini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Maçın başlama saati ise 19.45. 22'de Alman ekibine konuk olacak Kartal sahasından 3 puanla ayrılıp farklı Marsilya galibiyetini taçlandırmayı hedefliyor. İki kulüple ilgili diğer detaylara bakacak olursak hayaller çalışmadan gerçekleşmez. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis Kups karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. Hedefimiz ilk aşamada gruptan çıkabilmek, iyi başlangıç yapmak önemli. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var ancak hayaller çalışmadan gerçekleşmez demiş. Beşiktaş'a bakalım. Vlahovic yok, oh var. Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptanan Černi ile bağırsaklarında problem olan Vlahovic kadroya alınmadı. Hoffenheim maçında Černi'nin yerine Poku, Vlahovic'in yerine ise Yang Yuo görev yapacak. Açlığımızı göstereceğiz. Vincenzo Italiano Hoffenheim maçı için bu yorumu yaptı. Rakibin analizini yaptık, videolar izledik, bunları konuştuk. Kendimizi göstermek istiyoruz. İç sahada daha fazla pozisyona giriyoruz. Deplasmanda da bu açlığı göstermeliyiz. Vlahovic bu maçta yok ama yerine oynayacak futbolcular var. Takvim gazetesine bakalım. Neredesin Greenwood? 4,5 yıl sonra İngiltere'de maça çıkan Mason Greenwood dün geceki performansıyla taraftarları çileden çıkardı ifadeleri kullanılmış. Kabul edilebilir bir sonuç değil. Skordan dolayı camiamızdan özür diliyoruz. İsmail Kartal'ın farklı yenilgi sonrasındaki açıklamaları. Bu kadar basit pas hataları yapmamalıydık. Böyle olunca sizi anında cezalandırıyorlar. Kabul edilebilir bir sonuç değil. Ben ve oyuncularım bu maçtan çok büyük ders çıkardık. Şimdi Alanya maçına odaklanacağız ifadelerini kullandı İsmail Kartal dünkü karşılaşmanın ardından. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz son olarak. Bu kadar yıldıza hiçbir cehennem dayanamaz. Barcelona'nın 1-0'dan gelip Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmesi İspanya'da manşetlere taşındı. Bakalım hangi başlıklar atılmış. RTV'de Barça İstanbul ateşini söndürdü. Batrakov'la öne geçen Galatasaray Lamin Yamal'ın orkestrasını durduramadı demiş. Marka Lamin Yamal'a 15 dakika yetti. As cehennem Lamin Yamal'dır. Yıldız oyuncu Barcelona'nın bir başka şovunu daha yönetiyor. Eurosport İspanya Türk cehennemindeki baş şeytan Lamin Yamal. Sport ne harika maç aşama Barça Yamal'ın öncülüğünde olağanüstü bir performansa daha imza attı ifadeleri kullanılmış değerli izleyenler.
1: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımdaysa 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
12: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
13: MediaMarkt.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Reklam.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
10: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
11: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi...

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'unda ikinci bölümle karşınızdayız. Futbol gündemiyle yeniden başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ikinci hafta karşılaşmasında dün Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden farklı bir yenilgiyle ayrıldı.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi, top sekti. Manzambi vurdu, top ağlara gidiyor. Aston Villa 12'de Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Fenerbahçe atakta, arka bölüm ortağı Vedat vurdu, Suzuki. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı an arka direkte Vedat Muriç vurdu. Köşeyi kapattı Suzuki. Yine atakta Fenerbahçe, Oğuz Aydın. Oğuz pasını çıkardı, Greenwood'tan etkili bir vuruş gelmedi. Aston Villa atağı, Nicholas Jackson. Jackson 2-0 yapıyor. Fenerbahçe savunmasında top kaybı. Jackson gol atıyor. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. Bir top kaybı daha. Nicholas Jackson. Top yine ona geldi. Nicholas Jackson bir kez daha Fenerbahçe ağlarını buluyor. 8 dakika içerisinde üst üste 2 Nicholas Jackson golü. Aston Villa 39'da skoru 3-0 yaptı. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde kaldı. Ivan Kruziak beyaz noktayı işaret ediyor. İsmail Yüksek ve Manzambi, Aston Villa penaltıyı kazandı. Ross Barkley penaltıdan skoru 4-0'a getiriyor. ...4-0'dan sonra da Aston Villa etkili olmaya devam ediyor. Mbaye pasını aktardı. Barkley vurdu, top ağlara gitti. Bartu'ya çarpan top ağlara gitti. Aston Villa'nın 5. golü 72'de Barkley ile geliyor. Fenerbahçe en azından bir gol bulmak istiyor. Oğuz Aydın. Oğuz etkili vurdu, Suzuki. İyi bir vuruş ama gole izin vermedi kaleci Suzuki. Dakika 90. Ceza sahasında tehlike. Temi Abraham Aston Villa'nın 6. golünü atıyor. Fenerbahçeli oyuncular için zor bir akşam. Sahnede bu kez Temi Abraham vardı. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oluyor.
1: Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal bu sonucu hak etmedik dedi.
3: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bir skor hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim

0: 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ün veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için, bir de Levent vardı. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği. Maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeri. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
1: Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery 6-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
2: We are delighted for the first win at home. Of course, we needed it.
3: Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Oyuncularımızın kendilerine güvenerek oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaçları vardı ama bugün forvet oyuncularımdan bazılarının gol atmış olması önemliydi. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı elbette kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var. Geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz İyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.
2: We could manage with different players as well our progression and our step forward.
1: Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ikinci hafta maçında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar 2012-2013 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 2-0'la başladı.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puansız ayrıldı. İlk maçta Sporting Lisbon karşısında 1-0 öne geçen ancak 3-1 mağlup olan Okan Buruk'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta puan alamadı. Galatasaray 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2-0 yaparak başladı. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 10 maçta istediği sonuçları alamadı. Geçen sezon Devler Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybedilen mücadeleyle başlayan 10 maçlık seride Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Juventus'u 5-2, Liverpool'u 1-0 yenip Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Barcelona karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Batrakov, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Rus oyuncu Muhammed Sar'ın ardından Galatasaray'da 21 yaş 126 günde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu. Cumartesi günü ligde Gençler Birliği'ne konuk olacak Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü

0: ise Devler Ligi'nde Fransız ekibi Lille deplasmanda karşılaşacak.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündem maddelerinden sonra gazete manşetlerine bakacağız. Şimdi ilk olarak foto maçla başlıyoruz. Fenerbahçe ağır yaralı. Sarı lacivertler İngiltere deplasmanında dağıldı. Aston Villa karşısında 6-0 kaybeden Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın 34. dakikadaki şutu direkten döndü. 2 hafta sonunda 1 puanda kalan temsilcimiz gelecek hafta Slavia Prag'a konuk edecek ifadeleri var. Asensio şoku Aston Villa maçı öncesinde tedbir amacıyla Marco Asensio'nun kadroya alınmadığı açıklandı. Lukaku ve Kante de kulübeye çekildi. Asensio'nun yerine de İrfan Can sahaya ilk 11'de çıktı. Değerli izleyenler, maçtan hemen önce yapılmıştı bu değişiklik. Devam ediyoruz. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Sahada düzen yok. Teknik direktör Rıza Çalınbay'dan ağır yenilgiye özet. Aston Villa deplasmanında 85. dakikaya 5-0 geride giren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacivertlerin savunma direnci, takım boyu ve orta saha organizasyonu ciddi biçimde sorgulanacak noktaya geldi ifadeleri var Rıza Çalınbay'dan. Dev maçta sürpriz 11. Fenerbahçe'de Aston Villa maçının başlamasına yaklaşık 2,5 saat kala sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Buna göre Asensio'nun tedbir amaçlı kadroya alınmadığı duyuruldu. Ağrıları bulunan Kante ve Lukaku'nun ise son değerlendirmeler sonrası kadroya alındığı açıklandı. İki oyuncu da kulübede başladı. Lukaku da oyuna sonradan dahil olmuştu. Hürriyet Spor'la devam ediyoruz. Kanarya kendini yaktı. Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenilirken yenen 6 golün 4'ü bireysel hatalardan geldi ifadeleri kullanıldı değerli izleyenler. Sonrasında ise Fenerbahçe'nin kahır gecesi başlığına bakalım. Kanarya Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya İngiltere'de farklı mağlup oldu. Ev sahibi ekip 12. dakikada Manzambi ile golü bulurken 31 ve 39'daki bireysel hatalarda Jackson cezayı duble yaparak kesti. Devreyi 1-0 önde geçen Villa'da 68'de penaltıdan farkı 4'e çıkaran Barkley 4 dakika sonra tekrar sahneye çıktı. Kapanışı ise eski Beşiktaşlı Temi Abraham yaptı. Ağır bir yenilgi alan temsilcimiz haftaya Slavia Prag'la karşılaşacak. Sabah gazetesine bakıyoruz şimdi. Ben nerede yanlış yaptım? Devler arasında 2'de 0 çeken Galatasaray'da başarısızlığın sebepleri tartışılıyor. Sarı kırmızılılarda 78 milyon euro yatırım yapılan oyuncular yeterli katkı veremedi. Bichabu, Ugo Çukwu, Deniz Gül ve Leao beklentileri boşa çıkarırken sadece Batrokov umutlandırdı. Transferde planlama hatası yapıldı. Deniz bir türlü güldüremedi. Geriye düştüğü maçları Galatasaray çeviremiyor. İkinci yarılarda toplamda 8 puan gitti ve tek teselli ise Batrakov oldu. Sane isyanı en başta, sadakatsiz, primine hemen kesin ifadeleri kullanılmış değerli izleyenler. 10 ayda tek gol attı. Leroy Sane çok fazla eleştiriye maruz kalıyor son zamanlarda. Yıllık 9 milyon euro net, 3 milyon euro da sadakat primi olmak üzere 12 milyon euro kazanan tecrübeli kanat oyuncusunun sahada adeta yürümesi ve hiçbir katkı verememesi camiada infial yarattı ifadeleri kullanılmış Galatasaray'da. Ve son olarak Milliyet Spor'la devam edelim değerli izleyenler. Senaryo değişiyor, sonuç değişmiyor. Galatasaray maçlara iyi başlayıp skor üretse de ilerleyen anlarda oyundan düşüyor ve kötü kaderine engel olamıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu yılda aynı görüntü ortaya çıktı. Önce Sporting, ardından Barcelona karşısında yenilgi kaçınılmaz oldu ifadeleri kullanılmış Milliyet Spor'da. Şimdi bugünün programıyla devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ikinci hafta kapsamında ilk maçta Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti hatırlayacaksınız. Şimdi ikinci haftada Hoffenheim deplasmanı çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. İlk hafta Marsilya'yı evinde 4-1 mağlup eden siyah beyazlılar Almanya'da Hoffenheim karşısında da iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Václav Černý ile Milot Rashica bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dušan Vlahović de rahatsızlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrılırken yalnızca bir maçta mağlup oldu. İtalyano'nun ekibi

0: Kaydettiği 12 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş Hoffenheim maçından sonra Avrupa Ligi'nde sırasıyla Crystal Palace, Celtic, Birşeva, Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan ve 17. sırada yer alan Hoffenheim, oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Alman ekibi Avrupa Ligi'nde ise ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuştu. Hoffenheim savunmasında görev yapan Ozan Kabak, görev verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Bu sezon 7 mücadelede sahada yer alan milli futbolcu bir kez gol sevinci yaşadı. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek.
1: Beşiktaş bugün saat 22'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlarda karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano ve oyunculardan Salih Özcan basın toplantısında açıklamalar yaptı.
2: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki de iç saha faktöründe kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne. Ama tekrar diyorum grubumuz zor. Maçlar çok zor. Birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunu maksimum seviyeye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmanı kazanmak istiyoruz. Kazanmanı gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak, maçı yenmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. diyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz aynı şekilde. Tabii ki onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunların hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onlara bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz, yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var. Onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
3: Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın ve 3 puanla gideriz. Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım, yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: Hoffenheim cephesini dinleyeceğiz şimdi. Ev sahibinde teknik direktör Christian Ilzer ve oyunculardan Ozan Kabak Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.
4: Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marseille'ye karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama yarın için iddialıyız. Evet, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Ama sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş bunu başarıyla yapıyor. Sadece bu Vlahovic'e bağlı değil oyunları. Avrupa Ligi'nde de bunu çok iyi gördük. Takım çok iyi, takım oyunu oynanıyor. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ve Beşiktaş'ı problemler yani problemli bir oyuna sokacağımızı biliyoruz. Özcan ve Nübü tabii ki tecrübelerimiz var onlarla ama konsantremiz tamamen biz nasıl oynayacağız, bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Odaklanmamız gereken şey tamamen kendi oyunumuz. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alanına girmek, bu bizim için çok önemli. Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık, kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yine de biliyoruz. Yarın çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Hele Almanya'da bile büyük bir taraftar kitlesi var. Oyuncu kalitesi ve takım çok iyi ama yine de yarın 3 puan alıp galibiyetle maçı bitireceğimize inanıyorum. Evet, sezon başlangıcı hem milli takım hem de bizim için zor oldu, evet, ama böyle durumları zaten ben yaşadım, tecrübeliyim bu konuda. İyi idman ve ekip, hem güzel bir aileyiz, hocalarımız ve idmanlarımız çok iyi, şüphe duymuyorum. Bu zor dönemi de iyi atlatacağız.
1: Trabzonspor Avrupa mesaisine bugün başlayacak. Bordo Maviller Konferans Ligi'ndeki ilk maçına Finlandiya deplasmanında saat 19.45'te Kuopio karşısında çıkacak.
5: Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller Finlandiya ekibi Kuopio'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Mavillerde Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kups Kupyo maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsun Spor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kups Kupyo, bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuutinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan Stadında oynanacak Kups Kupyo Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve oyunculardan Aral Şimşir Kupyo maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
6: Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her 3 günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarına tabii ki en iyi kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Konferans liginde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek. Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartla oynanacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi suni çimde oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu çimde de bu şartlarda da bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Moğol'un da oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'i şu andan itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadrodan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceğim. Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir aslında bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnızca çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçirmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçirmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek. Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim. Oyuncumuz elbette kalecimiz oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak. Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. ikili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında, savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği

0: göstermek göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var. Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa, doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarımızı ve takım arkadaşlarımızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kaliteli diye düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var. Bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim. Aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim, çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçla hedeflerimizle ilgili bir maçta tabii ki elbette çıkıp elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Şimdi ev sahibi tarafa bakalım. Kupio'da teknik direktör Mika Nutinen ve takım kaptanlarından Petteri Penanen Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmeler yaptı.
2: Trabzonspor'u durdurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Dünya çapında yıldızları var. Biz kendi oyunumuza ve en iyi sonuca odaklanacağız. Elbette ki Salah çok güçlü bir oyuncu. Onu durdurmak istiyoruz. Salah'a karşı önlem almaya çalışacağız. Sert ve mücadeleci bir maç olacak. Savunmaya yönelik oynamayacağız. Tamamen galibiyete odaklanacağız.
3: Huomenna tulee vastaan ja tiedän totta kai Turkin liiga on huippuliiga ja koko ajan.
4: Finlandiya Ligi ve Avrupa Kupalarının yapısı farklı. Bu maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. Türkiye güçlü bir lige sahip. Türk futbolunu takip ediyorum. Orada çok güzel bir futbol sevgisi var. Elimizden geldiğince Trabzonspor maçına odaklanıp kazanmak istiyoruz.
1: Sabah sporuna Trabzonspor ve Beşiktaş manşetleriyle devam ediyoruz. İlk olarak Fanatik gazetesiyle başlayalım değerli izleyenler. Fanatik gazetesinde tek odağımız gruptan çıkmak başlığı var. Kara Kartal'ın hocası Vincenzo Italiano Hoffenheim maçı öncesi konuştu. Kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen İtalyan hoca, en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmak, ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez ama bizim şu anki en büyük odağımız gruplardan çıkmak ifadelerini kullanmış. Sayfanın üst tarafında maç detaylarına bakalım. Haydi Kara Kartal. Avrupa Ligi'nde ilk sınavında Marsilya'yı dağıtan Kara Kartal bu kez zor günler geçiren Hoffenheim'a konuk olacak. Beşiktaş'ta tek hedef Alman ekibi karşısında 3 puana uzanmak ve ilk 8 yolunda büyük avantaj elde etmek. Devam ediyoruz bir sonraki gazeteyle. Foto maça bakalım. Başaracak güçteyiz. Beşiktaş'ın hocası Italiano Hoffenheim deplasmanı öncesi umutlu konuştu. 3 puan istediklerini söyledi. Orkun hırslı, Beşiktaş forması giydiği her maçta canını dişine sakan kaptan Orkun Kökçü Hoffenheim karşılaşmasını bekliyor. 25 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarıyla da konuşarak onların motivasyonunu yukarı çekiyor. Vur pençeni zafere. Maçla ilgili detaylara bakalım şimdi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Hoffenheim'a konuk oluyor. Siyah beyazlar için büyük bir gün daha. Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak. 22'de Rhein-Neckar Arena'da oynanacak mücadeleyi TRT1 naklen yayınlayacak. Lig aşamasında Marsilya'yı deviren temsilcimiz bugün de kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor ifadeleri kullanılmış. Milliyet Spor'la devam edelim. Daha takım gibi oynamamız lazım. Beşiktaş'ın hocası Italiano Hoffenheim'a karşı kazanmak için oynayacaklarını belirtirken deplasmanlarda yaşanan sıkıntının da altını çizdi. Evimizdeki toplu ve topsuz oyunumuzu rakip sahalarda da göstermeliyiz. Bunun için de daha takım gibi oynamamız lazım ifadeleri kullanılmış. Sayfanın altında bir Trabzon haberi de var, ona da bakalım. Hayallerimiz var. Trabzonspor'un hocası Thomas Reis UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini belirterek turnuvada elbette hayallerimiz ve hedeflerimiz var ama çalışmazsanız hayal kurmak bir işe yaramaz ifadeleri kullanılmış. Takvim gazetesine bakalım. Kazanmak için buradayız. Beşiktaş'ta teknik direktör Italiano Hoffenheim maçı öncesinde konuştu. 3 kulvarda iddialı olmak istiyorsanız hedefinizin de aynı olması gerekir. Deplasmanlar asla kolay değildir ama kazanmak için buradayız. İyi bir takıma karşı en iyisini yapmak zorundayız diye konuştu. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis maç öncesinde rotayı belirledi.

0: Değerli izleyenler, sabah sporunda gazete manşetlerine de göz attık. Şimdi yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelirken tabii ki bağlantımızla devam edeceğiz. Bir sabah sporu klasiğiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Şimdi hem dünkü karşılaşmayı hem bugün oynanacak karşılaşmaları sevgili Hüseyin Özkök'le birlikte değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yanımıza.
1: Merhaba sevgili Rezan, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin hepinize. Tabii kanala ulaşmak için de herhalde bayağı bir çaba sarf etmişsinizdir.
0: Evet.
1: Ben de İstanbul'dayım şu anda. İstanbul'dan herkese selamlar. Dün de stüdyodaydım. Ezgi ile sabah 10-11 yayın yaptık. Ondan sonra kanaldan bir çıktım. İşlerim vardı. Yağmura yakalandım. Çok kötü sırılsıklam ıslandım. Ama neyse ki böyle o sel durumlarına rastlamadan eve atabildim kendimi. Ucuz kurtuldum yani. Herkese kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok aşırı şiddetli bir yağmur var. Herkes mümkün oldukça evde kalsın, dışarıya çıkmasın diyorum.
0: Evet, herkese geçmiş olsun. Dışarıya çıkmak zorunda olanlara da Allah kolaylık versin diyelim.
1: Evet, kolaylık versin.
0: Dünü konuşarak başlayalım Hüseyin Özkök. Tabii hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Yani tabii ki mağlubiyet de ihtimaller arasındaydı ama Aston Villa'nın Premier Lig'de sezon başlangıcını düşünecek olursak, kadrodaki büyük değişimleri de düşünecek olursak böyle bir yenilgiyi öngörmedik. Hatta en kötü beraberlik hedefiyle çıkmıştık sahaya. Ancak işler hiç hesaptaki gibi olmadı.
1: Dün işte 10-11 arası Ezgi ile Sabah Sporu yayınımız vardı. Stüdyodaydım ben de ve bayağı iddialı konuştum ben. Ve Fenerbahçe'nin en az bir puanla oradan döneceğine inandığımı söylemiştim. Galibiyet de hiç şaşırtıcı olmaz demiştim. Çünkü senin de söylediğin gibi Rezan, Aston Villa sezona kötü başladığı gibi bir de geçen sezonun sonunda bayağı bir kayıp yaşadı. Çok sayıda oyuncusu başka kulüplere transfer oldu. Gerçi yani fena oyuncular almadılar gene transferde ama bayağı bir kan kaybı yaşamıştı. Özellikle Avrupa Ligi finalinde ben en son seyretmiştim İstanbul'da Aston Villa'yı. Orada bayağı sıkı bir kadrosu vardı. Ama o kadrodan kan kaybı yaşadı. Dün fakat gördükten sonra daha maç böyle ne olduğunu anlamadan 3-0'a gelince gözlerime inanamadım. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Senin söylediğin gibi beklenmedik bir farklı mağlubiyet oldu bu. Hani futbol bu. Tabii ki mücadele edersen şansın yaver gitmez. Yani 2-1 yenilirsin, 1-0 yenilirsin, 3-1 en kötü yenilirsin ama 6-0'lık sonuç hakikaten hiç kimsenin, yani Avrupa futbolunu takip eden hiç kimsenin beklemediği bir durumdu. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var gerçekten birer birer baktığımızda, fakat dün de bunun altını çizmiştim ben. Fenerbahçe'nin kadro kimyası bir türlü uyuşmuyor. Yani oyuncuların o kimyası bir türlü birbiriyle uyum sağlayamıyor ve özellikle Türk futbolunun hastalığı, ki bunu yabancı futbolcular da yapıyor, onlar da herhalde bu ortama uyuyorlar, bireysel hatalar. Yani inanılmaz bireysel hatalar vardı dün akşam. Galatasaray maçında desen öyle, milli takım maçlarını izledik, orada bireysel hatalar, Dünya Kupası'na kadar geriye gidebiliriz. Yani oyuncularımız çok fazla bireysel hata yapıyorlar ve o bireysel hatalardan sonra da darmadağın oluyorlar. Bunu Dünya Kupası'ndan beri yaşıyoruz maalesef. Dediğim gibi dün akşam hiç beklemediğim bir şeydi bu. Çok şaşkınlıkla izledim karşılaşmayı. Ne yazık ki çok kötü bir skorla karşılaşma sona erdi. Ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra toparlanmak önemli. Çünkü Avrupa'da maçlar devam ediyor. Önümüzdeki hafta yine Fenerbahçe sahaya çıkacak. Bence bu şoku bir an önce atlatıp yine yoluna devam etmeli. Tabii ki maçtan önce ona da bir parantez açmak istiyorum. Kadro ile ilgili biz dün hani Asensio mu oynar, Kante mi oynar, Ezgi ile konuşuyorduk. İşte bizim tahmini kadroda Lukaku vardı. Ben Muriç'i beklediğimi söylemiştim falan. Sonra bir açıklama yapıldı ki Asensio kadroda yok. Lukaku ve Kante yedekler arasında. Bu da şaşırtıcıydı. Yani eğer Asensio gerçekten sakatsa o zaman niye Birmingham'a getirildi? Antrenmanda da vardı. Son antrenmanda. Yani enteresan oradaki gelişmede. Onu da anlayamadık bir türlü. Ama sonuçta böyle bir maalesef kötü bir mağlubiyet ortaya çıktı.
0: Evet, şimdi tabii bunu geride bırakıp sonraki maçları da düşünmek zorunda. Dün İsmail Kartal da söyledi. Prag maçını da düşünmek zorunda. Ya puan hedeflediğimiz maçlardan biriydi. Olmadı ama bir sonraki hedefle devam etmek durumundayız. Peki şimdi dün Şampiyonlar Ligi'nde daha da farklı mücadeleler vardı. Onları da konuşalım ki bunlardan bir tanesi hem Liverpool'un LASK maçı hem de Real Madrid Roma maçında Arda Güler'in

0: Ekim'de şovunu seyrettik.
1: Evet. Reza, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde tam 46 gol atıldı. Salı günü de 32 gol atılmıştı. 18 maçta toplamda 78 gol atıldı. Gerçekten 2 günde Şampiyonlar Ligi'nde gole doyduk. Senin söylediğin gibi dün akşam çok güzel gollü müsabakalar oynandı. İşte Liverpool Lask'ı deplasmanda 6-3 mağlup etti. Hani çok sık görülen bir skor değil. Diğer yandan Paris Saint-Germain'le Manchester City'nin karşılaşması vardı. Paris burada deplasmandaydı ve deplasmanda kazanan takım Paris Saint-Germain oldu. Onlar da City'yi şoka uğrattılar ve bir anda 3-0 öne geçtiler. City geri dönmeye çalıştı, işte 3-1 oldu. Sonra 4-1, 4-2 derken maç 4-2'lik skorla Paris Saint-Germain'in son Avrupa Şampiyonu'nun galibiyetiyle sonuçlandı. Diğer yandan Real Madrid'in Roma deplasmandaki karşılaşması heyecan kasırgası şeklinde geçti gerçekten. Ve Arda Güler geceye damgasını vuran oyuncu oldu ve son iki golle asist yaparak takımın galip gelmesini sağladı ve geriye düştüğü maçta Real Madrid son anda 4-3 kazandı Roma karşısında. Diğer yandan diğer bir Arda'ya geçecek olursak, Arda Turan Shakhtar Donetsk'le AEK karşısında 3-1 kazandı ki benim beklediğim bir sonuçtu. Tebrik ediyorum Arda Turan'ı da. Londra'da Chelsea'nin stadında Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandılar. Onlar da çok güzel bir galibiyet aldılar. Şampiyonlar gibi ligi çok keyif veren bir organizasyon. Her ne kadar takımlarımız 2 günde kötü mağlubiyetler almış olsalar da, yani biz futbol severler olarak Rezan her zaman diğer maçları da hesaba kattığımızda çok keyif alıyoruz. Ben açıkçası hani takımlarımızın mağlubiyetleri ağır ama yine de Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımızı izlemenin çok iyi olacağını düşünüyorum ve bu tip rakiplerle oynaya oynaya da inşallah kendimizi daha fazla geliştirir, daha başarılı sonuçlar alırız.
0: İnşallah. Peki şimdi yine Avrupa mesaisiyle devam edelim Türk takımlarıyla. Bugün hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un maçları var. Trabzonspor 19.45'te Kupio ile oynayacak Konferans Ligi'nde ki ilk Avrupa sınavı. Beşiktaş da Marsilya'ya evet. karşı aldığı 4-1'lik zaferin üzerine Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Tabi Beşiktaş'ta Vlahovic için eksikliğini konuşmak gerekiyor. O önemli detaylardan biri. Černi'nin yine sakatlığı var. O da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Önce Beşiktaş maçıyla başlayalım, sonra Trabzon'a geçeriz.
1: Yani Rezan, korkuyorum artık iddialı konuşmaya. Aslında dün yine ben Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında çok şanslı olduğunu söylemiştim. Çünkü Hoffenheim da sezona iyi başlamayan takımlardan biri ve bayağı gol yiyorlar. Bizim milli futbolcumuz Ozan Kabak da bu takımın savunmasında yer alıyor ama bayağı sorunlu bir savunması var bu sezon Hoffenheim'ın. Ama dün aynı şeyleri, benzer şeyleri Aston Villa içinde söylemiştik. Fakat bambaşka bir şey ortaya çıktı. Dolayısıyla biraz temkinli konuşmak istiyorum. Normalde Beşiktaş'ın aslında eksikleri de önemli tabii. Normal kadrosuyla, bu sezonki kadrosuyla Hoffenheim'e bu formuyla Beşiktaş'ın oradaki Türk taraftarlarının da desteğiyle yenebileceğini düşünüyorum ama futbolda işte maalesef her şey olabiliyor. Çok değişik bir spor futbol. Sürprizlere her zaman çok fazla yer var. Ve böyle ağır sonuçlarda yer var. Ama normal şartlar altında Beşiktaş'ın Hoffenheim'le başa baş mücadele edeceğini ve kazanmaya ben daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama bu eksikler ne kadar etkileyecek Beşiktaş'ı onu tabii ki göreceğiz. Ama sahada oynayan oyuncular da ellerinden geleni yapacaklardır. Almanya bizim hani aşağı yukarı ikinci evimiz diyebileceğimiz bir ülke. Orada çok sayıda taraftar da olacak Beşiktaş'ın. İnşallah iyi bir sonuçla döner. Trabzonspor'un zaten Konferans Ligi'ne fazla olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle Muhammed Salah gibi bir elinde silah varken Avrupa Ligi'nde keşke olsaydı Trabzonspor ama Konferans Ligi'nde. Finlandiya takımını şimdiye kadar hiç seyretmişliğim yok. Hiçbir fikrim yok ama Trabzonspor'u biliyoruz. Fin Ligi'nin takımlarında zaten çok sıradan takımlar olduğunu en azından biliyoruz. Trabzonspor'un da daha iyi kadrosuyla bu karşılaşmada kazanması sürpriz olmaz. Ben Trabzonspor'dan da galibiyet bekliyorum açıkçası.
0: Evet, inşallah bu deplasmanlardan güzel sonuçlarla döner her takımımız.
1: İnşallah.
0: Avrupa'daki takımlarımıza da başarılar dileyelim. Bu arada bu suni çim meselesiyle ilgili dün Thomas Reis'le basın toplantısında konuştu. Bunun önemli bir faktör yaratacağına inanıyor musunuz? Son olarak onu da sorayım maçla ilgili.
1: Rezan, şimdi bu suni çim sahalar tamamen FIFA'nın kontrolünde ve FIFA'nın önerdiği çimlerle yapılan sahalar.

0: Dolayısıyla maalesef kuzey ülkelerinde bu tip sahalara her zaman rastlıyoruz. Çünkü oradaki aşırı soğuklar normal çim yetişmesine engel alıyor. Ve FIFA'nın geliştirdiği bir takım değişik suni çimler var. Bunlar kullanılıyor. Tabii ki yadırgıyordur futbolcular ama en azından şimdi antrenman falan yaptıktan sonra sahaya ayak bastıktan sonra biraz daha alışacaklardır. Çok büyük etken olacağını düşünmüyorum. Ona göre krampon da giyeceklerdir. İyi futbolcu her sahada oynar fikrindeyim ben.
1: Evet, peki devam edelim. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden biri Crystal Palace. Crystal Palace da Avrupa Ligi'nde Lyon'la karşı karşıya gelecek ama bu iki takımın karşılaşmasının yönetimsel anlamda farklı bir anlamı var.
0: Evet, bu eşleşmenin çok önemli bir hikayesi var. Özellikle geçen sezon çok konu olmuştu bu olay. Bundan 2 sezon önce Crystal Palace tarihinde ilk kez FA Cup'ı kazanmıştı. Yani ilk kez bir kupa kazanmıştı ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Fakat kulübün sahibi John Textor aynı zamanda Lyon'un da sahibiydi ve Lyon'la Crystal Palace'ın aynı sahipliği iki kulübün oynamasına UEFA izin vermedi Avrupa Ligi'nde ve Crystal Palace hakkı olmasına rağmen Avrupa Ligi'nde oynama hakkı ligdeki derecesi Lyon'dan daha kötü olduğu için Konferans Ligi'ne gitmek zorunda kaldı. John Textor organizasyon başlamadan önce Crystal Palace'ın hisselerini elinden çıkarmasına rağmen UEFA bunu kabul etmedi. Hatta KAS'a yapılan itirazda KAS da kabul etmedi itirazı ve oynamak zorunda kaldı Crystal Konferans Ligi'nde ama Konferans Ligi'ni aldılar ve bu sene tekrar Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettiler. Diğer yandan John Textor Lyon'daki çoğunluk hisselerini de kaybetti. Michelle Kang isimli bir kadın sahip Lyon'u satın aldı ve böylece Lyon'la Crystal Palace'ın yolları tamamen ayrıldı ve aynı sahipli ağdan çıktılar ve apayrı iki kulüp haline geldiler. Dolayısıyla bu sezon işte bu hikayenin ardından iki kulüp kura şansıyla birbiriyle eşleşti ve Lyon'da bu akşam karşı karşıya gelecekler. Bunun da böyle bir hikayesi var. İlginç bulduğum için seyircilerimize aktarmak istedim.
1: Evet, son olarak bugün FIFA konseyi toplanıyor. Toplantıda önemli tartışma konuları olacak. Bunların
0: Evet.
1: hangisinin ya bu listede Infantino'nun yeri neresi? Bunu da konuşalım.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra FIFA Konseyi'nin ilk toplantısı. FIFA Konseyi'nde 9 Avrupalı üye de var. Toplam 37 üyesi var FIFA Konseyi'nin. Konfederasyonlardan ve ilk toplantı bayağı hararetli bir tartışmalı geçmesi bekleniyor. Bu FIFA Forward Enterprise olayı konuşulacak ki çok büyük bir tepki yaratmıştı. FIFA'daki yönetim reformları konuşulacak deniyor. FIFA'nın rezervlerinin adil dağılımı konuşulacak. Balogun olayı tabii
1: Evet.
0: tartışmasız yine bugünkü konsey toplantısında konuşulacak konulardan biri olarak görülüyor. Ve FIFA Barış Ödülü Infantino'nun kendi kafasından yaratıp işte Trump'a verdiği FIFA Barış Ödülü de konuşulacak. Bir de son olarak dün çıktı bu haber. Otomatik cezaların bu Balogun'da olduğu gibi ertelenmesini engelleyen bir talimat değişikliğinde yapılacağı söyleniyor FIFA Konseyi'nin isteğiyle. Bu konular FIFA Konseyi'nde bugün konuşulacak. İsviçre'de Zürih'te FIFA merkezinde gerçekleşiyor toplantı ve bayağı da hararetli ve tartışmalı geçmesi bekleniyor. Çünkü UEFA Başkanı Şefer'in toplantıda var. Hüviti var, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kadın başkanı çok eleştiriyordu Infantino'yu. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı aynı şekilde Bernd Neuendorf da toplantıda FIFA Konseyi'nde. O da sıkı bir eleştiri yapıyordu Infantino'ya. Bakalım
1: Evet.
0: nasıl bir toplantı olacak onu da hep beraber haberler çıkınca
1: Evet.
0: göreceğiz.
1: Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum.
1: Evet, Hüseyin Özkök'le birlikteydik ve spor gündemindeki tüm başlıkları birlikte değerlendirdik. Şimdi kısa bir aramız var, ardından yeniden karşınızdayız.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonu.

0: sonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Aspor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti. Halkbank'ın katkılarıyla. Bir reklam.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Karşınızdayız. Bu bölümde stüdyo konuğum Erdem Akbaş'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız ve gündemi konuşacağız. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Reza.
1: Yani hoş bir açılış yapamayacağız tabii ne yazık ki. Şampiyonlar Ligi'nde çok üzücü bir sonuç aldı Fenerbahçe dün. Aston Villa deplasmanından ne yazık ki 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı lacivertler ilk maçta Roma'ya karşı dirençli bir oyun ortaya koymuştu. Ve beraberlikle Kadıköy'de biliyorsunuz ki hanesinde puan yazdırmayı başarmıştı. Şimdi bu karşılaşmayı konuşalım. Öncelikle şunu soracağım sana. Dün biz maç öncesi yayınlarda da konuklarımızla bunu dile getirdik. Fenerbahçe iddialıydı. Aston Villa'nın lig başlangıcı, kadro değişimi, ortaya koyduğu oyun anlamındaki aldığı eleştiriler dolayısıyla Fenerbahçe daha değerli toplu görünüyordu. Bu karşılaşmada bırak ilk yarının 3-0 bitmesini, Aston Villa'nın tek golü bile nasıl bulacağının hesapları yapılıyordu birazcık İngiliz basınında. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
2: Uymadı Rezan. Sen açılışı yaparken şöyle dedin. Roma maçını söyledin değil mi? Yani sen bile açılışı yaparken burada bu Aston Villa defterini açarken Roma maçından başladın. O yüzden ben de Roma maçından başlayacağım. Fenerbahçe neden Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu? Neden sahadaki oyuncular tırnak içerisinde mücadele gücü yüksekti, düşüktü? Neden savaşmadı? Neden kavga etmedi? Neden isyan etmedi? Çünkü Fenerbahçelilerin yakından takip ediyorum ben de sen de biliyorsun. Fenerbahçelilerin isyan ettiği konu Aston Villa'ya mağlup olmak değil. Bu şekilde mağlup olmak. Neden sahada kavga eden bir takım yoktu? Neden konsantrasyonu düşüktü? Neden oyuncular birbirinden kopuktu? İsmail niye bu görüntüdeydi? Hadi İsmail bu görüntüdeydi. Gündüz'ü çok mu iyiydi? Değildi. Greenwood çok mu maçın içerisindeydi? Değildi. Oğuz Aydın dışında dün Fenerbahçe'de şöyle bir kenara koyalım dediğin oyuncu yok.
1: Yok.
2: Girenler dahil olmak üzere. Oğuz Aydın dışında bir kenara bunu da alalım dediğin bir oyuncu yok. Sadece bir tane Oğuz var. Peki neden bu noktaya gelindi? Şimdi şunu ayırmak lazım. Hatta ben bugünden itibaren ayırayım ki sezonun ilerleyen bölümünde eğer İsmail Kartal devam ediyor ve başka travmalar yaşanırsa yine bu durumu hatırlatmak gerekir. Fenerbahçe için yakın tarihin bu sezonun bir tane milatı var. Roma'dan önce, Roma'dan sonra. Bir kez bunu kabul etmemiz gerekiyor. Roma'da Fenerbahçe takımı Real Madrid'e kök söktüren o Roma'ya, Real Madrid karşısında kazanıyordu Roma.
1: Evet.
2: O Roma'ya belli oyun planıyla üstünlük sağlayıp maç sonunda da ya kaçırdıklarımızı atsak biz buradan 3 puanı da alırdık dediği bir maç oynamıştı Roma karşısında. Aynı takım ki o maçta Fenerbahçeli oyuncuların alkış aldığı nokta disiplin, birbirine yakınlık, iyi savunma, hızlı geçiş hücumu, mücadele, isyan etme, kavga ne varsa ne istenirse vardı. Tamam iç sahadaydı ama bir takım bütünlüğü vardı. Dün takım bütünlüğü yerini dağınık bir Fenerbahçe'ye bırakmıştı. Bunun da sebebi İsmail Hoca'nın Roma maçında almış olduğu istifa kararı sonrası dönüşü. Bunun takım üzerinde bir kırılma yaratmış olması çok çok normal. Bunun sancılarını zaman zaman görüyor da olabilirsiniz ve görüyorsun. Dün Fenerbahçe yenilebilirsin Aston Villa'ya bu arada yani. Aston Villa seni sahasında yenebilir. Bugün Şampiyonlar Ligi'ndeki iki takımımız bir haftada yani 10 gol yedi. Biz zaten kendimizi dev aynasında görmeyelim. Ama Fenerbahçe bu şekilde yenildiği için insanlar isyan ediyor ve tepki gösteriyor. Sebeplerini de irdelemeye başlıyor Lezzan. Yani ortada bir sadece bir mağlubiyet. Gözümüzü kapatalım ve işimize devam edelim derse Fenerbahçe hata yapmış olur. Buradan düzeltmesi gereken noktalar var. İsmail Hoca dün derslerimizi çıkardık dedi. Derslerimizi çıkardık dedi. O çıkardığı dersler saha içerisiyle alakalıdır diye tahmin ediyorum. Ama aynı zamanda kendi yaptığı açıklamayla da bazı derslerin de çıkarılmadığını gördüm ben.
1: Çıkarılan ve çıkarılmayan dersleri şöyle bir...
2: Şimdi çıkarılan dersleri göreceğiz. Yani neyi düzeltiyor İsmail Hoca onu bilmiyorum. Çünkü dersleri çıkardık dedi ve o konu baş...

0: aşklarını sıralamadı.
1: Evet.
0: Ama Alanyaspor'u yenip Aston Villa'yla bu skoru unutturacağız demek bazı derse çıkarmadığınız anlamına geliyor. Çünkü Fenerbahçe camiasında bu açıklamanın bir alıcısı yok Rezzan. Yönetiminde de yok bu arada. Hatta teknik heyetinde de olduğunu düşünmüyorum. Buna inanmak da istemiyorum. Çünkü bu açıklama Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle örtüşen bir açıklama da değil. Bunu kamuoyundaki herkes kabul ediyor.
1: Evet.
0: Ama ortada sahadaki gerçekler var. Açıklama konularına geleceğiz zaten. Konu başlıklarımız var. Ama sahadaki gerçekliğe dönersek Fenerbahçe ilk yarıda 1.33, Aston Villa 0.77 gol beklentisiyle 3 gol buldu. Fenerbahçe gol bulamadı. Şimdi bunu marifet gibi paylaşıp, marifet gibi anlatıp bunun arkasına saklanırsan Rezan, doğruyu hiçbir şekilde göremezsin. Aynı istatistik tablosunda şu da var. Fenerbahçe ilk yarıyı 3 faalle tamamladı. Rakibinin 6-7 faali vardı. 3 faalle tamamladı. Faal mi yapsın? Faal yapsın demiyorum.
1: Evet.
0: Ama kavga edersen, temas edersen, ikili mücadeleye girersen o faal sayın artar, bu skora gelmezsin. Fenerbahçe'nin orta sahadaki direnci tamamen 35 yaşındaki Kante'ye bağlıymış o zaman.
1: Buradan bu sonuç çıkıyor.
0: Kante bu sezon hiçbir şekilde sakatlanmadan, cezalı olmadan oynamak zorunda mı? Sonuç olarak biz şu an Ekim'in 15'indeyiz. Fenerbahçe yeni bir teknik direktörle milli aradan sonra başlamadı. Yani
1: evet.
0: Milli aradan sonra Fenerbahçe yeni bir teknik direktörle ikinci maçına çıkmıyor. İsmail Hoca ile beraber geçen bir kamp, devamında oynanmış bir dünya resmi maç, bir oyuncunun eksikliğinde bu kadar çözülme olmamalı. Kaçan gollerden dolayı onu şanssızlık, şimdi açıklamaları da ben en azından üstüne koyarak gideyim ki kaçan goller şanssızlıktı. Son vuruşlardaki beceriksizlikten İsmail Hoca aslında dem vurdu. Ve oyuncularına bir yerde topu bıraktı diyeyim. Peki yenilen gollerde yapılan bireysel hataların açıklaması neydi? Orada da oyunculara bırakıldı bu konu. Konsantrasyon eksikliği, bu seviyelerde bu hatalar olmamalı.
1: Hatta kullanılan ifade, özür dileyerek araya gireyim, destek olsun, evet, sana. Oyuncuların bu hata yapma, bireysel hata yapma konusuyla ilgili bunun bir taktiği yok dedi.
0: Bunun bir taktiği yok. Bunun bir taktiği maç öncesi hazırlanmak. Maç öncesi oyuncularla konuşmak. Ya İsmail maça başladığında zaten Fenerbahçe yakından takip eden herkesin, ya da Gendüzi, İsmail orta saha denklemi, Greenwood, maça başladığında Fenerbahçe'yi takip eden herkes zaten bir durağanlık olduğunu görebiliyordu. Bunun bir taktiği yok. Hataların bir taktiği yok. Hataları azaltmanın yolu var ama ya bugün dünya üzerinde bu işi başaran takımlar az hata yaparken bunu nasıl başarıyor? Bunun bir
1: formülü var.
0: Sonuç olarak senin sahadaki oyuncuların, Fenerbahçe'nin dün olmasa da kadrosunda 7 tane Premier Lig görmüş oyuncu var. Senin sahadaki oyuncuların böyle bu seviyenin çok altında oyuncular değil ki. Ya o yüzden bunun bir formülü yok. Oyuncular hata yaptı, onlar golü yedirdi. Benim bir kabahatim yok demek burada çok adil bir açıklama olmuyor. Açıklamalardan devam edin
1: istiyorsan.
0: Evet,
1: hemen bağlayalım. Evet. Şimdi İsmail Hoca böyle bir açıklama yaparken bir taraftan da Skriniar'ın açıklamaları var. Dikkat çekici. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Gerek teknik heyet, gerek futbolcular birlik olmalıyız dedi.
0: Şimdi ikinci konuya geliyorum. Birinci Roma'dan önce, Roma'dan sonra, evet, Fenerbahçe'yi ayırdık. İkinci konu, dün şöyle bir sekans yaşandı. Teknik direktör oyuncularını, kaptanı da teknik heyeti kabahatli aslında sınıfına soktu.
1: Parmak gösteriyor.
0: İşaret etti.
1: Evet.
0: İşaret etti. Yani İsmail Hoca suçlu sorumlu oyuncular dedi. Kaptan çıktı ve bu sezon bunu ikinci kez yapıyor. Saklanmamalıyız dedi. Saklanmak kelimesi Türkçemizde ne anlama geliyorsa Şkriniar'ın konuştuğu İngilizce'de de aynı anlama geliyor. Ve şunu da ekledi. Teknik heyeti işaret etti. İsim vererek.
1: Birlik mesajı.
0: Birlik olmalıyız
1: verdi,
0: evet, dedi. Şimdi Milan Şkriniar diyor ki birlik olmalıyız. Demek ki o benim o söylediğim sağ içerisindeki dağınık. Şimdi dağınık olduğum bir şeyi birlik olmalıyız dersin değil mi?
1: Tabii.
0: Birlik olsan daha sıkı sarılmalıyız dersin. Yani Şkriniar diyor ki dağınız diyor. Hı hı. Bunu ben demiyorum. Şimdi bunu Fenerbahçeli yorumcular yaptığı zaman, muhabirler dile getirdiği zaman hain ilan ediliyor. Hainsiniz siz, bir tane mağlubiyette bu kulübü karıştırmaya çalışıyorsunuz. Yıllardır tırnak içerisinde tez bu.
1: Evet.
0: İnsanlar, kurumlar, kuruluşlar açık seçik bir şekilde sosyal medyadaki troller aracılığıyla da hedef alınıyor. Ama Fenerbahçe kaptanı bunu dedi. Şimdi ben demiyorum arkadaşlar bu arada. Ben demiyorum. Fenerbahçe kaptanı diyor ki birlik olmalıyız diyor. Ben de diyorum ki birlik olman için demek ki dağınıksın. Bir dağınıklıktan bahsediyor Milan Şkriniar. Şimdi ve bu ikinci kez yaşanıyor. Beşiktaş derbisinden sonra da Milan Şkriniar buna benzer bir açıklama yapmıştı. Şimdi Fenerbahçe o yüzden şapkasını önüne koyup bunu çözmeli. Bunu çözmeli. Yani burada teknik heyetin, çünkü teknik heyetin yaptığı bu açıklamayı futbolcuların hepsi okuyor Ezan artık. Yani emin ol, senin benim yaptığım yorumu takip eden kitle teknik direktörü maçtan sonra ne söylemişi zaten bakıyor. Şimdi oyuncu grubuyla maçtan sonra işaret ettiğin oyuncu grubunu bugün dönecek Fenerbahçe rejenerasyon yapacak mı bilmiyorum. Bir sonraki idman yarındır. Yarın nasıl ikna edeceksin? Yarın yani, çünkü oyuncuların senin metodunla sahaya çıkıyor. Senin söyleminle motive oluyor. Çünkü bu yıllardır böyle ya. Hı hı. Teknik direktör taktik verirken aynı zamanda motivasyonla alakalı da oyuncularını diri tutmak zorunda ya.
1: Evet.
0: Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Şimdi istifa ettin hocam, geri geldin. Orada zaten bir yara açıldı şurada. Bir tane böyle izi kaldı böyle kolundan. Çocukken düşersin bir yere izi kalır ya. Hı hı. İzi kaldı. Şimdi gittin Aston Villa maçı sonrası tamamen oyuncuları hedef alan bir açıklama yaptın. Şimdi bunu toparlama noktasında nasıl bir faaliyet göstereceksin? Bunu toparlayacak mental gücün var mı kendinde? Bunu toparlayacak oyuncu havuzunda ekstra oyuncuların var mı? Çünkü olanları da birazdan geleceğiz. Olanlar da öğütülüyor yani bir taraftan. Şimdi İsmail Yüksek'e bu kadar yükleniliyor. İsmail hata yaptı, penaltı yaptırdı. Bir pasta mesela Gendüzi'nin hatası. Fenerbahçe Time'ı tamamen İsmail Yüksek konuşuyor. Gendüzi haftalardır kötü.
1: Vedat Muriç'in pası kısa kaldı orada.
0: Vedat Muriç'in pası
1: bir şey. Doğru.
0: Kısa kaldı ki Vedat Muriç kaçırdığı gollerle zaten maçın bu noktaya taşınmasındaki ilk oyuncu. Yani maçın kırılmasını yapabilecek oyuncuyken yapamadı. Hı hı. Çünkü Vedat Muriç kabul etsin ya da etmesin ya da bana kıza da bilirler. B plus bir golcü. A plus bir golcü değil. Buranın tam anlamıyla buranın golcüsü değil. Onları bitiremedi. Rize'de de bitiremedi. Yani bitiremiyor. Bazen bitiremiyor. Evet, çok iyi mücadele ediyor. Çok içten oynuyor. Ama A plus bir golcü olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Buradaki o seviyede onları atsa Fenerbahçe farklı bir hikayeyi açabilecekti. Şimdi İsmail'i konuş. İsmail'e sallamak en kolayı şu an. Bak, en kolayı İsmail Yüksek'e sallamak.
1: Bunun da ben nedenini anlamıyorum.
0: Neden? Çünkü İsmail bizden. Yani. Bizim evladımız, milli takımın oyuncusu. Kolay harcanabiliyor. Çünkü yerine oynayan işte oyuncu Kante'ye yerine oynayan oyuncu. Hı hı. Çünkü İsmail Yüksek ya Kante İsmail olmuyor. Olmuyor yani. Hani Gendüzi oynayacak, Kante'nin yanında İsmail olmuyor. Hı hı. Çünkü hep İsmail, hani çünkü Kante'nin yerine İsmail'i koyduğun zaman da Kante performansı bekliyorsun. İsmail de dün onu veremedi. Zaten verebilecek bir oyuncu özelliği yok. Farklı bir oyuncu.
1: Evet.
0: Farklı tipte bir oyuncu.

0: O yüzden İsmail'e sallayalım. İşin kolayı bu. Ama Gündüz diye bir sesimizi çıkarmayalım. Ya burada Fenerbahçelilerin ya da Fenerbahçeliler burada eleştirecek. Bu bir iki gün yapılacak eleştirilerde de kimseyi işaret etmenin, kimseyi burada ya siz de bize bunu yapıyorsunuz demenin bir anlamı yok. Çünkü insanlar dünkü skor kadar skor sonrası verilen reaksiyondan da rahatsız. Skor sonrası verilmiş reaksiyon doğru bir reaksiyon değildi. O yüzden İsmail'i harcamak da çok kolay. Ha, İsmail'le ilgili de ben de şunu söyleyeyim. Bir eleştiri getirecek olursam. Jorge Jesus İsmail Yüksel'i oynatmaya başladığı dönemde şunu diyordu. Basit oyna. Basit oyna, basit. Sonra devamında Mourinho da İsmail Yüksek'le biz de takip ediyordum ve antrenmanda neler yaşanıyor. Basit oyna. Yani İsmail Yüksek, Jesus, Mourinho, eminim İsmail Kartal da bunu diyordur. Birçok teknik adamı söyledi aslında en temel cümle İsmail Yüksek'in basit oynaması. İsmail basit düşündüğü zaman, bir de kafası sahada olduğu zaman, ki ben dün maç başlangıcında İsmail Yüksek'in ya belki stresten, belki atmosferden, belki maçın yoğunluğundan, belki yoğun seyahatten bir sürü parametreyi katabilirsin.
1: Uluslar Ligi de vardı.
0: Uluslar Ligi de vardı. Yorul, tamam, bunlar her şey olabilir. Yani bu parametreleri göz ardı etmeden konuşuyorum ama sahaya girdiğinde zaten o özgüvenli bir şekilde ayakları çime basmıyordu İsmail Yüksek'in. Bu görülebiliyordu. Onun sonucunda da işte bireysel hatalar. Maç başlangıcında iki tane hata yaptı. Hatta maçı izledim yanımda arkadaşıma. Onu söyledim. Aklı orada kaldı. O iki hatada kaldı. Ve o iki hatada aklın kalınca Rezan o vereceğin pası da yanlış veriyorsun. Evet. O penaltıyı da yaptırıyorsun. Hatalara takılı kalıyor İsmail. Çünkü bunu dert eden bir oyuncu. Karakteri de böyle. Sağ içerisinde bunu da dert ettiğin zaman sonuçları bunlar oluyor.
1: O endişesini ama hissettiriyor değil mi?
0: Endişesini hissettiriyor ama o yüzden sadece İsmail Yüksek üzerinden de bu maçı okumanın bir anlamı yok. Hatalar üzerinden okumanın. Yani benim anladığım, açıklamalara tekrar döneceğim, İsmail Kartal hatalar üzerinden okudu maçı. Ben yanlış mı okudum, izledim?
1: Doğru.
0: Ben eve gidiyordum dün, dışarıda izledim maçı. Hatta dinlemek için de açtım. Sesli bir şekilde dinledim. İsmail Hoca hem flash röportajda, Doruk Tecimer'e verdi, evet, flash röportajda, hem de basın toplantısında hatalar üzerinden okudu.
1: Doğru. Bu seviyede bu kadar pas hataları olmaz. Kabul edilebilir bir sonuç değil. Çok önemli dersler çıkardık. Hepimize büyük ders oldu. Basit hataları yapmamak gerekiyor bu kadar yüksek seviyede diye dediğin gibi genelde hatalardan ve seviyelerden dem vuruyor hoca.
0: Yani hatalar, seviyeler... Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde aynı maçları var. Ya bunları tabii düzeltip düzeltmediğini göreceğiz. Ama devamında biz Alanyaspor'u mağlup edip burayı unutturmak istiyoruz dediğin zaman o tepki oluyor. Hı hı. Yani o açıklamayı kabul etmez. Şunu diyebilirsin. Alanyaspor'u kazanacağız. İçeride bir Slavia Prag maçı var sahamızda. Onu da alacağız ve Galatasaray derbisi hedefimizdir. Galatasaray derbisini kazanıp biz lig deyiplerimi elimize alacağız. Bunu ver. Hı hı. Bunu ver 6-0'dan sonra insanlar ya evet hoca da tamam desin. Ama sen Alanyaspor maçını alıp burayı unutturacağız dersen insanlar daha da hatırlıyor. Yani o ya, bence basın toplantısı açıklamalarıyla 7-0 oldu zaten skor. Ya o sebeple İsmail Hoca'nın da burada oyuncular kadar hatalı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü bu açıklamalar pozitif dönmüyor Rezan. Yani oyuncu grubu şunu mu dedi İsmail Kartal'ın açıklamalarını görüp ya da soyunma odasında da bunu demiş olabilir. Birebir bu cümleleri oyuncularına da söylemiş olabilir. Tüm hata bizde. Demediğini Milan Škriniar'dan anlıyoruz.
1: Evet.
0: Demedi oradan belli yani. Oyuncu grubu kabul etmiyor senin önermeni. Tüm hata bizde demiyor. Teknik heyeti de dahil ediyor. Olayı sadece bak skoru 6-0'lık skoru sadece sahada yapılan bireysel hatayla değerlendirirse ve bunu önüne koyarak ilerlerse Fenerbahçe bence üzücü sonuçlar almaya devam eder. Yani burada çıkarılması gereken tonla ders var. Bence on, yani birazdan geliriz. Bazı oyuncular niye yok? Bazı oyuncuların Fenerbahçe'de artık olduğu kadar yani olmama durumu tartışılıyor.
1: Ve spekülasyonları

0: Beraberinde
1: getiriyor. Çok normal.
0: Hemen yine güzel bağladın. Yine bu bir açıklama konusuyla devam edelim. Dün Fenerbahçe kulübünden maçtan yaklaşık 2,5 saat önce bir açıklama geldi. Asensio, Lukaku ve N'Golo Kante'nin
1: getirebiliyor muyuz o açıklamayı?
0: Geçtiği bilmiyorum. Yönetmenime bir sorayım, elimizde var mı, hazırda bilmiyorum ama benim önümde açık.
1: Evet.
0: Tamamdır, onlar hazırlıyorlar. Ben de şöyle bir dün ilk açıklamayı okuduğumdaki reaksiyonumdan bahsedeyim sana. Şimdi ilk cümlede sağlık heyetinin bir değerlendirme yaptığı ifadesi var. İkinci cümlede oyuncuların ismi zikrediliyor. Asensio, Kante ve Lukaku. Üçünde de belli başlı tespitlerden bahsediliyor ve oraya kadar okuduktan sonra bir gazeteci olarak, bir futbol izleyicisi olarak şunu dedim. Üçü de yok.
1: Evet.
0: Ama nihayetinde ne oldu? Bir tanesi kadroda yok, diğer ikisi de kadroya dahil edildi. Ama ilk 11'ler açıklandığında ne oldu? İkisi de kenardaydı. Sonrasında bir tanesi oyuna dahil olamadı, bir tanesi de oyuna dahil oldu. Birazcık kafa bulandırdı. Yani Asensio bir, neden yok? İki, madem Asensio yok ve diğerleri varken neden üçü birlikte böyle bir açıklamanın içerisine dahil edildi?
1: Ben bir soru soracağım. Hem bizi izleyen izleyicilerimize, hem sana, hem de A-Spor Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz bu soruyu kendi içlerinde cevaplayabilirler. Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayacak bir oyuncuyu açıklarken neden yanına hafif sakatlıkları olan ama kadroda olan oyuncuları ekleme gereği hissedersiniz? Çünkü daha önce yok. Şimdi mesela maçtan önce sakatlanır bir oyuncu.
0: Hı hı.
1: X oyuncu. Alanya Spor maçına gidiyorum. Vedat Muriç sakatlandı diyelim, Allah göstermesin. Vedat Muriç'i açıklarken kadroda olmadığını maçtan 2 saat önce Fenerbahçe'de diyor ki Ake'nin de sol arka adalesinde hafif ağrıları var. Oğuz Aydın'ın da işte bileğinde hafif incilme var ama kadroda diyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi bunun mantığını ben anlayamadım. Aslında anladım da, anladığım kısma geleceğim. Ben o yüzden izleyicilerimize ve sana sormak istiyorum. Bunu neden yaparsın? Ben tek kelimeyle cevap vereceğim. Makyaj diyorum ben. Orayı biraz kapatmak için. Hani yayına çıkmadan önce biz bir pudra sürüyorlar ya. Tamamen kapatmak için. Yani Asensio'yu açıklarken Lukaku ile Kante'yi oraya eklemenin, tüm odağı Asensio'ya vermeyelim de birazcık dağıtalım olduğu o kadar aşikar ki, ve öğle saatlerinde bir gazetecinin Asensio ile alakalı öncelikle bir yumuşatma haberiyle bu süreci başlatması. Takip ediyor insanlar Rezan. Ben de takip ediyorum. Bugün de dile getiriyorum. Kimse kusura bakmasın ya da kızmasın. Önce bir yumuşatma haberi. Asensio ile İsmail Kartal konuşmuş, yorgunluğu var. Önce bir göğsünde yumuşatılıyor.
0: Hı hı.
1: Sonra açıklamayla ya biz bunu biraz şey yapalım, ne yapalım? Konuyu dağıtalım, o da Lukaku ile Kante %30-30-33-33 böyle yayalım. Ama öyle olmadı. Fenerbahçe Kulüp Televizyonu'nda bir görüntü var. Sevgili Sayın Oğuz Çetin ile Asensio konuşuyor. Bir gün sorulursa cevap verir ne konuşulduğunu. Biraz hararetli bir konuşma. Asensio el kol hareketleriyle belki de neden olmadığını soruyor. Oğuz Çetin de dizini gösteriyor. Bak, Oğuz Çetin kendi dizini gösteriyor Asensio'ya.
0: Açıklama ekranda bu arada.
1: Yani bu açıklamada şimdi Asensio'yu, bak açıklamanın ilk paragrafında Asensio'yu açıkladın.
0: Hı hı.
1: Sakatlık nedeni tedbir amaçlı maç kadrosu alınmadı. Tamam, olabilir.
0: Evet.
1: Ama şimdi Kante ile Lukaku'yu oraya dahil ettin. Maç kadrosunda varsa niye dahil ettin?
0: Ve madem kadrolar neden 11'de değil?
1: Neden o zaman o insanlar onu da soruyor.
0: Bir tanesi oynuyor, bir tanesi de oynamıyor.
1: Oynamıyor.
0: Yani. İkisi de oynamasa diyeceğim ki işte soruldu
1: ya da işte ya da bunu çok kolay bu açıklama yerine maç öncesi Fenerbahçe teknik direktörü şunu da diyebilir. Ya bugün 11 açıklanıyor ya, flash röportajda çıkar der ki ya Kante'nin dizinde bir hafif ağrı var. Ki maçtan önce benim de kulağıma gelmişti bu durum. Ki bizim muhtemel 11'imizde de yoktu Kante. Hı hı. Kante'nin dizinde ağrı var, bu sebeple yedekler arasında. Lukaku'nun da durumunu açıklar. Ki Lukaku zaten 11 değil bir de. Hani yani Lukaku düzenli oynuyor ve yedek kalıyor olsa bu açıklama yap.
0: Evet.
1: Kante'yi de çok kısa bir şekilde hoca açıklasın. Asensio'nun durumunu da artık ifade et, ne yapalım. Ama Asensio durumu gerçekten bu durum mu? Asensio durumu Asensio'nun rehabilitasyonu.

0: Akreditasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak arttırılması öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasını. Şimdi ben soruyorum, ben takip ettim. Maçtan önce Aston Villa antrenmanını yaptı Fenerbahçe, Samandıra'da. Hı hı. Asensio antrenmanı tamamında takımla çalıştı. Bu bir.
1: Evet.
0: Asensio oradan çıktı, antrenmandan çıktı, duşunu aldı, üstünü giyindi. Tüm takım arkadaşlarıyla beraber gülerek, ki fotoğrafları var. O uçağa bindi. 4 saat İngiltere'ye gitti. Uçaktan indi. Hala bir şey yok bu iki. Birmingham'da otele yerleşti. Maç günü geldi. Maçtan bir gün önce gitti ya Fenerbahçe. Hı hı. Maç günü geldi. Maç günü geldi. Asensio'nun öğle saatlerinde bir gazetecinin yumuşatmasıyla başlayan süreci başladı. Ve kadroda yok. Bana garip geliyor.
1: Evet, yani dün tartışılır dediğin gibi artık futbol severlerin, Fenerbahçeli taraftarların gözlerinden de kaçmıyor. Her şeyin bu kadar kayıt altına alındığı bir dönemde. Bakalım bununla ilgili ilerleyen dönemlerde bir açıklama, yeni bir madde gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Peki şimdi işin tabii diğer tarafı da var. Yani çok ağır bir yenilgi. Şu an sadece bir puanı var Fenerbahçe'nin. Sonrasında Prag maçı oynanacak ki Aston Villa hedef maçlarından biriydi.
0: Evet.
1: Şimdi bahsedilen derslere geri dönelim. Şimdi bireysel hata bir oyuncu da olur, iki oyuncu da olur ama kolektif olarak herkesin çok dağınık bir görüntü ortaya koyması, yalnızca bir kişinin veya iki kişinin çabalamalarıyla bir şeyler yapılmaya çalışılan bir 90 dakika sonunda, evet, Fenerbahçe bu kadar kısa sürede Alanya maçında nasıl o mentalini toparlayacak?
0: Toparlar. Bak, toparlamasına toparlar Rezan. Alanya spor maçı, o taraftar desteğiyle bir şekilde toparlarsın. Yani ki toparlamak da zorundasın.
1: Peki taraftara yetecek mi bu toparlanma?
0: Şimdi oradaki oyun gücüne bakılacak. Ben Rize spor maçında sahadaydık.
1: Evet.
0: Yani oradaydım, deplasmanda, evet, izledik. Rize spor maçında Fenerbahçe pozisyon verdi ama golleri buldu. Maçtan sonra şu yorum yapılabiliyordu. Oyun gücü belki çok yüksek değildi ama skoru elde etti Fenerbahçe.
1: Zaten milli aradan dönülmüştü.
0: Zaten milli aradan dönülmüştü, tölere edilmişti. Ama Aston Villa'da çok kötü bir görüntü. Yani kaçan gollerden dolayı, bireysel hatalardan dolayı denemez. 6-0. 6-0 kötü bir skor, ağır bir skor. Fenerbahçe geçen sezon çok daha iyi bir Aston Villa kadrosuna karşı, evet, çok daha iyi bir oyun sergilemişti.
1: Avrupa Ligi şampiyonu oldu
0: Fenerbahçe, yani deplasmanda Nottingham karşısında bayağı iyi bir oyunla galibiyet aldı geçen, hı, sene. Yani takım zaten aşağı yukarı, tamam, bu oyuncular vardı, yeni eklemeler oldu da yapabiliyordu bunları. Hı. Ama Aston Villa karşısında ki skordan sonra mentali toplamak, baş sonu açıklamaları yapan teknik direktörün, işte kaptanın görevi. Yoksa Fenerbahçe'nin zaten Alanya spor maçını antrenmanla çözebileceğim bir durum değil ki. Bir tane antrenman yapacaksın zaten. Bugün ne günlerden?
1: Perşembe.
0: İşte Perşembe geldim, bugünü sayma. Hı hı. Cuma, cumartesi maça çıkacak Fenerbahçe. Yani tek antrenmanla Fenerbahçe Alanya spor maçı. Konunun antrenmanla bir ilgisi yok. Çalışmakla bir ilgisi yok. Senin pas attığın yerle ilgisi var. Mentali toplamak. Mentali toplar. Bu oyuncu grubu zaten mental, 23 yaşındaki oyuncu grubundan bahsetmiyoruz. Bu ligin an itibariyle en tecrübeli, şimdi ben yaş, insan en yaşlı diyor, ben en tecrübeli takımı diyorum. Hı hı. En tecrübeli takımına sahip Fenerbahçe. Bu oyuncu grubu mentali toplayamıyorsa zaten orada zaten sıkıntı var demek.
1: Bir de konuşmadığımız bir isim daha var dünle ilgili. Hep bireysel hatalardan dem vurduk biz de konuşurken, işte İsmail'in bireysel hatası dedik, Genduzi dedik, Muriç dedik ama dün mesela, ki İngiliz basınının özellikle takip etmesinin sebeplerinden biri Greenwood'tu.
0: Evet.
1: Yani Greenwood'un bu karşılaşmada bir fark yaratması bekleniyordu ama Greenwood kafa olarak çok sahada değil gibiydi.
0: Bir kafa olarak bence biraz, yani direkt kafa olarak sahada değilden, evet, maçın içerisinde değildi ama Aston Villa'da Greenwood'a önlem almıştı. Çünkü
1: tabii doğru.
0: Bak, Oğuz çok iyi bir maç çıkardı, kabul ediyorum. Oğuz bence çok iyi de bir oyuncu. Daha fazla
1: zaten
0: da oynamalı.
1: Zaten Fenerbahçe ataklarını oradan denedi.
0: Oğuz'u Greenwood'a önlem alırken aslında biraz orayı tercihen boş bıraktığını gördük, hı-hı, Aston Villa'nın. Yani Greenwood'a aynı anda iki tane baskı, sürekli yanında oyuncu vardı. İşin teknik ve taktik kısmında Greenwood sahada hiç yalnız kalmadı. Hiç boş alan bulamadı. Birkaç kez ceza alanının orada rakibi ters düşürdüğü çalımlarda faul aldı. Onlar da serbest vuruş, gole çevrilmedi. Yani Greenwood'un kullanım şekli belki an itibariyle o maç için orası değildi.
1: Anladım.
0: Çünkü Greenwood maç içerisinde ben görüyorum, sola geçiyor, içe kat ediyor. Rize spor maçında bunu çok yaptı. Dün maçta sadece bir kez sola geldi. Orada da Oğuz da solda. Hı hı. Şimdi Oğuz da sağa geçmedi o sırada. Oğuz da solda.

0: İrfan biraz sağa kaydı. Greenwood kalmadı orada. Tekrar sağ çizgiye geri döndü. Yani sağ çizgiden biraz daha içe kat etmesi lazım. Belki farklı bir kullanım yöntemiyle
1: Greenwood'dan... Rakip savunma dolayısıyla da biraz etkiliydi.
0: Tabii rakip dün Greenwood'u çok yakın markaj oynadı ve Greenwood da hareket edemedi. Yani Greenwood noktasındaki en azından benim yorumum eleştiriden ziyade rakip övgüsü olur.
1: Hı,
0: yani rakip iyi bir önlem aldı Greenwood'a. Burada karşınızda da sonuç olarak Aston Villa gibi ve Unai Emery gibi bir teknik direktörü olan bir takım var. Hı. Yani Greenwood'a alınmış önlemi konuşmadan Greenwood'a ya sahada bir şey yapamadığı tek başına söylemek de doğru olmaz. Yani Fenerbahçe'nin Greenwood'a alan yaratacağı maçlar Alanya Spor maçı olacaktır. Hı hı. Ama büyük maçlarda nasıl oynayacak şimdi?
1: Tabii. İnsanlar onu bekliyor çünkü.
0: Eleştirmek için eleştirmiyorum Rezzan ben. Kimse kırılmasın. Ortada yaşanan durumları, açıklamaları ve olmayan şeyleri konuşmadık. Olan şeyler üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz şu an seninle. Yaklaşık
1: yarım
0: saattir. Fenerbahçe bu sezon büyük maçlarda ikinci büyük maçı bence. Beşiktaş derbisi ve işte Lyon'u eledin. Hı hı. Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla orayı geçtin. Şampiyonlar Ligi ilk maçı motivasyonuyla Roma karşısında çok iyi bir oyun vardı. Ama Beşiktaş derbisi, işte Aston Villa, yani bu büyük maçlardaki bu dağınık görüntüyü ikinci kez verdin. Şimdi iki tane çok iyi zaten söylüyoruz. Onu da söylediğim için bunu da söyleyebileyim. Fenerbahçe Lyon'a eleninde zaten göklere çıkarıldı yorumlarla. Hı-hı. Ki hak ediyordu da İsmail Hoca da hak ediyordu. Sohbet toplantısı da ben kendisine de söyledim. Lyon'u elediğinizde insanlar ağladı hocam dedim yani. Sorduğum soru da oydu. İnsanlar ağladı, sizin başardıklarınız ortada, evet bir tepki var. Sizin üzerinize gidilen çok fazla konu var ama şimdi bu gerçekler de var. İkinci
1: tabii,
0: kez
1: 18
0: dağınık.
1: Yıl sonra
0: tamam, işte Roma maçı tam doğru, orada herkes konuşuldu ama ikinci kez dağınık bir görüntü verdin. Birlik olmalıyız diyor kaptanın. Yani o dağınıklığı ben söylemiyorum. Fenerbahçe kaptanı söylüyor. Milan Skriniar söylüyor. Milan Skriniar'ın bir derdi yoktur herhalde. O çok daha net görüyordur. Hı hı. Burada demek ki bir dağınıklık var. Fenerbahçe bu mentali toplar mı? Toplar. Bir günü var. Uçakta dönüşte toplar. Bir konuşmayla toplar. Saha içerisinde bir kıvılcımla da toplayabilirsin bunu. Maç içerisinde arkadaşına yapılan bir faulle de o takım bir araya gelip çok iyi mücadele edip Alanya Spor'u geçersin. Derbiyi kazanırsın. Ama bunu süreklilik arz ettirecek. Yani bu noktada milli aradan sonra 8-0'la gittiğin, milli aradan sonra döndüğün bir maçta, ikinci Avrupa maçında işte, hı hı, resmi maçta. Bu tarz bir açıklama serisiyle karşı karşıya kalınmamalı.
1: Evet.
0: Yoksa şu olsaydı, yani Fenerbahçe 6-0 kaybetti. Tüm sorumluluğu üzerine alan bir teknik heyet. Kaptan da hiç teknik heyeti işaret etmeden biz böyle bir takım değiliz ama bugün böyle oldu.
1: Bugün dağıldık.
0: Bugün
1: toparlayacağız.
0: Dağıldık, toparlayacağız. Ama ortada açıklamalar var ya. Ortada açıklamalar var. Skor var ve bir de açıklamalar var. Hı-hı. Biz de açıklamalar üzerinden konuşuyoruz Rezan.
1: Peki o zaman Fenerbahçe'yi yavaş yavaş toparlayalım ve bugünün programına geçelim değerli izleyenler. Bugün hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un Avrupa kupalarında maçları var. İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Bu maçı konuşurken yönetmenimden de muhtemel 11 elimizde hazırsa rica edeceğim. Beşiktaş Hoffenheim maçını konuşurken muhtemel 11'lere de göz atarız. Beşiktaş'ta tabii en önemli eksik Erdem Vlahovic'in yokluğu. Bir mide ve bağırsak problemi yaşadığı için kadroya dahil edilmedi. Son antrenmana da çıkamamıştı. Černi'nin yokluğu kritik. Her ne kadar biraz istikrarsızlığıyla eleştirilse de Černi hücum anlamında Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayan bir oyuncuydu. Onun yokluğunda Poku devreye girecek. Yang Yuo oynayacak Vlahovic'in yokluğunda ve Beşiktaş'ın da karşısında görece çok da zorlama ihtimali olmasa da yine de tecrübeli bir takım var. Hoffenheim'de lige iyi başlamadı. Şu anda Bundesliga'nın hemen hemen son sırasında, 17. sırasında tek bir galibiyeti var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Hoffenheim bu arada Avrupa'ya da yenilgiyle başladı.
0: Şimdi Beşiktaş bu sezon Avrupa'da sadece bir mağlubiyet aldı. Elemeler dahil olmak üzere sadece Kaunas Žalgiris'i mağlup, evet, olmuş. Marsilya maçının müthiş bir esintisi vardı Dolmabahçe'de. Şimdi eksiklerle beraber gidilen Hoffenheim deplasmanı

0: İtalyano'nun da oyunuyla beraber bir şeyler yapabileceği maç. Ben karamsar değilim Beşiktaş adına. Çünkü İtalyano'nun Avrupa Ligi'nde kariyerinde de Avrupa'daki en azından bakış açısı belli. Ben Avrupa Ligi'ne İtalyano'nun yani öncelik sonra Avrupa mantığıyla baktığında düşünmüyorum. Avrupa Ligi'nde alacağı sonuçları çok fazla önemsediğini de bunu yanlış anlamasın Beşiktaşlı arkadaşlar. Elbette Beşiktaş'ın başarısı için bunları istiyor. Ama kendi bireysel CV'si için de Avrupa Ligi'nde alacağı sonuçlara çok fazla önem verdiği alınan sonuçlardan dolayı da ortada. Umarım Beşiktaş iyi sonuç alacaktır. Eksikleri arar mı? Eksikleri ararken şu artıyı görecektir. Olaytan Kocaeli Spor maçında yoktu. Ve bir sakatlığı da ciddi bir problemi de yoktu bildiğim kadarıyla. Ve Olaytan bugün ilk 11'de olacak ve dinlenmiş bir şekilde Almanya'ya gitti. Beşiktaş orta sahası için çok önemli bir oyuncu. Orkun Salih Olaytan gününde olduğu zaman yani Vlahović'i yani çünkü Poku Serni'nin açığını kapatacaktır. Yani çok fazla aratmayacaktır. Oh son vuruşlarda eğer istenileni verirse ben Beşiktaş'ın eksikleri arayacağı bir ilk 11 en azından görmüyorum burada. Yani evet. Bu ilk 11 eksikleri aramayacaktır.
1: Ya Hoffenheim deplasmanı için yeterli diyorsun.
0: Yeterli, kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Olaytan'ın da dönüşüyle beraber Beşiktaş o tempolu oyunu ve 3. bölgedeki üretkenliği yapabilecek bir orta sahası var. Orada da Trossard, Oh ve Poku gibi oyuncular ceza alanına girerse Beşiktaş gol ya da goller bulacaktır. Ha, işin savunma kısmında Agbadu Emirhan tercihi var. Orada Jalo'yu galiba bu maç oynatmıyor, dinlendiriyor diye düşünüyorum. İşin savunma kısmına yani oradaki Emirhan'la Agbadu'nun sergileyeceği uyum bence soru işareti.
1: Bir de o tandemin sürekli değiştirilmesi de biraz
0: eleştiriliyor. Evet, Beşiktaş'ta sık sık değişiyor o tandem. Katılıyorum. Stoper ikilisi değişmemeli bence çok fazla. Ya da uyumlu oluyorsa, değiştirdiğiniz zaman sonuç alıyorsanız değiştirebilirsiniz. Ama Emirhan ve Agbadu ikilisi uyum sağlar mı? Deneme maçı bu maç mı? Onu göreceğiz.
1: Acaba yani, bir sonraki...
0: Ben Jalo ile başlardım.
1: Trabzonspor derbisini de
0: tabii
1: düşünerek...
0: Tabii öyle de bir fikstür
1: yani
0: var.
1: Orada şimdi ister istemez hoca her ne kadar hani diyorsun ya Avrupa'yı da çok önceliyor. Ki zaten Avrupa kupalarında turnuvalarda başarılı bir teknik direktördü buraya gelmeden önce. Ama oyuncu grubunda ve genel olarak camiada Trabzonspor maçı belki biraz daha... fazla kafaları kurcalıyor olabilir hemen arkasından. Çünkü buradan deplasmandan tekrar bir yolculuğa çıkacak. Trabzon deplasmanına gidecek pazartesi günü de.
0: Yani şimdi bunu düşünüyorsun. Orada Ju mesela Trabzonspor'un forveti hızlı bir oyuncu ki onu oynattır diye tahmin ediyorum ben de. O yüzden Jalo'yu burada Agbadu'nun yerine kullanacak gibi gözüküyor. Emirhan'ı artık düzenli olarak tercih ediyor İtalyano. Ki bence bir sakatlık yaşamazsa Trabzonspor maçında da Emirhan oynayacaktır. Trabzonspor maçının önlemi de vardır elbette. Yani kafasında bazı çünkü belli ki İtalyano şunu yapıyor. İkameli kullanmak vardır ya. Yani ikameli kullanıyor. Olaytan'ı Kocaelispor maçında dinlendirip Hoffenheim'de ilk 11 yapıyorsun. Şimdi Trabzonspor derbisi öncesi de stoperde Jalo'yu çekip Agbadu'yu oynatıyor. Yani burada bu tercihler anlaşılan o fikstürle alakalı belli oynamaları yapmak için. Ama umarım Beşiktaş çok iyi başlar ve iyi bir sonuç olur maçtan. Yorulmadan dönerse Trabzonspor maçında hızlı bir şekilde dinlendirici oyuncular var çünkü burada. Yani Orkun sakatlıktan döndü. İki maçtır üst üste oynuyor. Salih zaten yani bu sezon herhalde bambaşka bir seviyede.
1: O da hiç dinlenemiyor.
0: Hiç dinlenmeden oynuyor. O yüzden dinlenmesi gereken oyuncular var Beşiktaş'ın kadrosunda. Skoru erken bulursa değişiklikler yapacaktır İtalyano. Evet. Başarılar diliyorum Beşiktaş'a. Ben bu sezon Avrupa Ligi'nde iyi işler yapacaktır Beşiktaş. Marsilya maçı bunun sinyaliydi. Her ne kadar iç saha denilse de Marsilya'nın işte bu sezon kan kaybetmesiyle alakalı yorumlar yapılsa da Marsilya iyi bir takım hala.
1: O 1-1'den sonraki 15 dakikalık bölüm zordu.
0: İyi bir takım. O yüzden Beşiktaş'ın Avrupa Ligi başlangıcı mesaj vermişti. Hı hı. Onu destekler Hoffenheim karşısında diye umut ediyoruz. Hoffenheim'de de Ozan Kabak oynayacak. Ozan'a da sakatlıksız, kazasız, belasız iyi bir maç dileyelim. Ozan bence çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir stoper. Bence çok iyi de bir karakter. Hı hı. Milli maçlar öncesi de Ozan da iyi maçlar oynamalı ki Kasım

0: Daki milli araya Ozan Kabak da iyi gelmeli.
1: Evet, aynen
0: yani,
1: öyle.
0: Yani bu oyunculara ihtiyacı var milli takımımızın.
1: Evet, Beşiktaş'a başarılar dileyelim ve günün bir diğer mücadelesine geçelim. Trabzonspor'da Avrupa defterini bugün Finlandiya'da açacak değerli izleyenler. Bordo Mavililer 19.45'te Konferans Ligi'ndeki ilk maçına Kuopio deplasmanında çıkacak. Finlandiya, soğuk hava, suni çim ve Trabzonspor'un ilk Avrupa mesaisi. Thomas Reis çok zorlu bir dönemde geldi. Yani geldi, Galatasaray derbisini oynadı. Sonra Samsun derbisi oynadı. O da Karadeniz derbisi. Eski takımına karşı oynadı. Şimdi Avrupa'daki ilk maçına yine Thomas Reis'le çıkacaklar. Sonrasında Trabzonspor'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Yani acayip bir cendereye girdi Thomas Reis.
0: Yani belki de şöyle düşün. Bu zorluktan iyi çıkarsa böyle önü çok açık.
1: Evet.
0: Yani önünde kocaman bir Ayder yaylası gibi böyle bir yayla var gerçekten. Yani rahat bir şekilde koşabilecek Thomas Reis. Hı hı. Yani biraz mizah yapmaya çalışıyorum ama Trabzon Galatasaray maçıyla başlayıp Samsunspor deplasmanına gitmek, eski takımına. Çünkü orada onun psikolojik olarak da bir ağırlığı var. Devamında suni için Finlandiya ve sonra dönüyorsun Beşiktaş derbisi. Thomas Reis buradan eğer iyi çıkarsa Trabzonspor mevcut kadro yapısıyla da Muhammed Salah'la da bence birbiriyle uyumlu, dengeli kadrosuyla da şampiyonluk yarışının da net favorisidir. Hı hı. Beşiktaş derbisini katıyorum ama. Beşiktaş derbisinden galip çıkarsa. Çünkü Konferans Ligi'ndeki yani sonuca bir şey diyemiyorum. Yani o maç için yani suni çim olması bir kez orada yani herkesi etkileyecek. Yani onu etkilemiyor diyen çok az gördük. Yani biz defalarca milli takımımız da gitti, takımlarımız da gittiği zaman bir suni çim açıklaması görüyoruz. Evet. Maç önü, maç sonu. Yani bu %100 etkileyecek. Burada önemli olan oradan ne kadar adalelerin, bacakların sağlıklı bir şekilde Beşiktaş maçında sahada oluyor olup olmaması. Hı hı. Çünkü Trabzonspor Konferans Ligi'ne de böyle çok şu kadar fazla maliyetli bir kadro oluşturduktan sonra, böyle oyuncuları aldıktan sonra Konferans Ligi'ne şu gözle bakılmıyor. Ya biz burada gidebildiğimiz kadar gideriz gözüyle bakılmamalı. Hı hı. Trabzonspor Konferans Ligi'nde bu sezon böyle herkesin maçlarını eğer lig bazında takip ettiği takım. Çünkü Muhammed Salah var kadronuzda. Yani bu sebeple Konferans Ligi'nde iyi sonuçlar almak elbette zorunda demeyeyim ama gerekiyor. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde bu kadro yapısıyla, bu kadar maliyetle beraber iyi bir sonuç alması gerekiyor. Hem ülkemizin puanı için hem de Trabzonspor'un Avrupa'daki basamağını yukarıya çekmesi için iyi sonuçlar alması lazım. Hı hı. Thomas Reis'le beraber Trabzonspor iyi bir görüntü içinde. İki evet. Maç 7 gol. Kolay bir tablo değil. Hemen gelip birçok şeyi inşa etmek. Avantajları ne Trabzonspor'un? Folcarelli döndü. Hı hı. Çok büyük bir avantaj. Fabinho Folcarelli orta sahası birbirine alıştığı zaman bence birbirini puzzle şeklinde tamamlayan iki oyuncu.
1: Fabinho çok hızlı adapte oldu.
0: Evet, çok hızlı adapte oldu. Folcarelli'nin top kapma yüzdesinin çok iyi olduğunu zaten oynadığı maçlardan biliyoruz. Buraya bir de Batagov'un dönüşü ne zaman dönecek bilmiyorum. Yunus Emre Sel onunla alakalı çok daha net bilgi verecektir. Batagov da döndüğü zaman Trabzonspor gerçekten iyi bir kadrosu var. Hı hı. Hem ligi taşıyabilecek hem de Konferans Ligi'nde iyi sonuçlar alabilecek kadrosu var. İlk 11'de ekrana geldi.
1: Evet.
0: Ya Trabzonspor'un ben hani rakip hakkında bilgim yok. Şimdi çok fazla burada ahkam kesmeyeyim. Finlandiya takımı suni çim olduğunu biliyoruz. Zorlanır elbette suni çimden dolayı ama bu kadro kalitesiyle kazanır. Muhtemel 11'de de Salah'ı görmüyoruz.
1: Evet.
0: Tamamen Beşiktaş maçı düşünülerek de oluşturulmuş bir ilk 11.
1: Ve yani yine
0: Beşiktaş,
1: zemin endişesi var tabii.
0: Tabii zemin endişesi var. Yani Salah'ı yani kimse sakatlanmasın. Tüm takımlar tabii için ki söylüyorum ben. Allah korusun sakatlanmış olsa yani bütün sezonu etkileyecek bir
1: tabii
0: durum
1: ki
0: oluşabilir. Bu sebeple bazı oyunculara önlem alınmış. Ama yine Aral'la, Onaçu'yla, Saviolo'yla Trabzonspor hızlı bir şekilde gidecektir. Orta sahası da Melih Ozan, Melih'in son maçtaki tabii kırmızı kartı çok tepki topladı. Burada kendini affettirme fırsatı var. Ya Trabzonspor'un rakipten daha üstün ilk 11 olduğunu, rakibin 11'ine bakmadan zaten söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani bunda bir abes bir durum yok.

0: Kuzey takımlarının şu ters gelme durumu,
1: var tabii,
0: bir disiplinli görüntüsü karşısında bizim genelde Türk takımlarının rakibi hafife alma
1: konusu. Çok daha atlet oluyorlar.
0: Ve ön plana da çıkıyor yani. Biz bir rehavete kapılıyoruz. Aynen biraz öyle. İsmi, biraz oynadıkları lig konusunda hafife aldığımız için de çok çabuk dersimizi aldığımız maçlar çıkıyor.
1: Bizim kadar teknik olmayabilir rakip ama bizim kadar en az ya da bizden daha fazla atlet fiziksel olarak iyi durumda
0: aynen
1: olacaklar.
0: Öyle. Onu birbirine biliyoruz. Genelde çok uzun süre tanıyan oyunculardan kurulu oluyor. Tabii ki bu takım özelinde söylemiyorum ama Kuzey takımları özelinde
1: evet.
0: Birbiriyle çalışma geleneği tamam yetenekten önce hocanın verdiği
1: aynen
0: ödevleri
1: öyle.
0: Sahaya yansıtma ön plana
1: aynen
0: çıkıyor. Evet, Trabzonspor muhtemel 11'i bu şekilde temsilcilerimize bu akşam hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'a başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Şimdi kapatmadan önce şöyle genel bir toparlama yapalım. Pazartesi günü derbi oynanacak. Deplasman yasağı da kalktı. Bu da yine müjdeli bir haberdi. Tabii ki bu maçlardan bağımsız okumayacağız derbiyi ama şimdilik bir kenara koyalım. Nasıl bir derbi bekliyorsun Papara Park'ta?
1: Yani öncelikle gergin bir derbi olmamalı bence. Sakin geçeceğini, futbolun güzelliklerinin ön planda olacağı bir derbi beklediğimi ben söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'la Trabzonspor'un oynadığı derbilerde böyle gözünü kapattığın zaman çok fazla futbolun konuşulduğu
0: tabii
1: maçlar hatırlıyorsun.
0: Tabii ki.
1: Yani gollü maçlar hatırlıyorsun, geri dönüşler var. Bir kez iki takımın da hem teknik direktörü hem oyuncu havuzunu düşündüğümüz zaman oynamaya aynı zamanda da oynatmamaya çalışan iki teknik adam var. Ben keyifli bir derbi bekliyorum. Skor olarak vermeyeceğim ama gollü bir derbi bekliyorum. Salah'ın neler yapacağını herkes gibi ben de merak ediyorum. Çünkü Galatasaray derbisinde Salah çünkü sahanın yıldızıydı. Bugün transfer döneminde Beşiktaş'ta görüştüğünü bunu artık herkes biliyor. Salah Beşiktaş'ta tabii çok ciddi transfer görüşmeleri yaptı. Ve o transfer görüşmeleri yaptı takıma karşı oynayacak. Bir de işin böyle bir yandan hikayesi
0: evet, bir hikaye
1: de var.
0: Var doğru.
1: Bu sebeple ben derbinin iki teknik adam mücadelesi, işte orta sahaların mücadelesi, forvetlerin neler yapacağı yani çok fazla aktörü olan bir maç. Bu sebeple keyifli olacak. Deplasman taraftarı maça gidiyor. Bu çok güzel bir haber. Yani Beşiktaş taraftarı Trabzonspor deplasmanındaki yerini alacak. İnşallah bu Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında da devam eder bu uygulama. Çünkü taraftar yani biz bunları aşmış olalım artık. Yani bunları artık zaten aştık ama bizim hep diyoruz ya hoşgörü toplumuyuz. O hoşgörüyü o sahana gelen deplasman taraftarını da göstermemiz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Çünkü toplum olarak böyleyse bunu yapıyor olmalısın. Bu uygulamanın devam edecek olması eğer ederse herkesi sevindirir. Güzel bir maç bekliyorum. Hakeme hakem şansı diliyorum. Yani çok fazla hakemin hiç konuşulmadığı bir maç olmasını temenni ediyorum şu ortamda. Ama iki takımın da iki golden fazla gol attığını bir maç bekliyorum ben.
0: Erdem Akbaş ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler sabah sporunu böylelikle tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Halk,
4: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız değerli izleyenler. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Kalan son 2 saatte de stüdyo konuklarımla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gündemi konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftayı geride bıraktık değerli izleyenler. Dün akşam temsilcimiz Fenerbahçe Villa Park'ta

0: Aston Villa'ya konuk oldu. Maç 6-0 Aston Villa galibiyetiyle son buldu. Dilerseniz maçın özet görüntülerini izleyelim.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12 orta geldi, top sekti. Manzambi vurdu, top ağlara gidiyor. Aston Villa 12'de Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Fenerbahçe atakta, arka bölüm ortağı Vedat vurdu Suzuki. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı an arka direkte Vedat Muriç vurdu. Köşeyi kapattı Suzuki. Yine atakta Fenerbahçe, Oğuz Aydın. Oğuz pasını çıkardı, Greenwood'tan etkili bir vuruş gelmedi. Aston Villa atağı, Nicholas Jackson, 2-0 yapıyor. Fenerbahçe savunmasında top kaybı. Jackson gol atıyor. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. Bir top kaybı daha. Nicholas Jackson. Top yine ona geldi. Nicholas Jackson. Bir kez daha Fenerbahçe ağlarını buluyor. 8 dakika içerisinde üst üste 2 Nicholas Jackson golü. Aston Villa 39'da skoru 3-0 yaptı. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde kaldı. Ivan Kruzyak beyaz noktaya işaret ediyor. İsmail Yüksek ve Manzambi, Aston Villa penaltıyı kazandı. Rose Barkley penaltıdan skoru 4-0'a getiriyor. ...4-0'dan sonra da Aston Villa etkili olmaya devam ediyor. Mbaye pasını aktardı. Barkley vurdu, top ağlara gitti. Bartu'ya çarpan top ağlara gitti. Aston Villa'nın 5. golü 72'de Barkley ile geliyor. Fenerbahçe en azından bir gol bulmak istiyor. Oğuz Aydın. Oğuz etkili vurdu Suzuki. İyi bir vuruş ama gole izin vermedi kaleci Suzuki. Dakika 90. Ceza sahasında tehlike. Temi Abraham Aston Villa'nın 6. golünü atıyor. Fenerbahçeli oyuncular için zor bir akşam. Sahnede bu kez Temi Abraham vardı. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oluyor.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Aston Villa karşısında alınan mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
2: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bir skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak. Oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık. Değişikliği. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağım bunun takdiri yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devrede takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeri. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
0: Aston Villa teknik direktörü Unai Emery maç sonu basın toplantısında sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki Fenerbahçe hak etmediği bir sonuç yaşadı ifadesini kullandı.
3: We are delighted for the first win at home. Of course we needed it.
4: Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Oyuncularımızın kendilerine güvenerek oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaçları vardı ama bugün forvet oyuncularımdan bazılarının gol atmış olması önemliydi. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı elbette kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var. Geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.
0: Evet değerli izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftayı geride bıraktık. Şimdi sıra hem Avrupa hem de Konferans Ligi'nde bugün oynanacak maçlarda. Bugün iki temsilcimiz birden Avrupa'da olacak. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor. Önce Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş bugün Almanya'da Hoffenheim'a konuk olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak sevgili izleyenler. Maçı Belçikalı hakem Lawrence Wisse yönetecek.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. İlk hafta Marsilya'yı evinde 4-1 mağlup eden siyah beyazlılar Almanya'da Hoffenheim karşısında da iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Václav Černý ile Milot Rashica bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dušan Vlahović de rahatsızlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrılırken yalnızca 1 maçta mağlup oldu. İtalyano'nun ekibi kaydettiği 12 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş Hoffenheim maçından sonra Avrupa Ligi'nde sırasıyla Crystal Palace, Celtic, Birşeva, Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan ve 17. sırada yer alan Hoffenheim oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Alman ekibi Avrupa Ligi'nde ise ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuştu. Hoffenheim savunmasında görev yapan Ozan Kabak, görev verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Bu sezon 7 mücadelede sahada yer alan milli futbolcu bir kez gol sevinci yaşadı. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Wisser yönetecek.
0: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve milli oyuncu Salih Özcan maç öncesi basın toplantısında konuştu.
6: Sempre Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında.

0: Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki de iç saha faktörünü kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne. Ama tekrar ediyorum, grubumuz zor, maçlar çok zor, birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüze çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunun maksimum seviye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanmak gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak, maçı yenmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunların hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onları bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz? Yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var. Onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın ve 3 puanla gideriz. Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım, yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım.

0: olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım. Basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: Ev sahibi takım Hoffenheim'da teknik direktör Christian Ilzer ve milli futbolcu Ozan Kabak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama yarın için iddialıyız. Evet, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Ama sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş bunu başarıyla yapıyor. Sadece bu Vlahovic'e bağlı değil oyunları. Avrupa Ligi'nde de bunu çok iyi gördük. Takım çok iyi, takım oyunu oynanıyor. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ve Beşiktaş'ı problemler, yani problemli bir oyuna sokacağımızı biliyoruz. Özcan ve Nübel, tabii ki tecrübelerimiz var onlarla ama konsantremiz tamamen biz nasıl oynayacağız, bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Odaklanmamız gereken şey tamamen kendi oyunumuz. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alanına girmek, bu bizim için çok önemli. Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık, kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yine de biliyoruz. Yarın çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Hele Almanya'da bile büyük bir taraftar kitlesi var. Oyuncu kalitesi ve takım çok iyi ama yine de yarın 3 puan alıp galibiyetle maçı bitireceğimize inanıyorum. Evet, sezon başlangıcı hem milli takım hem de bizim için zor oldu. Evet, ama böyle durumları zaten ben yaşadım. Tecrübeliyim bu konuda. İyi idman ve ekip, hem güzel bir aileyiz, hocalarımız ve idmanlarımız çok iyi, şüphe duymuyorum. Bu zor döneminde iyi atlatacağız.
1: Almanya temsilcisi Hoffenheim'in CEO'su Andreas Schicke maç öncesi açıklamalarda bulundu.
3: Hoffenheim'de Beşiktaş maçı heyecanı yaşanıyor. Alman kulübünün CEO'su Andreas Schicke, Avrupa Ligi'nde siyah beyazlılarla oynayacağı maç hakkında açıklamalarda bulundu. Schicke, rakibimiz çok sayıda bireysel kaliteye ve alan bulduklarında çok tehlikeli olabilen oyunculara sahip. Nasıl bir futbol oynamak istediklerini biliyoruz. Aktif, tempolu oynamak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz dedi. Bu karşılaşmayı kırılma maçı olarak görmediklerini söyleyen Schicke, lig aşamasında 8 maç var. Her rakibi detaylı şekilde analiz ediyoruz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bu seviyede belli oyunculara odaklanamazsınız. Takım savunması yapmalı ve aynı zamanda kendi futbolumuzu oynayacak kadar cesur olmalıyız diye konuştu. Beşiktaş'ın hücum gücünün farkında olduklarını ortaya koyan CEO'nun açıklamaları, Hoffenheim'in karşılaşmaya yönelik hazırlıklarında savunma disiplinine büyük önem verdiğini gösteriyor. Hoffenheim, Beşiktaş karşısında kompakt savunma anlayışını korumayı, yüksek tempolu ve baskılı oyunundan da vazgeçmemeyi hedefliyor.
1: Evet, şimdi bir diğer temsilcimize geçiyoruz. Az önce de aktardığım gibi bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları oynanacak. Beşiktaş Hoffenheim'a konuk olurken Trabzonspor'sa Finlandiya temsilcisi Kupskupio'ya rakip olacak değerli izleyenler. Bugün Konferans Ligi'nin ilk haftasında Kupskupio ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller Finlandiya ekibi Kupskupio'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Mavillerde Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okan Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kupskupyo maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kupskupyo, bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuitinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan stadında oynanacak Kupskupyo Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis maç öncesi basın toplantısında konuştu.
4: Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her üç günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncuların üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarın da tabii ki en iyi kadromuzda sahada olmaya çalışacağız. Konferans liginde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi bir başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek. Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi suni içinde oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu şimdi de bu şartlarda da bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Moore'nin de oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'e şu an itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadrodan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceğim. Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir aslında bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnız çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçirmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrası ile ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçirmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek. Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim. Oyuncumuz elbette kalecimiz oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak. Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var.
5: I don't think there is.
4: Elbette belki bir fark yaratır.

0: Olabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da büyük fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarımızı ve takım arkadaşlarımızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kaliteleri diye düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var. Bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim. Aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim. Çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçta hedeflerimizle ilgili bu maçta tabii ki elbette çıkıp elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Finlandiya temsilcisi Kups Kupio takımının maç önü basın toplantısı ekranlarınıza geliyor.
2: Trabzonspor'u durdurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Dünya çapında yıldızları var. Biz kendi oyunumuza ve en iyi sonuca odaklanacağız. Elbette ki Salah çok güçlü bir oyuncu. Onu durdurmak istiyoruz. Salah'a karşı önlem almaya çalışacağız. Sert ve mücadeleci bir maç olacak. Savunmaya yönelik oynamayacağız. Tamamen galibiyete odaklanacağız.
3: Huomenna tulee vastaan ja tiedän totta kai Turkin liiga on huippuliiga ja koko ajan.
4: Finlandiya Ligi ve Avrupa Kupalarının yapısı farklı. Bu maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. Türkiye güçlü bir lige sahip. Türk futbolunu takip ediyorum. Orada çok güzel bir futbol sevgisi var. Elimizden geldiğince Trabzonspor maçına odaklanıp kazanmak istiyoruz.
1: Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'taki yerini alabilecek. İl Spor Güvenlik Kurulu Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı. Trabzonspor maçla ilgili deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu çağrıya olumlu yanıt vermişti. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'la Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç pazartesi saat 20'de oynanacak. Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sané Barcelona maçı sonrasında kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
5: Leroy Sané tepkilerin odağında. Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Leroy Sané Barcelona karşılaşmasının ardından taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alman futbolcu oyuna girdikten sonra da etkili olamadı. Barcelona maçında 32 dakika süre alan Sané karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı. Gol beklentisi sıfırda kalan deneyimli oyuncu gol pozisyonuna giremezken çalım atamadı ve faul kazanamadı. 13 kez topla buluşan Sané girdiği 4 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi. Bu performansın ardından Alman yıldız sosyal medyada taraftarların hedefi haline geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sané yeniden en iyi performansına ulaşmak için çalıştığını belirtti. Alman futbolcu iyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğimiz performansı sergilemek için her gün çalışıyorum ifadelerini kullandı. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sané sözlerine ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız diyerek tamamladı.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Karadeniz ekibi 55 yaşındaki Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar prensip anlaşması sağlandığını açıkladı. Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da çalıştıran Bjelica son olarak Hırvat ekibi Dinamo Zagreb takımında görev aldı. Ligde son 5 maçını kaybeden ve 4 puanı bulunan Samsunspor pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençler Birliği ile devam edeceğiz. Gençler Birliği cumartesi günü saat 16'da Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesinde Gençler Birliği teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
6: We'll inform the player and I think we are in a good way. her maça biz o önemi veriyoruz.

0: Şimdi tabii ilk maçımız Galatasaray'la olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Barcelona'yla oynadığı maç gerçekten çok iyi bir maçtı. Barcelona çok iyi bir takım ama gördüğünüz Galatasaray da çok iyi bir takım. Eğer bir santimle herhalde offside verildi ikinci gol. Eğer o ikinci golü Galatasaray atabilseydi çok farklı bir maç izleyebilirdik. Oyuncularımla da konuştum. Maçı izleyip izlemediklerini sordum. Çoğunluğu bu maçı izledi ve maçı izlediklerini ofansif ve defansif olarak neler yaptıklarını beraber konuştuk. Biz neler yapabiliriz konuştuk. Ben onların bu kısımlarını gördükten sonra bizim de çalışmalarımızla beraber iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 27, 28 ve 29 Ekim'de Alspor ekranlarında yaşanacak değerli izleyenler. Dilerseniz gelin 3. tur eşleşmelerine bir bakalım.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç programı açıklandı. 6 Süper Lig takımının yer aldığı turda karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim'de oynanacak.
3: Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol!
2: 12 maç Aspor ekranlarından canlı yayınlanacak. Program şöyle. 27 Ekim Salı 13.30 Etimesgut Spor Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü. 15.30 Bolu Spor Karşıyaka. 18 Kocaeli Spor Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor. 20.30 Korendon Alanya Spor 12 Bingöl Spor. 28 Ekim Çarşamba 13.30 Kars 36 Spor Antalya Spor. 15.30 Fethiye Spor Eyüp Spor. 18 Sakarya Spor Bursa Yıldırım Spor Kulübü. 20.30 52 Ordu Spor KCT 1461 Trabzon Futbol Kulübü. 29 Ekim Perşembe 13.30 Bitlis 1916 Futbol Metro Holding Kayseri Spor. 15.30 Gençler Birliği Karaköprü Belediye Spor. 18 Kasımpaşa Çorlu Spor 1947. 20.30 Eskişehir Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü.

0: Evet değerli izleyenler, A Milli Takım Teknik Direktörü kim olacak? Bu sorunun cevabını arıyoruz günlerdir ve tabii opsiyonlara bakıldığında öne çıkan isimler de söz konusu. Öne çıkan isimler arasında Abdullah Avcı'nın da ismi çıktı. Bu sorulara da cevap Abdullah Avcı'dan geldi.
1: Yani adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım çok özel ve çok değerli bir yer. Ve bunun hem genç milli takımında hem A milli takımında görev yapmış bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni son derece mutlu ediyor. Ama gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibariyle böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye yani bu bayrağa hizmet etmek her teknik adamın çok istediği, arzuladığı, başarabileceğine inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi ve bunun da tabii ki duygularımızı hep bu yoğunlukta yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Ama şu an itibariyle gerçekçi konuşulabilir. Çünkü Türk futbolu adına verilecek herhangi bir karar Türk futboluna hayırlı olsun demekten başka bir şansımız yok. Beklemek ve seyretmek, görmek en güzeli şu an itibariyle. Onun için en hakkımızda ülke adına, ülke futbolunun hayırlısı neyse olsun. Tabii ki şöyle bakmak lazım. Uzun süreler çalışan bir teknik direktörüm. Özellikle aralıklarım çok fazla yok. Ve çok fazla da tüketen birisi olmadım. Yani 3 tane takım, bir de mini takım var aslında süreçte çalıştığım. Ben de bu süreci biraz daha seçici de diyebilirsin. Teklif aldım mı? 10-12 tane yurt içi ve yurt dışı teklifler aldım. Ama biliyorsunuz ya yarışmak gerekiyor ya bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibariyle böyle bir tercihim olmadı. Onun için biraz daha dinlenme ama dinlenirken de aynı zamanda

Milli futbolcumuz 83 ve 85. dakikalarda yaptığı 2 asistle skorun 3-3'e gelmesinde başrol oynadı. Demoralize olan Roma karşısında rüzgar arkasına alan Real Madrid 90'da bir gol daha bularak sahadan 4-3 galip ayrıldı. İspanyol devi İtalya'da sergilediği geri dönüşle birlikte puanını 6'ya çıkardı. Roma'nın ise 1 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın ardından İspanya basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı. Marca gazetesi Güler, Mourinho'nun Madrid'ini canlandırdı. Başlığını öne çıkardı. Yazıda Arda oyuna girdikten sonra kullandığı 3 kornerle geri dönüşü başlattı ifadelerini kullandı. AS gazetesi yazarı Raul Ramirez, Arda Güler Olimpiyat stadını domine ediyor. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri skoru değiştirmeye yetti yorumunda bulundu. Şimdi Asya Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. El Sadd, El Hilal karşı karşıya geldi. El Hilal'de Oli Watkins oynadığı oyunla dikkat çekti. Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi Katar temsilcisi El Sadd, Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal karşısında. Oli Watkins yerde kaldı. Oli Watkins vurdu ve topu ağlarla buluşturuyor. Oli Watkins. El Hilal'in yeni transferi zor pozisyonda topu ağlarla buluşturmayı başarıyor. Deneyimli oyuncu Oli Watkins. 30 yaşında bu sezon El Hilal formasıyla 5. golünü kaydediyor. Gol Oli Watkins. Görüntüler ikinci yarıdan. Topu iyi taşıdı El Hilal Martinelli ile. Şimdi vuruş açısı Oli Watkins. Son bir temas var. Watkins'in itirazları var. Mücadelenin hakemi bekli diyor Watkins'e. Dakika 61. Kalabalık geldi. El Hilal işte şimdi VAR'da bir inceleme gerçekleşiyor. Maçın hakemi sahaya doğru yöneldi. Ve karar penaltı. El Hilal penaltı kullanacak. Ceza sahası içerisinde topa elle oynama tespit edildi. Ruben Neves topun gerisinde. Neves vurdu ters köşe. Kaptan Ruben Neves. 2-0. El Hilal maçı 2-0 kazanıyor. Şimdi Güney Amerika'ya uzanacağız sevgili izleyenler. Copa Libertadores'e gidiyoruz. Fluminense-Palmeiras eşleşmesinin özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Copa Libertadores'te yarı final mücadelesi Fluminense-Palmeiras karşısında. Palmeiras hata izliyoruz. Sol kanattan yükleniyor Palmeiras. İçeriye doğru çevrilen bir top. Top ağlarda gol. Lopez. Dakika 45. Piquerez'in ortası yerden Lopez. Topu ağlarla buluşturuyor. 1-0 öne geçti Palmeiras. Görüntüler ikinci yarıdan. Boşta kalan top şimdi ceza sahası içi. Şut kaleciden muazzam bir kurtarış. Atak devam ediyor Palmeiras adına. Kafayla içeriye penaltı noktasına bir vuruş Freitas. Anderson'un pası gol Freitas. Dakika 85 farkı 2'ye çıkardı. Bu golle birlikte Palmeiras Fluminense karşısında. Fluminense atakta. Guga kaleci açıldı. Arkaya doğru kafa vuruşu topu ağlarda gol. Nata. Dakika 90+3 farkı 1'e indiren gol Nata'dan geldi. Palmeiras Fluminense'yi 2-1 mağlup ediyor. MLS Ligi'ne gideceğiz. MLS'te Messi'nin takımı Inter Miami, New York City karşı karşıya geldi. Maçın özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Inter Miami, New York City karşısında. Top Lionel Messi'de. Messi dripping halinde. Messi'nin pası şimdi Luyan'a. Luyan içeriye girdi. Luyan onun ortası arka direğe doğru kafa vuruşu geldi. Kaleci Friese. Yükleniyor Inter Miami. Messi topu indirdi. Luis Suarez içeriye çeviriyor. Şut ve topu ağlarda. Berterame. Herman Berterame ile golü kaydediyor Inter Miami 1-0. Ayak dışıyla pas şimdi ceza yayına. Rodrigo De Paul. 45+5'te geldi gol. Rodrigo De Paul.

0: Messi'nin pası, Rodrigo de Paul topu ağlarla buluşturuyor. Farkı 2'ye çıkarıyor bu golle Inter Miami, New York City karşısında. Görüntüler ikinci yarıdan Lionel Messi ile geliyor Inter Miami. Merkezde bir boşluk. Messi şimdi arkadaşını gördü. Riquelme vurdu, direği geçemedi. Pozisyon devam ediyor. Messi vuruş açısı aradı. Messi vurdu. Bir kez daha vuruyor Messi. Savunma başarılı. New York City atakta. Ceza sahası içi yerde kalan bir oyuncu var. Karar penaltı. Penaltı kullanacak New York City. Fernandez'li bu penaltıyı değerlendiremiyor New York City. Inter Miami maçı 2-0 kazanıyor. Basketbolla devam edeceğiz. Euroleague'de Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Anadolu Efes Euroleague'in 5. haftasında Bayern Münih'le evinde karşılaştı. Lacivert beyazlı ekip 3'ü üst üste olmak üzere 4. yenilgisini yaşarken Alman temsilcisi ise 2. galibiyetini almış oldu. Temsilcimiz 6. haftada Litvanya'da Žalgiris Kaunas'la karşılaşacak. Bir diğer haberimiz ise Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş Euroleague'in 5. haftasında Apoel Tel Aviv'e 182 mağlup oldu. Beşiktaş Euroleague'de 3. mağlubiyetini yaşadı. Siyah beyazlılar Euroleague'in 5. haftasında güvenlik sebebiyle Bulgaristan'da oynanan Hapoel Tel Aviv'e karşı 182 mağlup oldu. Beşiktaş ligde oynayacağı sıradaki maçta Bayern Münih'i ağırlayacak. Hapoel Tel Aviv ise Panathinaikos'a konuk olacak. Fenerbahçe tarifinle devam edeceğiz. Ve Fenerbahçe tarifin Euroleague'in çift maç haftasının ikinci ayağında Partizan'la kozlarını paylaşacak.
1: Euroleague'de çift maç haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe tarifin normal sezonun 6. maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Sarı Lacivertliler ilk yenilgisini Panathinaikos deplasmanında aldı. Son maçında Žalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan karşısında da kazanarak 5. galibiyetine ulaşmak istiyor. Rakip Partizan'sa sezona 3 galibiyetle başlamasına rağmen son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Önce Real Madrid'e 86-76 kaybeden Sırbistan ekibi son olarak sahasında Panathinaikos'a 72-55 mağlup oldu. İki takım arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 11'e 7'lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Partizan'la oynadığı iki maçı da kazanan Sarı Lacivertliler rakibine karşı sahasındaki son 3 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
0: Evet, basketbol haberlerini de sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyenler. Tabii bugün önemli bir gün Avrupa Kupalarında. Avrupa'da Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Trabzonspor bugün kozlarını paylaşacak iki temsilcimiz. Beşiktaş saat 22'de Trabzonspor'sa 19.45'te maça başlayacak. Şimdi Beşiktaş'ın rakibi Almanya temsilcisi Hoffenheim'ın Bundesliga'daki son iki maçını sizlerle paylaşacağız. Yayınımız devam edecek. Hemen dönüşünde sevgili Seyit Ateş ve Cem Kerpiççiler yanımda olacak. Gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Maç önünde yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak iki konuğum. Bizden ayrılmayın.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılım.

0: ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Reklam.
12: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
13: Hayırdır? İğne mi kaytırıyorsun?
14: Nerede? Açıl.
15: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
13: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
15: Devir?

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Reklamların hemen ardından spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Bu saat diliminde ilk saat diliminin sonunda söylediğim gibi stüdyo konuklarım yanımda olacak demiştim. Ve sevgili Seyit Ateş ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Tabii dün akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarını konuşacağız. Akabinde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un bugün hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde maçları var. Temsilcilerimizin maçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Yağmurlu
2: i̇yi
0: bir
2: ama.
0: Gün.
2: İyi değiliz gerçekten.
0: Evet maalesef.
2: Moral ve motivasyon olarak iyi değiliz.
0: İyi bir haftayı geride bırakamadık ne yazık ki. Doğru. Maçla başlamak istiyorum. Fenerbahçe maçıyla başlamak istiyorum. Tabii kadro tercihini konuşacağız. Maçtan önce yapılan sakatlık açıklamalarını konuşacağız. Ama onun öncesinde bir son dakika gelişmesi var. Dilerseniz onu aktarayım izleyicilerimize. Türkiye Basketbol Federasyonu A Kadın Milli Takımı baş antrenörü Andrea Mazon'la yolların ayrıldığını açıkladı değerli izleyenler. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olalım ve programa normal akışımızda devam ediyoruz. Evet sevgili Cem Kerpiççiler, sizinle başlamak istiyorum. 6-0'lık bir mağlubiyet. Yani kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Tamam yenilebilirsiniz ama

0: Fark gerçekten çok büyük. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuyla birlikte oynanan 2 haftalık periyotta en fazla farkla mağlup olan takım Fenerbahçe. Ne söylemek istersiniz?
1: Villa Park'ta kabus gibi bir gecenin sabahına uyandık. Tarihi bir hezimet. Burada da herkes günah keçisi olarak İsmail Yüksek'i seçti. Fakat asıl konuşulması gereken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Bunu neden söylüyorum? Unai Emery gibi merkezi kapatmasıyla ünlü, asla merkezi vermeyen, bu kadar sağlam bir merkeze karşı İsmail Kartal kendi ezberinden vazgeçmedi. 1-4-2-3-1 ile sahaya dizildik.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve Fenerbahçe maçın başından itibaren ilk 7 dakikada bir kere oyuna başlayamadı. Aston Villa Fenerbahçe'yi geriye itti. Fenerbahçe'de Gendouzi'nin kornerden gelen topta kafasıyla o topu merkeze atması zaten kabusun ilk adımıydı. Yani altyapılarda bile ilk öğretilen o top o şekilde kalenize geldiğinde asla merkeze doğru atılmaması gerektiği. Böyle başladı. İsmail'in 2 tane inanılmaz hatasıyla devam etti. Yalnız 14 ve 16. dakikalar arası Vedat'la Fenerbahçe o 2 dakika arasında o 120 saniyede 2 önemli gol fırsatı yakaladı. Vedat o kafa vuruşunu %100 olarak gole çevirmesi gerekiyordu ki hemen ardından 16. dakikada Oğuz'un muhteşem arapasında yine Vedat kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü kaçırdı. Siz Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar basit hatalar yapıp bu kadar basit goller kaçırırsanız sizin cezanızı keserler. Ki Unai Emery gibi bir usta teknik direktör çok net olarak Fenerbahçe'ye İsmail Kartal Hoca'yı taktiksel olarak çok net olarak yendi. Bunun bir altını çizelim. İşin daha da acı yönü. Maç başlangıcında bir planınız var. O planın tutmadığı görüldü. Neredeyse maçı seyreden herkes gördü. İsmail Kartal ve teknik ekibi dışında. Şimdi bir maç başlangıcı merkezde bir üçlüyle çıkamaz mıydınız? Ki Roma maçında bunu yaptınız. Evet, elinizde istediğiniz oyuncular yok. Kante'nin sakatlığı mevcut. Peki bunu İsmail, Gendouzi, Bartu'yla bir 4-3-3 oynama imkanı yok muydu? Hadi bunu tercih etmediniz anlayabilirim. İrfan Can'ın üretkenliğini tercih ettiniz. Peki maç göz göre göre gidiyor. Neden bir 5-4-1'e dönmediniz? Çok net bunu yapabilirdiniz. Elinizde Oponk var. Oponk'la bir üçlü stopere geçip bir tarafa Oğuz'u bir tarafa Archie Brown'u atıp çünkü artık gelecek olan çok net önümüzde. Bir 5-4-1'e burada sorgulanması gereken İsmail Kartal Hoca'nın taktiksel varyasyonları kullanma eksikliği. İsmail Kartal Hoca'nın çok net ezberleri var. 60'ta Vedat sen gel, Lukaku sen gir. Bir İrfan Can'ı bu maçta evet ben hiçbir oyuncuyu günah keçisi haline getirmek istemem. Bu maçta bana kalırsa da iyiydi. Verdiği ara paslarda mesela Oğuz'u attığı bir 40-50 metrelik top var. Bunlar kıymetli işler ama siz Şampiyonlar Ligi arenasında bu kadar basit hata yaparsanız size bunun cezasını keserler. Birinci sorumlu İsmail Kartal Hoca, yalnız sadece İsmail Kartal Hoca da sorumlu değil. Sizin U23 kontenjanınız var merkeze, iki kutu arasında gidip gelebilen bir genç oyuncu tercihi neden yapmadınız? Kante ile bu işin bu kadar gitmesi zaten bence Fenerbahçe adına artı olumluydu. Mutlaka bir sakatlık zamanı gelecek. Mutlaka ağrısı olacak bu oyuncuların.
0: Hastalık olacak.
1: Hastalık olacak, ceza da olacak. Şimdi dönüp bakıyorsunuz Fenerbahçe'de size bu kadar olumsuzluktan sonra bir Oğuz bölümü açacağım. Burası da olumlu yönü. Hep bardağın boş tarafını anlatıyoruz ama dün sahada müthiş bir Oğuz vardı. Her topu neredeyse olumlu kullandı. Oğuz ve Archie Brown'un ilişkisine bakın. Oğuz bir şekilde dışa gittiğinde iç koridoru Archie Brown müthiş kullandı. Ama Fenerbahçe'de Avrupa macerasında Roma maçında İsmail Kartal Hoca Gasperini'ye müthiş bence bir üstünlük sağlarken burada aynısını Unai Emery'e karşı neden yapamadı? Şimdi bir soru atacağım ortaya. Ben kendi penceremden çok tartışıyorum. Fenerbahçe'de bir Asensio bilmecesi var. Bu bilmeceyi çözebilen aslında Fenerbahçe'nin gelecekte de nereye gidebildiğini görür. Sakat mı? Neden oynamıyor? Bir türlü ritmini bulamıyor. Bir maç oynuyor. Elinizde bir mücevher var. O mücevheri kıymetlendiremiyorsunuz. Buradan hemen bağlayayım Greenwood'a. Greenwood dün sahada hayalet gibi gezdi. Birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. Ama bu sadece Greenwood'un problemi değil. Siz Greenwood'u ön tarafta set yaratamazsanız, oyun setleri,

0: Greenwood ayağında topu aldığında onun yanında ona opsiyon yaratacak çözümler sağlayamazsanız Greenwood'u böyle sahada gezdirirsiniz. Gelir savunma önüne neredeyse Ederson'dan top almaya geldi. Bir ara kanadını bıraktı, diğer kanada geçti. Şimdi bütün bunlar üzerinde Fenerbahçe'de olumsuz giden birçok yön var ama bunları da düzeltecek isim İsmail Kartal Hoca. Bir Medcezir yaşandı, bir gitti geldi ama bana kalırsa bu 6-0'lık hezimetin ardından çıkıp Kante'ye oyunu alacaktım. Kante oyuna girmek istemedi cümlesini kurmak bence çok problematik bir tavır. Burada bütün sorumluluğu üstüne alıp durumu özetlemeliydi çok kısaca. Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkartılacak çok dersi var. Oyuncu grubunun da çok fazla çıkartacağı dersi var. Ben özellikle Milan Škriniar açık alanda yakalandığında çok problem yaratabilen bir oyuncu diyordum. Bu maçta bunun örneklerini gördük. Bir kere İsmail Kartal Hoca şunun kararını verecek. 1-4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5 oynamaya çalışıyor. Bu iki stoperli olmuyor. Ne Nathan Ake ne de Milan Škriniar orta saha çizgisine basacak stoperler değil. Arkaya çok daha fazla yaslanıyorlar. Fenerbahçe'nin bazı kararlar vermesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Asensio ile ilgili ne olduğunu artık takım içinde kendisinin çözmesi gerekiyor. Dün sahada hayalet gibi dolaşan Greenwood'a da birilerinin kendine gel demesi gerekiyor. Burası Fenerbahçe demesi gerekiyor. Oyuncuya yönelik setler kurulması gerekiyor. Şimdilik böyle özetleyeyim.
1: Seyit Ateş.
2: Ben gerçekten hani hoş geldiniz, nasılsınız dediğinizde üzgünüm dediğimde samimiyetle söylüyorum. Ülkem adına üzgündüm. Futbolumuz adına üzgünüm. Hani eskiden bir tabir var, Edirne'den öteye geçemeyiz diye. Maalesef biz bu hafta Edirne'den öteye sendromunu hem Galatasaray'la yaşadık hem de şeyle, Fenerbahçe'yle. Hadi Galatasaray'ın tölere edilebilecek bir tarafı var. Niye? Dünyanın şu anda en formda, en iyi futbol oynayan takımıyla oynadı. O ayrı. Doğru. Ama hı, Aston Villa Premier Lig takımı mı? Evet. Ama şu anda oynadığı oyun, dün akşamki maç bile Aston Villa'nın böyle Fenerbahçe'yi ya da başka bir Türk takımını ezecek kadar üstün bir oyununu ben
0: değildi,
2: görmedim.
0: Değildi hocam.
2: Fenerbahçe'nin yaptığı önemli hatalar bu 6-0'lık şeyi getirdi. Ben şurada üzgünüm derken en çok da Aziz Yıldırım Başkan adına üzgünüm. Gerçekten Sayın Aziz Yıldırım yani ne dedi? Çocukların gözyaşlarını dindirmek adına ben adayım, geliyorum ve çocukları mutlu edeceğim. Fenerbahçeli çocuklar mutlu olsun diye. Demek ki profesyoneller, teknik direktör ya da futbolcular Aziz Yıldırım Başkan kadar motive değiller, motive olmamışlar. Şahit, dün akşam bir maç seyrettik. Yani ben maçta Cem kardeşim, tabii ki İsmail şey değil, yani taşlanacak kişi tek İsmail değil. İsmail'in hatası hiç yok bana göre. Kötü mü oynadı? Çok kötü oynadı. Ben kaç yıldır İsmail'i çok överek anlatan biriyim. Yani Fenerbahçe defansının önündeki duvardır diye İsmail'e çok övgüler yağdırmış bir adamım. Ama İsmail dün akşam tel tel dökülürken, doğru, sahada onu gören teknik direktör ya da yanındaki yardımcılar mutlak bana da hocayı uyarmaları lazımdı. İsmail devre arasında soyunma odasına giderken ben kendi kendime dedim ki kesinlikle İsmail bu maçın ikinci yarısına çıkmaz. Çıkmamalı. Bu İsmail'e şey değil. İsmail'i sevmemek de değil. Esasında İsmail'i harcamama adına ikinci yarıya çıkartmamak lazımdı. İsmail ilk yarıda önemli iki tane hata yapmış. İki top kaptırmış ve o iki top Fenerbahçe kalesine gol olmuş. Ha, gollere de baktığınızda iki tanesi Fenerbahçeli oyunculara çarpmış. Ederson ayrı köşeye, top ayrı köşeye. Talihsizlik olmuş.
1: Evet.
2: Goller yenmiş. İsmail ikinci yarıda da birinci yarıdaki o kötü futboluna devam ettirdi. Hele yaptırdı penaltı. Yani inanın amatör takımlarda bile o penaltı yaptırılmaz. Ne yaptı İsmail? Yine bir orta sahada bir top kaptırdı ve o topu kazanma adına ceza sahasına gitti. Ceza sahasında da rakibe çift daldı. Ya siz dünyanın hangi ülkesinde, Afrika'da veya işte halı sahada çift dalsanız ceza alan içerisinde ister topa dokunun ister dokunmayın. Mutlaka penaltı verirler. Çünkü tehlikeli bir hareket yapıyorsunuz, çift dalıyor. Penaltı 3 tane gole İsmail doğrudan katkı sundu, doğrudan. İki gol de zaten kontrpiyede. Yani Fenerbahçe aslında bir ara fena değildi, iyiydi. Ama ben sevgili kardeşimin, Cem kardeşimin söylemlerine aynen katılıyorum.
0: Teşekkür
2: İsmail
0: ederim.
2: Hoca'nın oyuncu değişikliklerinde de problem görüyorum. Hepimiz görüyoruz. Yani futbol adına kim o maçı seyrederse ya görüyor. Herkes görüyor. Futbol bilinmeyen bir ilim değil artık.
0: Değil mi?
2: Seyreden herkesin futbolla ilgili mutlaka bir söylediği bir cümle vardır. Akşam şimdi geleneksel hale getirmiş. Siz 3-0, 4-0 mağlupsunuz. Lukaku'yu oyuna alırken Vedat Muriç'i mutlaka standart şekilde dışarı al. Ya yapmayın. Siz mağlupsunuz yani. Bırakın yani Vedat Muriç'in hep söylüyoruz. Orta saha oynama özelliği var. Duvar olma özelliği, topu alma, yumuşatma, pas verme özelliği olan bir santfor. Lukaku çabuk bir adam. Topu alıp sürükleyebilecek bir adam. Yani pozisyon bulacak bir adam. Böyle bir model. Siz Lukaku'yu oyuna alırken mutlaka şeyi alıyorsunuz. Sanki yani bunu kim yapar? Bence bunu ya işte 3-0, 4-0 öndeyim. Biraz daha rolantı yapayım. İşte ikinci santforu tek santfor yapayım. Orta sahayı biraz güçlendireyim. Defansa takviye yapayım. Mantığıyla, mantığında olan bir teknik direktör yapar. Ben İsmail Hoca'nın akşam kadro yapısı, oyuncu değişikleri, ya Kante eğer elinizde varsa ve Kante'nin sağlık problemi yoksa %100 oynayacak bir oyuncu. %100 oynaması lazım. Hele ki İsmail'in o kötü performansından sonra İsmail'i kurtarma adına da ben devrede İsmail'i alırdım. Kante'yi oyna. Ya beklemek neye yani, 70 dakika beklemek niye? Oyuncu değişikliği için yani standart bir dakikanız mı var ya? Bu o saat dakikadan sonra o zaman mı oyuna müdahale etme şekli aklınıza geliyor? Yapmayın arkadaşım. Bir an önce müdahale edin de şu şeyi yapmayın. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe yöneticisi, Sayın Başkan, herkes dün akşamdan beri gerçekten üzüntülü. Gerçekten üzülüyorlar. İnsanlar üzülüyor. Dostlarımız var. Sohbetler ediyoruz. Yani Fenerbahçe akşam bu 6-0'lık mağlubiyeti hak eden bir takım da değil. Fenerbahçe 100 tane maç oynasa Aston Villa'dan 6 gol yemez. Aklı başında bir taktikle çıktığınızda başa baş mücadele edersiniz. Roma maçındaki Fenerbahçe ile dün akşam Fenerbahçe arasında da inanılmaz şey vardı yani. Motive değil Fenerbahçe. Motive, evet, Oğuz Aydın dışında gerçekten elini taşın altına koyan, evet, göze çarpan şeyler yapan, hareketler yapan, futbol adına iyi şeyler yapan kimseyi de göremedik. Defans deseniz tel tel dökülüyor. Sağ bekiniz kötü. Semedo'yu da beğenen bir adamdım. Ben Semedo ile ilgili söylediğim cümleler de var. Yani doğru cümleler ki hak eden cümlelerdi o dönem. Ama Semedo'yu da akşam çok kötü gördüm. Fenerbahçe'de iyi görmedik. Oğuz Aydın'ı gördük. Herkesin dediği gibi üzerinde mutabık kaldı. Tek şey Oğuz Aydın'ın doğruluğu. İsmail Hoca ya böyle giderse Fenerbahçe'nin ligdeki işi de zorlaşacak yani. Moralı, motivasyonu bozulmuş vaziyette. Yarın bu travmayı nasıl atlatacak onu merak ediyorum. İnşallah en kısa sürede atlatır. Ben Fenerbahçe bahsi gelirken ilk aklıma gelen Sayın Aziz Yıldırım'ın söylemi. Ya çocukların gözyaşlarını dinlemek için geldim. Bu cümle beni çok etkiliyor. Aziz Başkan'a da gerçekten yazık ediyorlar bunlar birileri. Profesyoneller Sayın Başkan kadar motive olmamışlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda, bu Şampiyonlar Ligi'nde her şey bitti mi Fenerbahçe için? Bence bitmedi ama zor yani. Toparlanmak, yeniden geri gelmek Şampiyonlar Ligi'nde özellikle çok zor. Yani ağırlıklarını lige verirlerse ligde belki iddialı durumda olmaya devam ederler diye düşünüyorum. Şu an söyleyebileceğim bunlar.
1: Ya şimdi Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyoruz, doğru. Fenerbahçe'nin henüz bir hali hazırda söyleyebileceğimiz bir oyunu yok sahada. Ki bu Süper Lig'de de böyle. Şimdi Fenerbahçe'nin amiral gemisi neresi? Neyi kazanmak istiyor? Neyi başarmak istiyor Fenerbahçe? Süper Lig'i kazanmak istiyor. Lig şampiyonluğunu istiyor. Tamam, Şampiyonlar Ligi'ni tolere edebilirsiniz. Tamam, yenilebilirsiniz ama tabii 6-0 gibi büyük skorlarla değil hani. Biraz daha manidar skorlarla bir şey göstererek sahada
2: inebilirsiniz. Şey değil yani, böyle yani, evet budur diyebileceğiniz bir takım değil.
1: Ama Fenerbahçe'de alarm veren bir konu, tabii Süper Lig'de de bir oyun yok Fenerbahçe'de. Yani şunu oynuyor diyebileceğimiz bir Fenerbahçe yok. Yani 3-0'lık bir skor var Çaykur Rizespor deplasmanında. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama ortada bir oyun yok Fenerbahçe'de. Bilmiyorum katılır mısınız?
0: İsmail Kartal Hoca 4-2-3-1 görünümlü 3-2-5-3-1-6 oynatmaya çalışıyor. Fakat iki stoperi de orta çizgiye bastığında o riskleri alabilecek stoperler değil. Takım ön tarafa rakibini sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat takım boyunda büyük boşluklar var. Fenerbahçe'nin o bağlantı oyununda şu ana kadar Asensio'dan bir türlü istenilen verim alınamadı. İrfan Can Kahveci elinden geleni yapıyor. Fakat Fenerbahçe'de setler, oyun setleri tam olarak işlemiyor. Çalışılmamış demeyeceğim. En azından çalışılmış setler var ama bunların şu ana kadar tam olarak oturduğunu görmedik. Fenerbahçe'de bir kere oyuncu profillerinde problem var. Şimdi Kante, Gündüz'ü, İsmail merkezde birinci bölgeden ikinci bölgeye sırtı dönük topu alıp geçebilecek oyuncu bu üçü de değil, çok üzgünüm. Hani Kante de deniyor. Tamam. Gündüz'ü deniyor. Bakın hemen aklınıza gelsin. Torreira'nın baskısıyla o topu nasıl orada, çok net altını çiziyorum. Profil olarak söylüyorum. Birçok oyuncu söyleyeceğim ki yanlış anlaşılmasın. Mesela Tielemans çok net örnek olur. Zubimendi Arsenal'de zaten sıkıntılı, süre alamıyor. Milli takımında da şanssızı Rodri var önünde. Orada da süre, ama çok uygun bir profil. Çok uzaklara gitmeyin. Lens'e bakın. Amode'ye, Haydar'a. Sizin işinizi görür. Fenerbahçe madem savunmadan böyle çıkacak, çünkü bekler üzerinden çıkamıyor. Mesela Semedo ile deniyor. Baskı geldiğinde olmuyor. Nathan Ake geçmişte çıkabiliyordu topla. Fakat Fenerbahçe sürecinde ben daha Nathan Ake'nin topla dribbling yapıp hat kırdığını daha şu ana kadar görmüş değilim. Bu biraz da oyun formatından kaynaklanıyor. Fenerbahçe'nin saha içine dair çok fazla soru işareti var. Evet, katılıyorum, bir oyunu henüz oturmadı. Çünkü oyunun oturması için de belli bir süre geçmesi lazım. Çok fazla tekrar yapması lazım. İsmail Kartal da yeni bir dönemin kapısı açıldı. Şu anda bir inşa süreci de yaşanıyor ve bana kalırsa İsmail Kartal Hoca kendine bir bagaj oluşturdu. O istifası, bir Medcezir'i gitmesi gelmesi her zaman önüne sürülecek. Ama antitez olarak da şunu söyleyeyim. Roma'da maçında Gasperini'ye karşı o oyunu oynatabilen İsmail Kartal'ı bir kenara koyuyorum. Bir de Aston Villa karşısında bu çaresiz kalan İsmail Kartal Hoca'yı bir kenara koyuyorum. Ama size şunu da söyleyeyim. Sizi buradan alayım, Birmingham'a götüreyim, Villa Park'a götüreyim. Muhtemelen Başkan Aziz Yıldırım oyuncularla da konuşmuştur. Sadece İsmail Kartal Hoca'yla da kalmaz bence. Ki İsmail Kartal Hoca da, Başkan Aziz Yıldırım da mesela Lukaku'ya şu soruyu sormuştur. Belçika milli takımında isyan ettin. Ben 11 oyuncusuyum. Döndüğümde ben Fenerbahçe'de konuşacağım süre konusunu dedin. İsyan ettin. Niye sahada isyan etmiyorsun? Neye hazır değilsin? Ne sakatlığı yaşadın? Hatta daha da ileri götüreyim. Bana kalırsa Lukaku'ya gitmek çok eski bir fotoğrafa aşık olmak demekti. Sizin elinizde gidebileceğiniz çok fazla santrafor modeli varken, hatta elinizde Şerif varken, gelecek varken siz niye geçmişe gittiniz? Ama bütün bunları kenara koyuyorum, artık çok yol alındı. Ama Lukaku'dan da fayda alacaksanız mutlaka bu sorgulamaların da yapılması gerekiyor. Ya biri de Greenwood'u artık şunu sormalı. Lütfen, hayalet gibi geziyorsun. Rize Spor maçında sahada ilk 40 dakikada yoktun. Çok önemli bir arena. Uzun süre sonra burada sahaya çıktın.
1: İngiltere'de.
0: İngiltere'de kendisi için de önemli bir durum.
1: Protestoya da maruz kaldı.
0: Şimdi Oğuz'un saha içerisinde ne kadar emek verdiğini görüyorsunuz. Ben Greenwood'un da zaman zaman oyundan koptuğunu düşünüyorum. Oyunun içinde neredeyse hiç yoktu Greenwood. Ama bütün bunları birer birer oyuncu üzerinden değil, o büyük fotoğrafa İsmail Kartal Hoca'nın oynatmak istediği oyun, ya oyuncuları kıymetlendirende oyun planı. Hocam çok güzel söyledi. Ben Semedo ile Greenwood'un asla olmadığını düşünüyorum. Ve olabileceğini de düşünmüyorum. Yani Semedo öyle Greenwood'un arkasını kapatan, Greenwood'a konfor alanı yaratan bir oyuncu değil. Mümkün mertebe al ver ön tarafa gideyim. Ama savunmada çok derin boşluklar var. Ya Fenerbahçe'nin oyun olarak düzeltmesi gereken çok problematik alanları var. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki yani sonuçta bu maç ders çıkarılacak. Ve önümde mesela Slavia Prag maçı var. Ve Alanya Spor maçı çok önemli. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Alanya Spor maçlarını kayıpsız geçip Rams Park'a çok güçlü gitmeli. Çünkü 9. hafta Fenerbahçe adına, İsmail Kartal Hoca adına da kırılma maçı olabilir. Fenerbahçe kafasını kaldıracak, hatalarından ders çıkartacak ama bir karar verecek. Bana kalırsa Aziz Yıldırım Bey'in de bir karar vermesi gerek. Yani İsmail Kartal Hoca'yla devam edilecek mi? Çünkü öyle bir serüven var ki Fenerbahçe'nin önünde. Şimdi Rams Park'ta 9. hafta alınacak olumsuz bir sonuçtan sonra bence Fenerbahçe'de birçok taş yerinden oynayabilir Batuhan. Bunu net söyleyeyim. Yani oradaki oyunla birlikte, sadece sonuçtan bahsetmiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de de Aziz Yıldırım Bey aslında büyük bir paratoner oldu. İsmail Kartal'ı da çok koruyor. Oyuncu grubunu koruyor. Bütün eleştirilerini Aziz Bey üzerine alıyor. Tamam, başkanlık motifi olarak bunu yapabilen bir karakter ama bir yerde şunu da derse ben şaşırmam. Yeter diyebilir yani. Aziz Beyler?
1: Bunu şu denklem içerisinde mi söylüyorsunuz?

0: biliyorsunuz. Alanyaspor ve Slavia Prag maçlarını tamamen kayıpsız atlatan bir Fenerbahçe. Galatasaray maçında olası bir kayıpta bu böyle bir olay mı gerçekleşir diyorsunuz?
1: Oyunla birlikte nasıl bir oyun? Mesela öyle iyi oynarsınız ama mesela bir golle kaybedersiniz veya iki gol yersiniz ama müthiş rakibinize karşı orada sahada harika boy, o zaman başka. Ama Alanyaspor maçında olası bir puan kaybı, Slavia Prag'ı yenseniz bile Ramspark'ta Fenerbahçe'nin alacağı skor bence Fenerbahçe'de birçok etmenin geleceğini belirler. Yani o maç Fenerbahçe için çok kritik bir aşama. Ya orada sahada eğer Aziz Yıldırım Bey mental açıdan da oyuncu grubunun Aston Villa maçındaki gibi dağılmış bir halini görürse radikal kararlar alır, neşteri vurur. Yani Aziz Yıldırım Bey bence şu anda çok büyük de kendi penceresinden risk alıyor. Yani gitmiş, ayrılmış, istifa etmiş bir teknik direktörü tekrar geri döndürdü. Sen bu takımın hocasısın, ben burada var oldukça dedikten sonra, bu kadar büyük bir özgürlük alanı yarattıktan sonra, hadi şunu da söyleyeyim, bence Aziz Bey İsmail Kartal'a şunu da söylemiştir. Sayın İsmail Kartal, ben senin için risk aldım. Bu 6-0'lık hezimet için mi? Bana bunu mu yaşatman gerekiyordu? Ben seni herkesin önünde korudum. Fenerbahçe teknik direktörü sensin dedim ben var oldukça. Sen bana bu hezimeti yaşatamazsın cümlelerinde kurmuş olabilir jenerik senaryoda. Çok net söyleyeyim. Ki kendi penceresinden de haklıdır. Yani bu kadar yatırım yap. Bu kadar Fenerbahçe için riskleri al, bütün eleştirileri üzerine topla. Ya bu tablo kabul edilemez Botan. Yani normal bir tablo değil bu.
2: Şimdi sevgili kardeşimle ayrıştığım bir konuyu gündeme taşıyayım.
1: Tabii
2: Lukaku
1: tabii.
2: Meselesinde. Lukaku bana göre, Lukaku'nun kariyerine baktığınızda zaten inanılmaz dolu bir kariyeri var. Adam birinci sınıf takımlarda, yani Avrupa'nın major takımlarının tamamında oynamış hemen hemen. Ve önemli bir kariyer. Şimdi Lukaku gelirken de basın toplantısında, ilk basın toplantısında hafızalarınızı yoklayın, %100 hazırım dedi. Ama Fenerbahçe hocası demeç verdi. Lukaku %60 ya da 70 civarında hazır, henüz hazır değil. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi hayatın her alanında siz istenildiğinizi hissettiğiniz bir mecrada içinizde hangi cevherler varsa o cevherleri dışarı çıkarırsınız. Onu sunarsınız çevrenize, alanlara. Ben kendi hayatımdan örnek, ben öğretmenlik yaptım. Evet. Mesela lise son sınıflara derse girdiğimde işte 6-B sınıfına gittiğimde oradaki öğrencilerle aşinalığım, diyaloğum, sohbetim, muhabbetim inanılmaz güzel. Ben 6-B'ye gitme adına heyecanlanıyordum. Ama 6-C aynı performansı 6-C'de göstermiyordum. Ders anlatırken zaman zaman tutukluk yapıyordum ben. Yani hepimizin hayatında bu vardır. Aynen. Yani istenildiğiniz yerde daha motivesiniz, daha iyisiniz. Doğru. Daha düşünsenize bir eve misafirliğe gidiyorsunuz, aile bireylerinin tamamının yüzü dökük, sadece size işte dudak ucuyla hoş geldin diyor. Öbür eve misafir gittiğinizde herkes o kardeşim iyi ki geldin, ne güzel yaptın falandır filandır, izzetler, ikramlar. Orada kendinizi daha iyi hissedersin. Bence Lukaku'ya bu alan bırakılmadı. Yani Lukaku, evet ben burada %100 başkanın dışında, yönetimin dışında, teknik kadro beni %100 istiyor, iyi ki geldim dedirtemedir Lukaku'ya. Ben bunu hissediyorum Lukaku'da. Son Belçika Türkiye milli maçında Lukaku'nun bizim stoperimizi sırtını alıp koştuğunu gördük hep.
1: Evet.
2: Doğru mu?
1: Doğru.
2: Yani böyle bir adamın motive edildiğinde neler yapabileceğini ben tahmin ediyorum. Bence Lukaku'ya biz bu alanı açmadık. Yani Fenerbahçe Lukaku'ya bu alanı açmadı. Sevgi alanı çok kıymetlidir. Evet. Siz sevgiyi sunarsanız karşılığında daha kadar, çok daha yüksek oranda sevgi alırsınız. Bence Fenerbahçe burada eksik yaptı. Greenwood, %100 katılıyorum. Greenwood iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu.
1: Çok iyi oyuncu.
2: Geldiğinde de ilk zamanlarda ya onu da inkar etme şansımız yok. Yani şimdi Greenwood'a yok ya niye geldi deme şeyi. Ama onu hazırlamak lazım. Onu motive etmek lazım. Fizik olarak hazırlamak lazım. Fenerbahçe'yi dün akşam gördüğümde fizik kalite itibariyle, yani hani dersiniz ya atletik performans.
1: Doğru.
2: Atletik performans itibariyle de ben Fenerbahçe'yi dün akşam iyi görmedim yani. İyi görmedim. Şimdi o açıdan Fenerbahçe'nin bunu da yapması lazım. Yani bunu içeride bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. Yani futbolcular ya içeride bir problem var. Problem şu, sevgisizlik problemi. Teknik direktörle ilgili de problem.

0: problemleri olabilir. İsmail Hoca insan olarak iyi bir insan.
1: Tabii,
0: Fenerbahçe gelişine de gerçekten sevindim kendi adıma. İsmail Kartal adına. Zaten benim geçen yıldan beri o geçen yıl Kasımpaşa maçından sonra hemen Tedesco gitmeli. İsmail Kartal'la ya da Aykut Hoca'yla bu iş Fenerbahçe böyle devam etmeli diye söylediğim insanlardan biri de İsmail Kartal. Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir isim çünkü. Şimdi İsmail Hoca'ya da bir şey deme şansımız yok. Ama hocam eksiklerini görmesi lazım. Birileri bilmiyorum. Yani hani bizde Avrupalı teknik direktörler danışırlar genel itibariyle, konuşurlar. Ben Okan Hoca'da da bunu görüyorum. Okan Hoca her pozisyon sonrası kulübeye giriyor, yanındaki hocalarına bir şeyler söylüyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş teknik İtalyano geliyor. O bilgisayarın başındaki çocuğa antrenör yardımcısına kendine bir şey söylüyor, öbürüne bir şey soruyor. Yani bir şeyler arıyor. Herkes her şeyi bilemez. Siz pozisyon kaçırırsınız. Buraya odaklanmışken öbür tarafta başka bir pozisyon vardır. Onu görmezsiniz. O açıdan diyaloğu da doğru geliştirmek lazım. Fenerbahçe'de ben bu eksiği görüyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi itibariyle yani Galatasaray'dan aşağı kalır tarafı olmadığını kesin eminim yani. Beşiktaş'tan kulübe itibariyle o oyuna müdahale itibariyle daha zengin bir kulübe var Fenerbahçe'de. Ama bir eksiklik var. Fenerbahçe motive olamadı bana göre. Yani motive
2: bir
0: olamadı.
2: Bir hava yakalanamadı.
0: Ligde de yakalayamadı. Şeyde de yakalayamadı. Evet, gitti Rizespor'u yendi. Rizespor maçında fena değildi. Ama yani böyle Fenerbahçe hani eskiden yoruyordu Fenerbahçe. Cesus döneminde falan o ilk zamanlarda gerçekten o dönemde bana bir soru sorulmuştu. Ya siz Fenerbahçe'den kimi istersiniz? Ben Cesus'u isterim dedim. Güzel. Tek verdiğim cevap buydu yani. Güzel. Niye? Yani inanılmaz iyi bir futbol oynatıyordu. Böyle coşkulu bir futbol oynatıyordu. Yani maça seyreden zevk alıyordu. Şimdi aynı heyecanı Beşiktaş veriyor taraftarlara, futbol severlere.
1: Evet,
0: coşkulu bir futbol oynuyor ve teknik direktörün her müdahalesi doğru hemen hemen. Tabii ki hatalar vardır, hatalar yapacaktır ama Fenerbahçe'de ben bunu göremedim. Fenerbahçe bu manada Sayın Yıldırım Aziz Başkan dün akşam eğer bilmiyorum konuştuysa onlarla yani İsmail Hoca'yla ne konuştuğunu tahmin edemiyorum. Ben olsam ya İsmail Hocam bu skordan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sorardım. O da herhalde başkanım müsaade ederseniz gitmek istiyorum derdi diye. Benim aklımdan o geçiyor ama Aziz Başkan İsmail Hoca'ya sonsuz şey verdi. Alan açtı dedi ki ben olduğum sürece İsmail Kartal devam edecek. Bu laf da çok iddialıydı. Hep söylerim yani. Fatih Tekke'nin Avrupa maçından sonra bu Aspor'da canlı yayında bütün Türkiye'ye ilk söylediği cümle şu. Ben bu skoru Trabzon hak etmedi. Bütün suçu üstüme alıyorum ve istifa ediyorum. Çok doğru bir cümleydi, çok doğru bir davranıştı. Sonradan Fatih Tekke Hoca geri dönünce de burada yine söyledim. Dedim ki Fatih Hoca gelmekle kendini hani öyle demeyelim hep kıymetli adamdır
1: çok
0: ama keşke gelmeseydi. Gelmeseydi daha fazla istenilen adam olurdu gelecekle ilgili. İsmail Hoca için de aynı şeyi söylüyorum. Keşke dönmeseydi. Fenerbahçe başka bir alternatifle devam etseydi. İyi olur mu? Ben iyi olmasını temenni ediyorum. Asensio konusunda da Cem kardeşimle aynı fikirdeyim. Bir türlü Asensio konusunda bir net açıklama yapılmadı yani. Asensio var mı yok mu? Asensio isteniliyor mu, istenilmiyor mu? Ben Fenerbahçeli gazeteci arkadaşlarımla, dostlarımla sohbet ederken İsmail Kartal Hoca'nın bu yabancı kontenjanından kurtulma adına yapacağı hamlelerden birincisi Asensio'nun olduğunu duydum ben. Ne kadar doğru onu bilmiyorum. Sayın Aziz Başkan, Yıldırım Başkan müdahale etmiş. Hayır, Asensio devam edecek diye. Onun şeyiyle durduğunu. Eğer böyleyse o İsmail Hoca birileri Asensio ile ilgili doğru bilgiler ya da doğru doneler verilmemiş. Asensio her takıma lazım.
1: Kesin.
0: Gerçek bir futbol virtüözü.
1: Tabii.
0: Tartışmaya da gerek yok.
1: Yok.
0: O hani playmaker deriz ya 10 numara.
1: Tamam.
0: O adamın en iyisi Asensio şu anda bu ülkede. Ben öyle de görüyorum.
2: Şunu sormak istiyorum. Dün akşam maçtan sonra bir istifa düşündünüz mü, beklediniz mi?
1: Ben düşünmedim. Çünkü Aziz Yıldırım Bey onun önünü kesti. Dedi ki ben buradayken İsmail Kartal görevine devam edecek. Ama şu olabilir mi? Çok net artık bu düşünülebilir bu ihtimaller arasında. Olumsuz sonuçlar devam ederse Aziz Yıldırım Bey bu kararı alabilir.

0: İsmail Kartal'la kendisi yola devam etmeme kararını alabilme ihtimali bence var. Ama bunlar hep saha içindeki skorlara bağlı. Tersine çevirelim. Alanyaspor maçı, Slavia Prag. İşler çok iyi gitti. Ramspark derbisi iyi bir oyun, galibiyet. O zaman bütün meseleler de yine halının altına süpürülür. Ama Fenerbahçe'nin iyi oyunu için bir kere Samandıra'da çok çalışma, çok tekrar, bazı setler üzerine gitmek gerekiyor. Bazı konularda radikal kararlar da almak gerekebilir. Eğer takım içinde bir huzursuzluk, bir problem varsa bununla alakalı. Çünkü bazı bilmeceler var Fenerbahçe'de. Bir, Asensio bilmecesi. Ben Asensio bilmecesinde taşlar tam yerine oturmadan Fenerbahçe'de işlerin de çok düzelebileceğine de inanmıyorum. Yani çünkü sakat mı, neden oynamadı? Sürekli biz Asensio konuşuyoruz. Hatta iddialı cümle kurayım. Ya 2026-2027 sezonu Fenerbahçe için Asensio bilmecesi olarak da mesela geçebilir. Eğer böyle devam ederse. Çünkü anlamakta kamuoyu da zorlanıyor neler oldu.
1: Maça dün 2 saat kala sakatlık açıklamaları yapıldı. Bir anda Lukaku, Kante, Asensio bu oyuncuların sakatlık açıklaması yapıldı ve Lukaku da sonradan oyuna girdi.
0: Ya bunlar acaba bir takım tepkilerin önüne geçmek için mi yapılan bir açıklama, bir ön alma açıklaması mıydı? Yani Kante'yi yanınızda oturtuyorsunuz. Maç sonu açıklamaları ayrı tartışılması gerek İsmail Hoca'nın. Kante'ye söyledim, girmek istemedi. Ya böyle ben anlatılmanın da oyuncular nezdinde de problem yaratılacağını düşünen taraftayım.
1: Ya sanki İsmail Hoca'da sürekli kendisini açıklama zorunluluğu var.
0: Bir de ya siz bu oyuncularla yola devam edeceksiniz. En azından Ocak ayına kadar. Mümkün mertebe siz oyuncuları ne kadar korursanız oyuncular da sizi o kadar korur. Ama onu oyuna almak istemedim. O girmek istemedi. Elimizde de X vardı sadece. Ne yapmam gerekiyordu? Ya orada liderler çıkar. Bu tür durumlarda, kriz anlarında, olağanüstü anlarda bütün sorumluluğu üstüne alır.
2: Oyuncu şöyle da der olabilir ki, mi? Özür diliyorum. Rica ederim. Kante ile ilgili. Şimdi Kante, yani onun da kariyerini kimsenin tartışmasına
0: asla
2: mümkün değil. Biz de tartışamayız. Futbolcu kariyeri çok önemli. Şimdi adam 70'ten sonra, 75'ten sonra adam sağlıklıysa ve oturuyorsa, maçta ilk yarı 3-0 olmuşsa Kante o anda kendi mantığına göre, aklına göre, evet ben soyunma odasına gidiyorum, hoca bana diyor ki çık ısın, ben seni alıyorum ikinci yarı. Bunu beklemiştir yani. Şimdi bu etten kemikten yapılmış insanlar, hepimizin bir şeyi vardır yani. Belki biz de aynı davranışlarda bulunacağız. 70'te 75'te maç 6-0 5-0 olduktan sonra Kante'yi hangi şeyle, akılla, hangi mantıkla oyuna alacaksın? Bu da biraz rahatsız etmiş olabilir kendisini. Ha bunu yapma hakkı var mı? Asla yok. Profesyonelsin. Yok. Parayı alıyorsun. Patron bensem. Dilediğim gün, dakika, saatte sen benim dediğimi yapmak gibi bir mecburiyetim var. Görevim var. Orada yanlış Kante'nin de oluyor. Ama hocanın, İsmail Hoca'nın bunu gündeme taşıması da makul olmamış. Aynen katılıyorum size.
0: Biz neden bunu tartışıyoruz? Çünkü İsmail Kartal Hoca bunu anlattığı için. Oysa onu çok rahat geçiştirebilirsiniz. Yani her sorulan soruya da böyle direkt ben zaman zaman İsmail Kartal Hoca'nın çok duygusal davrandığını, çok dürüst ve samimi yanıtlar verdiğini düşünüyorum ama o arenalarda zaman zaman laf cambazlığı da yapmanız gerekir. Zaman zaman doğruyu söylememek değil bu. Ama zaman zaman topu taça atmanız gerekir. Her açıklamaya da bana kalırsa hiç gerek yoktu. Kante'ye sordum, girmek ister misin? Ben giremem, ayağım ağrıyor dedi. Ya ben bunları merak etmiyorum. Ben şunu merak ediyorum. Sen oyunun içerisinde neden bir taktiksel değişikliğe gitmedin? Neden? Yapabilirsin bunu. Opong deyip elinde bir stoper var. 3 stopere geç. Mesela kanatlara da mesela hem Oğuz'u hem Arçı'yı kanatlarda kullan. Bir beşli savun, 5-4-1. Evet. Ya benim daha merak ettiğim
1: bir
0: şeyler
1: reaksiyon
0: bunlardı.
1: Olsun. Bir reaksiyon gösterebilsin takım.
0: Ya bir tez yaz. Ben yine razıyım mesela. Yenil ama bir başka bir şey yaparak yenil. Ama ben bunu göremiyorum İsmail Kartal Hoca'da. Çok muhafazakar bakıyor tırnak içinde. Ama oyun dünyada başka noktalara gitti. Beğenmediniz Tedesco. Bundan çok daha kalibresi düşük bir takımla Avrupa'da daha iyi sonuçlar aldı. Bir maç içinde çok farklı taktiksel varyasyonları deneyebiliyordu.
1: Yiğit Efe ile oynadı.
0: Evet, Yiğit Efe ile oynadığı maç. Çok iyi hatırlattın Batuhan.
1: Yiğit Efe ile oynadı.
0: Çok iyi hatırlattın. Mert vardı. Evet. Diğer stoper. Çok iyi hatırlattın. Ama bütün bunların özelinde ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin şansı şu. Aziz Yıldırım Bey var başkan olarak. Aziz Yıldırım Bey orada gereken neyse yapacaktır. Ondan emin olmak gerekiyor. Neşter de vurulacaksa Aziz Yıldırım Bey vuracaktır. Çünkü bu tablonun belki de en büyük üzüleni

0: da birlikteydik Cem abiyle. Şunu konuştuk. Nene'yi konuştuk. Mesela değerlendirilmeyen bir Nene'yi konuştuk. Dün ne oldu da bir anda 69. dakikada Aston Villa deplasmanında Süper Lig'de hemen hemen hiç denenmeyen Nene bu maça atıldı. 4-0'dan sonra Nene oyuna girdi. 4-0'dan sonra.
1: Ben Nene kullanımında İsmail Kartaloca'yı eleştiren taraftayım. Geçen sezona baktığınızda savunma anlamında da gol katkısı hiç bu kadar süre almayacak bir oyuncu değil.
0: 11 gol 6 asist. Geçen sezon.
1: Önümüzdeki istatistik.
0: 17 gole katkısı var.
2: Yani
0: az mı?
2: Şimdi bir Sakarya Akyazı'dan Münir Küçükbey yazmış sosyal medyadan bana. Diyor ki Beşiktaş gol attığında gol sevinçlerini görün, bir de Fenerbahçe attığında görün diyor. Yani Fenerbahçe iyi futbolculardan kurulu ama takım olamadı. Bunu söyleyen kim? Bir seyircimiz. Yani bu futbolu yeniden keşfetmeye gerek yok. Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu ancak takım olmayla ilgili bir sıkıntı yaşadığı Münir Küçük kardeşimiz de bize bildiriyor. Nene konusunda aynen düşüncelerinize katılıyorum. Ben Nene'yi beğeniyorum. Çabuk bir adam, topu aldığında hücumu düşünen, agresif, mücadeleci. Yani evet, üst düzey bir futbolcu mu? Tamam, olmazsa olmaz mı? Hayır, ama geldiyse, kadroda var ise Nene kesinlikle her alanda değerlendirilebilecek bir futbolcu. Akşam da girdiğinde, girdiği andan itibaren de 8-10 dakika, kaç dakika oynadıysa tamamında da faydalı şeyler yaptı. Hücuma çıktı, top götürdü, top taşıdı, mücadele etti, ikili mücadele kaybetti, kazandı, bir şeyler yaptı. Siz elinizde bu oyuncular var iken ezberinizi bozun yani, sürekli aynı kadroyla. Ya bir de motiv, eğer şey yapıyorsanız, rotasyon yapıyorsanız işte Nene ile başlayın. Nene'yi rotasyona, rotasyonda Nene'yi kullanın o zaman. Eğer rotasyon varsa.
1: Doğru.
2: Kerem'i dinlendireceğinize başka şeyler yapın. Ya bir şeyler yapın yani. Kante'yi tutacağınıza başka şeyler yapın. Öyle bir şey yapın ki, ve şunu söyleyin. Ya ben İngiltere'de Aston Villa'dan bir puanla gelirsem, benim hafta sonu Alanya maçım var, sonra da Galatasaray maçı var. Tabii. Ben lige konsantre bir takım şey yapmam için, takımı 3 kulvarda da hazır tutmam için benim bu rotasyonu yapmam lazım. Siz ne yaptınız? Gidip Gençler Birliği maçında, ligin ilk maçında, daha hiçbir şeyin olmadığı maçta pat diye bir rotasyon yaptınız ve Gençler Birliği'ni yenildiniz. Yani bu sıkıntıları İsmail Hocam maalesef henüz aşmadı. Ben sevgili seyircimizin de cümlesine aynen katılıyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu ama maalesef henüz takım olma hüviyetini kazanamadı. Takım olma, sahada pas yapma falan filan değil. İşte acıyı ve sevinci birlikte paylaşma.
1: Doğru.
2: Acıyı, sevinci birlikte paylaşmasanız. Gol sevinci, ben geçmişte bazı oyuncularla ilgili şeylerim vardır. Böyle bir yöneticilik yaparken oyunculara şunu söylerdim. Eğer bir santfor gol atıyorsa, gol sevincini de gelip arkadaşlarıyla paylaşmıyorsa, tek başına gol sevinci paylaşıyorsa, gelen arkadaşıyla da sarmaş dolaş olamıyorsa ya da işte ah lütfen sarılıyorsa, ben onu gözleyip ona maçtan sonra mutlaka sohbet ederdim.
1: Güzel ayrıntı.
2: Yani bir abisi olarak, bir hayatı ondan daha fazla yaşamış biri olarak ona derdim. Sevgiyi bölüşmediğiniz zaman sevgi bulamazsınız.
1: Çok güzel cümle.
2: Bu ortamı doğru tebrik kullanmak ederim. Lazım. Uzun. Fenerbahçe'nin inşallah toparlanması lazım. Bu lige Fenerbahçe lazım. Avrupa'da da yüzümüzün gülmesi için, ülkemizin kesin yeniden gelecek yılda yine Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla, hatta ön elemesiz katılabilmesi için Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un bu süreçleri doğru kullanması lazım. Ve çok iyi sonuçlar alması lazım. Gerçekten hepimiz birer takımı tutuyoruz. Hepimiz tabii birer rengin şeyiz. Ancak tabii Avrupa'da ben bu ülke adına Avrupa'ya çıkan takımlarımızın galip gelmesini, başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Yurt dışına gittiğinizde orada çok görüyoruz yani. Fenerbahçe maçına gittiğinizde Beşiktaşlı, Trabzonlu, Galatasaraylı formalı çocukların, yurt, o bizim vatandaşlarımızın, vatan hazretiyle dolu vatandaşlarımızın gelip tribünlerde işte bir gol atsalar da sevinsek, birimize sarılsak gibi bir ruh hali içerisinde çok olduklarını da hep görüyoruz. O açıdan bağnaz olmamak lazım. Ülke futbolu adına ben Fenerbahçe'nin akşam 6-0'lık mağlubiyeti beni inanılmaz yüzdü. Gerçekten inanılmaz yüzdü.
1: Seyit Hocam çok güzel anlattı. Ben de bir hakkı teslim edeyim. Birmingham'da, Villa Park'ta 1800 Fenerbahçe taraftarı maçın başından sonuna kadar bir an olsun durmadı.
0: Hep onun seslerini, onların seslerini.
1: Sanki Kadıköy'dü.
0: Evet.
1: Yani Villa Park'ı Kadıköy'e çeviren o 1800 Cesur Yüreği de ben tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Belki saha içerisinde istenilen sonucu almadılar ama taraftarlar inanılmaz bir destek verdi. Ben sahadaki oyuncu

0: gruplarından biri olsaydım, oyunculardan biri olsaydım, en azından o taraftarlar için saha içerisinde çaça çat bir oyunu denerdim. Taktik ne olursa olsun. Ama ben Fenerbahçe'de en üzüldüğüm konulardan biri saha içerisinde o mücadeleyi de göremedim. En azından o taraftarlar için, oraya gelen 1800 kişi için orada Fenerbahçeli oyuncu sahada bir refleks göstermeliydi. Ama taraftarı tebrik edeyim, altını çizeyim.
1: Tabii şimdi Aston Villa'ya da değinmek lazım biraz. Nicholas Jackson dün harika oynadı. Harika bir iş çıkardı direkt dibine. Yani onun da bu denli formda olması tabii biraz da Fenerbahçe'nin de talihsizliği oldu.
0: Ya Batuhan, Fenerbahçe kötüydü. Premier Lig'de Aston Villa %40 hava topu kazanıyor. Bakın, derecesi bu kadar düşük bir takımda sizin uzun boylu oyuncularınız var. Vedat var. Skriniar var. Siz Archie Brown'u bu pozisyonlara sokacak oyunları oynayamadınız. Şimdi Aston Villa'ya dönüp geçen seneye bakın. Tielemans'ı kaybettiler. Konsa gitti. 5 önemli oyuncusu Aston Villa'nın ayrı. Aston Villa şu anda Premier Lig'de istedikleri sonucu alamıyor. Bir tek Tottenham galibiyetleri var. Çok önemli oyuncularını kaybettiler. Siz bu Aston Villa karşısında, ben Unai Emery'nin de aslında istenilen oyunu ilk yarıda oynatamadığından dolayı bir serzenişte bulundu kendi ekibine de. Fenerbahçe çok kötü olduğundan, yani Aston Villa çok iyi gözüktü.
1: Barkley 2 gol attı.
0: İnanılmaz ya. Barkley Kamara merkezine siz bir şekilde bütün merkezi verdiniz. Ön tarafta mesela Oli Watkins'tan ayrıldı. Yani ön tarafta tamam, Nicholas Jackson iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu ama öyle çok da böyle matah bir santrafor mu? Çok belirleyici bir santrafor mu? Zaman zaman böyle kaçırdıklarıyla da yani saç baş yoldurur yani. Nicholas Jackson biraz da hani sıkıntılıdır o açıdan. Ama geneline baktığımızda ben oyunu Aston Villa üzerinden değil, Fenerbahçe'nin tamamen istediklerini yapamamasından, hatta bu maça çok iyi hazırlanamamasından, hatta ileri götüreyim, acaba Alanya Spor maçını daha çok mu düşündüğünden.
1: Ya buralara çıkıyorsanız Alanya Spor maçını biraz sanki düşünmemeniz gerekiyor. Yani
0: %100
1: o kalibredeyseniz.
0: En önemli arena, Şampiyonlar Ligi'nde sadece takım için değil, oyuncular için de birebir kendilerini parlatma alanı.
2: Bir şey daha gözden kaçırdık. Bence burada maç seyrederken Oğuz Aydın'a eleştirimdi. Kendi kendime söylüyordum. Dikkat edin, ben söyleyeyim siz de evet diyeceksiniz. Oğuz Aydın çok iyi oynadı, evet. Çok iyi oynamadı. En iyi oyuncuydu. Fenerbahçe adına mücadele eden, doğru, en iyi oyuncu, evet, diyelim, öyle diyelim. Ama Oğuz Aydın'ın yaptığı hiçbir orta 1,5 metreden yukarı çıkmadı. Senin iki tane şeyin var. 2 santforunda kule. Kornerlerde, yan toplarda Skriniar geliyor, o da kule. Ama hiçbir top, yani insan vücudunun işte göbekten yukarı olmadı. Bütün topları aşağıdan ortaladı. Götürdüğü toplar, taşıdığı bütün toplara bakın. Orada bir hata yaptı. Oğuz Aydın da yaptı. Sağ taraf zaten Semedo ve şeyle Greenwood'la hiç olmadı. O açıdan Fenerbahçe o toplarla gelmedi. Yani siz eğer şey yapıyorsanız, bu kule santforunuz varsa, mutlak manada kenar toplarını iyi getirmeniz ve iyi ortalar yapmanız lazım. Ben Aston Villa'nın çok üstün oynadığını kabul etmiyorum. Cem kardeşime aynen katılıyorum. Ya bilmiyorum yani, iyi motive olmuş, iyi hazırlanmış, doğru tercihlerle, doğru oyuncu tercihlerle sahaya çıkan bir Fenerbahçe, yani orada en kötü ihtimal berabere kalabilirdi. Berabere kalırdı yani. Ya
1: dün biz burada
2: yenilmezdi yani. Tabii. 6 gol yemezdi.
0: Ya kesinlikle. Size sayıyorum bak, geçen sezonki Avrupa şampiyonluğu kazanan takımdan Rodgers ayrılmış, Martinez ayrılmış, Tielemans ayrılmış, Watkins ayrılmış, Konsa, Malen ayrılmış. Yepyeni aslında bir takım kurmaya çalışıyorlar.
1: Tabii geçiş sürecinde zaten şu an, evet, Aston Villa. Daha yani, yeni yeni o süreci atlatıyorlar, atlatmaya başladılar.
0: Bu kadar eksik ve yenilenen bir takımda siz, yani bu skoru ben sadece Fenerbahçe'nin çok acemice hatalar yapmasından, çok basit goller yiyip çok basit goller kaçırması Fenerbahçe'yi bu duruma soktu. Ya ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde öyle top kaptıramazsınız. Kaptırdığınız anda size cezayı keserler. Orası Şampiyonlar Ligi. Ya başka yere benzemez. O pozisyonda bulduğunuzda %100 kafa golünü atacaksınız. Kaleciyle karşı karşıya kaldığınızda atacaksınız. Eğer atamazsanız, böyle de basit goller yerseniz tablo bu olur. Ben bir de mental kırılma, beni en fazla şüpheye düşüren o. Ya 2-0 da düşebilirsiniz. 3-0 da olabilir ama bir reaksiyon göremedim ben Fenerbahçe oyuncu grubunda.
2: O reaksiyonu soyunma odasında değişikliklerle, 3 kişiyle, en az 3 değişiklikle sahaya takım sürseydi o reaksiyonu Fenerbahçe verirdi diye düşünüyordum ben.
0: Doğru.
2: Ama aynı kadroyla çıkınca gerçekten Ya samimiyetle söylüyorum, şaşkın.

0: döndüm. Ya dedim ki ilk yarı performansı çok kötü. Yani siz niye bu kadroyla devam ediyorsunuz yani? En azından ben İsmail çıkar, Greenwood çıkar diye düşündüm kendi kendime. Vedat Muriç'i asla düşünmedim. Vedat Muriç en son çıkacak oyuncu. Hiç çıkmaması lazım. Siz mağlupsanız Vedat Muriç'i çıkartmayın kardeşim. İkinci santforla risk alın. Risk 6-0'dan daha kötü bir risk mi var yani? Hangi riskten korkuyorsunuz yani? 6-0 gibi yani kötü bir sonuç almışsınız. Riske gerek yok. Green şeyi alırken Lukaku'yu durum kaçtı? Skor
1: 4-0'du.
0: Yani 4-0. En kötü skor. Ya iki tane santforla oyna. Ya iki tane daha yersin ya iki tane atarsın. 4-0 değil de 4-2 yenilseydin. 6-0 değil de 6-3 yenilseydin. Yani bu kadar da kızmazdı.
1: Yeni sistemde artık atılan ve yenilen gollerin önemi çok, çok büyük. Yani, geçen sezonu hatırlayın. Benfica golle gitmişti.
0: Yani onun için yani hocanın kendini yenilemesi lazım. Hocanın yardımcılarıyla çok iyi şekilde istişare etmesi lazım. Ben ne hangi hataları yaptım gibi kendi kendine oturup kafa yorması lazım. Tek başına mı kafa yoracak, işte bir ekiple mi beraber kafa yoracak, onu mutlaka kendi analizini yapması lazım yani. Ben dün akşamki maça neden soyunma odasında müdahale etmedim? Soyunma odasında 3 değişikliği niye yapmadım? Kante'yi niye oyuna almadım? 80'de Kante'ye oyuna gir dersen maç 5-0 olmuş. Ben Kante olsam yani düşünür müyüm? Düşünürüm. Yani bir şey söylerim yani. O açıdan hocam o standartı, o şeyi yakalayamamış. Bundan sonraki maçlarda yakalamasını temenni ederim. Bu arada Akyazı dedik. Münir Bey yazmış, diyor ki abi ben Hendek'tenim diyor. Hendek çok iyi. Selam olsun Münir kardeşimize. Evet.
1: Tabii Fenerbahçe'nin kalan maçları Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag içeride oynayacak Fenerbahçe. Daha sonrasında tekrar Kadıköy'de Liverpool. Sonra Shakhtar deplasmanı, ardından LASK deplasmanı geliyor Fenerbahçe için. Ve son iki maçta ise Fenerbahçe Kadıköy'de Villarreal'le karşılaşacak. Ardından son maç Atletico Madrid deplasmanı. Zorlu bir periyot.
2: Batuhan, her şey bitmedi.
1: Şampiyonlar Ligi'nde Batuhan, Fenerbahçe. 3 maç var. Ben öyle saydım. Yani Slavia Prag, Shakhtar, LASK, Linz maçlarından 3'er puan çıkartabilirsek 10 puanla Fenerbahçe kendisini ilk 24'e sokabileceğini düşünüyorum ben.
2: Asla her şey bitmedi söylemine katılmıyorum. Fenerbahçe Roma karşısında nasıl doğru taktik dizilişle birlikte bu işi kotardıysa bundan sonraki maçlarda da bunu yapabilir. Fenerbahçe bunu yapabilecek oyuncu grubuna da sahip, teknik direktöre de, başkana da sahip.
1: Evet değerli izleyenler, yayınımız devam edecek. Biz şimdi sizleri Beşiktaş'ın Avrupa Yarınası'nda önce Žalgiris Kaunas'la ardından Marsilya karşılaşmalarıyla baş başa bırakalım. Ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle Idefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. Idefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! Idefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. Idefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Reklam. A Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Reklam.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Su. Su sızdırdı.
8: Yine mi sabahladın?
7: Ya bütün gece aklıma takıldı, su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
8: Ah be abicim.
9: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Alspor ekranlarında spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuştuk. 6-0'lık mağlubiyeti konuştuk. Cem Kerpiççiler, son olarak Fenerbahçe ile ilgili neler eklemek istersiniz? Ardından Beşiktaş'a geçiş yapacağım.
2: Böyle kriz anları aynı zamanda da fırsatlar yaratır. İsmail Kartal Hoca bu hatalardan ders çıkartabilecek tecrübede bir teknik direktördür. Hep olumsuz konuları konuştuk. Tabii ki 6-0'lık bir sonucun ardından. Ama ben gelişen bir noktayı söyleyeyim. Fenerbahçe duran toplarda çok iyi organizasyonları var. Özellikle bu maçta Vedat'ın bulduğu, mesela kafa şutunda attığında kaleciyi geçemedi Suzuki'yi. Evet. Çok doğru şekilde bir duran top seti vardı. Bu sefer kaleciyi perdeleyen isim Genduzi'ydi. Çok gelişiyor Fenerbahçe'nin duran topları. Fenerbahçe inşa sürecinde bir zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir başkanı var. Başkan Aziz Yıldırım sorun görülen alanlara neşteri atabilecek kabiliyette, tecrübeye sahip bir isim. Fenerbahçe'nin en büyük kazanımı Başkan Aziz Yıldırım'dır ve gerekeni yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yapacağı saha içerisinde olumlu sonuçları almak, bunu yapabilecek bir kadroya sahip. Fenerbahçe muktedirdir. Evet, şu an olumsuz bir tablo var mı? Var. Ama bunu düzeltecek de oyuncu grubu ve teknik direktör İsmail Kartal'dır. Ben Fenerbahçe'nin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Uzun bir maraton var. Bir maçta da Fenerbahçe çökecek bir takım değildir. Önüne bakması gerekir. Hatalarından ders çıkarır. Bir Alanya Spor galibiyeti, Slavia Prag, Ramspark'ta alınacak bir Galatasaray galibiyeti de rüzgarı tamamen Fenerbahçe yönüne de çevirebilir. Bu da bir kenarda dursun.
1: Peki bir diğer temsilcimize geçiş yapıyoruz şimdi. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftayı geride bıraktık. Bugün, bu akşam Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar oynanacak. Konferans Ligi başlangıcını yapacak. İlk hafta maçı oynanacak Konferans Ligi'nde. İki temsilcimiz var bu arenalar.

0: Beşiktaş'ın maçı saat 22'de Hoffenheim deplasmanında olacak Beşiktaş. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Finlandiya temsilcisi Kupskupio'ya karşı mücadele verecek. O mücadelede 19.45'te başlayacak. Şimdi bu maçları konuşacağız. Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Beşiktaş Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'de son haftada 7. haftada Kocaeli Spor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Tabii şu anda formda bir Beşiktaş olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii önemli bir eksik de var. Vlahovic ne yazık ki bugün kadroda olamayacak Hoffenheim karşısında. Sevgili Seyit Ateş, sizinle başlayayım. Nasıl yorumlarsınız mücadeleyi?
1: Tabii Fenerbahçe'yi konuşurken araya da Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'nde şu anda en formda, en coşkulu, en göze hoş gelen, en sevimli, en sempatik futbol oynadığı, bir futbol sever olarak oynadığını söyledik. Doğru. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş iyi başladı. Marsilya gibi gerçekten Avrupa'nın iyi kulüplerinden, Fransa'nın yani her zaman şampiyonluk, Paris Saint Germain'in bu kadar ciddi imkanlara sahip olmasına rağmen onu zorlayan ender kulüplerden birini İstanbul'da o skorla yenmesi çok kıymetliydi Beşiktaş için. Değerliydi, evet ya, değerliydi. O açıdan Beşiktaş'ın başında da gerçekten oyunu iyi analiz eden oyuncularla, işte Beşiktaş'taki en büyük, biraz önce işte o bir seyircimizin bize yazdığı gibi, Hendek'teki Münir Bey'in yazdığı gibi, Beşiktaş bir olmuş yani. Beşiktaş taraftarla bir olmuş, teknik direktörle bir olmuş, futbolcularla bir olmuş. Yani teknik direktörün, futbolcunun, taraftarın bu kadar bir arada olduğu bir camia başarı getirir işin sonunda. Yani Beşiktaş tribünleriyle teknik direktör sanki birbirlerini 40 yıldır tanıyorlarmış gibi. Yani gerçekten birbirlerinin dillerinden çabuk anlamışlar. Çabuk ne istediklerini her taraf biliyor. Sahadaki oyuncular da İtalyano'nun ne istediğini çok iyi biliyor yani. İtalyano'nun oyuna müdahaleleri, oyuncu değişiklikleri de zaman zaman hatalar olabilir mi? Olabilir tabii ya. Ben özellikle Kocaeli maçında yine ısrarla söylüyorum. Ben hep söylüyorum. Beşiktaş'ın sol beki yok. Sol bek yine olmadı. Yani Masuaku'dan sonra Beşiktaş'ta sol bek hamlelerin tamamı doğru gelmedi, yanlış geldi. Rıdvan asla sol bek değil. Yani Rıdvan hatta o gece programda yorumcu arkadaşlarımız yıldız verirken 10 üzerinden Rıdvan'a herkes 2 verdi, 3 verdi yani. Doğru bir tespitti, doğru bir tercihti. Burada ısrarcı ama alternatif olarak aldıkları Kasım Kuatara da çok böyle evet, sol bek bunu yaparım diyebilecek bir şey değil. Rıdvan ve Kuatara arasında gidip gelen bir alan var. Beşiktaş'ın sağ beki doğru, stoperler 3 tane stoper arasında zaman zaman hamleler yapıp önce birini ondan sonra birini oynatıyorsa da hoca doğru şeyler yapmaya devam ediyor. Deplasman karnesi Beşiktaş'ın ligde iyi değil ama Avrupa'da göreceğiz. Avrupa'da ne yapacak? Oynadığı rakip de Almanya'nın yani Bundesliga'nın iyi kulüplerinden, iyi takımlarından biri. Şey olarak da futbolcu kalitesi itibariyle de çok önemli bir takım. Maliyet açısından da Beşiktaş'ın fersa fersa önünde bir takım. Yani futbolcu değerleri açısından da Beşiktaş'ın çok önünde bir takım. Ama ben Černý'nin olmayışı, Černý muhtemelen yok herhalde, sakat.
0: Evet.
1: Černý'nin olmayışını da Beşiktaş adına bir kayıp sayıyorum. Vlahovic zaten baş başına bir kayıp gerçekten. Vlahovic şu ana kadar Beşiktaş'a gelmiş önemli santforlardan belki de ikincisi ya da üçüncüsü ya da birincisi de olabilecek bir yetenek. Çok kıymetli bir oyuncu. Oyunun hiçbir anında oyundan kopmuyor. Çok hırslı, 40 yıllık Beşiktaşlı gibi gerçekten çok önemli şeyler yapıyor, önemli hamleler yapıyor. Ve yaptığı her hamle sonunda da doğru sonuçlar üretiyor, doğru sonuçlar şey yapıyor. Vlahovic de Beşiktaş için bir handikap ama ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Hafta sonu Trabzon'la, pazartesi evet, Trabzon'a gidecek. Var. Önemli bir derbi. Ben hatta bugün İtalyano'nun bir iki hamle yani bir iki rotasyon daha yapma ihtimalini de düşünüyorum. Önemli oyuncularını dinlendirebilir mi? Bir beraberlik alabilir miyim gibi bir mantıkla da çıkabilir İtalyano. Belli değil yani onun ne yapacağı ama tahminlerimi yürütüyorum sadece. Şimdi yener miyim? Vlahovic'in de olmadığı bir şeyde oyuncu grubu galip gelebilir mi? Galip gelebilir. Beşiktaş'ın her alanı çok iyi. Merak ettiğim bir şey daha var. Miretti bu son maçta iyi oynadı. Yani iyi şeyler yaptı. İyi katkısı.
0: İlk kez 11'de başladı, evet. Bu arada onu da söyleyeyim.

0: Acaba Miletti bugün ilk 11 mi başlar, Olay Tan'la mı başlar? Onu da merak ediyorum. Bana sorsanız, yani 40 yıl bir takımın başında kalsam 40 yıl Olay Tan'ı tercih ederim. Yani Olay Tan'ın oynay müdahalesi, top kazanması, topu en son hamleyi doğru yapıyor mu? Onu da bir tek doğru yapmıyor. Eksiği son hamle. O son hamleyi de doğru yaptığında önemli bir transfer şeyi de olabilir. Beş alternatifi de olabilir. Yani dışarıya iyi paralarla da gidebilir Olay Tan. Ama Beşiktaş'ın bir avantajı daha var. Kaybettiği her topu Türkiye Ligi'nde de şey bu, yani tahminime göre bu şeyi herkes biliyor. Kaybettiğinde topu en çabuk kazanan takım yine hüviyetinde. Bunu Avrupa'da yapabilir mi? Bu da çok önemli. Bugün bunu da yaparsa, yani bu doğru hamleleri, teknik direktörün doğru kadrosu, işte rotasyona mutlaka rotasyonu düşünecektir. Hafta sonu lig çok kıymetli. Tabii. Herkes için. Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Galatasaray için, Trabzon için lig çok kıymetli. Ben Avrupa'da ya bir beraberlik alabilir miyim diye düşünüp bir iki rotasyon daha yapabilir. Bu rotasyon da ona başka bir farklı bir sonuç da çıkarabilir. Ama onun dediği şekilde de olabilir. Esas önemli olan pazartesi oynayacağı Trabzon maçı. Ona da kendini bugünden itibaren hazırlıyordur muhtemelen. Ben Beşiktaş'tan ümitliyim. Beşiktaş inşallah bugün galip gelirim. Hedefimiz i̇nşallah. Galip gelmesi ama i̇nşallah. Zor mu? Evet zor. Futbolda zor bazen başarılır mı? Başarılır. Futbolda olmaz diye bir şey yok. Her sonuç her an karşınıza çıkabilir. Kesinlikle.
1: Müsaadenizle biraz da Hoffenheim'i açmak istiyorum.
2: Elbet.
1: Bundesliga takımı bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. Kötü bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar Bundesliga'da 5 maça çıktı Hoffenheim. Bu 5 maçın 4'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Tek galibiyeti bulunuyor. 3. haftada kendi sahasında Stuttgart'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmış Hoffenheim. Puan durumuna baktığımızda Bundesliga'nın en altından bir üst sırada. 17. sırada yer alıyor Hoffenheim. Tabii son sırada olmasına rağmen gol bulan ama aynı zamanda tabii savunma eksikleri de bariz şekilde ortada olan bir takım. Önemli bir eşleşme. Beşiktaş 2'de 2 yapmak istiyor. Dileğimiz tabii ki Beşiktaş'ın 2'de 2 yapması. Akabinde yine arkadaşlarımdan Beşiktaş'ın muhtemel kadrosunu rica edeceğim. Beşiktaş bu akşam saat 22'de Almanya'da bu kadroyla Hoffenheim karşısında olması bekleniyor. Nübel kalede olması bekleniyor. Nübel'in kalede olması bekleniyor. Hemen ilerisinde dörtlü savunma kurgusunda Rıdvan Emirhan, Agbodu ve Murillo'nun yer almasını bekliyoruz. Önlerinde Salih, Olay Tan, Orkun orta sahası. Kanatlarda Trozar ve Poku. Santrafor mevkiinde Vlahovic'in yokluğunda Yang-Yu Oh'un forma giymesini bekliyoruz. Hoffenheim karşısında bugün Beşiktaş'ın kadro bu şekilde. Sevgili Cem Kerpiççiler, maç özelinde neler eklemek istersiniz?
2: Beşiktaş İtalyano ile birlikte çok çabuk bir kabuk değiştirdi. Ve bu olumlu yönde çok hızlı gelişen etmenler var Beşiktaş'ta. Bir kere şunu net olarak söyleyelim. Avrupa genelinde 48 üst ligde top kaybından sonraki 3 saniye içinde rakibi en çok pres yapan takımlar listesinde Beşiktaş 5. sırada. Bu çok kıymetli.
0: Kaç takım arasında?
2: Bu 48 üst ligde top kaybından sonra. Ve Barcelona bu listede 1. sırada, Beşiktaş 5. sırada. Çünkü Önder Özen Hoca, Gökhan Keskin gelir gelmez tercihlerinde bir PPDA verisinden bahsettiler. Bu çok kıymetliydi. Beşiktaş'ta İtalyano tercihi çok belirleyici oldu. Beşiktaş DNA'sına göre bir teknik direktör seçti. Bir kere birebir baskıları, ön alan presi. Sağda Beşiktaş'ın oyuncuları bir an bile durmuyor. Bu her oyuncunun bir arkadaşına bir opsiyon yaratması da demek. Size şunu çok net söyleyeceğim. İtalyana geldikten sonra Kadıköy vapuruyla stada giden bir Beşiktaş taraftarı. Dolmabahçe'de ağaçların arasından stada yaklaşan Beşiktaş taraftarının bir an olsun aklında şu düşünce yok. Sağda Beşiktaş refleks göstermez. Aksine sağda terinin son damlasına kadar akıtacak bir Beşiktaş fotoğrafını İtalyano gelir gelmez 70-80 günde önümüze serdi. Bugünkü maça dönelim. Hoffenheim evet şu anda tabloda iyi olmayabilir ama bir Alman takımı. Bir düzeni, bir disiplini var. Ama Beşiktaş öyle bir oyun oturttu ki buradan yine Önder Özen Hoca'ya bir referansta bulunalım. Acımasız bir takım olma yolunda ilerleyecek diyordu Beşiktaş. Ve o setler üzerinden gerçekten Beşiktaş rakiplerine çok zorlu anlar yaşatabilir. Evet, Vlahovic'in olmaması önemli bir etken ama ben Oh'u çok beğenen taraftayım. O ceza sahası içerisinde sürekli gezen bir emekçi santrafor modeli. Çok cesaretli. Her topa hiçbir zaman çekinmeden ayağını kafasını sokuyor. Elinizde Orkun diye bu ligin belki de en iyi orta saha oyuncularından biri. Belki de birincisi var. Orkun varken arkada Salih olduğunda bir kere Orkun bu sezon çok rahatladı. Diyor ki ya arkada Salih gibi bir süpürücüm var. Ben ön alanda kanatlarıma faydalı olayım. Önde gol arayayım. Ceza sahasına gireyim. Bu öyle bir rahatlık ki. Kalede Nübel gibi bir güven abidesi var. Beşiktaş'ta Murillo bence çok iyi bir bek. Çok iyi bir hücum bek. Rıdvan elinden geleni yapıyor. Kasım Uttar'a biraz önde daha iyi bir aslında seçenek. Ama Poku. Kıymetli Serdar Dalı Başkan da mesela Miretti ve Poku'ya dikkat çekmişti. Ki ben Miretti'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Beşiktaş mutlaka faydalanacak. 22 yaşında ama oyun bilgisi çok yüksek. Merkezde fotoğrafı çok net çekebilen bir oyuncu. Ben Beşiktaş'ın bu sezon İtalyano ile birlikte masaya şu kartı koydu. Biz Beşiktaş'ız. Biz her maçı sonuna kadar sahada savaşırız. Kazanırız, kaybederiz. Bu mesele değil. Biz savaşacağız diyor. Ve her maçta aynı şekilde oynuyorlar. Dikkat edin. Çok böyle pragmatist bence bir teknik direktör ama oyuncularına o kavgayı vermedikleri anda da kenara gelebileceklerinin sinyalini veriyor. İlginç bir şekilde doğru da rotasyonlara imza atıyor. Mesela Taylan Antalya'yı bir kere denedi. Daha sonra kenara aldı. Dikkat edin, mümkün mertebe faydalanmıyor. O forma adaletini de çok doğru veriyor. Bir örnek vereyim. Tekrar Sait Hocam atayım topu. İlhan Fakılı mesela forma adaleti. Sol tarafta kendisine yer bulamadığında diyor ki sen o kadar iyi oynuyorsun ki ben sana yer açacağım, sen sağda oyna. Sağ tarafa koyuyor. Bütün bunları da topladığımızda Beşiktaş adına şu an her şey olumlu. Ama ben pozitifleri anlatırken hep bir soru işareti koyarım. Çok uzun bir maraton. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa, burada bu kadar bu dinamik oyunu Beşiktaş ne kadar sergileyebilecek, o da bir kenarda dursun.
0: Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen gerek futbol severleri gerekse Beşiktaş taraftarlarının beklediği oyunu henüz sergilemeyen, henüz o formu yakalamayan ama Belçika milli takımının da en iyi adamlarından biri olan Trossard var ya. Gerçekten Trossard
2: çok doğru.
0: Henüz o istenilen performansı gösteremedi. Hani hepimiz, bütün futbol severler Trossard ismi gündeme geldiğinde, Trossard ismi ilk defa bu stüdyoda gündeme geldiğinde ben yani kendi kendime dudak büktüm. Yok ya, alınmaz falan diye gerçekten öyle düşünmüştüm. Sonradan gerçekten bu alındı ama Trossard şu ana kadar beklentilerin karşılığını veremedi. Esas Trossard'ı hocanın artık ona bir müdahale etmesi lazım, hazırlaması lazım. Ben İtalyano'nun yerinde olsam bugün Trossard'la değil İlhan Fakılı ile başlarım oyuna. Yani olabilir. Eğer Trabzon maçında düşünüyorsanız Trossard da kendini biraz toparlaması lazım. Ha, toparlanması lazım derken yanlış bir cümle kullanmayalım. Yani yanlış anlaşılmasın. Taraftarlarımız sanki ya da işte nerede, bozuk bir yerde mi, yanlış. Aslında öyle bir şey yok. Yani beklenti çok fazla Trossard'dan. Futbol sever olarak ben Trossard'dan çok önemli şeyler bekliyorum. Kocaeli maçında Trossard'ı çok fazla sahada çok etkili görmedim ben. Hoca Trossard konusunda biraz sabırlı. Uzun süre oyunda tutuyor. Belki kazanma adına yapıyordur onu. İşte Fenerbahçe'de Lukaku'ya yapılan muamelenin tam tersini burada Beşiktaş Trossard'a yapıyor ama...
1: Çok özür dilerim. 8. haftanın hakemleri açıklanmış ve derbinin de, bu dev mücadelenin hakemi de açıklandı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Trabzonspor Beşiktaş maçını Cihan Aydın yönetecek değerli izleyenler. Bir kez daha üstünden geçelim. Bu hafta 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Evet, evet, sözü tekrar yani size bırakayım.
0: Çerni'nin olmayışından dolayı Poku yerine oynayacak. Ben de Poku'yu ilk oyunda, yani ilk oyuna girdiğinde, ilk geldiğinde Beğendim yani, çok beğendim yani. İyi genç bir çocuk, iyi bir oyuncu, ayağına hakim, topu aldığında doğru işler yapıyor, doğru şeyler yapıyor. Ya Černý'nin olmayışı da onun için bir avantaj. Bunu da doğru kullanırsa.
1: Ki oynadığı lig de Bundesliga'ydı.
0: Evet.
1: Bugün aslında ona da iş düşüyor. Tabii. Ya bir beklenti üzerinde olacak.
2: Kapalı savunmaları açabilir. Mesela

0: driplingle alan kat edebilir. O katı savunmaların içerisinde çok fazla adam çekebilir. Mesela bir iç koridor koşusu yapar. Orada oha alan açar. Bence kıymetli bir oyuncu. Beşiktaş'a fayda sağlar. Oku. Çok net söylüyorum.
1: İşte bugün acaba hoca topu Hoffenheim'a bırakıp da defansta mı durur, bekler mi? Yoksa hoca gerçekten Türkiye Ligi'nde oynadığı gibi standart Beşiktaş futbolunu mu oynatır? Onu da merak ediyorum. Bu akşamki taktiği, tekniği ya da oyunculara ezberletmek istediği, oynatmak istediği futbol ne olacak? Onu da gerçekten merak ediyorum. Tamam. Ama Beşiktaş yani yenilebilir ama... Ben farklı bir mağlubiyeti Beşiktaş'ın beklemiyorum. Beşiktaş futbolcuları bunu kabul etmez. Sahadaki teknik direktör de bunu asla kabul etmez. Şu anki görüntü o. Beşiktaş bu akşam Trossard eğer yani bizim beklentilerimize Türk futbol severlerinin Trossard'dan beklentilerinin karşılığını biraz daha verirse Beşiktaş bu akşam yani çok fazla da şey yapmaz. Yani hani şu oyuncu yoktu, Vlahovic yoktu. Aynen Cem kardeşimin söylemine katılıyorum. Şeyle ilgili, Oh'la ilgili. Oh her alanda her eve lazım bir oyuncu ya esas itibariyle. Presi doğru yapıyor. Doğru. Hücumda rakibe basıyor. Kesinlikle. Bırakmıyor. Her tarafa koşuyor. Çok enerjik. Doğru bir hayat tarzı da yaşıyor ve pırıl pırıl bir genç. Ya Beşiktaş'a da gerçekten faydalı. Yani faydalı. Evet Vlahovic'le Oh'u getirdiğinizde tabii ki bir teknik direktör %100 Vlahovic'i tercih edecek ama Oh da yabana atılacak bir oyuncu değil. Hoca zaman zaman ikisini de bir arada oynattı yani.
0: Tabii.
1: Hani şey İsmail Hoca gibi bir santforu al öbür santforu koy diye yok. Değil yani. Yani hoca hatta bir maçta Avrupa maçında yine maç 0-0 mı gidiyordu? Semih'i oyuna aldı. İkinci santfor evet. Hatta üçüncü santfor yaptı. Semih gitti gol attı. Doğru. Deplasmanda galip geldi. Yani hocanın bu şeyi var. Çok doğru. Evet, aynen katılıyorum şeye de. Taylan'ın meselesine. Hoca ona formayı verdi çünkü çevrede söylenildi işte Taylan iyi oyuncu. Bundesliga altyapısı gördü falan gördü filan gördü. Ben Taylan'a geldiği günden itibaren muhalif oldum. Evet, yani incelediğimde kendisini bir de iyi bilen arkadaşlarla analiz yaptırdığımda Taylan'la ilgili yani Beşiktaş'ın ilk 11'inde ya da Beşiktaş'ın yani Süper Lig'de Beşiktaş şampiyonluğa oynayan Beşiktaş kadrosunda evet Taylan diyebilecek bir pozisyonda değil şu anda değil. Gelecekte ne olur bilmiyorum. Ben hep o gün de söyledim. Türkiye Ligi'nin U19 takımlarının her birinde iki tane Taylan var. Yani bu manada onu da şey ama diğer oyuncuların tamamı bugün ellerinden geleni yapacaklar. Merak ettiğim şey bir daha söylüyorum. Acaba hoca bu maçta rotasyona gidecek mi? Yani bizim beklentimizin dışında bizi şaşırtacak mı? Mesela Miretti ile mi çıkar? Arkadaşlarımız olay tanı koymuşlar ama bu şey yani olabilecek ihtimal içinde tabii, bir muhtemel. Kadro. Evet beklenen ama Miretti ile mi oynar? Size soruyorum sayın moderatörüm. Miretti ile mi oynar? Olay tanla mı oynar?
2: Ben Miretti'nin devamlılık açısından bu maçta forma giyeceğini düşünüyorum. Ya geçen hafta 11'de başladı. Bu hafta da bir 11'e dahil olduktan sonra daha iyi, daha verimli bir Miretti izlemek için bu maçta 11'de başlamasını beklerim ben.
0: Çok iyi bir oyuncu. Ben Miretti'yi beğenirim. Ama Olaytan olursa da şaşırmam. Bana kalırsa ben dengeli bir oyunu tercih edecek. Yani tamamen böyle o bizim ligdeki oynattığı böyle birebir baskılı oyundan çok bence daha fazla dengeli. Yine yapacak. Yine ön alan baskısı birebirler olacak ama çok mesela çok akıllı bir hoca. Yani orada tamamen oyunu ön tarafa yıkıp arkayı tamamen boşaltmaz asla. Daha dengeli. İkinci bölge oyunu olacak zaman zaman böyle bir oyun bekliyorum.
1: Olaytan'ın Miretti'den fazlalığı çok fazlası var. Fizik olarak fazla bir defa. Tabii. Oyuna şu anki katkısı daha fazla. Daha enerjik.
0: Doğru.
1: Daha hazır şu an itibariyle daha hazır. Belki Miretti'nin futbol aklı Olaytan'dan daha önde.
0: Evet.
1: Yani topu son kullanışı.
0: Doğru.
1: Son şeyi yani top sizde olur topu sürersiniz iki adam geçersiniz çalım yaparsınız ya da kaybettiğiniz topu geri kazanırsınız ayrı şey ama kazandıktan sonra işte o son topun sizden sizinle vedalaşmasını doğru yapmazsanız yaptığınız o önceki doğru şeylerin hepsi boşa çıkmış boşa olur gidiyor. O doğru şeyi vedalaşmayı da doğru yapmak Miretti burada önde. Ama Olaytan enerjik olarak tabii. Çok fazla önde. Şimdi hocanın da biz kadro şeyine adaletine inanırız. Formayı adil, adaletli dağıttığına inanıyorsak eğer ben Olaytan'dan şaşmaz diye düşünüyorum. Tabii belli olmaz. Olur. Trabzon maçını düşünerek Miretti ile de devam edebilir.
2: Orada çok tempo

0: bir oyun bekliyor çünkü Beşiktaş.
1: Tabii.
2: Evet, Beşiktaş'ın aslında Trabzon maçı Beşiktaş için Türkiye Süper Ligi'nin deplasman karnesi nasıl olacak? İyi mi olacak, kötü mü olacak? O görün şeyi verecek. O sınavı, en önemli sınavı Trabzon deplasmanı. Trabzon'da kıymetli bir şampiyon adayı o takımımız. Kesinlikle. Ama Beşiktaş'ın deplasman karnesi iyi değil. Bu maçta gerçekten bu deplasman karnesi devam edecek mi? Yoksa Beşiktaş deplasmanda da artık istenilen oyunu oynayacak. Onu da göreceğiz.
0: Bir oyuncuya daha parantez açmak istiyorum. Tabii şimdi bu kadro özelinde Çerni'nin yokluğunda Poku'yu yazdık ama çok iyi de bir İlhan Fakılı var. Evet. Onu da es geçmemek lazım. Yani gerçekten harika bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Tabii,
1: kesinlikle katılıyorum sana %100. Bir kere ne yapacağınızı öngöremediniz bu oyuncu. Ve oyunda artık bu tür oyuncular çok daha fazla kıymet, değer kazanıyor. Çünkü her an bir sürpriz yapabilir. Birden salınır, merkeze doğru gider, bir şut tehdidi. Bir iç koridor koşusu topla buluşur. İç koridora koşanı topla buluşturur. Birden merkeze yönelir, iki kişiyi alır. Öyle bir alan bırakır ki arkadan gelen oyuncu orayı işler. Kıymetli bir oyuncu. Ben İtalyano'nun da oyuncuyu daha da geliştirebileceğini düşünüyorum. Bir kere Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekiyor. Bir kere İtalyano'yu tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir oyuncu alınır zaman zaman. Böyle transfer yapılır da her teknik direktör böyle bir oyuncuyu oynatır mı? Fırsat verir mi?
0: Hep tutmaz.
1: Tutmaz. Yani ama İtalyano mümkün mertebe oynatmaya çalışıyor. Yani sol tarafta kendine yer bulamadı da sağ öne atıyor.
0: Ama oyuncu da işte bu fırsatlara cevap verebiliyor.
1: Tabii. Tabii gol, asist, ön tarafta hareketlilik. Oyuncu tabii ki ne kadar İtalyano forma verirse o kadar onun karşılığını da veriyor. Ya bazen büyük takımlarda bir dakika bile önemli. Sizi tabii sahaya atarlar. Orada ne yaptığınız sizin geleceğiniz adına çok olumlu bir referans ya da olumsuz bir referans olabilir.
2: Ben İlhan Fakılı'yı hazırlık maçlarında izledim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Asla müneccim değiliz. Asla gayipten haber verecek bir şey de değiliz. Ancak evet, öngörülerim biraz şey yani. Kendi öngörülerime de inanırım, güvenirim. Hiç bilmeden ilk hazırlık maçında seyrettim. Burada da Ahmet Akşan hocamla beraber programdaydık.
1: Selam olsun Ahmet.
2: Beraber miydik? Beraber miydik?
0: Evet.
2: Ahmet Akşan hocama dedim ki ya ben akşam Beşiktaş'ın hazırlık maçını izledim. İlhan Fakılı diye bir çocuk almışlar Fransa 2. liginde. Çok beğendim dedim. Yani adam sanki böyle bir kumaş, bir cevher yani fışkıracakmış gibi duruyor dedim. Ahmet Akşan hocam, Akçan hocam tabii ki şey yani doğru refleks, teknik direktör refleksi de dedi ki beklemek lazım. Doğru, eyvallah beklemek lazım ama yani İlhan Fakılı umduğumuzdan daha şey çıktı, iyi çıktı. Hatta milli takımda amilli takıma önce Ümit'e gönderildi, sonra amillide ertesi maçta oynatıldığında oyuna girer girmez önemli pozisyonlar üretti yani yarattı, şey yaptı. İlhan Fakılı'ya çok inanıyorum, çok da beğeniyorum. Çok iyi bir transfer. Beşiktaş kim aldıysa İlhan Fakılı'yı Allah onlardan razı olsun. Gerçekten Beşiktaş'a çok önemli bir katkı sunmuşlar. Yani ikinci ligden demek ki istenildiğinde
1: bulunuyor.
2: İşte scout ekibiniz doğru çalıştığında siz gidip her ligden oyuncu bulup getirebilirsiniz. Yani Beşiktaş da bu işleri doğru yapan, geçmişte de bunları yaptı. Mesela hatırlıyorum ben Şifo Mehmet'i Kahramanmaraş'tan aldılar. Hatta ben Şifo Mehmet transferi gündeme gelirken tesadüfen Kütahya'daydım. Kütahya'daydım. O gün de Kahramanmaraş yenerse şampiyon olacak Kütahya'da. Kütahya Kahramanmaraş maçına gittim. Sırf Beşiktaş'ta ismi anılan Şubo Mehmet'i seyredim diye. Yani ikincilikten geldi, Zeki geldi mesela. Zeki. Çok önemli oyuncular geldi. Zeki Onatlı. İkincilikten ama çok doğru işler yaptılar. Bu İlhan Fakılı da Fransa ikincilikten ama sanki Fransa'nın Paris Saint Germain'inden gelmiş, kadroda yer bulmamış ama burada oynuyor. Oyuna girdiği andan itibaren de doğru işler yapıyor. Bugüne kadar da İlhan Fakılı niye oyuna alındı diyebilecek bir futbol sever göremiyorum. O da doğru. Beşiktaş onu açıdan bu akşam kanaatime göre yani böyle kötü oynayarak değil, yenilse bile çok 1-0, 2-1 olabilir. Ama bu uzak bir ihtimal. Ya Beşiktaş'ın galip gelme ihtimalini ben çok daha fazla düşünüyorum.
0: Ben o zaman skor vereyim. Sizlerden de sonra skor rica edeceğim. Ben 3-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum.
2: Ya, ben 2-1 Beşiktaş kazanır diyorum ama işte inşallah.
0: Ben 3-1 dedim.
1: Evet. Ben de gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağı 3-2, 4-2 olabilir. Ahmet hocama selam olsun. Ahmet hocama şurada çok hak veriyorum. Test aşamasında henüz. Daha uzun bir maraton var. Bazen biz bir oyuncuyu

0: çok beğeniyoruz. Çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Benim de mesela çok beğendiğim oyun. Ama oyunda artık önemli olan mesele istikrar. Bize bunu ne kadar mesela bir sezon bize bir göstersin. Ya yani büyük maçlarda bir görelim neler yapabiliyor. Bazen bir oyuncu bizi çok heyecanlandırıyor ama bir parlayıp bir sönüyorlar. Bunu uzun vadeye ne kadar yayabilirlerse dünya genelinde, o zaman oyuncuların kıymeti, değeri de çok artıyor. Bunu ama sadece İlhan Fakıl'a üzerinde söylemiyorum. Tüm oyuncular genelinde. Çünkü artık günümüzün en büyük sorunu istikrar. Bir maçta müthiş oynayan bir oyuncuyu sonra iki maç, üç maç mesela göremediğimiz anlar oluyor. Ama İlhan Fakıl'ı çok kıymetli bir oyuncu. En büyük özelliği bir sürpriz yumurta benim için. Ya içinden ne çıkacağını kimse bilemiyor. Savunmalar da durduramaz.
1: Sevgili hocamızın ismini anons ederken onun derin bilgisine, tecrübesine dayanarak söyledik. Asla hocamızı yerme adına cümle kullanmadık. Ki, haddimize de değil. Hocam bu ülkede futbolu en iyi bilen teknik direktörlerin başında geliyor.
0: Ne güzel bana söylediniz göre. Ya. Çok, evet. Çok güzel.
2: Peki o zaman bir diğer temsilcimize geçiş yapmak istiyorum. Daha sonrasında hafta sonu oynanacak. Pardon özür diliyorum. Pazartesi oynanacak derbiye geçiş yapmak istiyorum. Günler kaydı tabii Avrupa haftasına girdikten sonra. Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi. Evet şimdi Trabzonspor'a geçiş yapıyorum. Konferans Ligi bu hafta başlayacak. Bir hafta geç başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne göre. Bugün Trabzonspor Finlandiya'da Kupskupio'ya konuk olacak. Tabii Trabzonspor'da yeni bir atmosfer, yeni bir hava var. Yeni bir hava yakalandı. Thomas Reis'la birlikte önce Galatasaray galibiyeti, ardından Karadeniz derbisi galibiyeti. İki maçta toplam 7 gol ve kalesini gole kapatmayı başaran bir Trabzonspor var. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz bu akşam?
1: Ya tabii ki Kups'la Trabzonspor'u aynı kefeye koymak bile futbola yani çok şey gelir yani. Çok ne dersiniz? Belli olmaz ama futbolun bir de bir şeyi realitesi var. Çok büyük takımların çok küçük takımlar tarafından zaman zaman sürklase edildiğini, devre dışı bırakıldığını hep şahit olmuşuzdur. Küçümsememek lazım Kups'u, ancak Trabzonspor'la Kups'u aynı kefeye koyduğunuzda Trabzon inanılmaz ağır basıyor yani. Trabzonspor'un bu akşam kesinlikle bu şey değil yani temenni falan değil. Kesin biri yani 3-4'lü bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü Kups'la Trabzon'u kıyaslamak mümkün değil. 1-2 Trabzonspor için dezavantaj olan tek şey maçın Sünniçin'de oynanması. Sünniçin biraz evet önemli. Futbolcular için handikap da zaman zaman. Sakatlık riski Sünniçin'de daha fazla. Mesela siz işte kayarak topa müdahale etmek isterseniz burada o şeyi bulamazsınız. Eğer oyuncu bir an bu şeyin zeminin sentetik çim olduğunu aklından çıkarıp kayarak şey yaparsa Allah korusun önemli sakatlıklara da sebebiyet vermiş olabilir ama her şarta rağmen, her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen Trabzonspor'un saha, zemin, havada soğuk, akşam idman seyrettim ya yani televizyonda Trabzon'un ve Kups'un idmanını gösterdi. Herkes kapşonlu mapşonlu, havalar orada biraz soğuk herhalde Finlandiya'da. Ama buna rağmen Trabzon her şartta bu maçı çok rahat alır ve galibiyetle yani Trabzon'un galibiyetine ben bu akşam garanti bakıyorum. Tartışmaya bile kendi fikrimi açmıyorum, öyle diyorum.
0: Seyit Hocam çok güzel anlattı. Ben de bütün temellerine katılıyorum. Bir kere Trabzonspor'da Rice'la birlikte bazı konularda da değişimler var. Ben Rice'ın birinci santraforunun bir kere Franco Lloju olacağını düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Rice savunma yardımını çok fazla isteyen bir teknik direktör. Mesela bugün geneline baktığımızda sadece bugün için konuşmuyorum. Mesela Saviola'dan çok fazla faydalanacağını düşünüyorum ön tarafta. Aral çok iyi bir oyuncu ama ön tarafta set oyunu oynadığınızda Aral size çok fazla şey katar. Ama Saviola'nın daha çok savunma yardımı ve merkezde topu aldığında yaptığı driplinglerle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Trabzon'da Folcarelli'nin dönüşü çok kıymetli. Batagov'un dönüşü çok kıymetli. Şimdi Fabinho gibi bir alt tapotu var. Şimdi Folcarelli yanına gelecek. Salah'ı hiç konuşmuyorum. Salah'ı zaten kenara koydum. Salah bambaşka bir game changer. Yani bütün oyunu değiştirebilir. Evet. Ama %100 katılıyorum Seyit Hocam'ın cümlelerine. Ben de altına imzamı atarım. Trabzonspor bence belki de bu hikayede bir final, bir yarı final, hatta daha ilerisinde hedeflemeli. Bunu yapabilecek bir kadrosuya da sahip. Rice de benim beğendiğim bir teknik direktör. Bugünkü maçta aslında Kups'u biraz üstüne çekip ön tarafta kontra ataklarla da çok tehdit edebileceği bir oyun da, bir oyun senaryosu da mevcut.

0: Trabzonspor daha da gelişerek ilerleyecek. Eldeki oyuncu grubuyla birlikte. Tabii ki ligde ben Beşiktaş deplasmanı. Şu anda benim mesela en merak ettiğim, en keyif alabileceğim maçlardan biri. Bir Italiano, bir Rice taktiksel savaşını da göreceğiz. Çok keyifli. Beşiktaş'ın deplasmanlarda artık başka türlü bir oyun oynaması gerektiğini Italiano hoca söylüyor. Trabzonspor da bir Galatasaray galibiyetiyle bir meydan okudu. Arkasından bir Karadeniz derbisi. Bence müthiş bir maç bizi bekliyor.
1: Evet. Fatih Hoca Trabzon'dan gittiğinde Trabzon'un yaptığı en doğru hamle, en doğru transfer Thomas Rice'ti.
0: Güzel.
1: Yani. Kesinlikle daha önce de söyledim. Bu ligi bilen, Trabzon'u tanıyan, ligin DNA'sından haberdar olan bir teknik direktör geldi. Ya birkaç yıl burada çalıştı ve çalıştığı süreç içerisinde de Samsunspor'a ivme atlattı yani. Samsunspor'u çok ciddi yerlere getirdi tabii, yani.
0: Doğru.
1: Özellikle konferans liginde ciddi sonuçlar aldırdı.
0: Tabii.
1: Yani o açıdan çok kıymetli bir teknik direktör ve Trabzon'una tam da ilaç gibi geldi adam.
0: Güzel.
1: Biraz önce söylediniz işte Trabzon, yani Thomas Rice'ın futbol anlayışında sadece ileride beyler, paşalar, ağalar gibi durup sadece gol yollarında etkili olmak yok.
0: Yok.
1: Eğer futbolcuysanız diyor ki benim istediğim futbolcu ofansa da olacak, defansa da olacak. Dikkat ettiniz mi Galatasaray maçında Muhammed Salah'ın geriye kadar, sol tarafa kadar, yani sol bekin olduğu alana kadar geldiğini,
0: tamam,
1: öbür tarafa geçtiğinde sağ bekin olduğu alana kadar geldiğini, oralardan top kapıp gittiğini, hatta attığı bir golü orta sahanın biraz daha gerisine, yani kendi sahasından alıp gittiğini de hep beraber şahit olduk. Demek ki Thomas Rice'la birlikte siz dünyanın en kıymetli oyuncusu da olsanız, dünyanın en kariyerli oyuncusu da olsanız, teknik direktör olarak size sözünüz geçirmişse o teknik kıymetli bir adamdır yani.
0: Tabii.
1: Başkası hani Kante'nin oyuna girmeme meselesinde biraz tartıştık ya, işte Thomas Rice da Kante bunu demek ki yapamayacak. Muhammed Salah gibi bir yıldızı diyor ki sen evet dünya starısın, dünya yıldızısın başımızın üstünde, ama sen bu oyuna lazım gelen şey hem ofansa etkili olmak hem defansa etkili olmak. Sen kusura bakma geri de geleceksin. Tamam. Ve bunu kabul ettiriyorsan çok kıymetlisin, önemli bir teknik direktörsün. Thomas Rice'dan da bu ışığı gördü Tıra. Ben kendim görmüştüm, herkes görmüştü.
0: Tamam.
1: Çok da iyi oldu Trabzon'un başına gelmesi. Ligi daha kaliteli, daha çekişmeli, daha doğru hale getirdi yani. Thomas Rice dışındaki her adres bana göre yanlıştı. Ben hep teknik direktör yerli olsun diye beklerken,
0: evet,
1: Trabzon yönetimi, Sayın Başkan çok ciddi bir hamle yaptı. Thomas Rice'ı getirmekle bana göre, yani ne dersiniz, turnayı gözünden vurdu. Evet. Doğru iş yaptı. Thomas Rice da Trabzonspor'a eli değdi daha ilk hafta. Geldi 4-0, sonra 3-0 deplasmanda Karadeniz depresi. O maçı da ben söylemiştim. Trabzon çok rahat galip gelir, farklı galip gelir. Çünkü Samsunspor bu sene aşağılara doğru gidiyor şu anda. Ona kurtarıcı lazım Samsunspor'a. Onu da nasıl olacak bilmiyorum. Ama Trabzon Beşiktaş maçı haftanın değil de belki sezonun en kıymetli maçlarından biri olur. İki açıdan. İki takım da çok iyi oyunculardan kurulu. İki takım da oyunu sonuna kadar bırakmayan oyuncu, karakterli oyunculardan müteşekkil. İki takımın da başındaki teknik direktör oyundan vazgeçmeyen, oyunun her an içinde olan, heyecanlarıyla, saha kenarındaki davranışlarıyla, duruşlarıyla oyuna her an müdahale eden iki tane kıymetli teknik direktör. İkisinin de mücadelesini çok seyredeceğiz, iyi seyredeceğiz. Futbol sever adına sevindirici. Kesin. Bir tek endişe var benim hep hayata bak, futbola baktığımda. Acaba hakem nasıl olacak onu merak ediyorum.
2: Cihan Aydın yönetecek.
1: Yani biliyorum Cihan Aydın. Evet, gördüm
2: az önce de paylaşmış olduk.
1: Yani hakemlerle ilgili futbol sever, bu benim sadece değil, bütün futbol severlerin kafasındaki tek endişe bu ligin daha doğru oynanabilmesi için. Mesela Sayın Federasyon Başkanımız Hacı İbrahimoğlu dedi ki 30-40 yıllık ya da 20-30 yıllık bu şeyi, kirli ortamı bana mı temizlettireceksiniz? Ya bir bu ülkenin, yani bu ülkenin kıymetli yöneticilerinin bu işe bir el atması lazım. Bu çok kıymetli bir cümledir ya. Çok değerli bir cümledir. Altı mutlaka deşilmeli. Nereye giderse gitsin, hangisi takıma dokunursa dokunsun, İşin içinde hangi yapı çıkarsa çıksın.
0: Doğru.
1: Bence bunlar deşifre edilmeli ve temizlenmeli. Bu futbol, yani çünkü bu ülkenin %90'a yakın insanı futbolla ilgileniyor. Futbolu seyrediyor. Futbolla kendine bir şey alan buluyor. Tamam. Eğlence alanı buluyor, şu buluyor, bu buluyor. Açın takımlar

0: Bence böyle temizlenir ancak. Hmm. Bu konuda da ben Hacı İbrahim Bey'i destekliyorum. Ancak bu İbrahim Hacı neşleri Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu, ancak bu neşleri İbrahim Hacı Osmanoğlu vurur. Başkası da vurmaz diye düşünüyorum. Hazirana kadar görev süresi var. Ondan sonra ne olur bilmiyorum ama Hazirana kadar başkana destek olup bu şeyi, neşleri vurmak lazım. Ben buradan da bu işi yönetenlere, büyüklerimize, devletimizi idare eden kıymetli büyüklerimize de buradan bir mesaj olarak bunu da söylüyorum. Bir futbol sever olarak ben bu şeyin deşilmesini istiyorum. Arkasında ne varsa vardır. Kim varsa çıkmalı. Böyle temizlenebilir ancak. Yani İtalya Ligi'ni dikkat ettiyseniz yıllar önce Juventus Ligi küme düşürüldü yani. İkinci kez düşürüldü galiba. Yani herkes müdahale ediyor. Demek ki bir yerde bir şey varsa ona müdahale etmek lazım. Babanızın oğlunun gözyaşına bakmamak lazım. Eğer doğru bir toplum, doğru bir şey istiyorsanız, temiz birlik istiyorsanız, ligimizin değeri o zaman daha çok artar. Doğru. Bu konuda hakemlere çok kıymetli şeyler düşüyor. Hakemler de bu işin kıymetini bilmeli bana göre. Hakem bir takımın taraftarı olabilir, bir takımı tutabilir. Ama sahaya çıktığında vicdanına, ahlakına, çoluk çocuğunun geleceğine o şeyi düşünerek doğru karar vermesi lazım. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaması lazım. Her gördüğünü çalması lazım. Vardakilerin ya bilgisayarın başında her şey önünüzde defalarca seyredip yanlış kararlar veriyorsanız, VAR'a davet etmiyorsanız yanlış pozisyondan dolayı, ya çok büyük ayıplar ediyorsunuz ya. Son Beşiktaş Kocaeli maçında tartışılacak pozisyon çok vardı.
1: Var.
0: Ama en bana göre majör şeyi Vlahovic'e atılan tokattı. Yani ya orada VAR da devreye girmiyorsa, çağırmıyorsa ya ayıp oluyor yani bu ülkede. Ya bu taraftarın kafasındaki bu kirli fotoğrafı bir tarafa atmak lazım artık. Temizlemek lazım bunu.
1: Ya o maç özelinde tabii hani Nübel'in de orada Metehan Altunbaş'a yaptığı hareket. Evet. Yani genel büyük fotoğrafta size hak veriyorum. Ama hakemlerin ben genelinde bir vasatlık problemi olduğunu düşünüyorum. Ama %100 haklısınız. Bana kalırsa hakem akademileri, hakemleri daha iyi yetiştirmek adına başka çalışmalar da yapılmalı. Şurada %100 size hak veriyorum. Mesela takımların yaptığı yatırımlar çok önemli. Bu yatırımların karşılığında da daha iyisini yapabiliriz biz bu memlekette. Çok net söyleyelim ama.
0: Evet. Yazık oluyor. Ligimize de yazık oluyor. Haksız. Harcanan paraya yazık oluyor. Ben yani şu takım bu takımı tartışmıyorum. Tabii, tabii. Ama doğru pozisyonları doğru değerlendirmekte büyük fayda var yani. O iş. Ben alt ligleri seyrediyorum. Alt ligleri gerçekten. Evde oturduğum zaman kesinlikle ya Aspor vardır benim ekranımda. Yani eşim sporla çok ilgilenmediği için o dizi seyretmek için başka odaya geçer. Ben ya Aspor'u izlerim. Aspor'da eğer maç yoksa maçın olduğu kanalı bulur, maça odaklanırım. Alt ligleri seyrediyorum. Aslında biz burada hani Süper Lig'deki problemleri dillendiriyoruz. Alt liglerde daha büyük problemler, daha büyük kıyımlar var, daha büyük sıkıntılar var yani. Bu hafta bir maç seyrettim. Yanılmasam 8-9 dakika sonuç alınamadı. Şeyden
1: vardan.
0: Ya ondan sonra neyse hani onun için düzelmesi lazım. Düzeltilmesi lazım. Birilerinin bu işe ön ayak olması lazım. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımız bu söylemi yaptıktan sonra da bunun arkasına gitmek lazım. Desteklemek lazım. Sonuçlandırmak lazım.
2: Evet.
0: Buradan Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da karlı çıkar.
1: Doğru.
0: Bana göre.
2: Doğru. Dilerseniz Trabzonspor'un bu akşam muhtemel 11'ine bir bakalım, nasıl çıkmasını bekliyoruz Trabzonspor'un. Kalede Onano'yu görüyoruz. Ön dörtlüde Cenk, Mendy, Samet ve Pina dörtlüsü var. Orta sahada Ozan, Bouchari, Melih. Kanatlarda Saviolo, Aral Şimşir ve santrafor mevkiinde Paolo Onaçu'yu görüyoruz. Bu dizilimle, bu kadro tercihiyle Kupyon'un karşısında olmasını bekliyoruz Trabzonspor'un.
1: Şimdi cezalılar var, sakat oyuncular var. Mesela savunma dörtlüsü aslında Cenk, Mendy, Samet, Pina acaba beraber kaç maç oynadı? Oynadı mı sorusunu benim aklıma getiriyor bu dörtlüyü görünce. Evet, Samet aslında milli takımda görev yapan, daha önce üst seviyede oynamış bir oyuncu ama uzun süredir forma almıyor. Hani Mendy ile nasıl bir ikili olacaklar? Cenk Özkaçar tamam, hani iyi bir oyuncu. Ön tarafta da acaba Onaçu mu?

0: olur tercih? Frankolino Ju tercihi mi olur? Buna bakmak
1: i̇şte
0: gerekiyor.
1: Burada belirleyici faktör hafta sonu diyesim geliyor sürekli. Pazartesi günü derbi. Oynanacak
0: doğru.
1: Derbi.
0: Doğru.
1: Ya çok önemli bir maç.
0: Evet. Mesela ben Savioli'yi çok beğeniyorum. Çok üzerine konuşulmuyor ama bence çok kıymetli bir oyuncu. Ya bizim ligimizde böyle katı savunmaları aşabilecek kanat oyuncularından biri. Ama Seyit Hocam biraz önce çok doğru bir analiz yaptı. Bence Trabzonspor hani kağıt üstünde sorsanız şu anda kağıt üstünde çok net önde. Ama tabii ki maç hani kağıt üzerinde kazanılmıyor. Çıkıp en az kups kadar orada mücadele etmesi gerekiyor Trabzon. Bunu yapabilir mi? Çok net yapabilir.
1: Çok rahat yapar.
0: Ve bunu da yapabileceği için ben bir yandan da keyifli bir maç seyredeceğimizi düşünüyorum. Ama şu var. Yani bu tür takımların İskandinav takımlarında genelde dünyada çok fazla efor sahaya koyduğunu görürüz. Çok daha taktiksel sadakata sahip takımlardır. Burada Trabzonspor'un olası olumsuz anlarda da çok doğru durması ve kendi oyununa devam etmesi gerekiyor. Bunları yapabilir mi? Yapar benim penceremden net söyleyeyim.
1: Sisteme bağlı takımlar oluyor genelde. Dün hatta Bodo Glimt Dortmund'a çok zorlu dakikalar yaşattı ve 1-0'da kazandı Dortmund karşısında.
2: Bu kadro rotasyon kadrosu.
1: Evet.
2: Hocamız eğer gerçekten bu kadroya çıkıyorsa çok doğru yapıyordur yani. Dün akşam KUFS'ın teknik direktörünün basın toplantısını izledim bizim kanalda. Orada adam şunu söyledi. Dedi ki biz Muhammed Salah'a tedbir aldık. Hoca da Muhammed Salah'ı oynatmayarak o tedbiri boşa çıkartmış olarak.
0: Evet, güzel.
2: Bana göre de doğru yapmışak. Yapmış yani. Çünkü yani bu kadro Beşiktaş maçına ben daha doğru, daha iyi çıkayım, daha dinç çıkayım, daha diri çıkayım kadrosudur. Bu da doğrudur yani bana göre. Bu doğru bir kadro. Yani Černý, Samet'le Mendy oynayabilir. Mendy iyi bir futbolcu. Mendy'yi de çok beğenirdim. Orta sahada tam bir şey yani. Ama zaman zaman Fatih Hoca da stoperde denemişti. Çok da verim almıştı. Samet'le Mendy. Ya bu maçın kadrosu bu. Hatta bir iki kişi daha olmayabilir yani. Onuachu'yu oynatmayabilir mi? Oynatmayabilir. Onuachu'nun çünkü yorulma ihtimali daha fazla. Aha. Muhammed Salah'tan daha fazla. O fizikteki bir adamın yorulma şeyi daha, dinlenme şeyi de daha geç yani.
0: Tabii.
2: Daha geç dinlenir. Daha geç dinlenmeyi sağlayabilir. O açıdan yani bu kadro pazartesi günkü oynanacak maçın maç düşünülerek rotasyona gidilen bir kadro, doğru bir kadro. Bu kadro bile KUFS'a karşı fazladır bana göre. İnşallah bizim bu iddialı söylemlerimiz boşa çıkmaz. Trabzonspor gereken oyunu ortaya koyar. Onlar kadar ister çünkü onlar çok isteyecekler.
0: Tabii.
2: Trabzon onlar için Avrupa'nın kıymetli bir takımı. Muhammed Salah gibi bir yıldızla sahip bir takım. Hı. Onun için Trabzon'u yenmek, efendim şu yapmak, bu yapmak gibi bir şeyleri var, öncelikleri var ama Trabzon buna meydan vermeyecek diye düşünüyorum. En fazla da Thomas Reis'a inanıyorum. O bu işi becerir, bilir. Avrupa karnesi de çok iyi.
0: İyi.
2: Trabzon'la devam edecek bu Avrupa karnesindeki iyiliği.
1: Evet. Hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a Avrupa'daki iki temsilcimize yürekten başarılar diyelim. Tabii Trendyol Süper Lig'de 8. hafta yarın Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor mücadelesiyle start alacak değerli izleyenler. Tabii Galatasaray Gençler Birliği deplasmanında olacak cumartesi günü. Aynı gün içerisinde Fenerbahçe sahasında Alanya Spor'u konuk edecek. Pazartesi günü ise çok önemli bir derbi var. Şöyle genel bir şekilde 8. haftayı nasıl yorumlarsınız? Kısa yorum rica edeyim, ardından izleyicilerimize veda edeceğiz.
0: Derbi benim için en önemli, şu anda üzerinde konsantre olduğum, hani keyif alabileceğimiz en önemli maç ve taktiksel olarak nasıl iki teknik direktörün tercihlerde bulunacağını merak ediyorum. Italiano'nun karşısında Rice'da çok iyi bir başlangıç yaptı. Sağ içerisinde nasıl bir formasyon kullanacak? Hani Galatasaray karşısında oynadığı oyunun bir benzeri mi? Ön hatta kimi kullanacak? Italiano nasıl bir 11 planlıyor? Bütün bunlar, ben heyecanla bir an evvel maçın gelmesini bekleyen taraftayım. Net olarak söyleyeyim Batuhan.
1: Galatasaray Fenerbahçe için neler eklersiniz?
0: Fenerbahçe için bir kafayı kaldırma maçı, önüne bakma maçı. Fenerbahçe'nin ben mutlaka galip gelmek isteyeceğini ve büyük ihtimalle de Fenerbahçe'nin galip olacağını düşünüyorum. Galatasaray penceresinden de ben Okan Buruk eleştirilerini çok anlayamıyorum.

0: Anlamıyorum. Hani Barcelona karşısında aslında Okan Buruk çok doğru yaptı. Eğer kapansaydı, ikinci bölgede bekleseydi hikaye bambaşka yerlere gidebilirdi. Cesaretle onu buraya getiren nokta cesaretiydi. Doğrusunu yaptı. Ben Galatasaray'ın da çok doğru bir oyunla istenilen sonucu alacağını düşünüyorum. Asıl mesele artık 9. hafta Rams Park. Evet. Yani ligin kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak diye özetleyeyim.
1: Evet. Seyit Hocam.
2: Evet, Galatasaray Ankara'da Gençlerbirliği maçını zorlanacak. Bu kesin, ben ondan eminim. Gençlerbirliği teknik direktörü değiştirdi. Şimdi onlar da her değişen teknik direktörde futbolcular bir şey koyuyorlar ortaya. Yani bir karakter koyuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar kendilerini gösterme adına. Zor olacak ama Galatasaray tabii ki galibiyete yakın bir şey. Kadro yapısı itibariyle, kadro kalitesi açısından daha yakın. Ama maç zor. Fenerbahçe-Alanya maçı da zor geçer. Benim kendi düşüncem. Öyle Fenerbahçe çıkıp güle oynaya 3-4 falan yapacak bir şey değil. Her türlü sonuca açık bir maç. Çünkü Fenerbahçe moral motivasyon olarak iyi durumda değil. Üstelik bu oyuncuların %90'ı da Alanya maçında forma giyecek oyuncular. Hani İsmail Hoca bir orada rotasyon yapsaydı, Alanya maçına 4-5 tane değişik oyuncuyla çıksaydı, derdik ki bu oyuncuların mental olarak da hazır oyuncular, bu işi hallederler. Zor, Fenerbahçe galibiyete yakın söyleyeyim. Trabzon Beşiktaş maçı haftanın, belki de sezonun en kıymetli maçlarından biri. Kesinlikle. Biraz önce de söyledik. Aynı Cem kardeşime katılıyorum. İki teknik direktörü neler yapacağını hepimiz merak ediyoruz. Çok iyi, çok kıymetli iki teknik direktör. Hangi hamleleri yapacaklar? Satrançta kim kimi mat edecek? Onu bekleyeceğiz. O açıdan kıymetli bir maç. Ne olur maç derseniz, İki takım da kazanabilir. Ben Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza sağlık. Harika 2 saatlik bir program gerçekleştirdik. Değerli izleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik.
2: Enerji veriyorsun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz de bana öyle. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a yürekten başarılar dileyelim bir kez daha. Bizden hemen sonra gün ortasında Rezdan Yetiş Yönetici sizlerle birlikte olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Reklam. Aspor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti. Halkbank'ın katkılarıyla. Bir reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
8: Ne yapıyorsun böyle?
7: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
8: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca spordaki son gelişmeleri bu programda sizlerle paylaşacağız. İlk olarak futbolla başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe dün Premier League ekiplerinden Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler bu karşılaşmadan farklı bir yenilgiyle ayrıldı.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi, top sekti. Manzambi vurdu, top ağlara gidiyor. Aston Villa 12'de Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Fenerbahçe atakta, arka bölüm ortağı Vedat vurdu Suzuki. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı an arka direkte Vedat Muriç vurdu. Köşeyi kapattı Suzuki. Yine atakta Fenerbahçe, Oğuz Aydın. Oğuz pasını çıkardı, Greenwood'tan etkili bir vuruş gelmedi. Aston Villa atağı, Nicholas Jackson. Jackson 2-0 yapıyor. Fenerbahçe savunmasında top kaybı. Jackson gol atıyor. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. Bir top kaybı daha. Nicholas Jackson. Top yine ona geldi. Nicholas Jackson bir kez daha Fenerbahçe ağlarını buluyor. 8 dakika içerisinde üst üste 2 Nicholas Jackson golü. Aston Villa 39'da skoru 3-0 yaptı. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde kaldı. Ivan Kruziak beyaz noktayı işaret ediyor. İsmail Yüksek ve Manzambi Aston Villa penaltıyı kazandı. Rose Barkley penaltıdan skoru 4-0'a getiriyor. ...4-0'dan sonra da Aston Villa etkili olmaya devam ediyor. Mbaye pasını aktardı. Barkley vurdu, top ağlara gitti. Bartu'ya çarpan top ağlara gitti. Aston Villa'nın 5. golü 72'de Barkley ile geliyor. Fenerbahçe en azından bir gol bulmak istiyor. Oğuz Aydın

0: Oğuz etkili vurdu. Suzuki. İyi bir vuruş ama gole izin vermedi kaleci Suzuki. Dakika 90. Ceza sahasında tehlike. Temi Abraham Aston Villa'nın 6. golünü atıyor. Fenerbahçeli oyuncular için zor bir akşam. Sahnede bu kez Temi Abraham vardı. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 6-0'lık Aston Villa karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu ve bu sonucu hak etmedik dedi.
2: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bir skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremeyeceğim dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oynayacak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımızın bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
1: Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
3: We are delighted for the first win at home. Of course, we needed it.
4: Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Oyuncularımızın kendilerine güvenerek oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaçları vardı ama bugün forvet oyuncularımdan bazılarının gol atmış olması önemliydi. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı elbette kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var. Geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz İyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Aston Villa'ya karşı ağır bir yenilgi aldı. Sarı lacivertler ilk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalmıştı ve ikinci maçında da galibiyet yüzü göremedi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 1992 yılından sonra bir ilki yaşadı.
5: Fenerbahçe İngiltere'den ağır bir yenilgiyle döndü.

0: Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında Aston Villa'ya konuk olan Sarı Lacivertliler rakibini 6-0 mağlup oldu. İsmail Kartal'ın ekibi Kasım 1992'de Sigma Olomouc karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetten sonra Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini bu maçla yaşadı. Fenerbahçe bu sezon ilk kez kalesinde 2 golün üstünde gol gördü. Sarı Lacivertliler Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe bu mücadelelerde en fazla 1 gol yemişti. Sarı Lacivertliler ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü. Fenerbahçe bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken 6 gole engel olamadı. Fenerbahçe yaklaşık 3 yıl önce İsmail Kartal yönetiminde 30 Kasım 2023 tarihinde Norşeland'a konuk olduğu maçta da rakibini 6-1 mağlup olmuştu. Ayrıca Sarı Lacivertliler Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da yenilgi yaşadı. Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanya Spor'u konuk edecek Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak.
1: Evet değerli izleyenler, bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta müsabakasına çıkacak. Siyah beyazlar Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a konuk olacak. Şimdi kameralarımızı Almanya'ya çeviriyoruz. Orada A Spor muhabiri Fatih Yılmaz bizleri bekliyor. Çok da güzel bir sokakta şu anda A Spor mikrofonlarıyla karşılaşma öncesi son değerlendirmeleri Fatih Yılmaz'dan alalım. Sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, çok teşekkürler. Çok güzel güneşli bir Hoffenheim'dan herkese selamlar. Bugün Beşiktaş Avrupa'da çok önemli bir maça çıkıyor. Ama öncelikle Hoffenheim'dan biraz bahsetmek istiyorum. Burası Baden-Württemberg eyaletine bağlı. Aslında birçok Almanın bile bilmediği küçük bir kasaba. Sadece 3500 nüfusu olan küçük bir yer. Ama işte futbol takımı sayesinde adını hem Almanya'ya hem de Avrupa'ya duyurmuş bir takım. Şehrin en büyük özelliği şirin kafeleri, restoranlarının olması. Şöyle biraz da manzarayı daha iyi görmeniz için ben çekileyim. Demiştik Beşiktaş önemli bir maça çıkacak. Hoffenheim kötü başladı lige, Bundesliga'ya. Avrupa'daki ilk maçını da kaybetti. Dün basın toplantısında da beraberdik. İtaliano ve Salih Özcan basın toplantısı düzenlediler. Orada da kendilerine soru sorma imkanı bulduk. Öncelikle Hoffenheim'in şu an içinde bulunduğu durumun kendilerini çok fazla yanıltmayacağını, bu tür durumlarda bu tür takımların iç sahada çok iddialı olabileceğini belirtti İtaliano, Beşiktaş teknik direktörü, ve hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Ve Alman medyası da bugünkü maçı Hoffenheim için krizden çıkış maçı olarak tanımlıyorlar. İlginç bir tanımlama. Çünkü ligde gerçekten çok kötüler. Çok maç kaybettiler. Şu an 17. sıradalar. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok iyi başladı. Ligde de çok iyi gidiyor. İtalyano'ya herhangi bir hedefiniz var mı dedik. Beşiktaş taraftarları artık sadece ligde değil Avrupa'da da başarı görmek istiyor. Bir çeyrek final amacını sadece gruptan çıkmak mı, yoksa bir çeyrek final, yarı final, hatta kupa hedefiniz var mı diye sorduk. İtalyano öncelikle hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Salih Özcan da zaten Almanya'yı çok iyi bilen, Alman futbolunu bu tür ortamlarda çok oynamış bir oyuncu. Salih Özcan da çok zor bir maç olacağının altını çizdi. Hoffenheim'dan biraz daha bahsetmek gerekirse, çok köklü bir kulüp. Biraz önce söylemiştik, küçük bir kasaba aslında ama 1989 yılında yatırımcı, ki Almanya'nın en büyük ve en zengin iş insanlarından Dietmar Hopp'un yatırımıyla çok kısa sürede hem amatör ligden ikinci lige, oradan bir yıl içerisinde de Bundesliga'ya çıkmış bir takım. Ligde kötü günler geçiriyorlar evet, ama her zaman Alman disipliniyle oynayan, ne yapacağı belli olmayan ve bugünkü maça da dün teknik direktörleri de yine Ozan Kabak'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Onlar da bu maçı bir çıkış maçı olarak görüyorlar. Onlar da çok iddialılar. Hedeflerinin mutlaka 3 puan olduğunu söylüyorlar. Dileriz, temenni ederiz bu güzel Hoffenheim gününde, güneşli bir günde, ki akşam saatlerinde de maç oynamak için hava çok elverişli olacak. Kazanan takım biz oluruz. Avrupa'da 4-1'lik çok güzel bir Marsilya galibiyetiyle başlamıştı Beşiktaş. Şimdi ikinci maçında da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Saat 21'de Almanya saatiyle, 22'de Almanya Türkiye saatiyle.

0: Hoffenheim stadında inşallah Beşiktaş güzel bir sonuçta buradan ayrılacak. Şu an için aktaracaklarımız bunlar. Biz gün boyu Hoffenheim'de olacağız. Bu maçın atmosferini sizlere yansıtmaya da elimizden gelince devam edeceğiz. Şu anda zaten Beşiktaşlı taraftarlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Kafelerde görüyoruz ama 2 saat sonra daha büyük gruplar halinde şehir meydanında toplanacaklar. Oradaki coşkuyu da biz dakika dakika aktaracağız. Şimdilik Hoffenheim'dan söyleyeceklerimiz bunlar diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Evet, şimdi karşılaşmanın detaylarıyla devam edelim değerli izleyenler. Saat 22'de Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Peki bu karşılaşma öncesinde yapılan açıklamalar nelerdi? Önce Beşiktaş cephesine bakıyoruz. Teknik direktör Vincenzo Italiano oyunculardan Salih Özcan'la kameralar karşısına geçti. İşte maç öncesi yapılan açıklamalar.
2: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki iç saha faktöründe kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne ama tekrar diyorum grubumuz zor, maçlar çok zor, birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Vlahović maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunun maksimum seviye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmanı kazanmak istiyoruz. Kazanmak gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak, maçı yenmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunları hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da Onlara bakalım nasıl.

0: maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz, yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var, onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım. Basit hatalar yapmamak lazım. Ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın eve 3 puanla gideriz. Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım, yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
2: Ev sahibi ekiple devam edelim. Hoffenheim'da teknik direktör Christian Ilzer ve oyunculardan Ozan Kabak Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.
3: Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marseille'ye karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama yarın için iddialıyız. Evet, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Ama sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş bunu başarıyla yapıyor. Sadece bu Vlahovic'e bağlı değil oyunları. Avrupa Ligi'nde de bunu çok iyi gördük. Takım çok iyi, takım oyunu oynanıyor. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ve Beşiktaş'ı problemli bir oyuna sokacağımızı biliyoruz. Özcan ve Nübü tabii ki tecrübelerimiz var onlarla ama konsantremiz tam tamamen biz nasıl oynayacağız, bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Odaklanmamız gereken şey tamamen kendi oyunumuz. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alanına girmek, bu bizim için çok önemli. Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık, kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yine de biliyoruz. Yarın çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Hele Almanya'da bile büyük bir taraftar kitlesi var. Oyuncu kalitesi ve takım çok iyi ama yine de yarın 3 puan alıp galibiyetle maçı bitireceğimize inanıyorum. Evet, sezon başlangıcı hem milli takım hem de bizim için zor oldu. Evet, ama böyle durumları zaten ben yaşadım. Tecrübeliyim bu konuda. İdman ve ekip hem güzel bir aileyiz, hocalarımız ve idmanlarımız çok iyi, şüphe duymuyorum. Bu zor döneminde iyi atladık.
2: Beşiktaş'a başarılar diliyoruz ve Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer de Avrupa mesaisine bugün başlayacak. Konferans Ligi'nde Bordo Mavililer ilk maçına saatler 19.45'i gösterdiğinde Finlandiya deplasmanında Kupio'ya karşı çıkacak.
4: Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller Finlandiya ekibi Kupskupya'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Maviller'de Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kupskupyo maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladı.

0: Yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kupskupio, bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuutinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan Stadında oynanacak Kupskupio Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
1: Trabzonspor'un bugün oynayacağı Kupio karşılaşması öncesinde teknik direktör Thomas Reis ve oyunculardan Aral Şimşir değerlendirmeler yaptı.
2: Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her 3 günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncuların üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarın da tabii ki en iyi kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Konferanstakinde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi bir başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek. Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi suyun içinde oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu şimdi de bu şartlarda da bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Moğol'un oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'e şu an itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadrodan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceğim. Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir aslında bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnız çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçirmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçirmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek. Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz var. Varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim. Oyuncumuz elbette kalecimiz. Oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak. Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı, güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var.
3: I don't think there is
2: Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da büyük fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine

0: Aynı şekilde hocalarımızı ve takım arkadaşlarımızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kaliteleri diye düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var. Bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim. Aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim. Çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçta hedeflerimizle ilgili bir maçta tabii ki elbette çıkıp elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Karşılaşma öncesi ev sahibi ekibi dinliyoruz şimdi. Kups teknik direktörü Mika Nutinen ve takım kaptanı Petteri Penanen açıklamalar yaptı.
2: Tietysti annettu isompaa painoarvoa näille ihan viimeisille otteluille, mitä
3: Trabzonspor'u durdurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Dünya çapında yıldızları var. Biz kendi oyunumuza ve en iyi sonuca odaklanacağız. Elbette ki Salah çok güçlü bir oyuncu. Onu durdurmak istiyoruz. Salah'a karşı önlem almaya çalışacağız. Sert ve mücadeleci bir maç olacak. Savunmaya yönelik oynamayacağız. Tamamen galibiyete odaklanacağız.
4: Huomenna tulee vasta ja tiedän totta kai Turkin liiga on huippuliiga ya koko ajan.
5: Finlandiya Ligi ve Avrupa Kupalarının yapısı farklı. Bu maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. Türkiye güçlü bir lige sahip. Türk futbolunu takip ediyorum. Orada çok güzel bir futbol sevgisi var. Elimizden geldiğince Trabzonspor maçına odaklanıp kazanmak istiyoruz.
1: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Ardeçor'un futbol kulübüyle deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un ligdeki dış saha performansı dikkat çekici.
6: Çaykur Rizespor'un deplasmanda bileği bükülmüyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Karadeniz ekibi dış sahada ise farklı bir görüntü çiziyor. Deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor'u 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Göztepe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde topladığı 10 puanı da deplasmanda hanesine yazdıran Çaykur Rizespor, dış saha maçlarında karnesi en iyi takım olarak 1. sırada yer alıyor. Deplasmanda henüz mağlubiyeti almayan tek takım olan Yeşil Mavililer, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 3 gol gördü. Rizespor dış sahadaki başarılı performansına Süper Lig'in 8. haftasında Ardeçor'un futbol kulübüyle oynayacağı maçla devam etmeyi hedefleyecek.
1: Samsunspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica getirildi. Karadeniz ekibi 55 yaşındaki Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar prensip anlaşması sağlandığını açıkladı. Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da çalıştıran Bjelica son olarak Hırvat ekibi Dinamo Zagreb takımında görev almıştı. Ligde son 5 maçını kaybeden ve 4 puanı bulunan Samsunspor pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Gençler Birliği Teknik Direktörü Bernd Stork açıklamalar yaptı.
7: Her maça biz o önemi veriyoruz. Şimdi tabii ilk maçımız Galatasaray ile olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı maç gerçekten çok iyi bir maçtı. Barcelona çok iyi bir takım ama gördüğünüz Galatasaray da çok iyi bir takım. Eğer bir santimle herhalde offside verildi ikinci gol. Eğer o ikinci golü Galatasaray atabilseydi çok farklı bir maç izleyebilirdik. Oyuncularımla da konuştum, maçı izleyip izlemediklerini sordum. Çoğunluğu bu maçı izledi ve maçı izlediklerini, ofansif ve defansif olarak neler yaptıklarını beraber konuştuk. Biz neler yapabiliriz konuştuk. Ben onların bu kısımlarını gördükten sonra bizim de çalışmalarımızla beraber iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: Trendyol 1. Lig'de 10. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Şimdi haftanın genel görüntüsüne hep birlikte göz atalım. Bandırma Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 1, Sarıyer Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 4, İstanbul Spor 2, Eminönü Ümraniye Spor 0, Bolu Spor 1, Antalya Spor

0, Metro Holding Kayserispor 4, Keçiören Gücü 0, Iğdır Futbol Kulübü 0. Bugün oynanacak maçların programı: saat 17'de Mardin'in konuğu Karagümrük, saat 20'de 2 maç var, Manisa Futbol Kulübü Esenler Erakspor'la oynayacak ve Muğla Spor'un konuğu da Bursa Spor olacak. Turkuaz medya ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç programı açıklandı. 6 Süper Lig takımının yer aldığı turda karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim'de oynanacak.
1: Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol!
0: 12 maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Program şöyle. 27 Ekim Salı 13.30 Etimesgut Spor Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü. 15.30 Bolu Spor Karşıyaka. 18 Kocaeli Spor Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor. 20.30 Korendon Alanya Spor 12 Bingöl Spor. 28 Ekim Çarşamba 13.30 Kars 36 Spor Antalya Spor. 15.30 Fethiye Spor Eyüp Spor. 18 Sakarya Spor Bursa Yıldırım Spor Kulübü. 20.30 52 Ordu Spor KCT 1461 Trabzon Futbol Kulübü. 29 Ekim Perşembe 13.30 Bitlis 1916 Futbol Metro Holding Kayseri Spor. 15.30 Gençler Birliği Karaköprü Belediye Spor. 18 Kasımpaşa Çorlu Spor 1947. 20.30 Eskişehir Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları dün oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı değerli izleyenler. Şimdi haftanın genel görüntüsüne bakalım.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta çarşamba günü oynanan 9 maçla tamamlandı. Gecenin en dikkat çeken sonuçlarından biri Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti oldu. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Gecenin vitrin maçındaysa Manchester City sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İlk yarıda Désiré Doué, Osman Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 3-0'lık üstünlük kuran Fransız temsilcisi, ikinci yarıda Erling Haaland'ın gollerine rağmen sahadan 4-2 galip ayrıldı. Akliuş, Paris Saint-Germain'in 4. golünü kaydetti. Real Madrid ise Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 3-1 geriye düşen İspanyol ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girdiği ve 2 asist yaptığı mücadelede Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Enrique ve Antonio Rüdiger attı. Roma'nın golleri ise Martin De Roon ve 2 kez ağları havalandıran Malin'den geldi. İlk haftada Inter'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, üst üste 2 İtalyan rakibini de devirerek 6 puana ulaştı. Gecenin bir diğer gol düellosu Lask'la Liverpool arasında yaşandı. İngiliz ekibi deplasmanda 6-3 kazanırken Bradley Barcola hat-trick yaptı. Norveç temsilcisi Bodo Glimt de Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek dikkat çekti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk de sahasında AEK'i 3-1 yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Ukrayna ekibi geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Bu galibiyet Arda Turan'ın antrenörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Gecenin diğer maçlarında Feyenoord Como'yu 3-2 mağlup etti. Real Betis Porto karşısında 3-2 kazanırken Stuttgart'ta Slovan Bratislava'yı 3-0'lık skorla geçti. Çarşamba gecesinde atılan 45 golle birlikte Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde hücum futbolunun öne çıktığı bir gece oldu.
0: Şampiyonlar Ligi'nde dün Real Madrid Roma karşısında 3-1'den muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve bunun baş mimarı da milli futbolcumuz Arda Güler oldu.

0: geri dönüşü başlattı ifadelerini kullandı. As gazetesi yazarı Raul Ramirez, Arda Güler olimpiyat stadını domine ediyor. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri skoru değiştirmeye yetti yorumunda bulundu.
1: İtalya Serie A'nın başarılı takımlarından Milan, Sırp futbolcu Pavlo için sözleşmesini uzattı.
2: Serie A takımlarından Milan, Strahinja Pavlović için sözleşmesini uzattı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki Sırp savunmacının sözleşmesinin uzatma opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Pavlović sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada Milan benim için çok değerli bir kulüp. Takımda kalmaktan mutluyum. Taraftarlarımızın desteği ve ilgisi için de teşekkür ederim. Onları seviyorum. Her gün daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim diye konuştu. Temmuz 2024'te Salzburg'dan transfer edilen futbolcu Milan formasıyla 75'i ilk 11'de olmak üzere 80 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Kariyerinde 3 kupa kazanan Pavlović Sırbistan milli takımıyla da 59 maçta 5 gole imza attı.
1: Güney Amerika'dan özetlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Libertadores Kupası'nda Fluminense ve Palmeiras takımları yarı finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın özet görüntüleri sizlerle.
0: Kupa Libertadores'te yarı final mücadelesi Fluminense Palmeiras karşısında. Palmeiras hata izliyoruz. Sol kanattan yükleniyor Palmeiras. İçeriye doğru çevrilen bir top. Top ağlarda gol. Lopez. Dakika 45. Piquerez'in ortası yerden Lopez. Topu ağlarla buluşturuyor. 1-0 öne geçti Palmeiras. Görüntüler ikinci yarıdan. Boşta kalan top şimdi ceza sahası içi. Şut kaleciden muazzam bir kurtarış. Atak devam ediyor Palmeiras adına. Kafayla içeriye penaltı noktasına bir vuruş Freitas. Anderson'un pası gol Freitas. Dakika 85 farkı 2'ye çıkardı bu golle birlikte Palmeiras Fluminense karşısında. Fluminense atakta. Guga kaleci açıldı arkaya doğru kafa vuruşu topu ağlarda gol. Nata. Dakika 90+3 farkı 1'i indiren gol Nata'dan geldi. Palmeiras Fluminense'yi 2-1 mağlup ediyor.
1: MLS'in 29. haftasında Inter Miami ve New York City karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan Inter Miami oldu.
0: Inter Miami New York City karşısında. Top Lionel Messi'de, Messi dripping halinde. Messi'nin pası şimdi Luyan'a. Luyan içeriye girdi. Luyan onun ortası arka direğe doğru kafa vuruşu geldi kaleci Friese. Yükleniyor Inter Miami. Messi topu indirdi. Luis Suarez içeriye çeviriyor. Şut ve topu ağlarda. Berterame. Herman Berterame ile golü kaydediyor Inter Miami 1-0. Ayak dışıyla pas şimdi ceza yayına. Rodrigo De Paul. 45+5'te geldi gol. Rodrigo De Paul. Messi'nin pası Rodrigo De Paul topu ağlarla buluşturuyor. Farkı 2'ye çıkarıyor bu golle Inter Miami New York City karşısında. Görüntüler ikinci yarıdan Lionel Messi ile geliyor Inter Miami. Merkezde bir boşluk Messi şimdi arkadaşını gördü. Riquelme vurdu direği geçemedi. Pozisyon devam ediyor. Messi vuruş açısı aradı. Messi vurdu. Bir kez daha vuruyor Messi. Savunma başarılı. New York City atakta. Ceza sahası içi yerde kalan bir oyuncu var. Karar penaltı. Penaltı kullanacak New York City. Fernandez'li bu penaltıyı değerlendiremiyor New York City. Inter Miami maçı 2-0 kazanıyor.
1: Basketbol gündemiyle devam ediyoruz. Euroleague'de çift maç haftasının ilk ayağı tamamlandı. Temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Beşiktaş mağlup oldu.
2: Euroleague'de çift maç haftasının ilk bölümü sona erdi. 5. hafta 3 karşılaşmayla tamamlandı. Günün ilk maçında Beşiktaş, Apoel Tel Aviv karşısında aldığı 182'lik skorla ligdeki 3. yenilgisini aldı.

0: karşılaşma güvenlik önlemleri nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynandı. Siyah beyazlar 6. haftada Bayern Münih'i konuk edecek. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes, Beşiktaş'ın sıradaki rakibi Bayern Münih'i ağırladı. Sahadan 101-93 mağlup ayrılan lacivert beyazlı ekip 3 üst üste olmak üzere 4. yenilgisini aldı. Maçtır galibiyete hasret kalan Alman temsilcisi ise ikinci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes 6. hafta için Jalgiris Kaunas deplasmanına gidecek. Günün son maçında Virtus Bologna deplasmanda Paris Basketbolu 96-94'lük skorla geçti. Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan İtalya temsilcisi üst üste 3. galibiyetini aldı. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin çift maç haftasının ikinci ayağında Partizan'la karşılaşacak.
1: Euroleague'de çift maç haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin normal sezonun 6. maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Sarı Lacivertliler ilk yenilgisini Panathinaikos deplasmanında aldı. Son maçında Jalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan karşısında da kazanarak 5. galibiyetine ulaşmak istiyor. Rakip Partizan'sa sezona 3 galibiyetle başlamasına rağmen son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Önce Real Madrid'e 86-76 kaybeden Sırbistan ekibi son olarak sahasında Panathinaikos'a 72-55 mağlup oldu. İki takım arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 11-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Partizan'la oynadığı iki maçı da kazanan Sarı Lacivertliler rakibine karşı sahasındaki son 3 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
0: Bu haberle birlikte gün ortasının sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Birazdan kuşağımız spor gündemi programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
5: A-Spor Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Mutlu günler. A-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca konuklarımız Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit'le birlikte Avrupa Kupalarındaki mesaimizi konuşacağız. İki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki farklı mağlubiyetlerle Avrupa haftasını açtılar. Bugün ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde akşam saatlerinde boy gösterecek. Hem geride kalan iki karşılaşmayı hem de bu akşamki yine maçları konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizlerin de elbette sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi yine yayın boyunca bekliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş. Maalesef.
2: Çok hoş bulamadık.
0: Maalesef. Gerçekten. Çünkü, tatsız bir Avrupa mesaisi, Avrupa haftası yaşıyoruz.
2: Benim için tatsız olan o değil be Furkan. Daha çok senelik yağış miktarının bir günde yağdığı şehrin yaşadığı sıkıntılar. İki tane can kaybımız var. Rahmet dilerim. Bugün de yine Marmara'nın doğusu dediğimiz işte Zonguldak, Sakarya, Adapazarı, Bartın, o taraflarda halkımızın duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor. Yağmur berekettir, her zaman bunu söyleriz, yine aynı şeyi söyleyeceğiz ama doğanın dengesini çok fazla kurcalamadan kentleşmek gerekiyor. Bunu bize her seferinde bir kez daha gösteriyordu ama biz ders almamakta inat ediyoruz. Doğanın gösterdiklerine karşı ders almama inadımız futboldaki felaketlere de baktığımız zaman aynı şekilde devam ediyor.
0: Oradan da ders almıyoruz.
2: Oradan da ders almıyoruz. Biz hep aynı yanlışları yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Oysa öyle bir şeyin bir karşılığı yok. Senin payına düşen sadece hüzün olur, acı olur, üzüntü olur. Ama ben geçen hafta burada, hafta başında da yani pazartesi mi salı mı yayındaydık işte yine. Muhtemel mağlubiyetlerin çok fazla dert edilmemesi gerektiğini, bunun bir oyun olduğunu, rakiplerle aramızda sosyo-kültürel büyük farklar olduğunu, mental farkların ölçülemeyecek kadar fazla olduğunu, bu yüzden önemli olanın oralarda bulunmak olduğunu, o mücadelelere çıkabilmek olduğunu söyleyerek aslında kendimce işte taraftarlarımıza biraz bir ön alımı yapmaya çalıştık yani. Çünkü çok belli yani Barcelona'ya karşı senin futbol birikiminin çok fazla bir şansının olmadığı ya da adada oynayacağın bir maçta rakibin her zaman için daha şanslı olduğu. Çünkü dün varsayalım Aston Villa işte 1800 yılların sonunda kurulmuş galiba. Sahaya bir 11 tane delikanlı çıkardı. Fakat o 11 delikanlının arkasında 100 yıldan fazla yapılmış doğru işlerden alınmış derslerle inşa edilmiş bir futbol kültürü var. Yani onların arkasında bir 100 yıllık doğrular var. Bizim takımımızın arkasında da genel anlamıyla genel muhasebe defterini yükününe bakarsak hatalar hep ön planda. Hep daha fazla hata yapılmış. Hep o hataların aynı hataların yapılarak farklı sonuçlar beklemek gibi bir alıklığın içine düşmüşüz. Maalesef iki ülke işte İspanya, Türkiye, İngiltere, Türkiye arasındaki mental ve kurgusal farklılığın skorlara yansımalarını gördük. Hiç sürpriz bir şey.

0: yok yani. 6 olmazdı da 3 olurdu filan. 2-0 olurdu. Önemli olan bir futbol kimliği inşa edebilme konusunda bir irade koyabilmek. Şimdi mesela sabah beni Londra'da yaşayan Sivaslı ve fanatik Fenerbahçeli bir Mehmet abimiz var. Bana bir de video atmış stat'tan. İşte ben dedi buraya 92-93'te de gelmiştim Trabzonspor maçını izlemeye. O zaman biz Bordo Mavimizle mutlu olmuştuk. Trabzonspor ikinci maç rövanş maçı oradaydı. O maçın sonunda tur atlamış oldu. Aston Villa'yı herhalde yenebilen bugün kadar tek Türk takımı da Trabzonspor. Halen devam ediyor. Ama şimdi diyor Fenerbahçe'm için geldim. Bu da olur mu diyor. Benden de büyük Mehmet abi. Yani 5-6 yaş vardır. Ya dedim ya bu bir oyun yani. Bu bir oyun, yenmek de var, yenilmek de var. Biz yenilmeye daha yakındık. Bunu sen de biliyorsun. Londra'da yaşıyorsun. İngilizlerin nasıl bir futbol kültürü olduğunu hepimizin iyi biliyorsun. Şimdi onun özelinde genel olarak futbol, Türk futbol severlerine de aynı şeyi söylemek istiyorum. Yani söyledim zaten, bir daha söyleyeyim. Ya bizim futbol kimliğimiz dünyada saygı gören, kabul gören bir kimlik değil. Niye? Çünkü biz çağdaş dünyanın önerdiği deneyimlerle öğrettiği yoldan değil de kendi arkaik oryantalist yöntemlerle başarı kovalıyoruz. O da nedir? İşte günlük iyi oyuncular bularak, iyi oyuncular üzerinden sahaya 11 tane iyi adam atarak günün kazananı olmak. Evet,
1: transferle
0: zaman
1: çözüm bulmaya çalışıyoruz aslında işte, yıllardır.
0: Zaman zaman maalesef iyi sonuçlar da alırsın zaten. Olur mesela. Ama Galatasaray işte 2000'de 99'da mı geldi Hacı?
1: 96'da
0: Popescu
1: geldi
0: filan. Doğru bir hamle yaptı, 3 hamle sonucunu aldı. Şimdi geldik 2026'dayız, son 16 ile övünüyoruz yani. Tabii o kupa o zaman UEFA kupası, hani kupa 2 Şampiyon Kulüpler Kupası değildi. Ama yine Avrupa'nın en önemli ikinci kupasıydı ve hala o başarıların çok uzağında duruyoruz. Niye? Transferi ede gele biz başarıyı satın alabileceğimizi düşünüyoruz. Üstelik de yoksul bir ülke olmamıza rağmen. Yani kimsenin, şimdi Barcelona birkaç gün önce geldi, oynadı gitti değil mi? Barcelona'nın ilk 11'inde ben hiç isim saymıyorum. En az 4-5 tane adam altyapısından gelme.
1: Tabii.
0: Kendisi üretmiş.
1: Belki daha da fazla.
0: Biz bunu yapmak istemiyoruz. Çünkü biz anında o hazzı, yaşadığımız günün bütün hazzına talibiz. Büyük bir bencillik, büyük bir egoizm aslında.
2: Abi sen altyapıya önem veriyor musun ki altyapıdan oyuncu
0: i̇şte
2: çıkarırsın? Bit gireceğim, kusura bakma.
0: Estağfurullah.
2: Sevmem
0: devam
2: böyle araya girmeyi.
1: Yok, böyle karşılıklı
2: sevmem
1: gidebiliriz bu
2: yani
1: arada.
2: Güzel geçsin diye.
1: Bu arada bir
2: zamanda
1: özete gideceğim birazdan.
2: Tamam.
1: Sizden de kısa
2: aklıma bir şey geldiği için söylüyorum. Yıllar önce Beşiktaş Barcelona maçı.
0: Saçların da konuşuyor ama.
2: Eyvallah abi.
0: Yakışmış.
2: Sağ ol.
0: Evet. 3-0'lık maçı mı diyorsun?
2: 3-0 onun sonrası. Hmm. Rövanşı.
1: Pascal Numa'nın, Ahmet Dursun'un
2: o dönem
1: forma giydiği dönem.
2: Şeye gittik, Barcelona'ya gittik, İspanya'ya maça. Şimdi altyapı tesislerini falan gezdirdiler bize. Adamların parça parça her yerde altyapı şeyi var. Tesisleri var, binaları var. Bir yerde bir şehrin biraz dışında gittik, çim sahalar falan muhteşem. Ondan sonra 4-5 tane çim saha, tribünlü mürbün. O zaman ya bizim İneri Stadı'nın bile zemini o kadar şey değil. Yani iyi değil. Sonra Nou Camp'a gittik basın toplantısı için. Nou Camp'ın yanında da 3 adet ışıklı toprak saha. Şimdi sorduk orada, burada kimler çalışıyor? Burada da bizim altyapımız çalışıyor ama daha ufakları buraya alıyoruz. Niye dedik yani, öbür tarafta lüks tesisler işte, müthiş çim saha falan. Ya dediler, çocuklar zorluktan işte çamurdan alışsın, orada başlasın, daha sonra zorluklar içerisinde lüks tesislere geçsin, toprakta oynamanın verdiği zorluklara alışsın, çime geçtiği zaman daha kolay. Yani her şeyi düşünmüş insanlar, bir akademik yapı kurmuşlar. Yahu biz şimdi burada Türkiye'de tesis olsun, fiziki anlamda tesisleşme olsun. Belki yeni başladı. Hala büyük takımlarımızın doğru düz altyapı tesisi yok.
0: Felsefi değişim olmadan
2: hiçbir
0: tesis değişiminin
2: yok
0: bir anlamı
2: aynen
0: yok.
2: Aynen abi.
0: Kartal.
2: Hocalara verdin, imkanlar nedir? Kısıtlı imkanlar. Bütün hocalara, bütün takımlar için. Tabii altyapı hocalarına, bütün.
1: Çünkü A takımında o kadar artık imkanların kısıtlı olduğunu
2: yok
1: düşünmüyorum. Daha çok altyapılarda
2: tabii
1: biraz
2: altyapı.
1: Daha
2: altyapı. Yani sen hocalara her

0: bir imkanı vereceksin ki altyapıdan maddi manevi o hocalar size oyuncu çıkaracak. Ya işte altyapıdan yetişiyor çocuk, şeye çıkıyor, A takıma çıkıyor, profesyonel sözleşme imzalıyor.
1: Sen antrenörü motive etmezsen o antrenör sana nasıl?
0: Hiçbir şey vermez. Yine de
2: değer vermediğin tabii, insanlarla değer üretemezsin.
0: Üretemezsin. Doğru. Yine de o insanlar çok çok özveriyle çalışıyor. Benim bütün altyapılarda işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsine tanıdığım arkadaşlarım, hocalar var. Daha önceki eski futbolculardan falan. Hepsi özveriyle çalışıyorlar. Ama karşılığını alıyorlar mı? Alamıyorlar. Bakıldığı zaman işte çocuk profesyonel oluyor. A takıma çıkıyor. Profesyonel sözleşme imzalıyor. Aylık bayağı dolgun maaşlar alıyorlar artık. Ya onu yetiştiren hoca aldığı para ne? Çocuk hocasından kat be kat fazla kazanıyor. Sonra zaman zaman yine altyapıda oynuyor. İşte 19'da falan. Hocanın aldığı para ne? Oyuncunun aldığı para
2: hayır,
0: ne?
2: Hayır, hoca minibüsle geliyor, çocuk spor arabayla.
0: Spor arabayla geliyor. Yani biz bazı şeyleri artık değiştirmemiz lazım. O yüzden Barcelona oluyor. O yüzden işte PSV öyle ya da Ajax modeli. O yüzden aynen, öyle oluyorlar. Biz de ya kusura bakmasınlar. Bunu bütün yöneticilere sesleniyorum. Yani her seçim dönemlerinde altyapıya önem vereceğiz. Altyapıya önem vereceğiz. Bakın kimsenin altyapıya önem falan verdiği yok. Kimsenin hep sözde kalıyor.
2: TFF buyur mi abi, devlet pardon mi? Hani bir dönem 5-6 sene oldu. Altyapıyı destek parası verdi ya kulüplere. Vergiden evet mi kesin? Hepsini üst yapıya harcadılar.
0: Tabii.
2: Ya bu yapıdan
0: sağ için ama normalde para veriyorlar. Sağ evet, sağ parası transfere gitmiş ya. Maalesef. Şahit oldum yani kaç kere.
1: Şöyle yapalım, konuşmaya devam edeceğiz. Sohbetimiz sürecek 3 saat boyunca, zaten bu ekranlardayız. Spor gündeminde daha konuşacağımız çok konu başlığı var ama önce bir dün akşama gidelim. Ne yazık ki çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığımız akşamlardan birisi oldu. Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk olmuştu Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde ve temsilcimiz rakibine 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Maçın önemli anlarını bir kez daha hatırlayalım.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi, top sekti. Manzambi vurdu, top ağlara gidiyor. Aston Villa 12'de Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Fenerbahçe atakta, arka bölüm ortağı Vedat vurdu Suzuki. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı an arka direkte Vedat Muriç vurdu. Köşeyi kapattı Suzuki. Yine atakta Fenerbahçe, Oğuz Aydın. Oğuz pasını çıkardı, Greenwood'tan etkili bir vuruş gelmedi. Aston Villa atağı, Nicholas Jackson 2-0 yapıyor. Fenerbahçe savunmasında top kaybı. Jackson gol atıyor. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. Bir top kaybı daha. Nicholas Jackson. Top yine ona geldi. Nicholas Jackson bir kez daha Fenerbahçe ağlarını buluyor. 8 dakika içerisinde üst üste 2 Nicholas Jackson golü. Aston Villa 39'da skoru 3-0 yaptı. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde kaldı. Ivan Kruziak beyaz noktayı işaret ediyor. İsmail Yüksek ve Manzambi, Aston Villa penaltıyı kazandı. Ross Barkley penaltıdan skoru 4-0'a getiriyor. ...4-0'dan sonra da Aston Villa etkili olmaya devam ediyor. Mbaye pasını aktardı. Barkley vurdu, top ağlara gitti. Bartu'ya çarpan top ağlara gitti. Aston Villa'nın 5. golü 72'de Barkley ile geliyor. Fenerbahçe en azından bir gol bulmak istiyor. Oğuz Aydın. Oğuz etkili vurdu Suzuki. İyi bir vuruş ama gole izin vermedi kaleci Suzuki. Dakika 90. Ceza sahasında tehlike. Temi Abraham Aston Villa'nın 6. golünü atıyor. Fenerbahçeli oyuncular için zor bir akşam sahne.

0: Ne de bu kez Temi Abraham vardı. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oluyor.
1: Evet, Aston Villa Fenerbahçe mücadelesinin özet görüntüleri bu şekildeydi. 6 farklı mağlubiyet. İkinci haftada Fenerbahçe Roma beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyetle tanışmış oldu. Zaten kağıt üstünde çok kolay geçmesi beklenmeyen bir maçtı. Bunu kabul etmek evet. lazım. Ama hoca da maçın ardından değindi. Birçok bireysel hatanın da öne çıktığı bir maç oldu ne yazık ki. Özellikle İsmail Yüksek'in belki de kariyerinin en kötü akşamlarından birisini yaşadığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.
2: Evet. Kötüsü olmaz artık İsmail için.
1: Yani maç içerisinde de çok ciddi bir zaten yıkım yaşadı İsmail. Bu da vücut diline yansıdı. Skriniar mesela penaltı pozisyonundan sonra İsmail'i biraz motive etmeye çalıştı. Zor bir akşamdı Fenerbahçe takımı için, Fenerbahçe camiası için. Dünün biraz gerekçelerini konuşalım isterseniz Kartal Yiğit ve buradan Fenerbahçe takımı nasıl ayağa kalkar kısa bir süre içerisinde?
3: Şimdi ben şöyle başlayacağım Furkan. 80'lerde işte o zamanlar çocuktuk. 8-0'lık falan mağlubiyetler olurdu. İşte milli takım İngiltere'den 8 tane yemişti. Kulüplerimizde çok fazla farkı yoktu. Her maç Avrupa'dan farklı böyle mağlubiyetlerle, hüzün bir tabloyla dönerdik.
2: Trabzon'u Barcelona'dan 7-7, Beşiktaş 1'inden 8-7.
3: Şeyden Leeds'ten 7, Liverpool'dan 7. Yani o 90'larda falan yani o 2000'lerdeydi. Bazen oluyor. Ha, bazen böyle şeyler oluyor ama işte 80'lerin ortalarındaki ve sonlara doğrundaki futbol tablomuz maalesef buydu. Sanki böyle bir geriye dönüş var. Hem milli takımda hem kulüpler bazında bu tehlike. Bunu bir an önce bizim düzeltmemiz
1: Özgüven
3: lazım.
1: Özgüven kaybı
3: yani
1: yaşıyoruz.
3: Kesinlikle
1: bence.
3: Bu bak, kulüp bazında görmüyorum ben bu olayı. Futbol, Türk futbolu bazında sıkıntılar var. Beşiktaş'ı bu sene biraz ayrı yere koyuyorum. Ligde ve Avrupa'da hakikaten iyi başladı. Ama işte Fenerbahçe, Galatasaray işte bakıldığı zaman Türk milli takımı şu an böyle bir boşluktaymışız gibi geliyor. Düne dönersek İngiltere'ye. Ya şimdi Aston Villa tabii ki yani Premier Lig'in en köklü kulüplerinden biri. Eski
1: geçen yılın Avrupa Ligi şampiyonu.
3: Avrupa Ligi şampiyonu.
1: Zaten, hani çok öyle hafif alınacak
3: zaten
1: bir takım
3: hafif
1: değil.
3: Alacak bir takım değil. Onu söyleyeceğim. Teknik direktör zaten şey. Bakın teknik direktör ders veriyor.
1: Evet.
3: Ders veriyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya tamam, futbolda doğru. İsmail Hoca'nın bireysel hatalarla yenildik lafına katılıyorum. Çok doğru. Belki İsmail Yüksek belki değil. Bugüne kadar Fenerbahçe'ye geldiği günden beri yapabileceği maksimum hataları
1: Tek maçta yaptı.
3: Yani İsmail Yüksek'i beğenen bir insan olarak söylüyorum. Bir spor sever olarak söylüyorum. İsmail Yüksek iyi bir oyuncu. Ama dün çocuk sahada yoktu. Bunu irdelememiz lazım. Yani bunu da düşünecek olan İsmail Kartal'dır. Yani oyuncuyu hazırlayamamış belli. Yani maç başladığından beri inanılmaz hatalar yaptı ve 3 net hatada var. Penaltı dahil. Yani madem ilk yarı zaten 3-0'la giriyorsun, İsmail hataların başrol oyuncusu. Ya sevgili İsmail Kartal Hoca, niye ikinci yarıya başlarken bir şok etkisi yaratmıyorsun
1: şöyle
3: takım üzerinde? Niye değişiklik yapmıyorsun?
1: Sizi destekleyecek bir bilgi olarak hocaya maç sonunda bu soruldu. Ve şöyle bir ifadesi var. Kante'yi oyuna almak istedik. Kante hazır olmadığı için oyuna girmek istemedi. Hazır olmadığını söyledi. Bu nedenle değişiklik yapamadık. Bir 5-10 dakika bakalım dedik, dedi İsmail Hoca. Zaten sonrasında da dakika herhalde 60 ya da 70 civarındaydı.
3: 68'e itibaren
1: Bartu
3: değişiklik yaptı.
1: 68-69-70. Bartu 45'te de evet girebilirdi sanki.
3: Ya kusura bakmasın Furkan, yani bu bir mazeret değil ya Allah aşkına. Yani Kante neymiş, hazır olmadı. Niye getirdin o zaman Kante'yi? Bak Beşiktaş Vlahovic'i getirmedi. Hazır değil diye.
1: Asensio'nun sakatlığı olduğu açıklandı ama takımla niye birlikte Birmingham'a gitti.
3: Evet.
1: 4 saat yolculuk yaptı.
3: Evet,
1: oyuncu.
3: O zaman getirme abicim.
1: Neden?
3: Sakat olan adamı niye getiriyorsun o zaman? Getirme. Yani
1: lider rahatsızlığı var diye Vlahovic gitmedi
3: Almanya'ya
1: mesela.
3: Evet, doğru, götürmeyeceksin. Yani Kante Kante bilmiyor mu maçtan önce oynayamayacağını? Yani İngiltere'de mi belli oldu Kante'nin hazır olup olmadığını? Maçtan önce İstanbul'daki antrenmanlarda bu adam var mı yok mu? Varsa

0: çıkıyorsa normal sağlıklı bir şekilde getirir oynatırsın. Oyuncu o zaman onda da bir sorun var. Bakın yani ben o zaman bir disiplin sorunu görürüm. Takım içinde bir disiplin sorunu vardır yani hocayla aralarında. Yani Bartu'yu alıyorsun, tamam Bartu doğru. Bartu gibi oyuncu var kenarda. E değiştir 45'e bakın.
1: Roma maçında 11'de başladı.
0: Evet çok kötü de değil çocuk oynamış. Yani iyi oynadı. İkinci yarıya sen değişiklikle başlayacaktın. Kusura bakma İsmail hocam, sınıfta kaldın. Bak sınıfta kaldın. Rakibin hocası zaten iyi hoca. Emery. İstikrarı olan bir teknik adam. İşi bilen, sistemi olan bir. Zaten Aston Villa sistemi olan bir takım. Sistem takımı. Fenerbahçe'nin zaten dün burada yenme ihtimali çok düşüktü. Ama hiç yoktan bu skoru alamazdın. Bu kadar üst üste hata yapan bir oyuncuyu ikinci yarı. Hadi şeyi geçtim. Fiziken geçtim. Ya bu adam kafa olarak dağılmış İsmail.
1: İsmail de bu arada dağılmış. Daha da dağıldı oyunda.
0: Tabii
1: kaldı.
0: Tabii daha da dağıldı. Görmedin mi Şikrinyar gitti onu neler yaptı?
1: Penaltı pozisyonu yaşanmayacaktı.
0: Evet. Belki de. Ya onu diyorum. İkinci yarıya bakın, böyle durumlarda teknik adamlar ikinci yarıya başlarken, yani eğer ilk yarı siz istediğinizi alamazsınız, böyle farklı bir skor, oyun gidiyor, skora gidiyor. 3-0 soyunma odasına gidiyorsan bunun devamı gelecektir. Bunu teknik adam olmanıza gerek yok. Sokaktan birini getirin, deyin ki ilk yarı 3-0, ikinci yarı ne olur deyin. Hiç çok futboldan anlamayan adam der ki yine 4-5 olur der mesela. Herkes anlar.
1: Oyun ya, da zaten onu.
0: Oyun da onu gösteriyor. Aslında bak biraz talihsizlik var, doğru. Şu anlamda katılıyorum, işte bireysel hatalar. Bireysel hatalar yapan adamı da çıkaracaksın arkadaş. 3-0 olmuş. Aslında Fenerbahçe maçı çok kötü başlamadı. İyi başladı.
1: 1-0'ken evet. Vedat Muriç'in değerlendiremediği iki tane
0: İki
1: bence.
0: Pozisyon var. Net pozisyon kötü var. Başlamadı Fenerbahçe. Ben dedim ki ya bir beraberlik belki olabilir yani. Hakikaten bak ilk baştaki oyuna göre yazık oldu. Bu skor beklenmedi. Kimse beklemedi bu skoru. Ama kusura bakmasın yani hoca bu durumlarda hocalığını gösterecek. Yani neşteri vuracak abi. Tak İsmail soyunma odasında İsmail kardeşim çıkıyorsun, Bartu giriyor. Muriç radikal karar alacaksın. Muriç sahada yok ya. Çıkıyor Lukaku, öyle ya da böyle bak. Lukaku hazır mı değil. Ama öyle ya da böyle yine Lukaku bir şeyler yapıyor. Ligi tanıyor, oraları biliyor. Yıllarca oynamış orada o rakiplere karşı. Lukaku radikal hemen pat alıyorsun. Ne bileyim işte daha sonra aldı. İsmail Yüksek dediğimiz gibi çıkarıyorsun. Bartu'yu girdi. Santrafor'unu değiştirdi. İşte Nene'yi aldı. Greenwood'u. Evet. Ya Greenwood işte demin söyledi Selahattin abi. Greenwood bizim bitmiş kafa olarak. Niye adam tepki görüyor? Çıkar ya ikinci yarının başında. Al Nene'yi daha erken al. Kusura bakma tamam bireysel hatalar da. Ya bu maç demeyeyim, bu fark. Bu fark İsmail Hoca'ya yazar yani.
1: Aston Villa'ya kaybedebilir tabii ki Fenerbahçe.
0: Tabii ki kaybedebilir.
1: Ama kaybetmek çok
0: bak,
1: biraz.
0: Bu fark hocaya yazar. Oldu. Değişikliğini yapacaksın ya, arkadaş.
1: Değişikliklere bakıyorum. Toplam 3 değişiklik yapmış İsmail Hoca. Lukaku, Bartu ve Nene'ye oyun almış.
0: Kaçta yapmış?
1: 69'da Vedat, İsmail ve Greenwood çıkmış.
0: İş işten geçtikten
1: beş
0: sonra.
1: 5 hakkının bu arada 3'ünü kullanmış hoca.
0: Abicim Furkan o da iş işten geçtikten sonra yani. İş işten geçmiş. İkinci yarının başında yapacaksın.
2: Bak şu pozisyonda Aston Villa'lı 3 oyuncu İsmail'in en bariz hatası. İsmail'e baskı yaptılar ve aldıkları, kaptıkları top gol oldu. Peki Aston Villa'lı 3 oyuncunun birden İsmail'e baskı yapıyor ya, görüyoruz ya şu anda. Evet. Aston Villa'lılar bunu 100 yıldır çalışıyorlar buna ve onu gerçekleştiriyorlar. İsmail buna alışkın değil. Türkiye Ligi'nde alışkın değilsin bu tür baskılara. O yüzden İsmail de şaşırdı. Hayatının en kötü maçlarından biri çıkardı. Kabul, belki daha kötüsü olmayacak İsmail için de. Ama oyuncuyu değiştirerek, oyuncuların isimlerini değiştirerek Avrupa ile aramızdaki farkı kapatamayız. Bizim kafaları değiştirmemiz
0: herhalde
2: lazım.
0: Herhalde abi o fark zaten zor kapanır.
2: Ama işte buna hiç vakit ayırmıyoruz Kartal.
0: Ayırmıyoruz.
2: Hep diyoruz ki o çıksa bu girse, onu alsak bunu alsak. Ya yok, sen önce bir kafa değişimi yapacaksın. Bir Kurban Bayramı'nı es geçmeyeceksin. Kelleleri değişeceksin hazır kellelerle. Daha iyi sonuçlar vereceğine eminim. Kurbanlık hayvanların kellelerinin. Türk futbolunu yönetenler penceresinden bakarak söylüyorum bunu. Önce bir zihniyet değişimi şart. O olmadıktan
0: tabii,
2: sonra
0: olmaz.
2: Onu almışız. İşte şu olsa daha iyi olurdu.
0: Şey diye yani adamlar bitti diye ben o yüzden diyorum. Yani İsmail Yüksek bitmiş abicim, niye çıkarmıyorsun? O anlamda yoksa tabii bizim kafa yapımız. Tabii oyuncuyu Greenwood adam bitmiş, her topu ayağına aldığında neler diyorlar ya. Yani çıkaracaksın diye belli, çocuğun yüzünden belli gitmiş yani, konsantrasyon sıfır. İşte bunu yapacaksın yoksa ben

0: şey anlamında, mental anlamda, eğitim anlamında bizim Avrupa futbolundan ne kadar geri olduğumuz zaten belli. İşte Barcelona İspanya milli takımı ne oluşturuyor ya?
1: Mason Greenwood'a dün statta tepki olacağını herhalde tahmin etmiştir önceden herkes. Mesela işte Asensio sakatlığından dolayı kadroya alınmadı, Kante hazır değildi. Mesela Kerem maç boyu hiç tercih edilmedi vesaire. Acaba Greenwood da mesela bu hadiseden dolayı tepki de göreceği için mesela kenarda acaba maça başlayamaz mıydı?
0: Başlayabilirdi. Onu kendisi de söyleyebilirdi ama hoca da söyler. Yani
1: belli ki çünkü
0: günahını almayan belki sormuştur hoca.
1: Bu anlamda kırılgan da bir oyuncu.
2: 50, yani. 50 milyon euro bağlamışsın. Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsun. O oyuncu kulübede olacak öyle mi? Olmaz.
0: Ama sahi demek ki etkilenmiş ama hoca şey ama abi.
2: Atacaksın sahaya.
0: Attın ama bak yok. Etkilenmiş ki.
2: Olabilir.
0: O zaman çıkaracaksın işte onu diyorum. Erken etkilenmiş. Çıkaracaksın.
2: 15-20 milyon maaş alırken bir şeyden etkilenmiyor.
0: Ya orası öyle.
2: Bundan etkilenmiyorsun.
0: Doğru orası öyle profesyonelsen.
2: 20 milyon insan asgari ücretle çalışıyor.
0: Aynen
2: sana
0: öyle.
2: Sana da bu takım 50 milyon ya yakın belki de daha fazla yatırım yapmış. Ya başından bir iş gelmiş geçmiş. Olur insanın başından böyle şeyler gelir geçer. Ben yargılamıyorum yani. Olur cezasını da çekiyor çocuk zaten. Ama sen profesyonel oyuncusun. Sana bu kadar yatırım yapılmış. Onları sahanın dışında bırakmayı becereceksin ya. Tribünden tepkiler alıyormuş. Alırsın. Kaç tane oyuncu şimdiye kadar tribünlerden tepkiler aldılar daha iyi oynar.
0: Ama etkilendiyse diyorum ben abi. Ha, ilk 11 için bir şey demem. Doğru. Bak o konuda haklısın. Sen paranı alıyorsan çıkacaksın oynayacaksın arkadaş. Buz da yağsa bilmem ne de yağsa oynayacaksın. Ama etkilendiysen hoca olarak da yerinde ve erken değişikliği yapacaksın. Belli ki etkilenmiş. Ruh hali çocuğun öyle gözüküyor.
2: Ya da bu çocuğun ruh halini doğru tahlil edememiş Fenerbahçe yönetimi. Çocuğu transfer kararı verenler. O zaman onlara hata yazar bu. Niye böyle bir zayıf mental yapıya, altyapıya sahip bir çocuğu
0: araştıracaksın,
2: böyle
0: doğru.
2: Bir geçmişi varken bu kadar para bağlıyorsun. O zaman orada bir hata var. Yani doğru bir işimiz yok ki zaten. Hangi doğru bir iş? Bir tane doğru bir iş var. Dün ilk defa Fenerbahçe takımında ışıl ışıl parlayan bir Oğuz vardı.
0: Aynen öyle. Tek evet, dün bir oyuncu.
1: Ya, takımı adına sahada biraz çabalayan, pozitif sinyaller yaptı. Veren oyuncu Oğuz'du. Oğuz dışında gerçekten ikinci bir ismi söylemek çok güç dün akşam Fenerbahçe için. Şöyle yapalım. Maç sonuna gidelim mi? Bir yönetmenimiz Bora Füsunoğlu'na da sorayım eğer hazırsa basın toplantıları. Maçın ardından önce Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ardındansa Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin açıklamalarını bir hatırlayalım. Fenerbahçe'yi ve Aston Villa mağlubiyetini konuşmaya devam edeceğiz.
3: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bu skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız. Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak. Oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ün veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent vardı. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağım bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeri. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne daha

0: oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
1: We are delighted for the first win at home. Of course, we needed it.
2: Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Oyuncularımızın kendilerine güvenerek oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaçları vardı ama bugün forvet oyuncularımdan bazılarının gol atmış olması önemliydi. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı elbette kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var. Geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.
1: We could manage with different players as well our progression and our
3: Evet, önce Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ardındansa Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin basın toplantısını bir kez daha izledik. İsmail Kartal diyor ki bu maçı unutmalıyız. Alanyaspor maçını kazanarak kendimizi affettirmeliyiz diyor taraftara, camiaya. Hafta sonu cumartesi akşamı Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek Kadıköy'de. Mücadele saat 19'da başlayacak. Statta nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz mesela? Dün akşamın bir etkisi, yansıması olur mu hafta sonuna, yoksa şunu söyleyebilir miyiz ya da siz bu görüşe katılıyor musunuz? Fenerbahçe camiası taraftarından yönetimine, futbolcusundan teknik direktörüne tamamen bütün motivasyon ve konsantrasyon bu sezon lig şampiyonluğu mudur Fenerbahçe camiasında?
4: %80-90 olarak evet onu.
3: Ya bu tarz mağlubiyetler çok etkilemez mi yani havayı? Ya
4: sonuçta Fenerbahçe'nin başkanı kim? Aziz Yıldırım. Bey, hangi vaatte geldi?
3: Lig şampiyonu.
4: Lig şampiyonu olacağız dedi. Dedi mi ki Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, çeyrek final, son 16, hiç öyle bir şey koymadı.
3: Yani 18 yıl sonra tabii lig etabına kalmak dedi. Kıymetliydi ama.
5: Onu dedi.
4: Ama işte yani sonuçta Şampiyonlar Ligi, yani Avrupa olursa ne hala, olmazsa muhalla karatında. Bütün Türk takımları için böyle aslında. Hani Galatasaray kendini ayrı bir yere koymaya çalışıyor ya, varoluş felsefesiyle, ama o da çok iyi bir başlangıç yapamadı. Doğal olarak Fenerbahçeliler için Türkiye'de tek bir gerçek rakip var, Galatasaray. Galatasaraylılar için de Fenerbahçe. Yani Beşiktaş ve Trabzonsporlular kızıyorlar belki bana. Kızsınlar, ne yapalım. Sosyoloji böyle söylüyor. Bizim de sosyolojiden ya da bilimsel zeminden kopma ihtimalimiz yok. Halka da yalan söylemek gibi şeylerle beslenen biri değiliz. Aman birileri beni övsün, takip etsin filan. Öyle kaygılarımız da yok bizim. Biz gördüğümüz neyse onu çalmaya çalışıyoruz. Bazen göremediğimiz tabii ki oluyor yani. Sonuçta gözlerim benim de bozuldu. Okurken mecbur okuma gözlüğü kullanıyoruz. O göremediğimiz şey pek çok yani.
5: Yaşlandın artık.
4: Evet. Öyle de bir şey var. Doğanın öyle bir gerçekliği var. Kartal, neyse ki sen sabitledin kendini. Bak saçlar şahane, 25 yaşındaki gibi.
3: Kartal abi şahane. Benjamin Button gibi gittikçe daha da gençleşiyor.
5: Maşallah.
4: Yani Fenerbahçe yönetimi
5: gözlük var tabii.
4: Ligde şampiyonluk sözü vermiş. Onun üzerinden gidiyordur. Ben çok fazla önemsendiğini düşünmüyorum. Ha, gerçek özellikle Avrupa'da yaşayan taraftarlar için daha yıkıcı bir şey bu işte, değil mi? Londra'dan beni arayan abi için. Onlar daha bir şey, farklı şeyler bekliyor ama Türkiye sınırları içinde bizim kendimize özgü bir rekabetimiz var. Biz kendimizle, birbirimizle uğraşmakla mutlu oluyoruz ya da üzülüyoruz. Yani dışarıdan Aston Villa'ya 6'da atacağım ile Fenerbahçe'li taraftar için Galatasaray'ı 1-0 yenmenin zevki olmaz. Aston Villa'ya 6 tane atmanın. Çünkü biz gördüğümüz üzerinden, dokunabildiğimiz üzerinden, acıtabildiğimiz ya da bizi acıtabilecek ilişkiler üzerinden tarif ediyoruz yaşamı, hayatı. Böyle olunca da kendi sınırlarını için absolut kalıyorsunuz. Tıkız, kısır bir futbol ülkesi, futbol iklimi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine göre konumlanıyorlar. Genellikle Galatasaray Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'de Galatasaray'a, Beşiktaş da konjonktür olarak hangisi ise ona karşı konumlanıyor. Puan durumuna göre filan. Ara sıra Trabzonspor işte şeyi araya bir çomak sokmaya çalışıyor. İşte merkezi iktidarın, otoritenin izin verebildiği ölçüde. Çünkü

0: Türkiye'de otoritede, siyasi otoritede, sosyolojik, kültürel, ekonomik otoritelerde hepsi İstanbul takımlarının etrafında dönerler. Dönemsel olarak kim başarılısıysa belki ona yanlarlar. Yani Trabzonspor'un bu anlamda bir avantajı söz konusu değildir. Ve bunların da birbirleriyle olan mücadeleleri üretmek üzerine değil, tüketmek üzerine. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti federasyon kararıyla, dayatmasıyla diyelim, altyapıdan en az 3'er tane oyuncu oynayacak kuralıyla zorunlu olarak desteklense belki yerel bir rekabetin tadına varacağız. Aynı zamanda oyuncular üreteceğiz. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir futbolun kaptan köşkü diyelim. TFF'nin de böyle bir dayatması yok. Böyle bir yönlendirmesi de yok. Öyle olunca ne oluyor? En çok parayı kim buluyorsa, işte devletin verdiği olanaklar, zengin gönüldeşlerin verdikleri katkılar, en çok parayı kim buluyorsa gidip bastırıyor en iyi oyuncuları, alıp geliyorlar. O sezon işlerinden biri şampiyon olabiliyor işte. Bizim federasyonun çıkmazı bu. Her sene 4 şampiyon çıkabilse hiçbir sorun kalmayacak. 4'ü birden şampiyon her sene. Taraflarına şampiyonuz diyeceğiz. Öyle bir ihtimal de yok. Onu da ya işte aklın sınırları içinde kalarak çözüme kavuşturma ihtimalimiz yok. O zaman ne oluyor? Şimdi 4 takım, hadi Trabzon'da bu son transfer dönemiyle buna dahil oldu. 4 takım da taraftarına şampiyonluk vaat ediyor. Ve ona göre hiç beklenmedik harcamalar yapıyorlar. Şu gördük, 100 milyar aşmış borçları. 30-30-30, 10 mu neyse.
1: Onu söyleyince bizi yerin dibine sokuyor.
0: Ne oluyor? Bir tanesi şampiyon oluyor. O da şampiyonluk gelirleriyle yine dönmesi çok zor. O maaş bütçeleri ödenecek gibi bütçeler değil. Dün akşam işte gördük, Viking takımı Bayern Münih'i duman etti yani. 3-1'den 3-3'e geldi oyun. Evet. Viking'in bütçesi 80 milyon civarında bir şey. Bayern Münih'in 1 milyarı geçmiş.
2: Daha da yakına gelelim. Mesela Azerbaycan ekibi, tebrik edelim bir kez daha. Sabah Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti mesela. Onlar da ilk galibiyetini aldı. Ya bu arada Türk futbolu adına hep olumsuz belki durumlardan konuşuyoruz. Bazen aklımızdan da çıkıyor. Hocadan da özür dileyelim bu anlamda, ama Arda Turan da mesela Shakhtar'da başka bir hikaye yazıyor. Dün.
0: Ama o Türk futbol adına yazmıyor hikayeyi.
2: Ama sonuç olarak bizim bir değerimiz olarak
0: yok,
2: bunu
0: Avrupa'da. Yok yok, bir şey değil mi? Arda güzel işler yapıyor da, hani Türk futbolunu konuşurken o teknik adam Arda tabii güzel laflar ediyor. Dinledim Arda'yı da. Arda zaten akıllı çocuk, bir şey demiyorum.
2: Onu da kutlayalım. Dün Shakhtar da AYK'yı 3-1 mağlup etmeye başardı. Evet. Maç İngiltere'de, Londra'da oynanmıştı.
1: Bu şey, bak Selahattin abi, Amerika'da bir dostum var Washington'da. Saat 7 diyor. Şu an sizleri izliyorum
2: teşekkür
1: diyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizlerin devamlı.
0: Sorunu mu çekiyor?
1: Sürekli yok. O erken kalkmayı
2: sabah seven. Sabah seviyordur.
1: Rüstem Keskin. Rüstem diyor ki Selahattin abi, hemşerime selam söylüyorum diyor. Çok doğru şeyler söylüyor. Fenerbahçeli. İnanılmaz moral bozukluğu içindeyiz.
0: Üzülmesin
1: biraz
0: o kadar
1: bize böyle
0: ya.
1: Bir moral.
0: Oyun bu oğlum, boş ver
1: Rüstem
0: ya.
1: Rüstem biraz bize moral versin diyor Selahattin abi. Hemşerim diyor, o Rize'li.
0: Tamam gelsin. Haftaya... Bu hafta, bir dahaki hafta mı Galatasaray'la oynuyorlar?
2: Bu hafta değil. Sonu lig maçı var. Sonra Slavia Prag'la Şampiyonlar Ligi, sonra lig Galatasaray.
0: Tamam, Galatasaray'ı yendim. Hepiniz mutlu olursunuz işte. Fenerbahçe böyle mutlu oluyor.
1: Yılbaşı geliyormuş. Selahattin abi, hemşerime bir mıhlama yaptıracağım diyor. Trabzon'da yemediğini bizim burada yiyecek diyor. İstanbul'a geliyor.
0: Hoş geldiniz. Şimdiden hoş gelmiş diyelim.
2: Teşekkür selam ederiz Rüstem Bey'e.
1: Buradan selamlar Washington'a.
0: Mıhlama deyince susadım hemen de, o yüzden.
1: Güzeldir ama.
0: Tuzunu biraz fazla.
1: Değil mi? Güzeldir, iyi yapıldığı zaman.
0: Yani ona güzel şeyler söylemek isterim. Söyleyeyim bir tane güzel
1: keşke
0: şey.
1: Keşke söylesek.
0: Dün Fenerbahçe, Fenerbahçe kültürünü az da olsa almış olan Arda dün oyuna girdi. Bütün oyunu şeklini değiştirdi mesela. Mesela.
2: İki asisti var.
0: Ben Fener, ya şey, zihni olarak bir değişim oluyor. Hissediyorsun oyunda. O daha önemli. Asist
2: evet,
0: olmasa
2: Arda,
0: da.
2: Arda mil takımda da bu arada zaten yani yine o dört mağlubiyeti aldığımız süreçte de tek ayakta kalabilen oyuncularımızdan.
0: Dünkü oyunda da gerçekten çok güzel bir oyun, çok güzel bir sunum yaptı bize Oğuz Aydın. İnşallah bundan sonra muhtemelen onu kesmek büyük cesaret ister teknik adam açısından ya da yönetim açısından.
1: Ben hep söyledim. 2-3 haftadır da söylüyorum bas bas. Kerem'in ki şu anki formuyla Kerem'i oynatıp Oğuz'u kenarda tutmak futbolun adaletine yakışmaz.
0: Evet.
1: Yani hoca adaleti olacak abicim. Bakın, ben hoca adaletine inanırım. Eğer hoca sahada adaleti sağlayamıyorsa orada oyuncular arasında hiçbir şekilde düzeni sağlayamaz. Bu 2-2-4. Bak şimdi İtalyan'a ne yapıyor? Doğru olanı yapıyor. Kim oynayacaksa, kim şeyse onu oynatıyor abi. Ve cesur olacaksın. Teknik direktör cesur olur. Selahattin abi. Ne yaptı işte İtalyan'a? Hangi maçta o? Santrafor

0: Liverpool 7-7, Brezilya milli takımı 7 tane
1: şu anki
0: lazım.
1: Kadrosuyla
0: bu yemez
1: yani.
0: İşlerini hayır, bu, geçin ya yer hayır, ne olacak ya
1: bak, büyük yer Beşiktaş'ta gitti Liverpool'dan 7 o ayrı mesele
0: yemez
1: ama,
0: diye bir şey yok yemez.
1: Hayır şu mevcut tabloda sen önlemini alırsan yemezsin işte onu dedik sen gerekli değişiklikler yapsan belki yemeyecektin
0: biz ama
1: farkı
0: taktik tahtasında hocanın oyunculara neler dediğini oyuncuların ne tür karşılık verdiğini bilmiyoruz
1: ya
0: ki.
1: Bilemiyoruz şimdi tabii ki burada sadece tek böyle hocanın
0: yani
1: üzerine Gündüz'ü de yıkmak
0: hoca mı dedi
1: yanlış.
0: İlk golde topur yani,
1: herhalde
0: ya bak temel bir, futbol felsefesidir biz 11-12 yaşında altyapı eğitimi aldık hocamız bize derdi yani kestiremediğiniz zaman o nerede bulunduğunuzu topu kenara doğru vurun. Ortaya doğru, merkeze doğru top çıkarılmaz.
1: Doğru.
0: Gündüz'ü çıkardı adam vurdu gol attı. Gündüz'e bir laf yok. Aman İsmail aşağı, İsmail yukarı.
1: Ya İsmail şimdi
0: İsmail'i eleştiriyoruz. Hayatında en kötü oyunu oynadı.
2: Mental problem mi var?
1: Mental problem var. Tabii canım herhalde yani bak ne diyorum dedi. Büyük.
2: Neden söylüyorum özür
1: İsmail
2: dilerim.
1: Hazırlanmamış maça.
2: Roma maçından sonra yaşanılan süreç, hocanın işte önce istifası, sonra takıma geri dönmesi, işte bir mesela konuşulan Asensio konusu var. Dün de yine sakatlığından dolayı maç kadrosunda yoktu. Bu oyuncu sakatlığı ne durumda? İşte hoca bir problem mi yaşıyor oyuncuyla takım? Biraz bu anlamda hani mental olarak da iyi görüntü vermedi dün sahada. Yani hoca özellikle bu gitti geldi süreci, istifa süreci acaba takım üzerindeki etkisine negatif bir etki yaratmış olabilir mi?
1: Furkan, şimdi bir yerde motivasyon kaybolursa orada çok şey kaybolur. Yani hocanın bir istifa kararı vardı sonra döndü. Ben o zaman hatta bir yayında şey demiştim ya istifa ettiysen bırakacaksın gideceksin. Bu dikiş fazla tutmaz demiştim. Bazı Fenerbahçeli arkadaşlar bana tepki gösterdi nasıl tutmaz falan diye. He tabii ki Fenerbahçe şampiyon da olabilir. Yani biz Fenerbahçe şampiyon olamaz diyemiyoruz. Demeyiz zaten. Olabilir de ama görüntü böyle sanki çok güven vermiyor. Yani gidip işte Eyüpspor'a fark attın, gittin Rizespor'a deplasmanda yedin. Yani sorunlar sümen altı olmadı. Olmadı. Sorunlar var şu an takımda bence. Yani hocanın motivasyonunda büyük ihtimal sorun var. Oyuncular takıma konsantre olmakta zorlanıyor. Yani fizikiden öte moral anlamında yani mental anlamda bir şeyler varmış gibi geliyor bana Fenerbahçe'de. Yani hoca sanki oyuncuyla o güven bağını koparmış gibi. Yani şimdi oyuncu şöyle bakar ya hoca bıraktı yapamayacağını anladı bıraktı gitti der. Daha sonra tekrar geldi bir daha gidebilir der. Oyuncu buna oyuncu çok akıllıdır oyuncu grubu. Buna bakarlar. Yani birkaç maç daha kötü giderse hoca büyük ihtimalle gidecek derler diye düşünür. Ha, Sayın Başkan hocanın arkasında olduğunu hep söylüyor. Biz de hocamıza devam ediyoruz diyor ama ya bu işler öyle kolay değil. Şimdi ligde bir iki kötü sonuç aldım yine aynı şeyler başlayacak. Dayanamazsın yani. Dayanamazsın. O yüzden sadece bu 6-0'lık skora bakmamak lazım. Ligde de sıkıntılı sonuçlar yaşayacakmış gibi geliyor
2: bence,
1: Fenerbahçe bence.
2: Derbi bu anlamda
1: tabii,
2: çok belirleyici olabilir.
1: Derbide kötü bir sonuç aldın mı ne olacak? Yani ligin ilk başlarsa da belki yine tekrardan kopacaksın yani. O yüzden bilmiyorum şu var. Ben İsmail Hoca'ya kesinlikle saygısızlık anlamında değil. Acaba İsmail Kartal doğru isim miydi Aziz Yıldırım için? Bunu konuşmak lazım.
0: Aziz Yıldırım için mi Fenerbahçe için?
1: Hem Fenerbahçe hem Aziz Yıldırım için.
0: İkisi ayrı.
1: Ama Aziz Başkan getirdi şey yaptı.
2: Sizce
1: önce
2: peki?
1: Bence doğru isim değildi. Kesinlikle değildi. Yani tamam. Hiçbir büyük kulüpte sürekli gidip gelen bir teknik adam görmedim.
2: Dördüncü dönem
1: ya. En insan başka teknik adam yok mu derler yani.
2: Şampiyonluğu yok Fenerbahçe'nin.
1: Evet. Şimdi Sergen Hoca şampiyon yaptı bıraktı gitti sonra geldi. Hadi bir kredi vardı çünkü şampiyon yaptı.
2: Fatih Terim birçok
1: yazdı. Fatih Hoca
2: geldi.
1: Kredisi vardı gitti geldi. Şenol Güneş kredisi vardı
2: Okan
1: gitti
2: Buruk
1: geldi.
2: Yarın bir gün ayrılıp tekrar geri gelebilir.
1: Teknik direktörlük kariyerinin sonlarına doğru tekrar gelebilir Galatasaray'a. Ama İsmail Hoca'nın böyle bir kredisi yoktu. Hangi şartlara göre İsmail Hoca'yı getirdiler? Yani ne özelliğine göre getirdiler? Ben yanlış buluyorum. İlk geldiğinde de söyledim. İsim olarak yanlıştı İsmail Kartal. Belki Aykut Hoca'yı geçsen daha farklı olabilirdi ki Aykut Hoca'nın bence bir kredisi daha vardı. Ya da Beşiktaş gitti cesurca bir hamle Vincenzo Italiano'yu getirdi. Siz bulamadınız mı yani? Siz de bulabilirdiniz Vincenzo Italiano'yu. Ya da ne bileyim başka bir yabancı teknik adamı.
0: Ben Fenerbahçe için Italiano'yu burada önerdim ya.

0: Fenerbahçe ve Beşiktaş, yani Beşiktaş'ın önerdiğimi herkes biliyor da Fenerbahçe'yi evet, konuşurken de dedik.
1: Evet.
0: Yani İtalyano diye bir adam var. Gidin alın.
1: Gidin gel getirin yani. Bizim maalesef kulüplerimiz yıllardır böyle. Anadolu kulüpleri de bu hatayı yapıyor. Kalıplaşmış 3-4 tane hoca var abiciğim. Çember böyle etrafında dönüyorlar abi. Biri bırakıyor pat. Hele beşinci kez geliyor. Altlıklar zaten.
0: Bazı hocalar var 15-20
1: onlar
0: hocam.
1: Kadrolu hocalar abi. Yani nasıl bir güçleri varsa hep aynı yerdeler abi. Gidiyorlar geliyorlar. Gidiyorlar geliyorlar. Süper Lig'de de öyle hocam ya. Yani yıllardır aynı hocalar. Gitti geldi gitti geldi. Yani dünya üzerinde başka teknik direktör yok mu ya Allah aşkına? Yok mu yani? Yapamıyorsun abi. Başarısızsın ya.
0: Türk futbolunun acil bir temizliği.
1: Evet.
0: Var.
1: Bunu yapmadığı müddet bir şey olmaz bak. Bak onu söylüyorum yani. Hiçbir şey olmaz. Hem milli takım bazında hem kulüpler bazında.
2: Şu an milli takıma hoca bulmakta zorlanıyoruz.
1: İşte bulamıyorsun.
2: Neden? Çünkü hep aynı isimler üzerinde dönüp duruyor.
1: Evet hep aynı abi.
0: Yok, ben olacak yerli gelsin, hoca Fatih olmayacağını Terim söyledim. Gelsin. Milli takıma Arda Turan dışında yerli hoca ihtimali yok. Arda Turan da dünkü Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında böyle bir şeyi zamanı olmadığını söyledi. Evet,
1: doğru. Yani
0: kendisi açısından.
2: Kim ayrıca şu an düşünmediğini abi. Söyledi. Evet.
0: Bakalım milli takım için belki de Pep Guardiola adı geçerse de ben şaşırmam.
2: Öyle mi? Şansı.
0: Şaşırmam dedim sadece.
1: Öyle dediyse vardır.
2: Ama biz şaşırırız yani.
0: Ya Guardiola,
2: Pep Guardiola dünyanın şu anda hani ya
1: müthiş
2: yaşayan
1: olur canım, öyle bir şey olursa.
2: En büyük.
0: Peki sizce nasıl olur mesela?
2: Ya i̇nanılmaz
1: yani,
2: olur.
1: Olur ya.
0: Yani futbolu, dünyada futbolu son 30 yılını değiştiren, kökünden değiştiren doğru. Bir adamdan tamam, bahsediyorum. Evet. Ama ben değiştirdiği şeklinden çok memnun değilim, onu söyleyeyim.
2: Ama bir
0: ben futbolu böyle sevmiyorum. Ama
1: yetici
0: bir adam, dönüştürücü
2: çok,
0: bir adam.
2: Çok geliştirici.
1: Taklitçileri, Guardiola'yı taklit eden hocalar var. Onlar bir şey yapamıyor. Normalde Guardiola'nın oynattığı
0: öyle
1: oyun.
0: Öyle bir yol çizdi, öyle bir ırmak, öyle bir coşkun şekilde akmaya başladı ki kimse karşısında duramıyor Kartal. Yani onun oynattığı oyunu oynatmaya çalışıyorlar ama tabii onun oynattığı oyunu dünyanın mevkilerindeki
1: yapamaz.
0: En iyi oyuncularla
1: tabii.
0: Oynattığını
1: o,
0: da
1: ayrı mesele.
2: Tabii ya, bu arada kariyerinde hiç milli takım tecrübesi yok Guardiola'nın. İnşallah
0: bana çok gerçekçi gibi
2: olur.
0: Gelmemesi bir yana
2: ya şu an
0: ama öte yandan şu var zaten çok fazla
2: olabilir.
0: Çalışmak istemiyor yani milli takımdayken dinlenip kendine
1: olur,
0: de bayağı
1: doğru.
0: Vakit ayırabilir belki
2: doğru. Mesaisi bu
0: hani Klopp Alman
2: seyrek.
0: Milli takımına gitti hani bu da iki dönüştürücü adam belki
1: değişik
0: yani
1: bir macera
0: Türkiye'yi küçümser
2: yani bizim için çok
1: keşke
2: büyük bir şans
1: yani.
2: Büyük bir
1: keşke
2: fırsat
1: olsa.
2: Olur keşke
1: iş,
2: düşünse yani belki Türk futbolunda işte o hep konuştuğumuz devrimi yapabilecek insanlardan birisidir.
0: 1960'lı yıllarda bak nasıl
2: saniye.
0: Bir toplumuz yöneticilerin, hocaların işleri nasıl zor onu da anlatacak bir anekdot bu. 1960'lı yıllarda Elazığ Akıl Hastanesi'nden 423 kişi kaçar. Elazığ Akıl Hastanesi müdürü Muhtemet Bey diye bir rahmetli olmuştur şimdi doğal olarak. 60'lardan bahsediyoruz. Diyor ki geliyor çalışanlar diyor ki deliler hep kaçtı. Kaç kişi? 423 kişi. Şey diyor ki işte gardiyan gibi biri artık herhalde kimse bir görevliye. Sen bana bir düdük götür diyor. Düdüğü götürüyor ve arkama geç diyor. Alıyor düdüğü eline çıkıyor Elazığ sokaklarına.
2: Evet.
0: Düdük öttüre öttüre dolaşıyorlar. Akşam tekrar şeye giriyorlar akıl hastanesine. 423 kişi kaçmıştı. 612 kişi dönmüş.
2: Peki
0: böyle
2: güzel
0: bir
2: anekdot. Devam edeceğiz.
1: Sürüp
2: iki saatimiz daha var. Reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir ara sonrasında buradayız.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
7: Nerede?
8: Açıl.
7: Ya ustam şimdi bize malzeme hep geç geliyor biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek tutuyoruz bu.
6: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir?

0: lastiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'le bağlan hayata.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: Yeniden birlikteyiz. Spor gündemine devam ediyoruz. Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit bizlerle beraber Beşiktaş'ı konuşacağız. Bu saat diliminin başlangıcında siyah beyazlarsa Avrupa Ligi'nde yine ikinci hafta mücadelesinde bugün Hoffenheim'a konuk olacak. İlk hafta maçında kendi sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı Beşiktaş ve bugünse Almanya deplasmanında 3 puan arayacak temsilcimiz ve hemen bir canlı bağlantıyla devam edelim. Fatih Yılmaz bizleri bekliyor. Spor ekibinden kendisi Almanya'da maçın oynanacağı kentte bu mücadeleyi yine akşam saatlerinde de takip edecek. Fatih Yılmaz, kolay gelsin öncelikle. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesine dair notlar için sözü size bırakalım.
1: Evet, çok teşekkürler. Oldukça güzel, pırıl pırıl güneşli bir havada şu an Hoffenheim SNP Arena stadına 1,5 kilometre mesafedeyiz. İçinde bulunduğumuz bu nokta Finsheim Türk Gücü futbol takımının sahası. Arkamda da hemen çekiliyorum. Gördüğünüz gibi Beşiktaş taraftarları burada toplanmaya başladılar ki daha maça epey saat var. Ama Beşiktaşlı taraftarların toplanma alanı bu arkamda görmüş olduğunuz geniş bölge. Öyle ki çok yoğun bir ilgi var Beşiktaş taraftarlarından maça. Sadece Almanya'dan değil yakın diğer Avrupa ülkelerinden, Fransa'dan, İsviçre'den çok sayıda taraftar gördük. Şahsen gün içerisinde konuştuk. Coşku yavaş yavaş artmaya başladı. Şunu hemen söyleyeyim. Çok ciddi bir güvenlik önlemi var. Şu an tam arkamda, siz göremiyorsunuz, karşımda daha doğrusu 10 tane büyük polis arabası var. Yine sağ tarafta da öyle, çünkü Beşiktaşlıların toplanma alanı burada. Burası, burada toplanacaklar ve maça yaklaşık 2-3 saat kala da buradan stada doğru yürüyerek 5 dakikalık mesafede geçecekler. Kritik bir maç. Dün hem biz stattaki basın toplantısını da izledik. Italiano ve Salih Özcan'ın birlikte yaptıkları basın toplantısı. Beşiktaş çok iyi başladı Avrupa Ligi'ne. 4-1'lik Marsilya galibiyeti. Ama rakip çok kötü bir başlangıç yapan hem lige, Bundesliga hem de Avrupa Ligi'ne Hoffenheim. Ancak Hoffenheim dün teknik direktörü, Avusturyalı teknik direktörü de söyledi. Ozan Kabak'la birlikte basın toplantısı düzenlemişti. Bu maçı bir çıkış maçı olarak görüyorlar. Bir anlamda krizden çıkış maçı. Zaten Alman medyası da bu başlığı attı. Hoffenheim bu maçı kazanarak yoluna devam etmeyi planlıyor. Tabii benzer şekilde Beşiktaş da en azından ikinci maçından ikinci galibiyete ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. Vincenzo Italiano dün artık Beşiktaş taraftarının Avrupa'da büyük başarı beklediğini belirtmiştik ve sormuştuk. Hedefiniz nedir? Sadece gruplardan çıkmak mı diye, bir kupa hedefi olabilir mi diye. Kendisi ilk etapta hedefimiz ilk 8 ya da 24 fark etmez cevabını vermişti. Evet, Avrupa, UEFA Avrupa Ligi heyecanı Hoffenheim. Hoffenheim aslında çok küçük bir kasaba. Daha önceki yayınlarımızda ifade ettik. 3500 nüfusu olan çok şirin bir yer. İşte bu kasaba bu futbol takımı sayesinde Avrupa'da ve Almanya'da çok tanınan bir şehir haline gelmiş durumda. Bu arada Salih Özcan dünkü basın toplantısında yine kendileri için bu maçın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Buradaki Beşiktaş taraftarları sadece Almanya'da değil Avrupa'dan gelen binlerce Beşiktaş taraftarı kulübü sadece bir takım olarak görmüyor. Bir aidiyet duygusuyla bağlanmışlar ve bu maç onlar için 3 puandan çok daha fazlası. Salih Özcan da bunun farkındayız dedi. 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız dedi. Dün zaten basın toplantısında belirtildi. Yıldız oyuncu Vlahovic yok. Yine Černý yok. Ama onların yerini doldurabilecek tabii ki Beşiktaş'ta çok yetenekli oyuncular var. Bu arada Alman teknik direktörü, düzeltiyorum, Avusturyalı teknik direktörü Hoffenheim'in İlsner dün kendisine Alman

0: medyası bu bugünkü akşamki maçta favori olarak Hoffenheim gösteriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sordular. Hoca da şaşırdı. Beşiktaş gibi bir takım karşısında bizim favori gösterilmemiz doğrusu beni de şaşırttı dedi. Kesin bir favori yok. Çünkü Almanya Bundesliga'ya çok kötü başlangıç yapan Hoffenheim buna rağmen biraz önce söyledik çıkış krizden çıkış maçı olarak görüyor bunu. Çok iddialılar ve bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söylediler. Yine karşılarında oldukça lige iyi başlamış, Avrupa Ligi'ne çok iyi başlamış bir Beşiktaş var. Biz gün boyu bu heyecanı, coşkuyu aktarmaya çalışacağız. Taraftarların da arasına gireceğiz. Yine konuklarımız olacak. Hoffenheim'in durumunu değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın durumunu değerlendireceğiz. Büyük bir heyecan bu akşam bizi bekliyor. Dileğimiz, temennimiz Beşiktaş'ın 2'de 2 yapması, Hoffenheim'dan puan veya puanlarla dönmesi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Fatih Yılmaz'a. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesi öncesi Almanya'dan son notları bizlerle paylaştı. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Beşiktaş ikinci maçında da yine galibiyet arıyor Almanya'da. Rakip sezona çok iyi başlamadı. Toplamda 6 resmi maç oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Sadece tek bir galibiyeti var. Ligde Stuttgart'ı mağlup etmişlerdi 2-1'lik sonuçla. Almanya'da 5 maçta ligde tek galibiyet, 4 mağlubiyet. Sakat isimler var. Bu sezon kadro konusunda biraz daha istikrar henüz yakalayabilmiş değil Hoffenheim. Milli oyuncumuz Ozan Kabak tabii ki orada forma giyiyor. Beşiktaş'ta tam tersi Kartal abi. İyi bir sezon başlangıcı. Evet. Ligde de şu ana kadar iyi bir performans, iddialı bir performans ve bir de referans olarak önünde Marsilya mücadelesi var. 4-1'lik galibiyet. Nasıl bir maç öngörüyorsun bu akşam?
2: Şimdi tabii ki bakıldığı zaman geçen senenin hızlı Bundesliga ekiplerinden biri Hoffenheim. Evet. Yani geçen sene hakikaten çok sürpriz sonuçlar almıştı olumlu anlamda. Bu yüzden ilk çıktığında işte fikstür oluştuğunda bütün Beşiktaşlara dair zor bir deplasman olarak görüyordu Hoffenheim deplasmanını. Ama şimdi evet dediğin gibi bakıyoruz. Sezona hiç de iyi başlamayan bir Hoffenheim takımı var. Yani aslında kadro değeri Beşiktaş'a yakın. İyi oyuncuları da var. Yani yok değil. İyi oyuncuları var. Mesela şimdi ona bakıyordum. Özellikle Aslani konuşuluyor.
1: Fisik Aslani tabii kadronun en dikkat çeken oyuncularından biri.
2: Oyuncularından biri. Kosovalı oyuncudu.
1: Ozan da yine.
2: Ozan var. Abdullah'ı var. Biri. Abdullah'ı bu da bonserviste yüksek oyunculardan biri. Yani
1: Çek. Hlozek var.
2: Hlozek var.
1: Çukal var.
2: Santrofor, Temper fena bir oyuncu değil. Yani Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken
1: hafife
2: bir hafife almamak lazım ama hakikaten şey maçını izledim ben Hoffenheim'in böyle parçalar halinde Hamburg maçını. Savunmada çok hata yapıyorlar. Yani biz orada kontrolü alıp iyi hücumlar yaparsak gol ve goller bulacağımızı düşünüyorum. Savunmada hatalı oynuyorlar. İşte yedik hemen hemen her maç gol yemişler. Evet. Kalelerinde gol görmüşler. Bu bizim avantajımıza. Tabii ki çok böyle yani dedim ya çok tehlikeli değil belki şu anki görüntüsüyle ama dikkatli olmamız lazım. Yani hafife alınacak bir rakip değil. Yani Alman takımı bu Desiga takımı her zaman disiplinlidir. O Alman disiplininden parçalar sunar.
1: Bir de işin şu boyutu var. Bu tarz kötü giden takımlar için de bir hedef
2: çıkış.
1: Maç olur. Yani kendimizden
2: evet.
1: Bilelim mesela.
2: Doğru.
1: Tam tersi düşünelim.
2: Doğru.
1: Beşiktaş sezona bu kadar kötü başlamış olsa bu maçı bir çıkış maçı olarak, görebilirdi. Hoffenheim'de rakip de bu akşamki maçı yeniden bir çıkış maçı olarak görüyor olabilir.
2: Çok doğru. Onlar da çıkış maçı olarak görecekler. Çünkü sürekli puan vermişler. Yani Avrupa Ligi'ne de iyi başlamadılar.
1: Evet, mağlup oldular.
2: Mağlup oldular Ofi'ye. Ligde zaten çok çok kötüler.
3: Ofa mı mağlup oldu? İnşallah darısı Of'un başına. Sevgili
2: Of.
3: Sevgili.
2: Görürüz ya Of'u da.
3: Başkan Saral Ofspor'u yaşatmak için çok uğraştı da Of'lardan yeterli desteği göremedi. Görseydi gerçekten de Of'a yenilmiş değil olabilirdi yani bugün Of'un.
2: Kolay olmazdı yani şeyler. Yani dediğim gibi bence Beşiktaş şu anki form durumuyla Hoffenheim'den çok daha iyi bir takım. Yani evet, Beşiktaş'ın da önemli eksikleri var. Yani Černý, Vlahović.
1: Černý, Rashica ve Vlahović sakatlıklarından yani, dolayı maç kadrosunda yoklar. Tabii, bir de pazartesi akşamı Trabzonspor'da.

0: deplasmanına gideceklerdi.
1: Yani o da var. Yani burada belki İtalyan'ı daha farklı rotasyonlar da yapabilir pazartesiyi düşünerek. He, çok kolay bir maç değil ama ben Beşiktaş'ın istediğini alacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani Alman takımları, Bundesliga takımları hep zordur. Mesela yine bir zor maç oynayacak Almanya'da Leverkusen'le.
0: Evet.
1: Yani disiplinli takımlardır, sistem takımlarıdır. Bunlara karşı oynamak kolay değildir ama kötü giden bir Hoffenheim var. Karşısında da iyi olan bir Beşiktaş var. O anlamda Beşiktaş'ın ben bugün istediğini alacağını düşünüyorum. Ama tabii ki futbol, yani futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Dediğin gibi karşı tarafta bir çıkış peşinde olacaktır. Hiç olmazsa bir galibiyetle başlayalım. Evimizde oynuyoruz. Bunu sürdürebilirim. Kolay değil ama ben Beşiktaş'ın şu anki mevcut yapısıyla Hoffenheim'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hep söyleyebilirim.
0: Bir kadroyu ama görelim mi?
1: Muhtemellere bir bakalım.
0: Bir bakalım. Eksikler var dedik. Acaba o eksiklerin yerine hangi isimler bu akşam forma giyebilir? Ya da bir rotasyon beklentisi var mı Vincenzo Italiano'dan? Hep birlikte bir bakalım. Kalede yine Nübel'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Murillo, solda Rıdvan Akbadu ile Emirhan ikilisi. Orta alan Salih, Olaytan ve Orkun Kökçü. Černi'nin yokluğunda sağ kanatta Poku, solda Trossard. Santrafor'da ise Vlahovic'in olmadığını ifade etmiştik. Oyan Gü 11 ile bu akşam Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Bu beklentinin dışında sizin bir tahmininiz veya öngörünüz olur mu kadro?
1: Bana da bu geliyor. Yani bu yayından önce Efecan'la karşılaştık. O da söyledi. Abi büyük ihtimal böyle bir kadro olabilir. Yani Poku'yu bekliyorum dedi. Yani zaten Poku'yu da bu maçta oynatmıyorsa o zaman...
0: Ama İlhan da formda.
1: Formda ama yani Poku'yu da görmemiz lazım artık. Yani üstelik Bundesliga'dan geldi.
0: Evet.
1: Yani orayı da tanıyor, rakibi de tanıyor. Ya yani Poku'nun oynaması lazım. Ama geçen haftaya baktığımızda Çenen'in yerine İlhan'ı soktu.
0: Evet.
1: O da bir şey. Ya yani ben
0: genellikle zaten İlhan'ı orada.
1: İlhan'ı oynuyor. Ben bugün yani bir burada sağ kanatta Çenli, Poku mu İlhan mı konusunda kararsızım. Ben de İlhan'ın oynayacağını düşünüyorum. Yani İlhan'ın oynayacağını düşünüyorum. Ama normal şartlarda Poku'yu oynatması lazım. Gerçek orijinal yerinde olan oyuncu o. Ve yeni transfer, yani aldınız, o zaman oynatmayacaksanız niye aldınız? Sorarlar yani insana, oynatmayacaksan niye aldın? Černi, hadi Černi olsa tamam, o Černi daha tecrübeli, daha etkili oyuncu. Bakıldığı zaman düzeldi hiç olmazsa, ama Černi yokken Poku'nun oynaması normal şartlara
0: mesela
1: gerekti.
0: Sağ bekte acaba Taylan olabilir mi?
1: Ben sanmıyorum, Murillo öyle başlar. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tamam, pazartesi günü Trabzonspor maçı var da hocanın, ben hep söyledim, ana hedeflerinden birinin
0: Avrupa
1: olduğunu düşünüyorum. Belki birinci sırada, bakın. Tabii ki yani hoca da bir röportajda söyledi.
0: Avrupa'yı düşündüğünü. Ben bundan mutlu olurum kendime, yani öyle söyleyeyim.
1: Tabii
0: yani
1: şampiyon. Ya Beşiktaş bu demek değildir
0: Avrupa'yı
1: ki şampiyonluğu.
0: Avrupa'yı öncelik olarak tabii, eğer belirliyorsa
1: herhalde.
0: Tebrik ederim kendisini.
1: Ama var yani geçmişinde hocanın. Finalle oynamış var, işte evet, konferansta. Yani bunu yapan hoca Avrupa Ligi'nde de bir final ya da yarı final oynamak isteyecektir. O yüzden de gayet doğal. Kimse kızmasın yani hocaya Avrupa'yı düşünüyor diye. Ya,
0: lig şampiyonluğu çok
1: ya,
0: önemli.
1: Lig olur yani. Beşiktaş ama ligde ilk kez şampiyon oluyor veya olmuyor değil ki yani.
0: Olmuş zaten.
1: Ama Avrupa'da bir
0: olmuş
1: yakalarsak, Avrupa'da takım olan ülke adına böyle bir başarı yakalarsak ya bu çok önemli
0: sadece
1: olur.
0: Sadece bu arada Beşiktaş'ın konusu değil bu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor tarihinde birçok kez bu ligde şampiyonluk yaşamış takımların hala ekonomik anlamda işte 30 milyar, 35 milyar TL'ye yakın borcu olduğunu görürsek demek ki burada lig şampiyonluğunun çok da bir, açıkçası bu anlamda öncelik olarak belirlemenin bir mantığı olmayabilir. Evet, belki Avrupa'ya gidiş için bir bilet, bir kapı,
2: vize işlemleri evet yapılıyor ligde.
0: Ama onun dışında ekonomik anlamda özellikle son yıllarda tabii çok fazla bir getirisi yok. Bu yüzden Italiano ya da işte diğer teknik direktörler, hangisi bunu eğer Avrupa'ya bir öncelik olarak belirlediyse kutluyorum. Selahattin Kınalı nasıl bir maç bekliyor bu akşam?
2: Biraz önce dediniz ya Hoffenheim'ın 5 maçta 1 galibiyeti var.
0: Evet, evet. Toplamda 6 maçta 1 galibiyet. Tüm resmi maçlarda.
2: Tıpkı Aston Villa gibi.
0: Doğru.
2: O da aynıydı. Evet. Başımıza geleni gördük. Yani onların kendiliklerindeki istatistiki verileri çok ciddiye almamak gerekiyor. Senin Alman futboluyla Türk futbolu arasındaki mesafe her neyse bugün onu hissedeceğiz. Hissettireceklerdir bize. Ama transferlerle iyi oyuncular aldı Beşiktaş. İşte Trossard'ı sahaya atıyor. Hani bence

0: Vlahovic'in olmaması, Černý'nin özellikle, yani ben daha çok Černý'nin önemli olduğunu düşünürüm. Çünkü Černý bizde olmayan bir şeyi temsil ediyor, futbol aklını saha içinde. Černý'nin olmaması, Vlahovic'in de olmaması bence Beşiktaş için büyük dezavantaj. Yani biz paramızla transfer ettiğimiz kaliteli oyuncular üzerinden başarı kovalıyoruz. O pencereden bakıldığında da en önemli iki adamın olmaması önemli. Ve karşında da bir Alman takım var. İyi veya kötü. Bundesliga'da oynuyor. Bundesliga'da 6 maçta bir galibiyet almış. Alabilmiş yani. Rakip, yendiği rakip de Stuttgart. Dün deplasmanda 3-0'lık bir galibiyet aldı. Onlar da kimi yendiler bilmiyorum. Bir takımı yendiler. Yani mahalli takımını yenmemiş. Stuttgart gibi bir takımı yenmiş. Yani ciddiye almak gerekiyor.
1: Bratislava'yı yendiler.
2: Tabii.
1: Evet. Sloven Bratislava'yı 3-0 yendi dün Stuttgart.
0: Beşiktaş'ın en büyük avantajı Salih, Olaytan, Orkunlu orta saha, yani belki ligimizin en iyisi yani diyebiliriz.
1: Dinamik bir orta saha, evet.
0: Evet, o orta saha seni her oyuna ortak eder, edebilir, o potansiyeli vaat ediyor sana. Performans olarak da, yani potansiyeli performansa da dönüştürüyor bu üçlü. Ama işte kötü bir gününde olursun, karşında bir Alman takımı var, bir kademe hatası, bir anlık dalgınlık filan, yenilebilirsin de yani. Ama ben Beşiktaş'ın oradan bir puanla dönmesini şahsen beklerim. 3 puan Marsilya'dan, 1 puan oradan. Gayet de istikrarlı bir gidiş olur. Hocanın da Avrupa oyunlarına önem veriyor olması gayet anlaşılır bir şeydir. Adam Türkiye Ligi'nin, Türkiye'nin iç rekabetine verdiği öneminden fazlasını elbette ki Avrupa'ya verecek ve daha çok çalışacaktır. Çünkü piyasa orada. Yani Türkiye'nin iç piyasasına yönelik bir hedeflemesi olduğu fikrinde değilim ben. İtalyanların, çünkü zaten en büyük takımlarından birinin başındasın yani. Daha ne olacak? Başka birinin başına geçersin en fazla. Onun da bir hedef, nihai bir hedef olduğunu düşünmüyorum İtalyano için. İtalyano görece genç bir adam sayılır yine. İleriye dönük planlamaları varsa da 48 yaşında. 48-49. İleriye dönük planlamaları varsa da onun da Avrupa odaklı olduğunu düşünürüm. Ya da Amerika'dan bir teklif gelir Arap Yarımadası'ndan. 20 milyon euro, 30 milyon euro maaş, ya da öyle bir şey olabilir. Ama İtalyano böyle para için kariyer inşa edecek bir adam tipolojisi de çizmiyor. Onu da söyleyelim.
1: Sanki asıl hayali İtalya'da büyük bir takım.
0: Yani İtalyan milli takımı.
1: Milli, evet, takımı yani olabilir.
0: Yani İtalyano'nun bu oyuna, Avrupa oyunlarına konsantrasyonun daha yüksek olması gayet
1: anlaşılabilir.
0: Rasyonel bir durum. Anlaşılabilir bir durum. Bu Beşiktaş açısından bir avantaja dönüşebilir mi? Elbette dönüşebilir. Teknik adam rakibi ne kadar iyi analiz ederse, çünkü oyuncunun rakip analiziyle teknik adamı gibi bir olmaz. Teknik adam bütünsel bir bakışla analiz yapar. Oyuncu en fazla karşısında oynayan adama bakar yani. Onu kim tutacak, ben kimi tutacağım. En fazla o kadarlık bir analiz mesain olur. O yüzden teknik adamın mesaisinin takıma, oyuncunun mesaisinin çok daha fazla katkı yapması gayet olağan. Bugün o katkıyı görür müyüz? Elbette teorik olarak görebiliriz. Teorik olarak bunu bize gösterme oranı en yüksek hocalardan biri İtalyano. Ama sonuçta bu bir oyun. Çıkarsın sen de hiçbir planladığın iş doğru gitmez. Vurursun çizgiden çıkar, döner topu kalenden çıkarırsın, geçmiş olsun. Futbolda bunlar var. Tabii önemli canım. Olan Beşiktaş taraftarına da şunu söylüyorum. Trabzon'un da maçı var bugün. Görece en zayıf maç o tabii. Ya bu bir oyun. Yenilirsin, yenersin. Hiç önemli değil. Beşiktaş 1903'ten beri bu sahalarda var. 2026'dayız değil mi?
1: Evet.
0: Belki 2156'da da yine olacak. Önemli olan buralarda olmak ve o kurumu, kurumsal kimliği zedelemeyecek şekilde temsil etmek. Yeni ilgiler kurumsal kimliği zedelemez. Onu söyleyeyim ya. Onlar ya da en alt şeylerde kalırlar yani. Kurumsal kimliğe zarar veren eylemler ya da vakalar diye. Futbol maçında sahada alınan yeni ilgiler önemli konu başlıklarına dönüşmezler. Bambaşka değerleri vardır bu takımların. Taraftar kendisini o değerler üzerinden tarif etmeye kodlamıştır. Beşiktaş taraftarı da şunu bilsin. Bugün yenilirsen de hiçbir Beşiktaş'ından hiçbir şey kaybetmeyecektir. Kazanırsa da sen ekstradan birkaç gün daha mutlu geçeceksin. Daha üzüntü geçirmek yerine daha mutlu geçeceksin. Ha, kaybettin bunu gittin Trabzon'u yenersin. Çok daha da mutlu olursun. Kazandın bunu gittin Trabzon'dan 4 yersin. daha beter mutsuz olursun. Ama o da topun tekrar santraya konduğu ana kadardır.
1: Evet, bir sonraki maça kadar.
0: Ve bizde o maçları da haftada 3 maça çıktı yani unutursun. Yani ne acıyı ne sevinci de doğru düz yaşayıp hazmedemiyoruz. Belki biraz da bu yüzden Elazığ Devlet Akıl Hastanesi'nden 423 kişi kaçıp 620 kişi geri dönüyorlar. Yani biz de birazcık ona dönüştük yani. Çünkü futboldan bir oyun olarak haz alma vakitleri, dönemleri sanki sona ermiş.
1: Bu tek futbol değil, genel olarak hayata dair de öyle sanki.
0: İşte futbol
2: herkes kafayı yemek
0: şey üzere. Demiş ya, İtalyan hocalardan biri demişti, şimdi adı aklıma gelmiyor. Sacchi galiba. Futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir. Yani önemsiz şeylerin en önemsizliğine.
1: Arda Turan da geçtiğimiz günlerde buna yakın bir açıklaması vardı. Bir
0: belki hocaya almıştı Sacchi.
1: Olabilir belki.
0: Ya da Sarri miydi ya, neyse.
1: Sacchi gönderme galiba. Yapmış olabilir.
0: Kendisini Hristiyan ve Katolik olduğu için toprağı bol olsun deyip rahmetli analım Sacchi'yi de. Bak böyle bir şey bırakmış bize. Ölümünden 30-40 yıl sonra da.
2: Şimdi
0: Kartal bir yerde, ben bir yerde, sen bir yerde. Adamı anıyoruz yani. Demek doğru, ki güzel bir şeyler bırakılınca nereden, nereye, o bir yerden yani. Tohum veriyor.
2: Çok doğru söyledi Selahattin abi. Şimdi yeni ilgiler. Futbol ya bu. Biz şunu anlayamıyoruz bak. Ya kazanırken her şey güzel, doğru. Kazanıyorsun. Ya bu işin içinde kaybetmek de var. Maalesef biz bunu bu ülkede anlatamıyoruz bak, yani.
1: Özür diliyorum. Futbol bütün mantıksızlıkların en mantıklısıdır demiş.
0: Arda
1: Turan. Çok yakın bir zamanda evet. Bir YouTube programına katılmıştı. Orada söylemişti bunu.
2: Yani
0: Orhan Pamuk gibi orijinal daha önce yazılmış bir cümleye takla attırmış. Ardından da bir laf olmuş.
2: Yani olmuş. O yüzden şimdi Beşiktaş dediğin gibi Beşiktaş bugün mağlup da olabilir. Kazanması sürpriz değil. Hem mağlup olabilir mi? Olabilir. Almanya'nın geçen senenin en iyi takımlarından birine karşı oynuyorsun. Ha bu sene iyi değiller. Olabilir. Futbol bu. Evet. Baskı
1: kere,
2: kurarsın.
1: Bir Alman takımı yani hani.
2: Tabii.
1: Ne olursa olsun.
2: Ya belli olmaz
1: bu
2: canım yani.
1: Bir ezbere bir kültür.
2: Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyemezsin yani. Ama neticede Beşiktaş kaybetse de bu sene umutlu. Şimdi tarafta o çok önemli. Mesela geçen senelere baktığımızdaki Beşiktaş olsa bugün kaybetse zaten yer yerinden oynayacak. Yine diyecekler Avrupa'ya da havlu atıyoruz. İşte ligde zaten havlu atacağız. Ama geçen seneki Beşiktaş olmadığı için insanlar yenilgide dahil Beşiktaş'a olan güvenlerini sürekli deklare ediyorlar. Mesela şimdi Diyarbakır'dan geldin mağlup ayrıldın. 6 haftada 2 mağlubiyet aslında az değil.
1: Evet, deplasmanlarda yani, ikisinde.
2: 2 deplasmanda kaybetmişsin yani.
1: İstanbul dışına çıktı, ligdeki 2 maçı
2: evet,
1: kaybetmiş.
2: Kaybetmişsin, lig için bir yara mıdır? Yaradır ama niye sıkıntı yaratmıyor? Çünkü takım o güveni veriyor size.
1: Bu sezon daha farklı
2: tabii,
1: bir durum var.
2: Yani görüyor insanlar, yani Beşiktaş kötü değil, bir görüyorlar. Fark. Ha bugün de öyle. Şimdi Marsilya'yı sahanda duman etmişsin, burada belki de yenemeyebilirsin. Olur, olsa da zaten bir şey sıkıntı olmayacak ki. Ben Beşiktaş'ın burada hele bugün yenerse ciddi anlamda X8 iddiasının olduğunu düşünüyorum. Bugün de yenerse yani 2'de 2 yaparak.
0: Hocaya güveniyor. Mesela
2: tabii hocaya da işte hocaya güveniyorsun, takıma güveniyorsun. Yani bir güven duygusu oluştu Beşiktaş'ta. Ha eski Beşiktaş olsa yani son 4 senenin Beşiktaş'ı dersin ki ya toparlanamayacağız buradan ama öyle bir şey yok. Ya bugün Beşiktaş yenilse bile 3. önümüzdeki oynayacağın fikstürdeki işte Crystal Palace'ı dahi yener Beşiktaş diyorsun içeride. Ha böyle bir güven var. Ha bugün de bence Beşiktaş yener mi yenmez mi ama istediğini
0: yenilse
2: elde
0: de
2: edecek.
0: Nasıl oldu demez kimse
2: İstediğini
0: yani.
2: Elde edecek. Tabii istediğini elde edeceğini düşünüyorum. Yani nedir? En kötü bir berabere kalırsın. Puanını 4'e çıkarırsın. Bu da çok iyi bir avantajdır. Deplasmanda Alman takımına karşı bir puan almak çok çok kötü bir durum değil. Ama biz ne diyoruz? Beşiktaş umut veriyor. Bugün Hoffenheim'i de yenme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyoruz.
1: Beşiktaş'ın Avrupa fikstürü bu akşam Hoffenheim deplasmanı. Bir sonraki hafta yine Perşembe akşamı
2: Palace.
1: Crystal Palace'da İstanbul'da oynayacak. Sonra Celtic deplasmanına gidecek Beşiktaş. Kasım ayındaki milli ara öncesi son Avrupa maçı Celtic deplasmanı. Sonra bir yine uzun bir milli ara olacak futbolda Kasım
0: uzun
1: ayında.
0: Uzun galiba 2 hafta.
2: O çok
1: yani
2: uzun
1: maç
2: sanki.
1: Var.
2: İki
1: yani
2: yine bir hafta
1: 14
2: gün rahat var.
1: Sonrasında Apoel Berşava maçı var ama o maç İstanbul'da oynanmayacak. Evet. Gürcistan'da Batum'da oynanmasını bekliyor Beşiktaş.
0: Bütün Trabzon'dan bayağı seyirci gidecekmiş o maç orada olursa.
1: Tabii herhangi bir vize uygulaması olmaması
2: ama seyircisiz oynanma avantaj. İhtimali varmış.
1: Seyircisiz mi? Hmm. Sayın Başkan seyircili demişti.
2: Öyle dedi ama ben de bir kimden duydum seyircisiz oynanabilir diye.
1: Seyircisiz oynanması çünkü çok geçen büyük bir bu arada skandal olur. Yine,
2: ama geçenki
1: yine,
2: öyle oldu.
1: Yani çünkü daha önce
2: değil
1: öyleydi.
2: Geçenki
1: ben o maça gitmiştim hatta Macaristan'da. Oynanmıştı. Debreşen'de oynanmıştı. Ne seyirci vardı. Yani ne iç saha avantajı vardı. Zaten mağlup oldu Beşiktaş.
0: Ne de futbola benzer bir şey vardı yani.
1: Evet,
0: ne
1: evet.
0: De yani.
1: Yani
2: seyircili olması lazım.
1: O tekrar
2: evet,
1: umarım o skandal lazım. Yaşanmaz. Bayer Leverkusen deplasmanı var. Saint-Gilloise'la İstanbul'da oynayacak. Son maçı da Omonia deplasmanı.
0: Bu arada
1: Güney Kıbrıs.
0: Barcelona maçında Galatasaray tribünlerine Filistin'e destek pankartlarını açan kardeşlere de şahsen teşekkür ediyorum. Ben inşallah her maçta görürüz. Şu İsrail'i en azından Avrupa futbolundan bir temizleyebilsek.
1: Yani temizlenemedikleri gibi bir de enteresan uygulamalar görüyoruz.
2: Değil mi?
1: Yani
2: Rus işte, takımlarına yasak var.
1: Ya, eğer böyle bir durum varsa keşke eşleşmeseydi yani Beşiktaş. Evet. Öyle bir uygulama olsaydı da hani Beşiktaş ya da işte Türk takımlarıyla İsrail takımları oynamasaydı.
2: İşte onu galiba önceden müracaat ediyormuşsun. Federasyonlar aracılığıyla
1: buna
2: müracaat ediyormuşsun.
1: Gereken bir
2: tabii,
1: karar değil mi yani?
2: İşte müracaat edip bizi edeceksin. Oynatmayacaksın demeleri lazımdı. Denmedi herhalde. Hakikaten şimdi bak al Beşiktaş'ın elindeki
1: bir
2: avantaj.
1: Tane iç saha maçı
2: evet avantajın gidiyor ya tamam yine yenersin. Büyük ihtimal gider orada yener şeyi.
0: Yok ya evin hali başka
2: ama
0: ya.
2: İşte
0: evde pijamayla
2: yani,
0: dolaşabiliyorsun
2: içeride
0: dışarıda dolaşıp.
2: İçeride oynamak varken.
0: Senin misafirliğe pijamayla gittin mi? Sümerbank pijamasıyla. Gidemiyorsun rahat olmuyor.
2: Eşofmanla giderim.
0: Eşofmanla olur. Kendi sahanın evin hali başka.
2: Herhalde yani. Onu diyorum işte elindeki kozu sen veriyorsun yani doğru. Keşke çıkmasaydı.
1: Şöyle yapalım bir düne gidelim. Basın toplantılarını bir hatırlayalım. Arka arkaya önce Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve oyunculardan Salih Özcan açıklamalarda bulunmuştu. Önce onu izleyeceğiz. Ardından Son Fenerbahçe cephesini de bir hatırlayalım. Onlarda da yine Teknik Direktör Christian İzler'le milli oyuncumuz Ozan Kabak açıklamalarda bulunmuştu. Arka arkaya iki takımın da iki cephenin de açıklamalarını bir hatırlayalım. Maçı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Sempre öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki de iç saha faktöründe kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne ama tekrar diyorum grubumuz zor. Maçlar çok zor. Birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Vlahović maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. düşünüyorum. Bunlar olabilir yani, yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüze çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum.

0: Bunun maksimum seviye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanmanın gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak, maçı yenmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunları hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onları bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz, yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var. Onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuş. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın ve 3 puanla gideriz. Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım, yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
2: Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marseille'ye karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama yarın için iddialıyız. Evet, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Ama sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş bunu başarıyla yapıyor. Sadece bu Vlahovic'e bağlı değil oyunları. Avrupa Ligi'nde de bunu çok iyi gördük. Takım çok iyi. Takım oyunu oynanıyor. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ve Beşiktaş'ı problemler yani problemli bir oyuna sokacağımızı biliyoruz. Özcan ve Nübel tabii ki tecrübelerimiz var onlarla ama konsantremiz tamamen biz nasıl oynayacağız, bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Odaklanmamız gereken şey tamamen kendi oyunumuz. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alanına girmek, bu bizim için çok önemli. Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık, kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yenebiliyoruz. Yarın çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Hele Almanya'da bile büyük bir taraftar kitlesi var. Oyuncu kalitesi ve takım çok iyi ama yine de yarın 3 puan alıp galibiyetle maçı bitireceğimize inanıyorum. Evet, sezon başlangıcı hem milli takım hem de bizim için zor oldu. Evet, ama böyle durumları zaten ben yaşadım. Tecrübeliyim bu konuda. İyi idman ve ekip, hem güzel bir aileyiz, hocalarımız ve idmanlarımız çok iyi, şüphe duymuyorum. Bu zor dönemi de iyi atlatacağız.
3: Hoffenheim

0: Yani Beşiktaş mücadelesi öncesi basın toplantısında her iki takımın da açıklamaları bu şekildeydi. Vincenzo Italiano diyor ki Kartal Yiğit, kazanma açlığına sahip olmalısınız. Üç kulvarda da başarılı olmak istiyoruz dedi. Bu sezon sanki o kazanma açlığını Beşiktaş'ta görebiliyoruz.
1: Görüyoruz. Bir de deplasmanda da artık bir şeyler yapmamız lazım dedi hoca. Yani deplasmanda evet. Da evdeki gibi daha kazanmak... rahat.
0: Hemen söyleyeceğim.
1: Daha rahat oynamamız lazım.
0: Deplasmanlarda kazanmak istiyoruz. Bu maçlarda iç sahada gibi oynamamız lazım.
1: Tabii diyor. Evdeki gibi oynamamız lazım. Çok doğru. Yani şimdi bakıldığı zaman bir Avrupa maçında deplasmanda mağlubiyeti var elemelerde. Bir de içeride ligde iki deplasman mağlubiyeti. İçeride hakikaten Beşiktaş
0: 8'de 8.
1: Taraftarının da verdiği müthiş destekle, müthiş bir ambiyansla çok güzel bir hava yakalıyor. İtici güç olarak da arkadan taraftarı. Güzel bir ambiyans oluşuyor ve bu ambiyans da takıma sirayet ediyor. Ama deplasmanlarda o kadar yok. Yani deplasmanlarda oyun olarak da biraz skor olarak sıkıntılı oluyor ama
0: Fenerbahçe
1: oyun olarak
0: ikinci
1: öyle.
0: Yarısı bence.
1: Evet,
0: en
1: ikinci,
0: iyi oynadığı deplasman oyunu.
1: İlk yarısı kötüydü.
0: İlk yarı kötü, ikinci yarı evet. Kusursuza yakın.
1: İkinci yarısında böyle daha üstünlüğünü tek kaleye çevirmişti 60'tan sonra. Şimdi bunu genele yayması lazım Beşiktaş'ın. Hoca da bunu söylüyor. Yani içeride oynadığımız gibi ateşli, işte özverili, iştahlı oyunu deplasmanda da yapmalıyız ve haklı. Ya bunu yaparsa zaten Beşiktaş hem ligde açık ara şampiyon olur hem de Avrupa'da da çok iyi yerlere gelir. Yani hep söyledim, hocanın da mentalitesi bu. Bakıyoruz konuşmalarında hep Avrupa hedefinden bahsediyor. Bu bir gerçek. Yani dünkü basın toplantısında da söylemiş, hedeflerden biri Avrupa. Bu gayet doğal. Olması gereken de bu. Yani siz böyle maliyetli kadrolar yapıyorsanız, diğer kulüpler için de söylüyorum, çok para harcıyorsanız sadece bir tek kulvar için bunu yapamazsınız. Yani sadece lig için biz şöyle yapalım böyle yapalım değil. Hem Avrupa'da hem ligde olmak durumundasınız. Beşiktaş bu sezon bunu yapıyor. Avrupa'da da çok güzel bir başlangıç. Bugün de umarız inşallah kazanır. Kazandığı takdirde 2'de 2 yapmış bir Beşiktaş. Ligde de işler kötü gitmiyor. Yani şu an itibariyle Beşiktaş açısından hep olumlu bir tablo var ama hocaya katılıyorum, artık deplasmanda da hem oyun olarak hem skor olarak iyi şeylerin zamanının geldiğini düşünüyorum.
0: Peki biraz Salih Özcan'ı belki konuşabiliriz. Salih bu sezon evet. Gerçekten çok sessiz sedasız geldi Beşiktaş'a belki yaz döneminde. İstenen bir oyuncuydu zaten ama bu kadar herhalde performans olarak gelir gelmez adapte olması, uyum sağlaması, üst seviye performans vermesi beklenmiyordu.
1: Doğru.
0: Daha önce sen de hatırlarsın Kartal abi, devre arasında da istemişti Beşiktaş Sergen Yalçın döneminde.
1: Vardı,
0: o dönem ama anlaşamamıştı. İşte oyuncunun kulübüyle çıkış için bir ücret ödemeniz gerekiyor Dortmund'a devre arasında almak için. O konuda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Transferi yaz dönemine kaldı. Ama çok iyi bir Beşiktaş kariyeri başlangıcı yaptı herhalde Salih Özcan. Katılır mısınız Selahattin Kınalı?
2: Ya Salih Özcan'ın adı Türkiye'de her transfer döneminde büyükler için geçti. Fakat son zamanlarda, yani bir yıl öncesine göre son zamanlarda diyorum, piyasası biraz düşmüştü. Milli takımdaki başarısız sonuçlarda o da kendi payına düşeni almıştı. Ama İspanya ile 2-2 kaldığımız oyunda Salih kendini herkese bir daha hatırlattı. Çok güzel bir performans koydu o gün. Ve bence Beşiktaş çok akıllıca bir transfer yaptı. Çünkü Trabzon'da ilgileniyordu, Fener'de belki herkes ilgileniyordu. Ve bizim beklediğimizin üzerine performans veriyor, kabul edelim. Ve bana göre bunun en önemli nedeni de yanındaki iki adam. Hem Olaytan, özellikle de Orkun'un varlığı. Onların Orkun'la Salih'in Avrupa'nın altyapı eğitimini aldıklarını oyunun içindeki reaksiyonlarından ve aksiyonlarından anlıyoruz. İkisi de futbolun temel doğruları üzerine bir alfabe okuması yapmışlar. O yüzden birbirlerine iyi geldiler. Beşiktaş'a da iyi geldiler. Ama onların da hem hocanın hem de Kartal'ın da işaret ettiği gibi dış saha oyunlarında birazcık daha cesur oynamaları gerekiyor. Esasen Orkun'da o cesaret var. Biraz Salih'te eksik. Salih'teki eksikliği de anlamak gerekiyor. Sonuçta o ön libero. Yani 8 numara değil 6 numara oynuyor. Arkadaki güvenlik asıl işi. Asıl işine daha çok kodluyor kendini. Onu da anlamak gerekiyor. Ama eğer bir fark yaratacaksan bazen biz yorumcuların, futbol severlerin, teknik adamların da anlamayacağı işler yapman gerekiyor. Onların anlamayacağı, beklemediği şeyler yaparsan fark yaratıyorsun. Ve daha üst düzey bir oyuncuya dönüşüyorsun. Salih şu anda ortalama

0: başlasın ama
1: mesajı
0: ya.
1: Versin.
0: Ya ne olacak, ben başlasın istiyorum çünkü evet, hak ediyor
1: yok,
0: çocuk.
1: Yok, ediyor ya, iyi oynuyor zaten hakikaten yani. Ama bak ben şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un son iki maçtaki oyunu, Beşiktaş'ın işte sezon başından beri gelen oyunu, hücum anlamında cesurca oynayışları, Thomas Rice'ı da beğeniyorum ben. Şu an itibariyle bence ligde en iyi iki takım görüntüsünü veriyorlar.
0: Güzel bir maç keyifli var.
2: Zaten son yıllarda tabii. Çok keyifli oluyor.
1: Keyifli oluyor. Trabzonspor hakikaten ben Thomas Rice'ın da zaten iyi şeyler yapacağını.
2: 3-1 Beşiktaş öne geçmişti. 3-3 sona ermişti.
0: Güzel maç. Açılış maçı 4-3 mü bitmişti şeyin? Papara'nın açılışı. Beşiktaş'ta Trabzon herhalde 4-3 Talisca 2 gol atmıştı.
2: Atiba'nın gol attı. Beşiktaş'ın şampiyon
0: oldu. Galiba öyle başlamıştı. Sezon. Evet. Çok güzel. O da mesela çok
1: evet,
0: güzel
1: evet,
0: bir
1: doğru.
0: Maç olmuştu.
1: Son dakika evet. Bir gol olmuştu. Doğru.
2: Son dakikada Atiba
1: son
2: atmıştı.
1: Dakika Atiba atmıştı.
2: Uzatmalarda Beşiktaş 4-3 kazanmıştı o maçı.
0: Şimdi Beşiktaş'ta Atiba yok. Salih var. Atiba şimdi Trabzonspor'da.
1: Vallahi doğru. Trabzonspor'da Fabiano iyi orta
0: sahası. Tam Atiba
1: sahası.
0: Gibi bir adam geldi.
2: Trabzonspor'da bu akşam konferans liginde sahne alacak. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor bölümünde Kups Trabzonspor maçını daha detaylı konuşacağız. Basın toplantılarını yine hatırlayacağız. Muhtemel 11 ekranlara getireceğiz. Beşiktaş'la ilgili son dakikalarda son bölümde konuşmak istediğim konulardan birisi Selahattin Kınalı. Sizin aslında hep üzerinde durduğunuz konulardan, hususlardan birisi gelişim konusu. Ve Vincenzo Italiano ile beraber sanki Beşiktaş'ta bu sezon bireysel anlamda da oyuncuların geliştiğini görüyoruz. Az önce bahsettiğiniz olay tam belki o isimlerin başında geliyor olabilir. Rıdvan Yılmaz yine bu sezon daha etkili bir Rıdvan performansı var. Beklerin zaten kullanımını hep konuşuyoruz, Mourinho vesaire ama gelişim konusunda da şu ana kadar Beşiktaş sanki belli bir aşama kat etti. Ne dersiniz?
0: Ya şu anda Beşiktaş'ın başında eski hocalardan biri ya da bilmediğimiz başka biri olsa, yani taraftarla bu bağ kuramamış bir adam olsa, Rıdvan'ı niye oynatıyorsun diye başlayacaklar. Taylan'ın ne işi var bu takımda başlayacaklar. Kartal Kayra'dan başka adam bulamadım oyuna sokacak başlayacaklar. Fakat hocayla oyuncular da yavaş yavaş değer kazanıyor. Taraftar da bunu gördüğü için kredi alan açıyor. Ama bu şu demek değil. Maalesef futbol kültürümüz sabır denen şeyden habersiz. Yani İtalyano iki maç üst üste kaybetsin başlayacak sorgular. Oysa İtalyano en başta kendisi söyledi. Sayın Başkan da benzer şeyler söyledi. Bu yıl hedefimiz mutlak şampiyonluk diye bir şey yok. Gelişiyoruz. Beşiktaş kültürü İtalyano'ya iki sene ben bir sene demiyorum. Seneye de şampiyon olabilir, bu sene de olabilir. Mesele o değil. Olamazsa, iki sene sabır gösterebilirse ikinci Gordon Milne dönemini yaşar. Yaşatır bu adam. Namuslu, işine sadık, futbolun içinden geliyor. Okuyup, araştırmaya, kendisini de takımıyla birlikte dönüştürmeye meraklı bir adam olduğunu her halinden anlıyoruz, gösteriyor. Görmek isteyen göz görüyor. Yani futbolun bir karakter savaşı olmaktan ziyade esasen bir eğlence, bir oyun olduğunu hiç unutmadan karakterin de işin içine katıyor bu adam. Yani bu tip hocalardan biri, öyle söyleyelim. Yani Unai Emery gibi, o da öyle. Evet. Arsenal'in hocası Fatih Tekke. Türkiye'de de başka türlü örnekleri var.
2: Çok var tabii.
0: Eğer taraftar sabır gösterirse oyunla birlikte oyuncu da geliştirir. Al o yeni şeyden gelen çocuk, ikincilikten gelen çocuk, ne onun?
1: İlan.
0: Kim bekliyordu İlan'dan performansı? İlan yorulunca atıyor Kartal'ı sahaya, işte altyapıdan gelmiş.
1: Ya oynasın,
0: yani adam diyor
1: canım,
0: ki
1: herhalde.
0: Siz bana birkaç tane genç atın. Mesela ben Semih'ten de bir sıçrama bekliyorum artık Semih.
2: Semih'le Mustafa Erhan çok fazla şu ana kadar.
0: Adam sana süre veriyor süre yani. Biraz da kendinize yani bir şeyler katın. Kendinize biraz savaşın. Yani artık
2: önceden özür diliyorum. Bu tip durumlarda mesela işte Semih'le Mustafa'nın yaşamış olduğu bu süreçte oklar mesela teknik direktöre çevrilirdi Beşiktaş'ta. Ama şu an bence herkes, taraftar da şundan emin ki, yani hoca bu oyunculara gerekli fırsatı veriyor ama demek ki oyuncular
1: herhalde
2: bunu değerlendiremiyor. Hissiyatı oluşmuş.
1: Yapacaksın yani. Çalışacaksın. Öyle oynamıyorum diye, bir kere büyük takımda oynamıyorum diye genç seni küsmek yok.
0: Evet.
1: Çalışacaksın abiciğim. Demek ki var bir eksin yani.
2: Mustafa 2007 doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Herhalde yani. Semih dedi.
2: Semih 2005
1: şimdi,
2: doğumlu.
1: Ben Semih formunun tavan yaptığı bir dönem olsa iddia ediyorum İtalyano oynatır.
0: Hem de nasıl?
1: Kesinlikle oynatır.
2: Evet, Semih, İtalyan 2005, da Mustafa 2007. Hala yani, gençler bu arada.
1: Yani iyi oldu mu? Hazırsan oynarsın. He. Şu var tabii ki bu kadroda. Ben Mustafa'ya özellikle kızmıyorum. Gitmek istedi. Olmadı son anda. Neden olmadı
2: Samsun
1: bilemiyorum.
2: Samsunspor'a
1: bırakacaklardı. Orada da bence yönetim, başkan yanlış yaptı. Yani
0: gitsin oynasın.
1: Gitsin
0: ya.

0: oynasın ya.
1: İki kulüp arasındaki belki son dönemdeki ilişkiler
0: böyle bakmayacaksın. Oyuncuyu kiralık vereceksin zaten.
1: Başka kulüp bulunabilirdi yani.
0: Başkasını bulurdu. Yani çocuğun oynayacağı yere yollayacaksın yani. Kusura bakmasınlar. Şimdi burada Vlahovic varken, oh yedekteyken yani gidip de Mustafa, Semih falan zaten çok zor. Hele bak Semih de var da. Semih Mustafa'nın da önünde. Mustafa'nın oynama ihtimali zaten yok. Yani gidecek oynayacaktı. Orada bence hoşgörülü davranması lazımdı yönetim. Yanlış yaptı. Yani siz o olayı şey diye görmeyecektiniz. Samsun olayı falan değil. Samsun başkanıyla aranız iyi olmayabilir. Doğrudur. Olur. Kimse kimseyle olacak
2: kimseyle diye bir
0: kaide yok. Yani o ayrı mesele. Samsun başkanı olarak bakmayacaklardı. Verecektin, oynayacaktı orada çocuk.
2: Samsun'da da iş yapar.
0: Yapar, oynardı. Seneye getirecektin. Evet. Hazır bir oyuncu kazanacaktı. Orada yanlış yaptılar. Ben söyleyeyim.
1: Ya bu çocukların bir şekilde oynaması gerekiyor. Yani.
2: Belki ara transferde bu sorun çözülür.
0: Ara transferde gider zaten artık herhalde. Ne yapacak? Ne oynayamıyor işte.
1: Ama bir buçuk yıllığına keşke kiralansa bir yere. Yani bir sonraki yılda devam edeceği bir takıma kiralansa, tekrar Beşiktaş'a dönmek yerine seneye de mesela gittiği takımda direkt olarak
0: bir sene oyna,
1: devam etsin.
0: Tabii canım oyna. Ondan sonra Beşiktaş yani şeyin bonservisi Beşiktaş'ta.
1: Hala 19 yaşında yani dönüşünde Beşiktaş'a verim sağlayabilecek. Tabii
0: belli olmaz canım ya, bu kadar kötü oyuncu değil ki yani.
2: Ya illi Beşiktaş değil. Sonuçta bu Beşiktaş'ın bir ürünü, fabrikadan çıkmış. Bunu parlatacaksın. Beşiktaş'ta oynayacak yeterlilikte değilse, ne bileyim Grenoble'da oynayacak yeterlilikte de satıp para kazanacaksın. Bu çarkın dönmesi lazım. Onu o kıvama İtalyano getiremezse kimse getiremez gibi geliyor bana. Yani İtalyano varken Beşiktaş elinde değerlendirebileceğini düşündüğü oyuncuları sahaya, masanın üzerine koymalı, taşımalı artık. Çünkü diyorum ya şu an mecliste bekliyor. Türkiye Ligi'nde her sene 4 şampiyon çıksın önerisi. Kabul görmez diye düşünüyoruz. O kabul görmeyeceğini düşünürsek eğer...
1: Bunu gerçek zannedebilirler.
2: Bir tane şampiyon çıkacak. Ya boş ver. Onlar da eğlensin
1: gerçekten
2: ya.
1: Gerçekten böyle bir...
2: Gerçek
1: zannedebilirler. İçerisine girebilir. Hani,
0: önerge reddedildi o zaman. Önerge reddedildi.
2: Komisyon alınmadan reddedilmiş.
0: Evet. Önerge reddedildi.
2: Yani bir tane şampiyon çıkacak. Bu harcamalar nasıl karşılanacak? İşte İtalyan'ı geliştirici, yarıştırıcı bir hoca. Birkaç tane genci de parlatsın satsın, Beşiktaş'ın da oyuncu satma ihtiyacı olacak diğer takımlar gibi. Yani finansal fair play kuralları geliyor, öyle cebimden 600 milyon koydum da yok.
0: Beşiktaş'ın
2: oyuncu satışı yapacaksın.
0: Beşiktaş'ın oyuncu satması Fakılı lazım artık.
2: Mesela İlhan o pozisyona doğru geliyor. Beşiktaş inanılmaz bir teklif alacak, satacak.
0: Evet. İleride
2: onlara parayı verdiğimiz için Kartal, onları Emine alıp geri çok şey yapmıyorum. Altyapından gelen çocuk senin çocuğun da minimum parasıyla yani yetiştirirsin.
0: Yine para kazanman lazım. Evet. Onu diyorum abi, hep ver
2: bunu
0: değil.
2: İtalyan'a öyle
0: alması lazım.
2: Mesela ben millet beğenmiyor. Ben Kartal Kayra'yı beğeniyorum mesela 6 numarada.
0: Ben de
2: her
0: beğeniyorum.
2: Türlü seni idare eder yani.
1: İyi bir takım oyuncusu.
2: Ön tarafın iyi olursa, stoperlerle de iki tane sağlam stoperin olursa, ki Beşiktaş'ın sıkıntısı odur. Bugün de sıkıntı olursa
0: savunma sıkıntı.
2: Kartal seni her türlü taşır Türkiye Ligi'nde. Ha sen diyorsan ki gerçekten biz Avrupa'da yarı final hedefliyoruz filan, ha o zaman da ona uygun bir oyuncu transfer edersin. Kimse de bir şey demez. Ya, ama şu anda hep... Kartal Kayra seni Salih ile birlikte gayet rahat bir şekilde götürür. Götürüyor da zaten.
1: Peki araya gitmem gerekiyor. Beşiktaş
0: gitmeden
1: bölümünü...
0: yine beni geçtin. Hep bütün selamlar Selahattin Kınalı'ya. Bizim Alpay Özbay.
1: Daha buradayız ya, selam.
0: Öyle mi?
1: Tabii daha bir saatimiz daha var.
0: Bir de mesaj atıyorlar Selahattin Kınalı şey oldu.
1: Hepsini programı kapatırken
0: söyleyeyim sonra.
1: Tüm selamları iletiriz. Bu bölümü noktalayacağız, Beşiktaş bölümünü noktalarken de Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Hoffenheim'ın ligdeki Hamburg maçının özet görüntülerini bir kez daha izleyeceğiz. Saat başında yeniden buradayız.
3: Hoffenheim ve Hamburg karşı karşıya geliyor. Christian Ilzer ve Merlin Pozzi. İki teknik adam karşı karşıyalar ve yeniden hatırlatmakta fayda var. Perşembe günü önümüzdeki hafta içerisinde temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri arasında yer alıyor. Rakibi oluyor Hoffenheim. Bu stadyumda oynanacak mücadele ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Ozan Kabak uzaktan bir şut. Hemen karşılaşmanın başında Ozan indirdi. Aslani vurdu ama bu top için hazırlıklıydı Hoyer Fernandez. Lokonga ve Vieira ikilisi şimdi ceza alanına doğru bakıyorlar. Oliver Baumann arkadaşlarını uyardı. Orta geldi içeriye. Arkaya açılan top gol pozisyonu, içeriye çevrildi. Direkten döndü ve gol. Yusuf Poulsen. Milyar öncesinde de atmıştı. Şimdi de atıyor. Hoffenheim deplasmanında Hamburg 1-0 önde. Gol Yusuf Poulsen.
4: Reklam. hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: Osport Radio. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Osport Radio. Sporun radyosu.
3: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: isterim. Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Avrupa haftasındayız demiştik. Maalesef Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlubiyetleriyle Avrupa haftasına başladık. Bugün ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteriyor.

0: üstlenecek Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında. Bu karşılaşmayı konuştuk ama noktalarken Beşiktaş bölümünü bir kez daha bir Almanya'ya gidelim. A-Spor ekibinden Fatih Yılmaz yine bizleri bekliyor olacak. Beşiktaş bölümünü noktalarken bir kez daha bu akşamki maça dair son notları alarak Fatih Yılmaz'dan noktalayalım. Fatih Yılmaz, kolay gelsin bir kez daha. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesi Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bu maça dair notlar için söz bir kez daha sizde.
1: Evet, bu akşamki önemli maçı artık saatler kaldı. Şu anda maçın oynanacağı SMP Arena'nın hemen aslında önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz mekan maçın oynanacağı Hoffenheim stadı. Şu anda da Beşiktaşlı taraftarların toplanmaya başladığı alan burası. Şöyle hafiften bir göstermek istiyorum size. Beş taraftarlar yavaş yavaş bu toplanma alanında gelmeye başladılar. Daha maçın başlamasına yaklaşık 5 saat var ve oldukça önemli bir maç olduğunu söylemiştik. Bir yanda lige ve Avrupa'ya çok iyi başlayan Beşiktaş, diğer taraftan Bundesliga'ya ve Avrupa liglerine çok kötü başlayan bir Hoffenheim. Tinsheim kenti, ki Hoffenheim tadının olduğu şehir burası. Saat 22'yi gösterdiğinde başlayacak karşılaşma öncesinde gözler hem sahada hem de tribünlerde olacak. Şunu söyleyelim, çok yoğun bir ilgi var ki biletler çoktan tükendi ve normalde misafir takım tribününe ayrılan bilet yaklaşık 3000. Ama bugün buraya Avrupa'nın dört bir yanından 15.000'e yakın Beşiktaş taraftarının gelmesi bekleniyor. Tabii ki birçoğu bunların Hoffenheimlı futbolcu severlerle birlikte onların arasında maçı takip edecekler. Türk taraftarının tabii yoğun ilgisi nedeniyle bir anlamda Hoffenheim deplasman havasında bir maça çıkacak. Alman basını da zaten bu konuya dikkat çekti. Türk taraftarlarının yoğunluğu nedeniyle Beşiktaş'ın kendi evinde bir maç oynayacakmış gibi çok coşkulu bir taraftar eşliğinde bu maça başlayacaklarını söyledi. Beşiktaş bu karşılaşmaya büyük bir özgüvenle hazırlanıyor. UEFA Avrupa'nın ilk maçında biliyorsunuz Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 yenmişti. Şu anda da arkamda da görmüş olduğunuz gibi taraftarlar dört gözle bu akşamki maçı bekliyorlar. Üstelik Beşiktaş'ın hedefi bu maçtan sadece iyi bir sonuç almak değil. Siyah-beyazlı kulüp Avrupa futbolunda yeniden söz sahibi olmayı amaçlıyor ve taraftarlarını uluslararası arenada yeni başarılar yaşatmak istiyor. Dün de zaten teknik direktör Vincenzo Italiano taraftarlarının bu beklentisini göz önüne alarak Avrupa'da öncelikle gruplara kalmak istiyoruz demişti. Aslında Beşiktaş hem ligde çok iyi gidiyor hem Avrupa'da çok iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 2-2 Hoffenheim Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuştu bilindiği üzere. Bundesliga'da da üst üste puanlar kaybettiler. Takım hiç iyi bir durumda değil aslında ama dün teknik direktör Italiano da bunun altını çizdi ama biz bunu bir avantaj olarak görmüyoruz. Çünkü bu tür takımlar böyle atmosferlerde çok daha tehlikeli olabiliyorlar. Karşımızda bir Bundesliga ekibi var. O yüzden denimizden gelen mücadeleyi yapacağız dedi. Dileğimiz, temennimiz bu akşam Beşiktaş'ın buradan puan ve puanlarla ayrılması ve taraftarın o çok istediği Avrupa'daki başarıyı bir anlamda artık getirmek, başarıya götürmek. Bu akşamı dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel. Kendisi aynı zamanda Hoffenheim'in etki bir oyuncusu. Tabii Hoffenheim'de de top koşturan Türk futbolcular biliyorsunuz. Ozan Kabak dün basın toplantısında yine Avusturyalı teknik direktör İzner'le birlikte basının karşısına çıkmıştı. Bu akşam işte coşku burada, taraftarlar burada. Artık saatler kaldı maçın başlamasına. Herkesin tek bir dileği var. Beşiktaş'ın bugün çok güzel bir skorla buradan ayrılması.
0: Çok teşekkür ederiz. Fatih Yılmaz ve yayınına renk atan Beşiktaşlı taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Onun da ifade ettiği gibi karşımızda bir Bundesliga takımı var. Ne olursa olsun sezona çok iyi başlamasa da çok hafife almamakta fayda olabilir. Mücadele ya. Saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'a gönülden başarılar diliyoruz. Devam edelim. Avrupa mesaisi bu akşam Finlandiya'da ise Trabzonspor Kupsu.

0: Opyon'a konuk olacak konferans ligi mücadelesi. Saat 19.45'te bu karşılaşma başlayacak. Konuklarımız Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit'le birlikte bu maçı konuşacağız. Ama öncesinde maça dair bilgiler için bir maça doğru haberimizi izleyelim. Sonrasında Trabzonspor bölümüne başlayacağız.
1: Trabzonspor konferans liginde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller, Finlandiya ekibi Kupskupya'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Maviller'de Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kupskupya maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kupskupya, bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuutinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan Stadında oynanacak Kupskupya Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
0: Saat 19.45'te Kupskupya Trabzonspor mücadelesi başlayacak. Tabii ki zor bir mücadele. Her ne olursa olsun yine Kuzey Avrupa deplasmanları, özellikle takımlarımızın hep zorlandığı bir coğrafya. Trabzonspor çok önemli eksikleri de var. Çok önemli eksiklerle bu deplasmana gitti. Haberimizde de aktardık. Zaten Vivo ile birlikte Cabral'ın Ferencvaros mücadelesinden devam eden cezaları söz konusu. Mustafa Eskellaç, Stefan Savic gibi yine önemli isimlerin sakatlığı devam ediyor. Okay Yokuşlu, Malinovski, Umut Nayır bu maçta yoklar. Batagov henüz tam olarak takımla çalışmalara başlamadı. Metehan Mimaroğlu ve Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu da statü gereği zaten bu akşamki maçın kadrosunda yoklar. Yani epey bir eksik var Trabzonspor'da Selahattin Kınalı. Bu akşam Thomas Reis'ten nasıl bir kadro tercihi ve oyun anlayışı bekliyorsunuz?
2: Vallahi ben de merak içindeyim hoca neye karar verecek.
0: Varsa belki muhtemelimizi görebiliriz. Eğer hazırda varsa.
2: Sonuçta buyurun. Dediğin gibi kuzey ülkeleriyle oynamak zordur. Daha yeni hazırlık maçını Aspor verdi. Drog Hayt oynadı yani. Lig olarak Türkiye ilgili boy ölçüşemez. Fakat Trabzonspor yedek kadrosu da olsa o takıma diş geçiremedi yani. Çünkü fizik olarak çok hazırlar. Bu kup takımı da...
0: Temelde bu arada geldi. Çok özür diliyorum. Radyodan da yayını takip edenler için bir aktaralım.
2: Tamam.
0: Kalede Onana'nın forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Pine, solunda Cenk, stoper ikilisi Samet'le birlikte Mendy'nin forma giymesini bekliyoruz. Şöyle bir parantez açayım. Baptiste Mendy ve Benjamin Bouchard Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na lig için verdiği listede yoklar. Fakat Avrupa listesinde bu iki oyuncu var. Orta alanda da zaten Bouchard ile Melih'in ve önlerinde de Ozan Tufan'ın forma giymesini bekliyoruz. Sağda Saviola, solda Aral, santraforda Paul Onuachu, Muhammed Salah'ın maça yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz. Bunun da yine en önemli sebeplerinden birisi zemin. Yani sentetik çim olabilir.
2: Ya aslında Galatasaray dışında diğer büyük takımların asıl düşündüklerinin lig olduğunu anlıyoruz bu kadro seçimlerinden. Beşiktaş Trabzonspor'a göre konumlanmış. Trabzonspor'u Beşiktaş'a göre. Yani Avrupa'nın ne anlama geldiği konusunda bize bu konumlanışlarda biraz fikir veriyor. Buna rağmen Kupsi'de 120 binlik bir şehir. Evet. Finlandiya'nın orta bölümü. Yani bizim Anadolu'nun İç Anadolu'nun takımlarından mütevazi şehirlerinden biri gibi. Az önce haberde de var, 7-8 milyonluk bir bütçeleri var.
0: Ligin son şampiyonu Finlandiya'nın.
2: Trabzonspor'un toplam herhangi bir oyuncusunun bütçesi kadar. Yani neredeyse yani bir bütçesi var. Trabzonspor'un ne olursa olsun bu oyundan galip çıkması bekleniyor. Herkes öyle bekliyor. Çünkü bütçe farkının direkt olarak sahaya yansımasını bekliyoruz. Oysa öyle değildir. Hiç belli olmaz bu işler. İşte dünkü Viking Bayern Münih oyunundan bahsediyorum. En yeni örnek olduğu için öyle binlerce örnek vardır. Güç zor oyunu bozar derler. Yani karşı tarafın en büyük

0: büyük kozu gücü, fiziksel gücü ve iklime yatkınlığı, aynı zamanda sahaya da yatkınlığı, sentetik saha muhtemelen.
1: Evet.
0: O yüzden ben ev sahibi takım olarak öyle kolay kolay teslim olmalarını falan beklemiyorum. Ha, Trabzonspor'da Aral gibi bir oyuncu var. Oranın kodlarını da iyi bilir. Ben Aral'ın Trabzonspor adına kilidi çözen oyuncu olmasını bekliyorum. Yani muhtemelen ev sahibi takım olma coşkusuyla öyle çok savunma oyunu oynamalarını da beklemiyorum Finlandiyalıların. Çok uzaktan akrabamız olur kendileri, biliyorsunuz. Laponlar derler onların bir kısmına. Ama sağda Saviola, işte solda Aral, önde onu açıyor. Ozan belki olur. Belki hoca Muçi ile de başlayabilir. Ama Melih'in olacağına kesin, Melih ve Buşari'nin kesin gözüyle bakabiliriz. Aynı şekilde Mendy'nin de. Yani şu anda şöyle düşünün, maaşları yatıyor, hiçbir sorumlulukları yok Trabzonspor'da Mendy ile Buşari'nin. Trabzonspor'da işveren olarak onları biraz çalıştıracak bugün. Mendy'yi orta sahada bile deneyebilir, yani belli olmaz. Ama sol bek sıkıntısından dolayı hani Cenk'i sol bek'e alıp Mendy'yi zorunlu olarak da sol stoperde yani oynatabilir.
1: Şöyle birbiriyle çok bağlantılı olarak mesela Ozan belki sağ bekte, Pina olur sol bekte, evet. Cenk stoperde, Mendy orta sahada, önde de Muçi mesela, evet. Bir hamleyle aslında birçok oyuncunun yeri değişebiliyor. Hani böyle bir esneklik de tabii ki sahip Thomas Reis. Yani bu kadroda bir oyuncunun bu kadroya girmesiyle birçok oyuncunun yeri ve mevkisi değişebilir.
0: Ya bir tek bir hamleyle oyunun planını bile değiştirebilme, evet, olanağı var hocanın elinde. Trabzonspor daha önce Fin takımlarıyla, Inter Turku diye bir takım vardı galiba, onunla oynamıştı.
1: Bu sezon Başakşehir'e yediler Konferans Ligi eleme turunda Inter Turku.
0: Evet, Trabzonspor o takımı 2-0 ve 2-2 ile elemişti Hami'nin golleriyle. Yani yine dirençli bir takım vardı. Yetenek skalasının düşük fakat fizik değerlerinin çok yüksek olduğunu zaten herkesin bildiği bir şey. Biz de Amerika'yı yeniden keşfeder gibi laflar etmeyelim de. Senin onların fizik taktik oyununa fiziksel olarak aynı şekilde cevap verebilirsen eğer tekniğinin bir anlamı olur. Yani farkını öyle yaratabilirsin. Ama eğer onun fiziksel üstünlüğüne cevap veremezsen senin taktik yetenek skalanın çok yukarıda olması da çok anlam ifade etmeyebilir. Yani görece işte Türk takımları içinde en kolay öne çıkıyor Trabzonspor. Ya umar ve dileriz öyle öngörüldüğü gibi Trabzonspor kolayca kazanır döner. Ama ya kolayca kazanıp dönemese de, hatta kazanıp dönemese de benim için çok sürpriz olmaz. Çünkü orada bambaşka iklim koşulları, bambaşka saha koşulları var.
1: Ben açıkçası Trabzonspor'un bu sezon Konferans Ligi sürecini merak ediyorum. Neden? Bence hoca konusunda da hani bu anlamda kendi adıma biraz beklentim ve heyecanım var. Samsunspor döneminde Konferans Ligi'nde iyi işler yapmıştı Thomas Reis. Bu turnuvayı da çok yakın zamanda deneyimlemiş bir hoca. Neden? Çünkü Avrupa Ligi'nden ve Şampiyonlar Ligi'nden biraz daha farklı. Maç sayısı burada daha az. Fikstür anlamında biraz
0: İki
1: daha...
0: İki maç daha az.
1: Evet, 6 maç oynuyorsunuz. Daha rahat bir fikstüre sahipsiniz. Ve Trabzonspor'un da sezon başında kurduğu kadroyu düşündüğümüzde doğal olarak bu turnuvanın önemli favorilerinden, önemli kadrosuna sahip takım.
0: En büyük 5. bütçe ya da 6. bütçe.
1: Önemli takımlarından birisi. Thomas Reis'le birlikte de ben ortaya koyacakları oyunu Konferans Ligi'nde merak ediyorum. Ama tabii bugünkü maç bir ölçü olmayabilir. Çok fazla eksik var. Kadroda birçok değişiklik ve hiç oynamamış Mendy ve Buşuari gibi isimleri bir anda görebiliriz. Rakip de ne olursa olsun hep İşte biraz ezber gibi oluyor ama bir Kuzey Avrupa ülkesi, zorlanıyoruz o deplasmanlarda da hep.
2: Şimdi Vincenzo Italiano için Avrupa nasıl, ne derece önemliyse bence Thomas Reis için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yabancı teknik adamlar bizden çok daha farklı bakıyor bu olay. Yani çünkü hem takımlarının tabii başarılı olmasını artı kendilerinde isminin duyulmasını sağlayan maçlar tabii bunlar.
1: Kendi kariyerleri için
2: tabii
1: de.
2: Kendi kariyerleri adına. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani ne kadar başarılı olsa da işte bir yabancı teknik adam bizim Türkiye'de bu ligde ne bileyim en fazla 3 sene ya durdu ya durar ya durmaz. Ama ondan sonrası Avrupa'da iş bakıyorlar ve Avrupa'daki
0: dünyada
2: Avrupa'daki maceraları iyi olursa onlara kapıların açılması çok daha rahat bir şekilde oluyor. O yüzden ben Thomas Reis'in de bu ciddiyetle baktığını düşünüyorum. Konferans ligine önem verecektir. Nasıl başlarsanız

0: böyle gider diye bir söz vardır ya. Evet. Trabzonspor bugün iyi başlamak isteyecektir. Galibiyetle başlamak isteyecektir. Hem hocası hem takımı. O nedenle önemli bir karşılaşma bence. Evet, bütçe olarak Finlandiya ekibi çok çok daha gerisinde.
1: 7.3 milyon euro evet, kadro değeri.
0: Kupsu yani Selahattin abinin dediği gibi belki de Salah'ı saymıyorum bile. Salah'ın dışındaki bir oyuncusunun alacağı para Kups'un bütçesi, toplam bütçesi. Ama hep söyleriz, sahada bütçeler oynamaz. Sahada yüreğini ortaya koyan, mücadele eden oynar.
1: Akıl oynar.
0: Akıl oynar. Hele hele bir İskandinav takımıyla oynuyorsanız fizik gücü olarak çok dikkat etmelisiniz. Kora kor mücadele ederler. En düşük bütçeli takımı bile her zaman zaman diyelim sıkıntılar yaratmıştır büyük takımlara karşı.
2: Tromsø.
0: Tabii Tromsø.
1: Yıllar önce Galatasaray'ı
0: Bodo,
1: mağlup etmişlerdi.
0: Bodo'yu mesela bilen yok.
2: Bodo artık ekol.
1: Bodo artık Avrupa'nın zaten.
2: Dün de Dortmund'u yendiler.
1: Evet.
0: Onu demiyorum bak şimdi. Yıllar kaç sene oldu Del Bosco dönemi? Yani 20 seneye yakın neredeyse. Del Bosco ile Bodo'ya gittik. İlk Bodo'yu kimse daha bilmiyor yani. Biz de bilmiyoruz. Bodo neredeydi falan. Baktık Norveç'te. Gittik oraya. Ufacık bir yer. Ama şirin bir yer. Balıkçı kasabası. Hava buz tabii. Kuzeye yakın. Kutba yakın. O zamanlar hep söylemişimdir. Daha önce de söyledim bir yayında. Bir yönetici simse yemek verdi kulübe. Biz de oradayız işte. Adam dedi ki ya bizim bir hedefimiz, bir hayalimiz var. Bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi tanıyan yok Avrupa'da dedi. Bu da nerede desen kimse bilmez dedi. Ama göreceksin ilerleyen yıllarda bizden çok bahsedecekler dedi. Adamın ismini unuttum şimdi. Ya inşallah bahsederler falan dedik biz de yani. Neyine bahsedecek ki dedik. Ufacık yer sentetik sahası var adamların.
2: Deli mi nedir demişsin.
0: Aynen sen? Halı sahası. Nüfusu toplasan 60-70 bin kişi yani o dönem. Ondan sonra nasıl bahsedecek
2: şöyle
0: falan.
2: Şöyle yemek yenir birbirinizi deli herhalde falan dediniz mi?
0: Dedik tabii ne, ya bu adam ne diyor falan. Dedik yani hakikaten.
2: Ufacık yer.
0: Bütün Avrupa bizden bahsedecekti diyor. Ulan nasıl bahsedecek? Umarız bahseder dedik yani biz de adama. Hakikaten yani bugün, şu an döndü dolaştı adamı şimdi unuttum vallahi adamın dediği doğru çıktı
2: şimdi
0: yani.
2: Hocaları kaç yıldır başlarında biliyor musun?
0: Tabii işte sistem abi.
2: 11 yıldır sistem. Aynı hoca Knudsen.
0: Aynı tabii. Onu biz bak ne zaman o işi yakalarsak başarıyı uzun aynen. Vadede başarıyı getiririz.
2: Alkışlarım seni.
0: Başka Kartal. Bir şey yok.
2: Aynen o. Yıllardır söylemeye çalıştığımız evet. Da bu zaten.
0: Başarı ancak
2: adam,
0: öyle gelir. Sen
2: Del Bosque 20 yıl oldu mu?
0: Tabii 20 yıl.
1: 2005 mi o tarihte?
0: Tabii 2005 yıl. 15 sene rahat oldu ya.
2: 15-20 yıl oldu.
0: En az 15.
2: Ve adam kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmüş.
0: Bak 20 sene öncesinden adam diyor ki ya bizi konuşacak.
1: 2003 olamaz bu arada 100.
0: 2003 yılda. 2003 değil. 2003 Çesku vardı. İşte dediğin gibi 2006'lar falan. Yani
2: adam hayalini gerçeğe
0: adam hayal kurmuş şöyle. Ama hayal de değil. Ya yani biz dersin ki biz mesela hayal değil mi? Hayalin ötesi adam çalışmış, sistem
1: 2004
0: oluşturmuş.
1: 2004 Temmuz'unda gelip 2005 tamam. Ocak'ta ayrılmış.
0: Düşün, çok
1: ay
0: az süre yani.
2: Maç ne oldu o zaman?
0: Del Bosque.
2: Hatırlıyor musun?
0: Yendik abi. Bir beraber bir galibiyet. Yani Beşiktaş
2: eledi
0: yendi.
2: Beşiktaş,
0: yani. Eledi Beşiktaş. Eledi Beşiktaş. Ha yendi. Orada da yendi. Deplasman'da da yendi ama ona rağmen aradaki o kadar güç dengesine rağmen zorluk çıkartmışlardaki oradaki maçta. Niye sentetik saha hava şartları falan. Ya onu diyeceğim. Trabzonspor bence favori ama favori.
1: Tebrik ederim bu arada. Deplasmanda 1-1.
0: 1-1 değil mi
1: burada
0: bak?
1: Burada 1-0. Tabii. Beşiktaş tur atlamış.
2: Ama zor maçmış.
0: Zor ise zorlandı işte.
1: Ligi, birinci bir beraber tur. O işte. Zaman tabii biraz daha format farklı yani. Tabii. O zaman UEFA Kupası o dönemki adı. Sonra zaten grup etabı başlıyor.
2: Yalnız çok değerli bir hatıra.
0: Çok
2: senin
0: büyük
2: hatırın.
0: Ya şimdi bulsam adamın ismini söylesin.
2: Adam ismi falan önemli değil canım. Sonuçta bir felsefe koymuşlar.
0: Tabii.
2: Hayal etmeyi bir sezon. Hayal ettik bir hayalimiz var. Sonra gezip tozuyoruz. Bir ara sırada da bakıyoruz. Bizim hayal gerçekleşti mi? Bir kontrol edin. Çalışma yok bizde. Biz hayalleri öyle
0: hayal.
2: Kuruyoruz.
0: Hayal kur tamam güzel. Hayal kuruyorsun. Ama o hayali gerçekleştirmek için ne yapıyorsun hiçbir arkadaş? Şey. Hiçbir şey yapmıyorsun.
2: Başkaları yapacak.
0: Adamlar ne yapmış bak?
2: Biz kurduk
0: işte. Senedir aynı sisteme oturtmuş hocasını, mali tablosunu. Adamlar şimdi her maçta kök söktürüyorlar bütün rakiplerine karşı.
2: Her oyuncularına teklif vardır.
0: Var, olmaz mı?
1: Şu anda,
0: olmaz mı?
1: Hatta bazı oyuncular zaten bu transfer döneminde sattılar. Yani Avrupa'nın yine önemli takımlarına.
0: Daha da satarlar.
1: Artık Şampiyonlar Ligi'nin de böyle gedikli
0: tabii canım.
2: Trabzonspor teklif yaptı Hauge'ye 10 numaraları.
1: Evet.
2: Bilmiyorum
1: kaç numara
2: Fatih Tekke istedi ve gel çocuk dedi ki ben burada oynamak istiyorum.

0: O da çok hoşuma gitti. Yani adamın böyle dışarıda da kendimi kanıtlayayım filan. Ben burada mutluyum demiş.
1: İşte Milan'a gitti, yapamadı. Tekrar Bodo'ya geri geldi. İşte. Bodo dışında başka bir yerde çok...
0: Öyle bir oyuncu daha var da gelmiyor da aklıma.
1: Patrick Berk'i Beşiktaş çok uzun süre istedi. Kaptanları orta sahada oynuyordu.
0: Ya bir de ahlak coğrafyası çok güzel renkler veriyor.
2: Üst düzeyde
0: kuzey,
2: olan.
0: Kuzey Avrupa ülkelerinde.
2: Üst düzey.
1: Yani evet, disiplin ve ahlak konusunda gerçekten bence de...
0: Özellikle bir şeyleri anlatman gerekmiyor. Toplum. Aileden alıyorlar.
1: Danimarka hep böyle, olsun, Norveç olsun, ya. Finlandiya olsun.
2: Eğitim hep söylüyoruz. Eğitim. İsveç her alanda olsun. Eğitim.
1: Tekrar maça dönelim.
2: Yani onu diyeceğim Furkan. Finlandiya deplasmanı bence kolay değil. Hep zorluk çıkarmışlardır. İskandinav ülkelerin fiziki açıdan özellikle. Ama kadro kalitesi olarak Trabzonspor çok çok önde. Tabii ki fiziksel şartlar, işte sahanın suni içim olması, hava şartlarının Türkiye'den çok daha altta olması.
0: 5000 kişilik stat gibi.
2: Ufak statlar. Biraz Trabzonspor'un böyle motivasyonunu etkileyebilir ama eğer Trabzonspor biz bu maçı kazanacağız, kazanmak için buraya geldik deyip konsantrasyonu üst seviyede tutarsa ben Trabzonspor'un bugün rahat bir galibiyet alacağını
1: bazı
2: düşünüyorum.
1: Bazı oyuncular için ama bu maç bir fırsat olmalı artık. Mesela onu açıyor.
2: Tabii oynamayanlar.
1: Hepimiz burada takdir ettik ama bu sezon kendi seviyesinden, kendi standartından çok uzak
0: çünkü
1: artık. Bugün
0: Trabzonspor'un oyun yapısı değişti.
1: Evet. Bugün ama yeniden o da bence kendisini hatırlamalı ve hatırlatmalı. İşte Aral çok büyük beklentilerle geldi.
0: Uşari önemli. Devre arasında tekrar lig takımına dönmek için büyük fırsat onun için.
1: Mendy
0: keza de. Mendy de yani Mendy benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Ama belli bir kalitesi var tabii. Ya bugün oynar, gayet iyi işler yapar.
1: Samet,
0: onu da alabilir.
1: Her fırsatta konuşuyoruz. Mil takımın havuzunda olan bir oyuncu diyoruz. Onların da artık aldıkları bu tür fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor. Yani ne olursa olsun ne kadar rotasyon yaparsa yapsın Trabzonspor için tabii kazanmasını beklediğimiz bir deplasman doğal olarak.
0: Bir Bordo Mavi galibiyet daha bekliyoruz yani. Bu hafta Bordo Maviler hep kazanıyor. İkisi bizi üzse de belki biri sevindirir.
1: Doğru, Barcelona'yla
0: Aston Barcelona Aston Villa'nın Fenerbahçeli arkadaşım diyorum ya, abimiz yani. Stat'tan bana Aston Villa'nın Bordo Mavisini yolluyor ama gözlerinde yaş gidiyor. Hem Trabzonspor'un Aston Villa'yla 2000 kaçtı ya? 2006
2: değil mi oynadılar?
0: 5 miydi? O tur atlamasını, sevincini orada yaşamış. Kendisi de Fenerbahçe'yle yaşamaya gitti ama Fenerbahçe çok gördü onu, yaşayamadı.
1: Trabzonspor Aston Villa maçına 94-95 sezonu, evet, UEFA Kupası. Orhan Kaynak
0: 1-0-2-1 Orhan Kaynak kardeşimiz de rahmetli. 2 golü de atmıştı, hem içeride hem dışarıda.
1: Evet, o zaman bir basın toplantısını hatırlayalım. Thomas Reis neler söylemiş bir bakalım. Düne gidelim bir kez daha. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'la oyunculardan Aral Şimşir açıklamalarda bulunmuştu, bir hatırlayalım.
3: Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her 3 günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarına tabii ki en iyi kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Konferanstakinde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi bir başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek. Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartta oynayacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi suni çimde oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu çimde de, bu şartlarda da, bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Moğol'un da oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'i şu andan itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadrodan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceğim. Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir aslında bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnızca çalışmadan bir işe yaramaz, sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçirmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçirmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek. Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen, hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim. Oyuncumuz elbette kalecimiz. Oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak. Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı, güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var. Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarımızı ve takım arkadaşlarımızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kaliteli diye düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var. Bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim. Aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim. Çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçta hedeflerimizle ilgili bir maçta tabii ki elbette çıkıp elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Thomas Rice ve Aral Şimşir'in açıklamaları bu şekildeydi. Basın toplantısına gittik bir kez daha. Thomas Rice'ın kadrodaki her oyuncu hazır mesajı var. Tabii çim konusu çok fazla konuşuldu. Aral da diyor ki doğal çim veya suni çim bir şeyi değiştirmez. Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız sağ koşulu fark etmez diyor özetle.
0: Etkilememedi diyor. Bizi Trabzon'dan izleyen, Trabzon'daki çok az örneği kalan gerçek gazeteci abilerden İhsan Öksüz abi diyor ki, bir de Hikmet Öksüz var.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Selamı da var. Kartal seni tanırsın, İhsan Öksüz.
2: Tanıyorum.
0: Diyor ki Trabzonspor 96'da Bodo ile oynadı. Şeyden sonra o planlamaların başladığı yıllara denk geliyor herhalde. Daha öncesine denk geliyor. Hami'nin ve Ünal Karaman'ın ikişer golüyle mi? İki maçı da kazanarak Bodo'yu elemiştik diyor. Ama o zamandan bile bir disiplin duygusu bırakmışlardı hepimizde diyor. Yani İhsan abi iki maçı da izlemiş galiba. Buradan İhsan abiye selam söyleyeyim. Şimdi Aral tabii ki kaç milyon euro bonservis parası ödedi, Trabzonspor verdi ona. Akıllı bir çocuk belli. Sivas'ın yiğidosu. 58 güyü çok da hoşuma gidiyor. Ama Aral de çok daha fazlasını Mikülent'e yapabilecek.
1: Mikülent'te de 58'i giyiyordu. Evet. Hani markadayken de aynı numarayı taşıyordu.
0: Çok güzel. Aral çok daha fazlasını vaat ediyor. Ben Aral'ı hep Trabzonspor Vakame'nin yokluğunu hiç hissetmeyecek olarak okudum başından beri. Vakame gibi biraz iri yarı fakat akıl farkı yetenekle birlikte bulup bir araya geldiğinde çok farklı şeyler vaat ediyor Aral. Bugün o iklime de alışkın. Belki yani bir Finlandiya Ligi takımına karşı hayatının performansını koyacakmış gibi bir laf edemeyiz. Eğer Aral'ın hayatının performansını oynadığı maç demek istiyorsak işte pazartesi Beşiktaş maçı 3 gol 2 asist falan öyle bir şey yaparsan hayatının performanslarından biri olur. Büyük takımla oynarken yapacaksın bunu. Ama Aral işte o yeteneğiyle varlığının skora dönüştürebilir. Asistlere dönüştürebilir. Trabzonspor'un maçı kazanması yolunda bayağı ciddi etkiler yapabilir Aral. Ama sonuçta Trabzonspor Konferans Ligi'nde gizli veya açık bir yarı final, bir final kovalıyor kurumsal olarak. Yani başkanında da teknik heyette de o şey var. Gerçek dışı bir hayal de değil. Hatta buna hayal bile denemez. Çünkü Konferans Ligi'ndeki takım bütçelerine bakınca Trabzonspor ya 4. 5. 6. kulüp. Yani eğer yatırımın karşılığı alınacaksa bu rasyonel bir şey değil. Tabii, tabii. Biliyoruz bunu. Oradan bir hesap yapılacaksa istatistik biliminin desteğinde Trabzonspor'un %25, %20-25 final oynama şansı var mesela, denebilir.
1: İşte kimler var? Mesela Brighton burada
0: tabii en büyük
1: İngiltere takımı olarak öne çıkıyor. Freiburg geçen yıl Avrupa Ligi'nin finalistiydi. Hetafe ne olursa olsun bir İspanyol tabii takımı. İşte yine Midtjylland var Danimarka'dan ama onlar da çok güç kaybetti. Hem Franco Dinho hem Aral'ın gitmesi, ikisi de Trabzonspor'a geldi tabii. Onlar için biraz kayıp oldu. Monaco var Fransa'dan. Yani baktığımızda evet yani hem kadro değeri hem de zaten kağıt üstündeki güç olarak bakacak olursak en güçlü yani 5-6 takımdan
0: ya şöyle
1: kağıt
0: olacak
1: üstünde
0: Furkan,
1: bir Trabzonspor.
0: Diyelim gruptan çıktın.
1: Atalanta var bu arada.
0: 6 takım var işte. Evet. Diyelim o 6 takım birbirleriyle de oynayacaklar. Yani senin gerçek rakiplerin 6 iken 3'e düşecek. Birini eleyince de finale çıkıyorsun zaten. Ya,
1: Trabzonspor'un burada ilk 8'de olmasını bekliyoruz.
0: Tabii. Yani. Evet doğal olarak Muhammed Salah'ın takımının ilk 8'de olmaması ayıp olur. Yani futbol bu tabii ki o da mümkün ama yani şu takımlara bakınca takımların hayal ettirdikleri, vaat ettiklerine bakınca Trabzonspor en büyük hayal kurduranlardan biri olmalı yani Konferans Ligi'nin kupasının hayalinden bahsediyoruz. Esasen Türkiye futbolu için de en gerçekçi hedefin Konferans Ligi finali olduğunu düşünüyorum ben. Finale çıkarsın, kazanırsın, kaybedersin o kadar önemli değildir. Ama gerçekçi hedef budur.
2: Doğru.
1: Bu akşamki maça dair işte çim konusundan bahsetmiştik. Şöyle bir detay hatırladım. Milli arada Muhammed Salah yine Mısır milli takımına davet edilmişti ama sanıyorum yine böyle bir benzer bir suni çim, sentetik çim konusu
2: oynamamıştı
1: ve sonra affını isteyip gitmemişti hatta milli takıma. O maçlarda sakatlık riski oluşmaması için oynamamıştı. Bugün de aslında yine benzer bir durum söz konusu. Biraz oyuncuyu da koruma amaçlı da tabii doğal olarak Salah'ı ilk 11'de beklemiyoruz. İlerleyen saatlerde hatta çok da artık bir süre kalmadı zaten. Yaklaşık 2 saat gibi bir süre sonra Türkiye saatiyle 19.45 işte mücadele başlayacak. İlerleyen saatlerde yine Trabzonspor'un da Kup deplasmanındaki maçına dair tüm detaylar Alspor ekranlarında olacak. Kalan bölümde biraz Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. 4-1'lik mağlubiyet. Mağlubiyetin yine çok sürpriz olmadığı akşamlardan maçlardan birisiydi zaten. İlk 45 dakikada Galatasaray fena bir direnç ortaya koymadı. İşte birçok kesime göre iptal olan gol maçın kırılma anlarından birisi olarak görülüyor. İşte offside pozisyonundan bahsediyorum. Siz mağlubiyeti nasıl okursunuz? Bireysel performansları nasıl buldunuz? Galatasaray'ın kadro planlamasına tekrar yaz dönemine şöyle bir döndüğümüzde ya bu takımın Şampiyonlar Ligi için çok planlanmış bir görüntüsü olmadığını görüyoruz ne yazık ki. Yani, doğru planlanmış.
2: Doğru dünyada. Yani bu sezon Galatasaray o son 4 yılın verdiği rehavet mi desem, işte nasıl olsa buluruz, alırız düşüncesi mi desem, transferde istediklerini yapamadılar. Şimdi tabii ki şöyle de bir gerçek var. Yani karşınızdaki takım da bu sezonun Avrupa'daki birinci takımı. Yani en formda ekiplerinden değil,
0: üç takım saysan biri o işte.
2: Yani İspanya milli takımını hemen hemen barındıran bir takımdan biz bahsediyoruz ama.
1: Önemli iskelet yine var.
2: İskelet tabii. Yani şunu da söyleyebiliriz. Hakikaten ilk yarı bence Galatasaray iyi mücadele etti. Yani mücadele anlamında. Beklenmedik bir mücadele. Kolay değil. Yani karşınızda işte dedik ya, şu an hemen hemen dünyada belki de her takımı yenebilecek bir takım. Ekip Barcelona.
1: Kartal Bey, çok özür diliyorum. Bir bağlantımız varmış. Bir futbola tabii. Sadece kısa bir virgül koyalım. Basketbolla devam edeceğiz. Basketbolda da yine tabii Avrupa Kupaları mesaisi devam ediyor ve ekip arkadaşımız Engin Can Çelik bizleri bekliyor. Fenerbahçe Tarfin bugün sahasında Partizan'a konuk edecek. Bu mücadeleye dair notlar için sözü Engin Can'a bırakalım.
4: Furkan, çok teşekkürler. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim sana ve konuklarına. Euroleague'de çift maç haftasının ikinci mücadelesi. Bugün saatler 20.45'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin konu Euroleague'in en istikrarlı takımlarından, en ünlü takımlarından biri Partizan'ı ağırlayacak ki sezona çok iyi bir başlangıç yapan Partizan'dan bahsediyoruz. Geride bıraktığı 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet almıştı ki dün koç Sarınas Ceskevicius da aynı açıklamaları yapmıştı. Ki sezona çok iyi başlayan ve oyuncu rollerinin net olduğu, topa ve iyi baskı yapan bir takım. Özellikle Carlick Jones ve Coyle Almond gibi isimlerin önemli isimlerinde olduğunu ifade etmişti. Tabii saatler 18.15'i gösterdiğinde taraftarlara kapılar açılacak. Şu an bir prova var. Her maç öncesi olduğu gibi bu maç öncesi de Fenerbahçe taraftarı, büyük Fenerbahçe taraftarı Euroleague'de özellikle 2 sezondur, 3 sezondur desteklerini kapalı gişe devam ettirdiğini ifade edin. Fenerbahçe cephesine bakacak olursak aslında sezona çok iyi başlangıç yapmıştı temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin. Ki bu sezon başlangıcında geçtiğimiz haftalarda Panathinaikos mücadelesi mağlubiyetiyle maalesef ki son bulmuştu. O mücadelede 92-74'lük bir mağlubiyet almıştı Fenerbahçe Tarfin. Geçtiğimiz günlerde de çift maç haftasının ilk mücadelesinde Jalgiris'i ağırlamıştı ki Jalgiris'i Thomas Meselius eski Çaskevçus'un yardımcı antrenörlerinden biriydi. O mücadeleden de taraftar baskısıyla da Çaskevçus'un ve taraftar baskısıyla da 99-80'lik bir galibiyet almıştı Fenerbahçe Tarfin. Tabii bugün yine galibiyete, hedef galibiyete aslında, çünkü önemli mücadeleler oynayacak önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe Tarfin. Zorlu deplasmanlara gidecek ki Olympiakos gibi, Valencia gibi, Real Madrid gibi 3 mücadeleye çıkacak. Zorlu mücadeleye çıkacak. Tabii ki de bu yolda puan kayıpsız, mağlubiyetsiz bir şekilde, kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek isteyecek Ceskevicius'un öğrencileri. Saatler 18.15'i gösterdi. Dediğiniz gibi taraftar kapıları açılacak. Provalar yapılıyor her mücadelesi öncesi olduğu gibi. Saatler 19.15'i gösterdiğinde de iki takım taraftarları artık son hazırlıklarını yapmak için Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'na gelecek ve mücadele saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacağını ifade edelim Furkan.
1: Teşekkür ediyoruz. Engin Can Çelik Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan detayları paylaştı. Fenerbahçe Tarfin çift maç haftasında bu akşam sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Fenerbahçe son maçında Žalgiris'i 99-80 mağlup etmişti. Temsilcimize başarılar dileyelim bu akşam. Basketbolda da Avrupa haftasındayız. Yeniden Galatasaray'a dönelim. Kartal Yiğit, sizinle kalmıştık. Devam edebiliriz kaldığımız noktadan. Galatasaray'ın ilk yarı performansını siz değerlendiriyordunuz Barcelona önünde.
2: Yani dediğim gibi Barcelona'ya karşı nasıl oynayabilirsiniz? İşte ilk yarı bir direnme var Galatasaray adına. Özellikle ilk 20 dakika falan. Direnebildi mi? Direndi. Ama daha sonrası da kolay değil. Yani golü de buluyorsunuz. Çok önemli. Barcelona'ya karşı ilk golü bulmak hakikaten önemli. İkinci golü buluyorsunuz işte, tartışılacak belki de.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Barcelona bu sezon resmi maçlarda en geç bulduğu, golü en geç bulduğu maçı oynamış.
2: Değil mi? Yani doğru.
1: Beraberlik golünü atmışlardı. En geç dakika olarak buldukları gol o gol olmuş.
2: Yani şimdi evet, bütün belki işte Galatasaray'ın şanssızlığı.
1: İşte bu pozisyon bu arada maçın
2: pozisyon yani
1: kırılma anlarından birisi tabii.
2: Evet.
1: Bütün yani, momentumun kaybolduğu bir an oldu.
2: Evet
1: maalesef.
2: Yani sayısı gol olsa, 2-0 olsa
1: ya belki yine mağlup olurdu.
2: Yani yine olurdu ama belki daha farklı bir şey.
1: Ama
2: kesin dönebilirdi tabii.
1: Daha farklı
2: dönemezsin
1: enerji
2: yani.
1: Direnç
2: daha farklı bir şey olurdu. Yani motivasyon olurdu.
1: Selahattin Kınalı katılmıyor bize.
2: Ama yok yani şey,
0: 2-0 futbollar arasında 2-0, büyük fark
2: var. Fark. 2-0 da olsa evet.
1: Çok.
2: Ben de diyorum yani.
0: Bir devre oynansaydı belki. Futbol öyle bir şey olsaydı Galatasaray ilk yarı neyi var neyi yok bütün gücüyle çullandı. Direndi. Ben Okan Hoca'nın o tarafını seviyorum bu arada. Yani öleceksek vuruşarak öldürürüz diyor. O mantıkla oynuyor Galatasaray. Bunu iyi de yapıyor. Fakat bütün enerjiyi

0: söyletti. Bana söyletti. Hala bu ligin en iyi takımı Galatasaray.
1: Ben söyleyecektim.
0: Yani Galatasaray yani, konsantre yani, olsa yine bu
1: şey olarak değil ama
0: gibi duruyor yani.
1: Şöyle söyleyebilirim.
2: Oyun olarak mı?
0: Oyun olarak. Kadro zaten iyi.
1: Kadrosu iyi. Şey kadrosu iyi ama şunu söyleyeyim, şunu dile getireyim. Galatasaray ilk yarıdaki gibi Barcelona'ya karşı oynadığı gibi oynarsa ben de katılıyorum. Yani ligin öyle en önemli favorilerinden işte biri. Böyle oynayabilirse
2: ya.
1: Tabii.
2: Ama bunu her maça yayamıyor işte.
1: Her maça da yayamıyor. O da var. Yani her maça da yayamıyor. Yani. Böyle oynarsa, hakikaten böyle oynarsa ligin yine en favorisidir. Ama ben de katılıyorum. Çok böyle her maç böyle oynayamıyor Galatasaray. Yani Galatasaray bu sezon dağınık.
0: Konsantrasyon sorunu.
1: Dağınık yani. Galatasaray dağınık bu sezon.
2: Savunma da çok dağınık.
1: Tabii.
0: Geçen seneden beri Avrupa'da da Galatasaray geçen sezonu şampiyon bitirdi. Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana ilk defa Galatasaray'ı Barça oyununun ilk yarısında top oynarken gördük. Yani rakibin dişi. Evet. İlk defa bak. 4-1 kaybettiği maçtan sonra söylüyorum bunu.
1: Yani 4
0: Galatasaray zaten ilk yarı yine istediği an, konsantre olduğu an bu ligi alıp götürebileceğini sinyallerini verdi. Ha konsantre olamazsan bu kadar oyuncu grubunu her maça konsantre etmek de zordur. Daha iyi konsantre olan, daha çok isteyen de seni yenebilir mi? Tabii yenebilir. Ama Galatasaray bunu gösterdi tekrar. Ha Türkiye Ligi'nin çok mu önemi var? Bana sorarsan işte diyorum ya, Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesini basıyorlar Türkiye Ligi'ni kazanacak.
1: İşte.
0: Gidebilir. İşte olmadı
1: gidiyordu,
0: o Avrupa Ligi gidebilir vizesi alıyorsun ya da Konferans Ligi. Türkiye Ligi'nin ya da aslında diğer liglerinde çok başka bir anlamı kalmadı. Şu an dünyada bir tane gerçek bir lig var. Şampiyonlar Ligi. Onun teselli ligi var. Avrupa Ligi.
1: Avrupa Ligi.
0: Onun da tesellisi. Kaybedenler Kulübü'nün işte tekrar geri kazanım dairesi.
1: Konferans Ligi.
0: Diğerlerinin öyle yerel liglerinin çok fazla bir önemi kalmadı. Sadece vize işlemlerine uğraşıyorsun işte. Oysa zaten bu dört takım zaten Türkiye Ligi'nde vize işlemlerinde çok da zorlanmıyor.
1: Zorlamıyor. İyi olduğumu zaten vizeyi de vizesiz gidiyorsun Avrupa'da.
0: Tabii.
1: İyi olduğumu da vizesiz çıkış yapıyorsun. Yani o çok önemli. Burada mesela ben şeyi de beğendim. Tamam 4 gol falan yedi de Uğurcan'ı beğendim.
0: 6 top
2: çıkardı. Uğurcan ilk yarı zaten.
1: Tabii. Hakikaten iyi.
0: Dün Ederson da iyiydi.
1: Ederson da kötü.
0: Ederson da kötü değildi ki.
1: Yani
0: kötü,
1: ama Uğurcan çok önemli.
2: Gollerde de çok yapabileceği
1: hiçbir şey yok.
2: Burada Uğurcan'lık.
1: Hiçbir hatası yok.
2: Kimselik bir durum yok. Yani Yamal hiç öyle bir orta attı ki yani topun.
0: Şey, yani, kafanla vurma, omuzunla vur, gene vur.
2: Yani bütün savunma oyuncularını bir ortayla etkisiz hale getirdi. Mesela burada da
1: buradaki,
2: top ayağına yapışıyor.
1: Eren resmen. Burada ne yapacak? Bir şey yapamaz. Ya yani burada skor 4-1 falan önemli değil. Yani değil. Barcelona en Barcelona'yı da geçtim. Şu an Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'nin en hazır takımıyla oynuyorsun. Gayet doğal yani burada. 4 yemişsin, 5 de yiyebilirdin yani. Gayet doğal. Ama ben ilk yarıdaki Galatasaray'ın o direncini beğendim hakikaten. Evet. Bak şimdi doğruya doğru. Sonrası da ikinci yarı başladığında o ani arka arkaya gelen gollerle dağıldılar. Okan Hoca da öyle söyledi zaten. O üst üste gelen gollerle biz dağıldık dedi. Çok doğru. Ya Barcelona'da yenilebilirsin arkadaş yani, kim ne diyecek sana ya.
0: Türk futbolunun 40-50 yıllık kronik sorunları yani var. Onları bir maç üzerinden temize çekemezsin tabii zaten. Biz çektiğimizi zannediyoruz.
1: Konuştuk zaten.
0: Kendimizi kandırıyoruz.
1: Bak sonradan giren oyuncular hep Barcelona'da işi çözdü. Yani oynatmadığı, ligde oynatmadığı, çok oynatmadığı oyuncularla galibiyete elde etti Barcelona. Bu da ne demek oluyor? İzliyorsunuz, iyi bir izlemeniz var. Gidiyorsunuz, yerinde buluyorsunuz, getiriyorsunuz. Transferde hata yapmıyorsunuz demektir Barcelona adına. Gelen, yani giren her oyuncu da katkı sağladı. Biz de öyle değil. Biz de öyle değil.
0: Taraftarına, Galatasaray taraftarına şunu sorayım. Mesela Batragov'a 30 milyon euroya yakın para verdik değil mi? Yani 25. Olmayacak demiyorum. İleride olacak yani. Maaşı şu bu diyorum işte.
1: Bence kumaşı
0: bu
1: var.
0: Ama hangi gol dışında Batragov'a hatırlıyor musunuz? Bu kadar para verdiğin adam şu oyunlarda biraz fark yaratacak. Bak Schneider'i arıyorsun. Schneider gibi adam geldi.
1: Orada hep söyledim. Zaten
0: öyle adam sıkıntı
2: buldum. Var. Tamam, Batrakov'dan önce konuşulması gereken bence daha başka isimler de var. Mesela Rafael Leao var.
1: Leao efsane.
2: Yani Sane zaten
1: ortada yok ya.
2: İlkay'ı zaten hiç
0: ben zaten İlkay Leao demiyorum ki hiç.
1: Evet, Batrakov'a gelene kadar Osimhen, dediğin gibi.
2: Belki de Galatasaray kariyerindeki en etkisiz maçlardan birisi.
1: Hazır değil.
0: Hayır, bir de
2: hazır değil. Bir de Barcelona ya inanılmaz bir offside taktiği uyguladı maç boyunca.
1: Hep
2: ya
1: kaldı
2: sadece
1: orada.
2: Osimhen, tam rakam hatırlamıyorum ama aklımda kalan, zihnimde kalan benim saydığım herhalde bir 6-7 kez sadece Osimhen offside'a kaldı.
1: Doğru.
0: Ya sonuçta bir kaliteyle mücadele ediyorsun. Bir birikimle, bir ekolle mücadele ediyorsun. Şöyle düşün. Bizimki Hacı Murat yani yolla

0: yarışa çıktık. Hacı Murat da diyor Ferrari. Ya ne adını anmak istemediğim reklam olmasın diye spor arabayı geç diyorsun. Yok. Biraz gaza yüklendiği zaman kaput atıyor. Kaput attık yani. Başka bir şey yok. Bizim düzeyimiz bu yani. Çocukları suçlamanın da bir alemi yok. Ya 50 yılın, 70 yılın yanlışlarının sonuçlarını yaşıyoruz.
1: Bir maçta ne olacak ya? Bu aradaki fark bu gayet doğal yani. Mesela bakıyorsun istatistiklere. Bütün istatistikler farklı bir şekilde Barcelona'nın lehine. Çok enteresan. Esprisini de yapayım. Galatasaray taraftarı ıslıklamaktan tezahürat yapamadı ya. Ya ıslık dur, koymaktan değil mi? Tezahürat yapamadık. Çünkü top adamlarda devamlı. Devamlı onlar da o yüzden
2: bu
1: şey.
2: Maçtan sonra da yine Barcelona'lı oyuncular hep atmosferden bahsettiler. Yani yine güzel.
1: Çok iyi bir atmosfer vardı.
0: Bunlar da bizi öyle yiyorlar galiba. Atmosfer koyun gidin.
1: Tabii yedin, nasıl olsa biz böyle söyleyelim alıyoruz gidiyoruz
0: İstanbul
1: diye.
0: Çok güzel bir şehir çünkü onları da anlıyoruz. Gene geleceğiz diyorlar yani atmosfer güzel, Türk iş kebap güzel, gene geleceğiz.
1: Ama yok ya.
0: Hoş gelin, bizi gelenleri iyi ağırlarız.
1: Aramızda fark var yani. Ya çok fark var hakikaten Avrupa'da yani biz yıllar yıldır gittik işte Avrupa'ya maçlara falan.
0: Haddini bilmeyenlerin takımı Trabzonspor Barcelona'ya gitti 1-0'ın revanşında. Biz onları orada da yeneriz dedik. Gittik, Hami bir vurdu yayın içinden. Ceza sahası tavana taktı, 1-0 arkası geliyor dedik. Arkası geldi. 7 tane yedi Trabzonspor.
1: Arkası
0: yani haddini bilmemek şey önemli. Trabzonspor hep söylüyoruz. Haddini bilmeyenlerin takımıdır. Kimsenin üstünlüğünü peşinden kabul etmez. Ama karşında bir ekol var yani. O zamanlarda temel yeni atılıyor biliyorsun. Kuman, libero Kuman zaten 40 metreden bir tane de atmıştı. Yani Cruyff'un etkisiyle Barcelona yeniden yapılanmaya giriyor. Biliyorsunuz Barcelona öyle geçmişi çok büyük başarılarla dolu bir takım değil. 90'lı yani yıllarda yeniden reorganize oldular ve şu anda
2: 2000'lerin başıyla beraber.
0: Evet şu anda dünyanın en iyilerinden biri sürekli üstelik. Başarı budur ya. Doğru bir kadro yakalarsın şampiyon olursun filan. O başarı değildir. O dönemsel kurgusal bir hediye diyelim sana. Sürekli de 10 yıllara 15-20 yıllara yayabiliyorsan bir istikrar yakalayabiliyorsan başarı odur. O da bize ters. Biz öyle 2 yıllık 3 yıllık işleri zıtız yani. Bize bugün olacak akşam yiyeceğiz yani. Bak balığı sabah yakalayacağız akşam pişirip yiyeceğiz. Yarını düşünmek diye bir şey yok. Yarın belki deniz balık vermeyecek. Başka bir çaresine bakacağız.
1: Balık dedin de geçen Şile'ye gittim bu yağmur çamur başlamadan önce. Son gün teşekkür ediyorum. bizim Özer abimiz var. Rizeli.
2: Afiyet olsun biraz. Mesajı içeren bir afiyet.
1: Onu biliyorum aldın ben. Aldım mesajı. Biraz daha sabret. Yaz geliyor ya da yaz yine gideriz. Teknesi var Özer abinin Şile'de. Rizeli. Hep bizi seyreder. Ondan çıktık. Birkaç tuttuk böyle.
0: Palamut mu sahip.
1: Palamut koca koca. Ondan bir de ben de kendimi bir attım denize şöyle
2: sistem
1: kendime geldim.
2: Işte. Kaç yaz geçti Kartal Bey diye soruyor.
1: Haklılar. Ben en sonunda böyle bir toplu bir davette bulunacağım herkese. En sonunda böyle bir teknede gideceğiz balığımıza.
0: Bak dünyanın en cömert adamları Rizelilerdir. Rizeli'nin esnaf adamları özellikle.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını...

0: Çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
13: 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
1: Reklam.
14: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
15: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
16: Türkcell'leri bağlan hayata.
17: Evet sayın.
16: sayın dinleyiciler, ay gaz 100 oktana geçer.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: İyi akşamlar, Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Almanya'ya gidiyoruz. A-Spor muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Mücadeleye dair notları aktaracak. Sözü kendisine bırakalım.
1: Almanya'da UEFA akşamında futbol heyecanı zirveye çıkıyor. Bu akşam Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş Hoffenheim'la karşı karşıya geliyor. Gün içerisinde yayınlarımızı şehir içerisinden yapmıştık. Şimdi de maçın oynanacağı işte arkamda gördüğünüz SMP Arena'nın önündeyiz. Siyah beyazlı taraftarlar takımlarını bu önemli maçta Avrupa mücadelesinde yalnız bırakmadı. Avrupa'nın birçok şehrinden binlerce Beşiktaş taraftarının buraya geldiğini söyleyelim. Hatta Danimarka'dan bile gelen taraftarlar var. Belçika, Fransa, İsviçre, komşu ülkelerden de buraya akın akın taraftarlar geliyor. Öyle ki Hoffenheim'in sanki bir iç saha değil de deplasmanda mücadele edecekmiş gibi bir hava oluşacağını söyleyelim. Bu arada iki takımın taraftarlarının da maç öncesinde stad içerisinde bir koreografi hazırladığını da belirtelim. Beşiktaş açısından bu maç karşılaşma yalnızca 3 puan mücadelesi değil. Avrupa arenasında yeniden güçlü bir kimlik ortaya koymak ve taraftarlarına güven vermek açısından da büyük önem taşıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah beyaz ekip başarılı sezon başlangıcını Avrupa'da taşımak istiyor. Avrupa'da devam ettirmek istiyor. Ancak karşıları da kendi sahasında taraftar desteğin arkasına alacak olan Alman temsilci Hoffenheim ekibi var. Ev sahibi ekipte Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında galibiyet hedefliyor. Bundesliga'ya çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı.

0: oynadılar. Kendi evlerinde 3 maçı da kaybettiler ve Avrupa maçındaki ilk maçını da Yunan temsilcisi Ofi karşısında 2-0 yenilgiyle kapattılar. Hoffenheim cephesinde Beşiktaş'ın tecrübesi ve uluslararası maç geçmişi yakından takip ediliyor. Dolayısıyla bu akşam sahada yalnızca iki takımın değil, farklı futbol kültürünü de mücadelesini de izleyeceğiz. Bir tarafta Avrupa kupalarında önemli tecrübeye sahip Beşiktaş, diğer tarafta kendi sahasında avantaj yakalamak isteyen ve taraftarlarını artık güldürmek isteyen bir Hoffenheim var. Karşılaşmanın sonucu kadar takımların sahaya koyacağı mücadele, teknik direktörlerin tercihleri ve taraftarların oluşturacağı atmosfer de merakla bekleniyor. Daha önce aktarmıştık, tekrar belirtelim. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vlahovic yok, Černý yok bu akşam. Almanya'daki Türk futbol severler için de bu karşılaşmanın ayrı bir anlamı var. Siyah beyazlı taraftarlar takımlarından iyi bir futbol ve Avrupa yolculuğuna katkı sağlayacak bir sonuç bekliyor. Şimdi gözler arkamda da görmüş olduğunuz gibi SMP Arena'da. Bu arada stadın kapılarının saat 19.30'da açılacağını söyleyelim. Şu an tabii ki hiç kimse yok. Bu arada arkadaki güvenlik görevlilerinden de görüyorsunuz. Şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar ki bazılarının Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrendik. Alman ve Türk görevliler de var içlerinde. Beşiktaş'a başarılar dilediler. Deplasmanda Beşiktaş istedi alabilecek mi, yoksa Hoffenheim kendi sahasında gülen taraf mı olacak? Yanıtını bu akşam oynanacak 90 dakika sonunda öğreneceğiz diyelim ve SMP Arena'nın önünden sözü tekrar sizde bırakalım.
1: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Beşiktaş bu akşam saat 22'de Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Bunu hatırlattık, konuşacağız üzerine. Zaten maç öncesi de yine burada detaylı şekilde programımız olacak. Peki teknik direktör Vincenzo Italiano ile Salih Özcan maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve neler söyledi, dilerseniz onları hatırlayalım.
2: Sempre. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki de iç saha faktöründe kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur. Bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne ama tekrar ediyorum, grubumuz zor. Maçlar çok zor, birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunu maksimum seviyeye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmana kazanmak istiyoruz. Kazanmanın gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor.

0: Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da en iyi, elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak, maçı yenmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunları hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onlara bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz, yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var. Onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım. Basit hatalar yapmamak lazım. Ve bizim oyunma stilimizi takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın ve 3 puanla gideriz. Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım, yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
2: Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'da bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak. Bordo Mavililer Kupskuopio'ya konuk olacak.
3: Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Bordo Mavililer Finlandiya ekibi Kupskuopio'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Mavililer'de Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kupskuopio maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Mavililer Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kupskuopio bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuitinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan stadında oynanacak Kupskuopio Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.
4: Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her üç günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarın da tabii ki en iyi kadromuzda sahada olmaya çalışacağız. Konferans liginde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi bir başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek. Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartla oynanacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi suni çimde oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu çimde de bu şartlarda da bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Bu

0: Yani oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'e şu an itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadrodan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceğim. Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir aslında bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnız çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçirmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçebilmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek. Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun da aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim. Oyuncumuz elbette kalecimiz. Oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak. Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı, güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var. Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarınızı ve takım arkadaşlarımızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kalitedir diye düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var. Bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim. Aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim. Çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçta hedeflerimizle ilgili bir maçta tabii ki elbette elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi, top sekti. Manzambi vurdu, top ağlara gidiyor. Aston Villa 12'de Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Fenerbahçe atakta, arka bölüm ortağı Vedat vurdu Suzuki. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı an arka direkte Vedat Muriç vurdu. Köşeyi kapattı Suzuki. Yine atakta Fenerbahçe, Oğuz Aydın. Oğuz pasını çıkardı.

0: Greenwood'tan etkili bir vuruş gelmedi. Aston Villa ata Nicholas Jackson. Jackson 2-0 yapıyor. Fenerbahçe savunmasında top kaybı. Jackson gol atıyor. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. Bir top kaybı daha. Nicholas Jackson. Top yine ona geldi. Nicholas Jackson bir kez daha Fenerbahçe ağlarını buluyor. 8 dakika içerisinde üst üste 2 Nicholas Jackson golü. Aston Villa 39'da skoru 3-0 yaptı. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde kaldı. Ivan Kruziak beyaz noktayı işaret ediyor. İsmail Yüksek ve Manzambi Aston Villa penaltıyı kazandı. Rose Barkley penaltıdan skoru 4-0'a getiriyor. ...4-0'dan sonra da Aston Villa etkili olmaya devam ediyor. Mbaye pasını aktardı. Barkley vurdu, top ağlara gitti. Bartu'ya çarpan top ağlara gitti. Aston Villa'nın 5. golü 72'de Barkley ile geliyor. Fenerbahçe en azından bir gol bulmak istiyor. Oğuz Aydın. Oğuz etkili vurdu. Suzuki. İyi bir vuruş ama gole izin vermedi kaleci Suzuki. Dakika 90. Ceza sahasında tehlike. Temi Abraham Aston Villa'nın 6. golünü atıyor. Fenerbahçeli oyuncular için zor bir akşam. Sahnede bu kez Temi Abraham vardı. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal maçtaki skoru hak etmediklerini söyledi.
2: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bu skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyoruz. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. Kantinin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi, takıma da %100'ümü veremem hocam dedi, öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oynayacak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımızın bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
1: Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery de aslında İsmail Kartal'a benzer ifadeler kullandı. Maçın ardından Emery basın toplantısında sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki Fenerbahçe hak etmediği bir sonuç yaşadı dedi.
3: We are delighted for the first win at home. Of course we needed it.
4: Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Oyuncularımızın kendilerine güvenerek oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaçları vardı ama bugün forvet oyuncularımdan bazılarının gol atmış olması önemliydi. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı elbette kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var. Geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.
1: Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalar soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gerek kulübün açıklaması, gerek İsmail Kartal'la Milan Škriniar'ın ifadeleri tartışılmaya devam ediyor.
5: Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 kaybederken maç öncesi ve sonrası yapılan açıklamalarda çok konuşuluyor. Kulüp resmi sitesi İsmail Kartal ve Milan Škriniar'ın yaptığı açıklamalar soru işaretlerini beraberinde getirdi. Maçtan 2,5 saat önce Marco Asensio'nun tedbir amaçlı kadroya alınmadığı kulüp tarafından duyuruldu. Asensio son taktik antrenmanda takımla çalışmasına 4 saatlik uzun İngiltere yolculuğuna rağmen kadroya giremedi. Fenerbahçe takımı Aston Villa maçı için otelden ayrılırken futbol direktörü Uğuz Çetin'le Marco Asensio'nun sohbeti sosyal medyada çok konuşuldu. Asensio'nun kadroya alınmadığı açıklamasında N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun kadroya dahil edildiğinin bildirilmesi ise dikkat çekti. Maçın ardından İsmail Kartal N'Golo Kante'yi almak istediğini ancak Fransız yıldızın oyuna girmek istemediğini söyledi.
2: Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak. Oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremeyeceğim dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi.
5: Milan Škriniar'sa maç sonunda bireysel hatalara dikkat çekti. Slovak oyuncu birlik olmalıyız vurgusu yaparak böyle maçlardan sonra bizim yüzümüzü göstermemiz gerekiyor. Saklanmamamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak seviyemizi yukarı çekmeliyiz. Bizim için en önemli şey hem teknik olarak hem oyuncular olarak birlik olmaya devam etmemiz. Birlik olup sıkı bir şekilde çalışmalıyız şeklinde konuştu.
1: Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğundaki savunma performansı eleştiri alıyor.
6: Abdülkerim Bardakçı'nın oynamadığı maçlarda Galatasaray savunması alarm veriyor. Sarı Kırmızılılar kaptanının görev yapmadığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde 12 gol gördü. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoperin yerine Davinson Sanchez'in golle görev yaptı. Galatasaray savunma hatalarının öne çıktığı karşılaşmadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezonda Sporting Lisbon deplasmanı öncesi hafif sakatlık yaşayan Abdülkerim kadroya alınmasına rağmen ilk 11'de yer bulamadı. Sol stoperde İsmail Jakobs'un görev yaptığı mücadelede sarı kırmızılılar öne geçmesine karşın sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Abdülkerim Barcelona maçında da formasından uzak kaldı. 32 yaşındaki futbolcunun yerine sol stoperde Jakobs, sol bekte ise Eren Elmalı görev yaptı. Bu mücadelede de Galatasaray rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın geçen sezon görev aldığı 11 Şampiyonlar Ligi maçında ise 15 gole engel olamamıştı. Ortaya çıkan tablo Abdülkerim'in savunmadaki rolünü ve kaptanın yokluğunda yaşanan sorunları da yeniden gündeme taşıdı. Bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyen Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a 2 gol katkısında bulundu.
1: Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de 8. hafta yarın oynanacak. Arka Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi Davut Dakul Çelik. Cumartesi günü saat 13.30'da Erzurumspor'la Eyüpspor arasında oynanacak. Müsabakayı Erdem Mertoğlu yönetecek. Yine aynı gün saat 16'da iki müsabaka var. Gençler Birliği Galatasaray maçında Reşat Onur Coşkun Ses, Ahmet Sportif Faaliyetler Tümosan Konya Spor müsabakasında ise Ozan Ergün görev yapacak. Cumartesi günü son mücadele saat 19'da Fenerbahçe ile Alanya Spor arasında oynanacak karşılaşma. Bu müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Pazar günü 13.30'daki Kasımpaşa Samsun Spor maçını Fatih Tokayil, 16'daki Kocaeli Spor Göztepe maçını ise Alper Akarsu yönetecek. Saat 19'daki Başakşehir Gaziantep mücadelesinin hakemi ise Alpaslan Şen. Hafta pazartesi günü dev bir müsabakayla tamamlanacak. Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki bu büyük karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek dedik. Gelin şimdi Cihan Aydın'ın karnesine yakından bakalım.
6: Trabzonspor Beşiktaş maçında bir kez daha Cihan Aydın düdük çalacak.
3: Araya girdi, topu alırken faul işaret ediyor Cihan Aydın, bir de sarı kart.
6: Süper Lig'in 8. haftasında sonucu merakla beklenen karşılaşmada Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran'la Mustafa Savranlar yaparken 4. hakemlik görevini ise Mehmet Türkmen üstlenecek. Bu yıldan itibaren FIFA kokartı takmaya başlayan ve kariyerinde yükselişe geçen 34 yaşındaki hakem 2022'den bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. İki takım arasında 2024-2025 sezonunda oynanan ve siyah beyazlıların 2-1 kazandığı karşılaşmayı yöneten Cihan Aydın, ikinci kez Trabzonspor Beşiktaş maçında görev yapacak.
3: Savic, Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı, sarı kart.
6: Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada düdük çaldı. Bu maçlarda 12 sarı kart gösterdi ve bir kez de penaltıya hükmetti. Cihan Aydın Trabzonspor'un 15 maçını yönetti. Bordo Mavililer bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Beşiktaş ise Cihan Aydın yönetiminde 10 karşılaşmaya çıktı. Siyah beyazlılar 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 2024-2025 sezonunda Trabzonspor'un Galatasaray'a 3-0 mağlubu olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde de düdük çalan Cihan Aydın, Papara Park'ta oynanacak dev maçla birlikte kariyeri adına yeni bir teste çıkacak.
1: Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında ayrıca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un deplasman performansı dikkat çekiyor.
6: Çaykur Rizespor'un deplasmanda bileği bükülmüyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Karadeniz ekibi dış sahada ise farklı bir görüntü çiziyor. Deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor'u 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Göztepe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde topladığı 10 puanı da deplasmanda hanesine yazdıran Çaykur Rizespor, dış saha maçlarında karnesi en iyi takım olarak 1. sırada yer alıyor. Deplasmanda henüz mağlubiyeti almayan tek takım olan Yeşil Mavililer, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 3 gol gördü. Rizespor dış sahadaki başarılı performansına Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçla devam etmeyi hedefleyecek.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta dün akşam oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Atılan gol sayısı dikkati çekerken sürpriz sonuçlar da geceye damga vurdu.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta çarşamba günü oynanan 9 maçla tamamlandı. Gecenin en dikkat çeken sonuçlarından biri Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti.

0: galibiyeti oldu. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Gecenin vitrin maçındaysa Manchester City sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İlk yarıda Désiré Doué, Osman Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 3-0'lık üstünlük kuran Fransız temsilcisi, ikinci yarıda Erling Haaland'ın gollerine rağmen sahadan 4-2 galip ayrıldı. Akliuş, Paris Saint-Germain'in 4. golünü kaydetti. Real Madrid ise Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 3-1 geriye düşen İspanyol ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girdiği ve 2 asist yaptığı mücadelede Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Enrique ve Antonio Rüdiger attı. Roma'nın golleri ise Martin Derun ve 2 kez ağları havalandıran Malin'den geldi. İlk haftada Inter'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, üst üste 2 İtalyan rakibini de devirerek 6 puana ulaştı. Gecenin bir diğer gol düellosu LASK'la Liverpool arasında yaşandı. İngiliz ekibi deplasmanda 6-3 kazanırken Bradley Barcola hat-trick yaptı. Norveç temsilcisi Bodo Glimt de Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek dikkat çekti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk de sahasında Ajax'ı 3-1 yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Ukrayna ekibi geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Bu galibiyet Arda Turan'ın antrenörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Gecenin diğer maçlarında Feyenoord Como'yu 3-2 mağlup etti. Real Betis Porto karşısında 3-2 kazanırken Stuttgart'ta Slovan Bratislava'yı 3-0'lık skorla geçti. Çarşamba gecesinde atılan 45 golle birlikte Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde hücum futbolunun öne çıktığı bir gece oldu.
1: Evet, son dakika bilgisi ekrana yansıyor. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Kupskopio'ya konuk olacağı maç öncesi 11'i açıklandı. Kalede Onana var. Savunmada Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchari, Salah, Ozan, Aral. Orta sahası ileri uçta da Onaçu. Bordo Mavili takımda bir kez daha hemen aktaralım. Kalede Onana, savunmada Pina, Samet, Mendy, Cenk dörtlüsü. Melih, Bouchari merkez orta sahası. Yine Ozan'la birlikte Salah'la Aral kanatlarda. İleri uçta da Onaçu. Trabzonspor'un 11'i bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci günün tamamlanmasının ardından basın toplantılarını ekrana getiriyoruz.
2: Roma güçlü değil, çok güçlü bir rakip. Karşılaşması zor bir takım. Ama enerjilerinin bir noktada tükeneceğini biliyordum. Yapmam gereken değişiklikleri yaptım ama dürüst olmak gerekirse ilk yarıda bizi ezip geçtiler. O süreçten ben sorumluyum. İkinci yarıdaysa övgüyü oyuncularım hak ediyor. Bu arada sizce İspanyol futbolu için önemli bir maç öncesinde İspanyol bir takımın oyuncusunun 4 maç ceza alacağını öğrenmesi normal mi? Vinicius'un cezası ertesi gün açıklanamaz mıydı? Portekizce'de bir atasözü vardır. Kediyi saklamaya çalışsanız da kuyruğunu görürsünüz. Ama artık anladığım kadarıyla kedi özgür. Her şey utanmadan yapılıyor.
3: Maçın sonuna doğru enerjimiz tükendi. Benim kızdığım bu kadar kolay gol yiyor olmamız. Yediğimiz gollerde pasif göründük ve bu beni rahatsız ediyor. Onun dışında maç tamamen farklı bir hikayeydi. Çaresiz kaldılar ve tüm hücum oyuncularını sahaya sürdüler. Bence üstün olan taraf bizdik. Sadece son 7 dakikaya odaklanacak halim yok. Ancak maçların sonuna kadar izlenmesi gerektiği açık. Hızlı tepki vermeli ve bu maçı geride bırakmalıyız.
4: È stata di tutt'altro stampo, di tutt'altro gioco.
5: Se che una pensé sur le match hier.
6: Gerçekten heyecan verici ve yüksek tempolu bir maçtı. Futbol oynamaya çalışan, olabildiğince yüksek pres yapan iki takım vardı sahada. Rakibimiz ikinci yarıda çok risk aldı ve bize büyük sorunlar çıkardı. Sanırım bu akşam şans bizden yanaydı. İngiliz takımlarına karşı kırdığım rekorlar açıkçası pek de umurumda değil. Ekibimle birlikte sadece takıma yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bugün belki ikinci yarıda daha iyi işler de yapabilirdik. Ama ne olursa olsun çok güzel bir rekor. Umarım İngiliz takımlarına karşı oynamaya devam ederiz.
4: I really like to play against PSG, to be honest.
0: Açıkça Paris Saint-Germain'e karşı oynamayı seviyorum çünkü cesurlar. Nasıl baskı yapmak istediklerini, topla oldukça dinamik olduklarını biliyorum. İlk yarıda zorlanmamızın nedeni iki gol yemiş olmamızdı. İkinci yarıda daha fazlasını hak edecek kadar fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Luis Enrique de maç sonunda bana 90

0: dakika boyunca şanslı olduklarını söyledi. Ama yine de kaybettik.
1: Real Madrid'in Roma'daki muazzam geri dönüşünün mimarı milli futbolcumuz Arda Güler oldu.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Roma'ya konuk olan Real Madrid müthiş bir geri dönüş sergileyerek maçı 4-3 kazandı. İlk yarısı 1-1 beraberlikte geçilen maçın ikinci yarısına Roma hızlı başladı ve 57'de durumu 3-1'e getirdi. Ancak 59. dakikada Arda Güler'in oyuna girmesiyle dengeler değişti. Milli futbolcumuz 83 ve 85. dakikalarda yaptığı 2 asistle skorun 3-3'e gelmesinde başrol oynadı. Demoralize olan Roma karşısında rüzgar arkasına alan Real Madrid 90'da bir gol daha bularak sahadan 4-3 galip ayrıldı. İspanyol devi İtalya'da sergilediği geri dönüşle birlikte puanını 6'ya çıkardı. Roma'nınsa 1 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın ardından İspanya basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı. Marca gazetesi Güler, Mourinho'nun Madrid'ini canlandırdı. Başlığını öne çıkardı. Yazıda Arda oyuna girdikten sonra kullandığı 3 kornerle geri dönüşü başlattı ifadelerini kullandı. AS gazetesi yazarı Raul Ramirez, Arda Güler Olimpiyat stadını domine ediyor. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri skoru değiştirmeye yetti yorumunda bulundu.
1: İtalyan devi Milan, Sırp defans oyuncusu Pavlovic'in kontratını uzattığını açıkladı.
3: Serie A takımlarından Milan, Strahinja Pavlovic'in sözleşmesini uzattı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki Sırp savunmacının sözleşmesinin uzatma opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Pavlovic sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada Milan benim için çok değerli bir kulüp. Takımda kalmaktan mutluyum. Taraftarlarımızın desteği ve ilgisi için de teşekkür ederim. Onları seviyorum. Her gün daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim diye konuştu. Temmuz 2024'te Salzburg'dan transfer edilen futbolcu Milan formasıyla 75'i ilk 11'de olmak üzere 80 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Kariyerinde 3 kupa kazanan Pavlovic, Sırbistan milli takımıyla da 59 maçta 5 gole imza attı.
1: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde ilk mücadelesine çıkacak dedik. Kup Skopje deplasmanında olacak Bordo Maviller. Temsilcimizin 11'i belli oldu. Az önce son dakika bilgisini paylaşmıştık. Bir kere daha hatırlatalım. A Spor Radyo ortak yayınındayız aynı zamanda. Radyodan bizi dinleyenler için de 11 ekrana yansırken bir yandan da ben seslendireyim. Kalede Onana olacak bugün Trabzonspor'da. Savunmada sağ bekte Pina, stoper ikilisi Samet, Mendy şeklinde. Sol bekte Cenk'i göreceğiz. Orta sahada Bouchari, Melih, Ozan orta saha merkezi var. Kanatlarda sağ tarafta yıldız futbolcu Muhammed Salah. Solda Aral Şimşir. İleri uçta Paul Onuachu. Teknik direktör Thomas Reis. Bugün bu 11'i tercih ediyor Avrupa serüveninde Trabzonspor. Bu maçın dönüşünde Süper Lig'de de Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bir kez daha 11'i söyleyelim. Kalede Onana, savunmada Pina, Samet, Mendy, Cenk. Orta sahada Bouchari, Melih, Ozan. Kanatlarda Salah'la Aral. İleri uçta Paul Onuachu. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Hem Trabzonspor'a hem de saat 22'de Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş'a diyelim. Güney Amerika'nın Libertadores Kupası yarı finalinde iki Brezilya ekibinin mücadelesi Palmeiras'ın aldığı avantajla bitti.
2: Kupa Libertadores'te yarı final mücadelesi Fluminense Palmeiras karşısında. Palmeiras hata izliyoruz. Sol kanattan yükleniyor Palmeiras. İçeriye doğru çevrilen bir top. Top ağlarda gol. Lopez. Dakika 45. Piquerez'in ortası yerden Lopez. Topu ağlarla buluşturuyor. 1-0 öne geçti Palmeiras. Görüntüler ikinci yarıdan. Boşta kalan top şimdi ceza sahası içi. Şut kaleciden muazzam bir kurtarış. Atak devam ediyor Palmeiras adına. Kafayla içeriye, penaltı noktasına bir vuruş Freitas. Anderson'un pası, gol Freitas. Dakika 85 farkı 2'ye çıkardı. Bu golle birlikte

0: New York City karşısında. Top Lionel Messi'de, Messi dripping halinde. Messi'nin pası şimdi Luyan'a. Luyan içeriye girdi. Luyan onun ortası, arka direğe doğru kafa vuruşu geldi. Kaleci Friese. Yükleniyor Inter Miami. Messi topu indirdi. Luis Suarez içeriye çeviriyor. Şut ve top ağlarda. Berterame. Herman Berterame ile golü kaydediyor Inter Miami 1-0. Ayak dışıyla pas şimdi ceza yayına. Rodrigo De Paul. 45 artı 5'te geldi gol. Rodrigo De Paul. Messi'nin pası, Rodrigo De Paul topu ağlarla buluşturuyor. Farkı 2'ye çıkarıyor bu golle Inter Miami New York City karşısında. Görüntüler ikinci yarıdan. Lionel Messi ile geliyor Inter Miami. Merkezde bir boşluk. Messi şimdi arkadaşını gördü. Riquelme vurdu, direği geçemedi. Pozisyon devam ediyor. Messi vuruş açısı aradı. Messi vurdu. Bir kez daha vuruyor Messi. Savunma başarılı. New York City atakta. Ceza sahası içi yerde kalan bir oyuncu var. Karar penaltı. Penaltı kullanacak New York City. Fernandez'de bu penaltıyı değerlendiremiyor New York City. Inter Miami maçı 2-0 kazanıyor.
1: A Milli Kadın Basketbol takımında Andrea Mattson dönemi sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonu İtalyan baş antrenörle yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Mattson'a milli takıma katkılarından dolayı teşekkür edilirken kariyerinin devamında başarılar dilendi. Pota'nın perileri son olarak yaz ayında düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele etmiş, Belçika, Avustralya ve Porto Rico'nun olduğu C grubunu 0 galibiyetle sonuncu sırada tamamlamıştı. Mattson, Ekim 2025'ten bu yana Ay Yıldızları çalıştırıyordu. Euroleague'in 5. haftası 3 karşılaşmayla tamamlandı. İlk gün sahaya çıkan 2 temsilcimiz de mağlup oldu.
2: Euroleague'de çift maç haftasının ilk bölümü sona erdi. 5. hafta 3 karşılaşmayla tamamlandı. Günün ilk maçında Beşiktaş, Apoel Tel Aviv karşısında aldığı 182'lik skorla ligdeki 3. yenilgisini aldı. Karşılaşma güvenlik önlemleri nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynandı. Siyah beyazlar 6. haftada Bayern Münih'i konuk edecek. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes, Beşiktaş'ın sıradaki rakibi Bayern Münih'i ağırladı. Sahadan 101-93 mağlup ayrılan lacivert beyazlı ekip 3 üst üste olmak üzere 4. yenilgisini aldı. Maçtır galibiyete hasret kalan Alman temsilcisi ise ikinci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes 6. hafta için Žalgiris Kaunas deplasmanına gidecek. Günün son maçında Virtus Bologna deplasmanda Paris Basketbolu 96-94'lük skorla geçti. Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan İtalya temsilcisi üst üste 3. galibiyetini aldı.
1: Beşiktaş, Birleşik Amerikalı basketbolcu Lonnie Walker'ı transfer ettiğini duyurdu.
2: Beşiktaş erkek basketbol takımı hücum hattına takviye yaptı. Siyah beyazlılar 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı skorer guard Lonnie Walker'ı kadrosuna kattı. NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Walker, çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 rebound ve 1.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 2024-25 sezonunda Euroleague ekiplerinden Žalgiris'e transfer olan Lonnie Walker, geçtiğimiz sezonsa Maccabi Pleitika Tel Aviv forması giydi. Beşiktaş skorer kimliği, dış şut tehdidi ve birebir hücum yeteneğiyle bilinen Lonnie Walker'ın transferiyle birlikte oyuncu rotasyonunu da güçlendirmiş oldu.
1: Artık olimpiyatlarda da müsabakalara dahil edilen Kaykay Spor'unda yeni bir rekora imza atıldı.

Meksika doğumlu İspanyol sporcu Kanada'da sergilediği performans esnasında saatte 151.83 kilometre hıza ulaşarak tarihe geçti. İlk antrenman gününde rekoru 146.88 kilometre ile kıran Ponslet, 5 gün sonra 150 kilometre barajını da aşarak rekor çıtasını daha da yukarı taşıdı.

0: Rekorun ardından konuşan 27 yaşındaki sporcu, barajı aştığımı söylediklerinde ben bile inanamadım. Çılgınca bir iş oldu, dedi.
1: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
12: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Renew.
13: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve RenewTürkiye.com'da.
14: Renew.
2: Reklam.
3: Aspor Radyo. Bir reklam.
15: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
16: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyorsun. Korkmayın, buradayım.
17: Ne yapıyorsun böyle?
16: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle...

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
8: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Reklam.
0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
7: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
13: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
14: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
10: Mediamarkt.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
8: Reklam.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için...
1: Ana habere devam ediyoruz. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkacak. Saatler 22 gösterdiğinde başlayacak mücadele. Yine Almanya'ya gidiyoruz. Karşılaşma öncesi Aspor muhabiri Fatih Yılmaz bizi stadyumun önünde bekliyor. Bir önceki bağlantıdan bu yana neler değişti orada? Hava sıcaklığı nasıl, kalabalık arttı mı? Sözü kendisine bırakalım.
2: Koray Baloğlu, teşekkürler. Evet, artık müthiş heyecana saatler kaldı. Tabii ki taraftarlar da toplanmaya başladı. Şu an yanımızda da bir konuğumuz var. Önemli bir konuğumuz var. Kendisi Alman Futbol Federasyonu U19, U18, U17 teknik direktörü Necat Yüksel. Kendisiyle bu akşamki o maçı konuşacağız. Hocam, öncelikle nasıl bir maç bekliyoruz? Hoffenheim'in ligdeki kötü gidişi yanıltıcı mı? Bugün Beşiktaş'ı ne bekliyor?
3: Vallahi ilk etapta tabii ki yanıltıcı olabilir. Şu anda Hoffenheim sıralamada 17. Ama Hoffenheim şöyle bir analizlerde gördük. Bundesliga'da en fazla ceza sahasına yüksek tempoda giren bir takım. Sadece son vuruşları beceremediler ve mağlubiyetler de çoğu zaman bireysel hatalardan dolayı oldu. Takım çok agresif pressing yapan, çok yüksek tempolu oynayan bir takım. O her zaman hocalarımızın aklında olması gerekiyor. Ben diyorum ki çekişmeli maç olacak. Yani tabii ki Beşiktaş şu anda Süper Lig'de ikinci olarak gidiyor. Ama önemli bir kayıp var şu anda. İşte Flavio Pivo santroforumuz, gol tehlikesi yaratan.
1: Evet, şimdi bağlantımızı tekrar edeceğiz. Ufak teknik bir aksaklık nedeniyle ara veriyoruz ama birazdan yeniden Almanya'ya gideceğiz diyelim. Biz o sırada Beşiktaş'ın Avrupa'da 266. sınavını vereceğini hatırlatalım Avrupa'da. Bakalım genelde galibiyet oranı, beraberlik oranı nasılmış siyah beyazların.
4: UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş

0: Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 266. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 265 maçın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 360 kez gol sevinci yaşayan siyah beyazlılar, kalesinde 397 gol gördü. Siyah beyazlı ekip Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda daha önce 140 maça çıktı. Organizasyonda 63 galibiyet elde eden Beşiktaş, rakipleriyle 25 kez berabere kalırken 52 maçtansa mağlup ayrıldı. Kupa 2'deki maçlarda 221 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 182 gol gördü. Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak. Almanya temsilcileriyle oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Beşiktaş daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih'le 4'er, Leipzig ve Wolfsburg'la 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de birer kez kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar Hoffenheim'le tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
1: Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde bu sezon ilk karşılaşmasına çıkıyor. Bordo Maviler Avrupa Kupalarında bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeye hedefliyor. Trabzonspor Kup Skopje maçıyla birlikte Avrupa'daki 158. sınavını verecek.
0: Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 158. maçını Kup Skopje karşısında oynayacak.
2: Vişne topla buluştu. Edin Vişne cezalandı girdi. Trezege toparladı gol.
0: Geride kalan 157 müsabakada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşayan Bordo Maviller. Bu maçlarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.
2: Vişe topla buluşurdu, Vişe ceza alanına çıkardı. Draguş vurdu ve gol!
0: Trabzonspor Kup Skopje ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 9. kez sahne alacak. Organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç ekibi Molde ile eşleşen Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçın birini kazanabilirken 4'ünde berabere kaldı, 3 kez de yenildi. Avrupa'da bu sezon 3. karşılaşmasına çıkacak Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Macar ekibi Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetmiş ve yoluna Konferans Ligi'nden devam etmişti.
2: Adamlar çok orta cezalarına kafa toparlardı gol. Odolda.
0: Bordo Maviller 34 yıl sonra bir Finlandiya takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 1992-1993 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. turunda Turku takımıyla eşleşmişti. Karadeniz ekibi sahasında 2-0 kazanırken revanşı ise 2-2 tamamlayarak turu geçen taraf olmuştu.
1: Yeniden Almanya'ya gidiyoruz. Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi söz bir kez daha Fatih Yılmaz'da.
3: Evet, teknik bir sorun yaşadık. Özür diliyoruz. Öncelikle hocamla konuşuyorduk. Yarım kaldı. Hocam Beşiktaş'ın önemli eksikliği var demiştik. Evet. Vlahovic yok.
4: Evet. Tabii çok önemli bir santrofor. Pivot santrofor. Çok tehlikeli bir oyuncu. Onun eksikliğini inşallah diğer futbolcularla toparlayabilirler. Yani Hoffenheim'in de tabii sıkıntıları var. Benim bildiğim kadarı daha önceden yan toplarda ve kornerlerde ciddi sıkıntı çekiyorlardı. Bayağı da gol yediler öyle. Oradaki sistem markaj adam adama ve alan savunmasıyla oynuyorlardı. Onu şimdi son maçlarda toparladılar, değiştirdiler. Komple alan savunmasına döndüler. Yani... Ben çekişmeli bir maç bekliyorum. İnşallah Beşiktaş zaten şu anda formda. Kendini burada gösterir ve en azından bir puanla buradan ayrılır. İnşallah öyle bir durum olur.
3: Hocam Alman medyasında şöyle

0: Bir yorum vardı. Bu maç Hoffenheim için krizden çıkış maçı. Yani çok iddialılar. Dün basın toplantısında dinledik. Beşiktaş karşısında mutlaka puanlar alacağız dedi Avusturyalı hoca. Yine Ozan Kabak da iddialı açıklamalar yaptı. Evet. Bugün burada Beşiktaş mesela bir puanla ayrılsa başarı mıdır? Veya mutlaka 3 puan alır diyebilir miyiz?
1: Valla şu anda gönül ister ki tabii 3 puanla ayrılsınlar. Tabii Hoffenheim benim ilgilendiğim bir takım. Ben buralarda altyapılarda futbolcu bakıyorum işte milli takıma seçmeler için. Ama tabii kalbimiz ay yıldızlı görünce farklı çarpıyor. O yüzden hani belki de bir 3 puanı götürsek tabii çok sevinirim ama ben beraberlikten beraber diye biteceğini düşünüyorum. Ama Ozan da zaten dediğiniz gibi çok iddialı açıklamalar yaptı. Yani ben diyorum ki Ozan'a dikkat etmek gerekir. Çünkü o defans futbolcu olarak gole çok yakın, kornerlerde, yan toplarda hep ileri hücuma çıkıyor. Yani onu iyi bir markaj yapıp da inşallah gol kokusunu koklatmayız onlara. Yani ben beraber diyorum ama inşallah galip geliriz.
0: Hocam işte daha maça var 2-3 saat var ama taraftarları görüyoruz tabii. İçeriye de geçenler oldu. Evet. Bugün Beşiktaş aslında kendi evinde oynayacakmış
1: aynen.
0: gibi.
1: Aynen yani şu anda burada biraz su olsa boğaz diyeceğiz. Çok kalabalık bir taraftar şey var, misafirlerimiz var. Yani bakalım içeride zaten Beşiktaş'ın taraftarı bir ayrı. Tezahüratlar bir farklı. İstanbul'da stada gidenler bilir. Hatta Timo Werner zamanında kulaklarından bir rahatsızlık yaşamıştı. Leipzig o zaman Şampiyonlar Ligi'nde orada deplasmanda maç yaparken. Yani diyorum yani %100 eminim ki stat komple Beşiktaş ellerinde ve inşallah bizi şey çıkarmazlar.
0: Yani içeride insanı... de bir koreografı bekliyormuş bizi. İki takımı taraftarları da. Dileriz, temenni ederiz. Bu akşam gülen taraf Beşiktaş olur. Çünkü çok iyi başladı Avrupa Ligi'ne. 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle. Bu akşam ikinci maç Hoffenheim'ı da yenerek 2-2 yapması en büyük arzumuz. Takım kendisine güveniyor. Hoca dün kendisi açıkladı. Hedef koyulmuş. Gruplardan çıkmak birinci hedef. Dileğimiz, temennimiz bu akşam buradan bizim puanlarla ayrılmamız. Eğer sorunuz yoksa Hoffenheim'dan aktaracaklarımız bu kadar. Tabii yayınlarımız devam edecek.
2: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Konuğumuza da çok selamlarımızı iletirsiniz. Beşiktaş taraftarının coşkusu son saniye sürpriziyle birlikte işte bugün az önce kendilerinde bahsettiği gibi Almanya'da Beşiktaş deplasman takımı gibi değil, ev sahibi takımı gibi oynayacak. Stadyumda da yoğun ilgisi, alakası var Türk taraftarların, Beşiktaşlı taraftarların. Şimdi Haldun Domaç bizimle birlikte, Aspor yorumcusu. Hem Trabzonspor'un Kups Kuopio deplasmanını hem de Hoffenheim Beşiktaş maçını konuşacağız kendisiyle birlikte. Haldun abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray. Çok teşekkür ederim sana ve izleyicilerimize. Güzel bir yayın diliyorum. Güzel bir gece olsun istiyorum. Çünkü ilk iki maçta çok fazla sevinemedik. Çok keyifli geceler olmadı bizim için. Şimdi bu gece onu telafi etmemiz lazım.
2: İnşallah diyelim Haldun abi. Dilersen az bir zaman var Trabzonspor'un sahaya çıkmasına. Hemen bir 11'i de hatırlatalım bir kez daha. Bugün kalede Trabzonspor'da Onana olacak. Savunmada Pina, Samet, Mendy, Cenk dörtlüsünü göreceğiz. Melih, Buşari, Ozan merkez orta sahası var. Kanatlarda Muhammed Salah, Aral Şimşir solda, ileri uçta Onuachu, Thomas Reis. Bu 11'i tercih etti bugün sahaya da Finlandiya deplasmanında. Bu oyuncuları sürüyor. Başlangıç planımız bu şekilde. Nasıl buldun 11 tercihlerini hocanın?
3: Şimdi Koray, söylemek lazım çok derin bir rotasyon var. Ben bu derin rotasyonlarda en fazla da savunma kurgusunun değişmesine takılırım. Biraz oralara takılıyorum açıkçası. Çünkü savunma kurgusu bu kadar derin rotasyona uğrayınca biraz işler sıkıntıya giriyor. Birlikte oynama alışkanlığı, özelliği kaybolduğu andan itibaren yerleşimlerde ciddi hatalar olabiliyor. Ama sonuçta şunu da söylemek lazım. Muhtemelen Thomas Reis de bu benim söylediklerimi mutlaka biliyor. Buna göre de bir çalışma içerisine girmiş. getirmiştir. Ona özellikle söylemem lazım. Ama her şeye rağmen ben bu kadar derin bir rotasyon

0: olmasından yana değilim. Tabii ki hoca şunu düşünüyor. Buşari ile zaten o konuda açıklama yapmıştı. Yani bu iki oyuncuya bir söz vermişti. Ben Buşari'yi ve Mendy'yi oynatacağım demişti Avrupa'da. Bu güzel bir kadro derinliğidir, bir zenginliktir. Ama keşke savunmada bu kadar derin rotasyon olmasaydı diye düşünüyorum. Ama ön tarafta yine şunu söyleyebiliriz. Trabzonspor'un ön tarafı Kupskupio maçı için yeterli beceriye sahip. Salah, Onacho, Aral, yani bunlar gerçekten çok özel oyuncular. Hani şöyle söyleyeyim, o oyuncularla lig oynansa niye bu oyuncularla lig oynandı demeyiz. Ama savunma ve orta sahada işte oradaki rotasyon biraz derin olmuş. Onu özellikle söyleyebilirim. Şimdi bakacağız bu derin rotasyondan nasıl bir sonuç alacağız. Kupio'da en iyi noktasında değil, en iyi formunda değil. Şu anda kendi liginde de 3. sıralarda yer alıyor. Onu özellikle söylememiz lazım ki şunu da vurgulayalım. Yani bizim Trabzonspor takımıyla eş değer değil. Ama Avrupa öyle bir noktaya geldi ki Koray, yani Şampiyonlar Ligi'nde bir bakıyoruz, Liverpool'a 3 gol atan, Bayern Münih'e 3 gol atan takımlar var. Yani zaman artık takımların birbirlerine güç dengesi olarak çok uzak olmadığını söylemek lazım. Burada şunu söylemem gerekiyor. Trabzonspor'un kalitesini ortaya koyabilmek adına, kaliteyi ortaya koyabilmek adına mutlaka rakibi kadar mücadele etmesi gerekiyor. Eğer bunu gerçekleştirirse çok önemli avantajlar elde edecektir. Tabii bir önemli avantaj da şurada, onu da vurgulayalım. Yani ikinci bölgede sıkıştırılan toplar eğer rakip önüne gelirse, yani ön tarafta baskılar yapma çabası içerisine girerse, o takdirde Trabzonspor'un işi kolaylaşır. Hem Salah olsun hem Aral Şimşir olsun bu manada önemli işler yapacaklardır. Ha, ben maçtan umutluyum ama şunu da söylemem lazım. Keşke dediğim gibi bu kadar derin rotasyon olmasaydı. Hani sürekli oynama durumunda olmayan, şöyle bir baktım Koray, Samet, Mendy, Buşari, Ozan, Onaşu, bayağı oyuncu var, Cenk var, onu söyleyebiliriz. Bu manada bakıyorum ama oyun içerisinde sistem değişikliği gibi avantajlar elde etmiş görünüyor hoca, onu vurgulayacağım. Bu bir avantajdır. Mesela oyun içerisinde üçlüye dönebilir, Pinna'yı biraz orta sahayı kalabalıklaştıracak şekilde öne atabilir. Yani bu avantaj. Ya da Cenk'i Samet'in yanına yaklaştırıp Mendy'yi biraz öne çıkartarak orta alan gücünü yükseltebilir. Bu da tabii Trabzonspor'un elindeki önemli kozlar gibi düşünüyorum.
1: Haldun Domaç, şimdi Trabzonspor'un geçtiğimiz sezona göre özellikle kadrosunun derinleştiğini aslında bugün çok net görebiliyoruz. Senin dediğin gibi. Şimdi kenardaki hamle yapabileceği isimlere bakıyorum. Hemen şöyle yedekleri hızlıca söyleyeyim. Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çelik, Mustafa Kuzey Akçay. Bunlar belki daha az bilinen isimler ama Fabinho kenarda. Folcarelli hamlesi gelebilir. Yiğitan Çubukçu yine Oğuzhan Ertem'le birlikte var. Bunun dışında Ernest Mucci, Franculino, Cu, Savyolo. Yani şöyle, aslında önemli isimleri hemen kısaca söyleyecek olursam: Fabinho, Folcarelli, Mucci, Cu ve Savyolo. Yani 5 tane değişiklik yapılabilecek ki normalde de 11 seviyesinde oyuncu bugün kenarda oturuyor. Senin dikkat çektiğin konulardan birisi o. Bu hem hocanın verdiği sözler mi, hem de aynı zamanda iki plan bir arada mı? Neyi kastediyorum? Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi de bir böyle fiziksel olarak yük alma mı oyuncuların üzerinden sence?
0: Koray, şöyle söyleyeyim. Şu anda söylediğin oyuncular Fabinho, Mucci, Cu, Folcarelli ve Savio'yu ben de buraya yazdım. Şimdi şöyle bir gerçek var. 5 oyuncu değişimi gibi çok önemli bir avantajı oluyor hocaların. Buradaki en büyük avantaj şu olacaktır. Oyunun gidişatına göre kenardan hamle yapabileceği ve oyunun gidişatını değiştirecek oyunculara sahip Trabzonspor. Bu önemli nokta. Yani bu oyuncuların bence 5'i de ilk 11 oyuncusu konumundaki oyuncular. Böyle baktığımız zaman, yani şöyle söylüyor Thomas Reis. Diyor ki ben bir kadro sürüyorum ama kenarda öyle bir gücüm var ki sıkışırsam Çift forvete dönerim. Cuyla Onaçu'yu koyarım. Orta alanı kanatları çalıştırmak için Saviola'yı koyarım. Orta alanı zenginleştirebilirim. Folcarelli'yi koyarım. Yani elinde gerçekten de oyunun gidişatını değiştirebilecek 5 çok değerli oyuncu var. Diğer gençler de var ama yani bunlar tabii sürekli oynadıkları için söylüyorum, değiştirebilirler. Mutlaka hocalar şunu da düşünüyorlar. Yani rakibin gücüne göre bir sonraki maçın da planlamasını yapmak istiyorlar. Eğer maç kendi istediği şekilde ilerlerse, böyle bir düzende giderse, o zaman bu oyuncuları işte ilk 11'de oynamasını beklediğimiz Beşiktaş maçındaki oyuncuları kullanmayacak. Daha fit halde fizik olarak yorgun olmadan kullanma şansını bulacak. Ama eğer tabii işler olumsuz devam ederse bu takdirde bu oyunculara da başvuracaktır. Bu da senin de söylediğin gibi az önce takımın bir derinliği. Bu derinliği de sağladı Trabzonspor, onu da söyleyelim. Sakatı var, cezalısı var. Dikkat edersen bak, sakat cezalı konuşmuyoruz. Yok bir bu yoktu, Mustafa Eskiyelaş yoktu demiyoruz. Tam tersine rotasyon çok mu fazla oldu? Kenardaki 5 oyuncu hamlesiyle farklı bir noktaya Trabzonspor gelir mi diye konuşuyoruz. Bu da Trabzonspor'un en büyük avantajı.
1: Evet, Saviola, Cu, Muçi, işte Fabinho dedik, Folcarelli dedik, bu 5 ismi saydık. Ben olmayanları da, yani kadroda olmayanları da bir hatırlatayım. O zaman daha da bu derinliğin ne kadar olduğunu net bir şekilde zihnimizde canlandırabiliriz. Cabral, Vivo, kart cezalısı. Mustafa Eskiyelaç sakat. Batakov zaten uzun süredir sakat. Savic sakatlığı var. Umut Nayır, Malinovski, Okay Yokuşlu, bu isimler hepsi sakat olan futbolcular. İyileştikleri takdirde Trabzonspor'da 5 tane çok rahat oyuncu sahaya atabilirsin diyoruz ama kenarda o 5'ten daha fazlası var. Kadroda olmayanlar. Hakikaten bu sene özellikle kadro derinliği bayağı arttı. Başarılar dileyelim.
0: Koray, hatta Koray şöyle bile söyleyebiliriz herhalde değil mi? Bir 5 hemen girebilecek durumda, sakatlıktan kurtulduğunuz takdirde bir 5 daha, yani bir ilk 11 kurulabilecek bir durum da söz konusu. O da bir avantaj tabii. Thomas Reis'in elini güçlendiren bir durum. Burada tabii başkanın doğru bir şekilde planlama yaptı. Geçen sezon bunun acısını çok çekti Trabzonspor. Doğru. Bu sene aynı acıları yaşamamak için ondan ders alınarak böyle bir kadro kuruldu.
1: Evet, başarılar dileyelim Trabzonspor'a. İnşallah galibiyetle bitsin. Siz yayının başında dediğimiz gibi zaten Galatasaray ve Fenerbahçe İnşallah. Kaybederek başladılar. Bu akşam umarız Beşiktaş'ta Trabzonspor kazanır. Beşiktaş'a geçelim. Hoffenheim deplasmanı. Marsilya'dan sonra Hoffenheim'le oynuyor. Beşiktaş'ta Lig 1, Bundesliga takımları derken ciddi rakiplerle karşı karşıya geliyor. Orada da Vlahovic yok, Černý yok. Bugün nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? O maçı nasıl değerlendirirsin?
0: Şimdi Vlahovic yok, Černý yok, çok doğru. Ama şunu da söylemek lazım. Beşiktaş'ın da yine bu oyuncuları ikame edecek oyuncuları var. Yani onu özellikle söylemek lazım. Ve Beşiktaş'ın yavaş yavaş oluşan bir oyunu var. Beni burada en çok endişelendiren noktayı söyleyeyim Koray. Beşiktaş'ın şu deplasman oyunlarında iç saha oyunlarının benzerlerini uygulayamıyor olması ya da o olgunluğa erişemiyor olması en büyük handikap. Benim açımdan baktığımda öyle bir durum söz konusu. Onun için bir deplasman maçı. Ama şimdi dilim de varmıyor deplasman maçı demeye. Yani Almanya'da oynadığımız zaman zaten biz ev sahibiyiz. Hatta şöyle biliyorsun Avrupa Şampiyonlarında falan ikinci ev sahibi falan diye değerlendiriyorlar ya bizi. Yani onun için yani bu noktada çok da böyle sıkıntımız olacağını düşünmüyorum taraftar açısından. Ev sahibi gibi olacağımız bir maç. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Belli noktaları oturttu hoca. Yani hem işte geçişleri oturttu, hem de bir yandan da set hücumlarını oturttu. Bu noktada savunmada zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Kocaelispor maçının ikinci yarısında yaşanan bir süreç var. Ama şunu da vurgulamak lazım Koray. Avrupa maçları çok farklı. Yani Avrupa'da oyuncular kendi performanslarının da üzerine çıkıyorlar. Bu gerçeği söylemek lazım. Çünkü Avrupa aynı zamanda bir vitrin. Öyle baktığımız zaman ben Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında etkili olabilecek bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Sakın buna aldanmayalım ama. Yani bizim böyle bir noktamız var. Aldanıyoruz bazen. Ya Hoffenheim bu ligde sonuncu. 5 maçta işte sondan birinci. Yani bu lig dediğimiz işte hani ders çıkarmamız lazım diye söylüyorum. Bu lig dediğimiz bunun

0: Bundesliga. Yani Avrupa'da 5 majör lig var. Bunlardan biri. Ne oldu dün? Aston Villa da çok iyi durumda değildi Premier Lig'de. Ama işte o 5 majör ligden biri olduğu için Fenerbahçe gerçekten de tırnak içinde hüsrana uğradı aldığı sonuçla. Onun için de şuna hiç bakmamamız lazım. Ya Hoffenheim o gücünde değil. Sakın öyle bir şey düşünmeyelim. Beşiktaş'ın kendi oyun disiplini içerisinde bu maçı oynadığı takdirde sıkıntısı olmayacaktır. En azından arzuladığı puanı çıkarabilecek bir oyun sergileyecektir. Onu özellikle söylememiz lazım. Tabii burada işte Almanya'yı bilen Salih Özcan gibi çok değerli bir oyuncunun olması, onun ekstra motivasyonunun olması, benim açımdan baktığımızda Olaytan'ın dinlenmiş olması gibi gibi önemli avantajlar var. Tabii ki burada işte şunu da söylemek lazım. Rotasyon konusunda ben çok böyle rotasyon beklemiyorum. Yani onu söyleyeyim. Tabii imkan olsaydı mutlaka rotasyon yapabilirdi Vincenzo Italiano. Çünkü çok zorlu bir deplasmana gidecek, Trabzon deplasmanına. Ama rotasyonlu bir kadro beklemiyorum. Daha klasik bir kadroyla Beşiktaş'ın oynayacağını düşünüyorum. Zor bir maç mı? Zor bir maç. Hoffenheim zor durumda mı? Liginde zor durumda ama bir Bundesliga takımı. Bizim en büyük avantajımız belli noktalarda oyunu inşa etmiş olmamız. Yani Beşiktaş'ın bu oyunu inşa etmiş olması. Bir de tabii söylediğim gibi bu maçın Almanya'da oynanıyor olması bizim en büyük avantajımız Koray.
1: Haldun Domaç, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Beşiktaş'a da başarılar. Hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a onlardan gelecek müjdeli haberler ülkeyi mutlu edecektir.
1: İnşallah diyelim. Güzel sonuçlar bekliyoruz bugün. Haldun Domaç'la birlikteydik. Kupio, Trabzonspor, Hoffenheim, Beşiktaş maçları öncesi değerlendirmelerde bulundu kendisi. Yorumlarını size aktardık. Az önce bahsettiğimiz konu, Galatasaray mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe yine farklı şekilde mağlup oldu. Sarı lacivertliler Roma ile berabere kalmıştı. Aston Villa yenilgisiyle birlikte ikinci maçından da 3 puanla ayrılamadı. Fenerbahçe Devler Ligi'nde 1992'den sonra bir ilki yaşadı.
2: Fenerbahçe İngiltere'den ağır bir yenilgiyle döndü. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında Aston Villa'ya konuk olan Sarı Lacivertliler rakibini 6-0 mağlup oldu. İsmail Kartal'ın ekibi Kasım 1992'de Sigma Olomouc karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetten sonra Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini bu maçla yaşadı. Fenerbahçe bu sezon ilk kez kalesinde 2 golün üstünde gol gördü. Sarı Lacivertliler Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe bu mücadelelerde en fazla 1 gol yemişti. Sarı Lacivertliler ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü. Fenerbahçe bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken 6 gole engel olamadı. Fenerbahçe yaklaşık 3 yıl önce İsmail Kartal yönetiminde 30 Kasım 2023 tarihinde Norşeland'a konuk olduğu maçta da rakibini 6-1 mağlup olmuş. Ayrıca Sarı Lacivertliler Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da yenilgi yaşadı. Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanya Spor'u konuk edecek Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak.
1: Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi ve sonrası yapılan açıklamalar soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gerek kulüp açıklaması, gerek İsmail Kartal ve futbolculardan Milan Škriniar'ın sözleri tartışılmaya devam ediyor.
3: Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 kaybederken maç öncesi ve sonrası yapılan açıklamalarda çok konuşuluyor. Kulüp resmi sitesi İsmail Kartal ve Milan Škriniar'ın yaptığı açıklamalar soru işaretlerini beraberinde getirdi. Maçtan 2,5 saat önce Marco Asensio'nun tedbir amaçlı kadroya alınmadığı kulüp tarafından duyuruldu. Asensio son taktik antrenmanda takımla çalışmasına 4 saatlik uzun İngiltere yolculuğuna rağmen kadroya giremedi. Fenerbahçe takımı Aston Villa maçı için otelden ayrılırken futbol direktörü Uğuz Çetin'le Marco Asensio'nun sohbeti sosyal medyada çok konuşuldu. Asensio'nun kadroya alınmadığı

0: Yaptığı açıklamasında N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun kadroya dahil edildiğinin bildirilmesi ise dikkat çekti. Maçın ardından İsmail Kartal N'Golo Kante'yi almak istediğini ancak Fransız yıldızın oyuna girmek istemediğini söyledi.
1: Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremeyeceğim dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi.
0: Milan Škriniar ise maç sonunda bireysel hatalara dikkat çekti. Slovak oyuncu birlik olmalıyız vurgusu yaparak böyle maçlardan sonra bizim yüzümüzü göstermemiz gerekiyor. Saklanmamamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak seviyemizi yukarı çekmeliyiz. Bizim için en önemli şey hem teknik olarak hem oyuncular olarak birlik olmaya devam etmemiz. Birlik olup sıkı bir şekilde çalışmalıyız şeklinde konuştu.
2: 19 yıl sonra iki takımla birlikte mücadele ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir haftayı geride bıraktık.
0: Türk futbolu Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir haftayı geride bıraktı. Galatasaray dünya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup olurken Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanından 6-0'lık ağır yenilgiyle döndü. ...19 sezon aradan sonra Devler Ligi'nde iki takımla temsil edilen Türk futbolu... ...bu sonuçların ardından Avrupa'daki rekabet gücünü yeniden sorgulamaya başladı. Sarı Kırmızılılar ilk iki maçında puan alamadı. Sporting ve Barcelona karşısında toplam 7 gol yiyen Galatasaray... ...2 gol atabildi ve -5 averajla 35. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise Roma karşısında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Aston Villa'ya kaybetti. İki maçta 1 puan toplayan Sarı Lacivertliler 1 gol atıp 7 gol yedi ve -6 averajda 28. basamakta yer aldı. Ancak bu tablo sadece 2 haftalık sonuçlarla sınırlı değil. Türk takımlarının Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonundaki son yıllarına bakıldığında da kötü tablo devam ediyor. Ön eleme turlarını geçerek lig aşamasına ulaşmak Türk kulüpleri için nadir görülen bir başarı haline geldi. Galatasaray 2023-24 sezonunda bu yolla Devler Ligi'ne katılırken Fenerbahçe de bu sezon aynı başarıyı gösterdi. Eleme turlarındaki başarısız görüntü eski statüdeki grup aşamalarında da devam etti. Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda grubunu lider bitirerek son 16 turuna yükselmesinden sonra Galatasaray geçen sezon aynı başarıyı yakalayan tek Türk takımı oldu. Aradaki 7 sezonda hiçbir Türk takımı ilk aşamayı geçerek eleme turlarına kalamadı. Yeni formatla birlikte ise kötü başlangıçları telafi etmek için daha fazla fırsat bulunuyor. 36 takımın mücadele ettiği lig aşamasında ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna kalırken 9 ile 24. arasındaki takımlar playoff oynama hakkı kazanıyor. Galatasaray geçen sezon yeni formattaki ilk mücadelesinde Frankfurt'a 5-1 mağlup olmasına rağmen sonrasında topladığı puanlarla playoff aşamasına kaldı. Sarı Kırmızılılar Juventus'u eleyerek 12 yıl aradan sonra son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kadro kalitesi ve transfer harcamalarıyla Avrupa'da daha rekabetçi olmayı hedefleyen iki temsilcimizin bu kötü başlangıcın ardından nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe 20 Ekim'de sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim'de Lille deplasmanına çıkacak. Temsilcilerimizin hedefi kötü başlangıcı geride bırakarak 36 takımlı lig aşamasında ilk 24'e girmek ve Avrupa'daki iddialarını sürdürmek olacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. 9 karşılaşmada tam 45 gol atıldı.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta çarşamba günü oynanan 9 maçla tamamlandı. Gecenin en dikkat çeken sonuçlarından biri Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti.

0: oldu. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Gecenin vitrin maçındaysa Manchester City sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İlk yarıda Désiré Doué, Osman Dembélé ve Vitinha'nın golleriyle 3-0'lık üstünlük kuran Fransız temsilcisi, ikinci yarıda Erling Haaland'ın gollerine rağmen sahadan 4-2 galip ayrıldı. Akliuş, Paris Saint-Germain'in 4. golünü kaydetti. Real Madrid ise Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 3-1 geriye düşen İspanyol ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girdiği ve 2 asist yaptığı mücadelede Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Enrique ve Antonio Rüdiger attı. Roma'nın golleri ise Martin Derun ve 2 kez ağları havalandıran Malin'den geldi. İlk haftada Inter'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, üst üste 2 İtalyan rakibini de devirerek 6 puana ulaştı. Gecenin bir diğer gol düellosu Lask'la Liverpool arasında yaşandı. İngiliz ekibi deplasmanda 6-3 kazanırken Bradley Barcola hat-trick yaptı. Norveç temsilcisi Bodo Glimt de Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek dikkat çekti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk de sahasında Ajax'ı 3-1 yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Ukrayna ekibi geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Bu galibiyet Arda Turan'ın antrenörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Gecenin diğer maçlarında Feyenoord Como'yu 3-2 mağlup etti. Real Betis Porto karşısında 3-2 kazanırken Stuttgart'ta Slovan Bratislava'yı 3-0'lık skorla geçti. Çarşamba gecesinde atılan 45 golle birlikte Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde hücum futbolunun öne çıktığı bir gece oldu.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının tamamlanmalarının ardından teknik direktörlerin yapmış olduğu açıklamaları ekrana getiriyoruz.
2: Roma güçlü değil, çok güçlü bir rakip. Karşılaşması zor bir takım. Ama enerjilerinin bir noktada tükeneceğini biliyordum. Yapmam gereken değişiklikleri yaptım ama dürüst olmak gerekirse ilk yarıda bizi ezip geçtiler. O süreçten ben sorumluyum. İkinci yarıdaysa övgüyü oyuncularım hak ediyor. Bu arada sizce İspanyol futbolu için önemli bir maç öncesinde İspanyol bir takımın oyuncusunun 4 maç ceza alacağını öğrenmesi normal mi? Vinicius'un cezası ertesi gün açıklanamaz mıydı? Portekizce'de bir atasözü vardır. Kediyi saklamaya çalışsanız da kuyruğunu görürsünüz. Ama artık anladığım kadarıyla kedi özgür. Her şey utanmadan yapılıyor.
3: Maçın sonuna doğru enerjimiz tükendi. Benim kızdığım bu kadar kolay gol yiyor olmamız. Yediğimiz gollerde pasif göründük ve bu beni rahatsız ediyor. Onun dışında maç tamamen farklı bir hikayeydi. Çaresiz kaldılar ve tüm hücum oyuncularını sahaya sürdüler. Bence üstün olan taraf bizdik. Sadece son 7 dakikaya odaklanacak halim yok. Ancak maçların sonuna kadar izlenmesi gerektiği açık. Hızlı tepki vermeli ve bu maçı geride bırakmalıyız.
1: Evet, Euroleague ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Darfin sahaya çıkacak. Şimdi Engin Can Çelik bizimle birlikte. Kendisine bu maç öncesi sözü bırakacağız. Maça dair notları bize aktaracak.
4: Koray, çok teşekkürler. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Mücadelenin başlamasında 1 saat 20 dakikadan az bir süre kaldı. Çift maç haftasının ikinci mücadelesinde saatler 20.45'i gösterdiğinde Fenerbahçe Tarfin Partizan'ı ağırlayacak. Eurolig'e çok iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, geride bıraktığımız 5 mücadelede 4 galibiyet almıştı ki o mücadeleler de aslında zorlu mücadelelerdi. Euroleague'in sezonlu birinci hafta mücadelesi Bologna'ya karşı açmıştı. Taraftarı önde açmıştı. 78-68'lik galibiyetle ayrılmıştı Fenerbahçe Tarfin takımı. Daha sonrasında ise Bayern Münih'i ağırlamıştı. Çift maç haftasında Bayern Münih'i de farklı bir skorla yenmişti. %76 galibiyetle yenmişti ki o mücadelede öne çıkan isimler vardı ki Bad Boldy gibi, Nicolò Melli gibi önemli isimler. Fenerbahçe Tarfin'in etkili isimlerinden bir tanesiydi ki daha sonrasında da Dubai Basketbol ki Euroleague'in en popüler takımlarından, bütçe anlamında da çok iddialı takımlarından biri aslında Dubai Basketbol. Dubai Basketbol mücadelesinde de 76-66'lık skorla ayrılmıştı Fenerbahçe. Tabii ki daha sonrasında da bir zorlu deplasman

0: damadı aslında Yunanistan'a gitmişti. Panathinaikos'a gitmişti ki Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'a maalesef ki o mücadelede galibiyet serisi son bulmuştu. 92-74'lük mağlubiyetle ayrılmıştı ki o mücadelede de aslında fiziki anlamda zorluklar yaşamıştı. Fenerbahçe tarihi ki Sarınas Çeskevçüs de bu açıklamaları yapmıştı. Daha iyi mental anlamda hazırlamamız lazım. Daha fizik anlamında hazırlanmamız lazım ifadelerini kullanmıştı ki geçtiğimiz günlerde Žalgiris mücadelesi vardı. 5. haftanın ilk mücadelesiydi. Çift maç haftasındaki Žalgiris mücadelesinde de tanıdık bir sima vardı. Thomas Vasilius ki geçtiğimiz dönemde Sarınas Çeskevicius'un da yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. O mücadeleden de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin 99-80 galibiyetle ayrılmıştı ve bugüne bakacak olursak bugün de zorlu bir rakip Kızıl Yıldız. Aslında onlar da Euroleague'e iyi bir başlangıç yaptı. Geride bıraktığımız 5 mücadelede 3 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı ki zorlu mücadelelerden galibiyetle dönmüştü. Tabii ki de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin bugün galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak ki önünde 3 zorlu deplasman var. O deplasmanlara da bakacak olursak Olympiakos, Valencia, Real Madrid gibi Euroleague'in istikrarlı takımlarını deplasmana gidecek Fenerbahçe Tarfin. Bugün tabii ki de galibiyetler aldığı takdirde ki üst basamaklarda kendini korumak istediğini de ifade edelim. Tabii konuk takım Partizan'a da çok kısa değinecek olursak onlar da Milano, Olimpia Milano'ya ağırlamış 92-76 skorla galibiyetle ayrılmıştı ki Paris Basketbol mücadelesinde de 79-92'lik galibiyetle ayrılmıştı. Onlar da tabii ki de Partizan'da bu sezon istikrarlı bir takım, iddialı bir takım çizgisinde devam ettiklerini ifade edelim ki geçtiğimiz haftalarda onlar da Panathinaikos deplasmanından 55-72'lik skorla ayrılmıştı. Tabii ki de onlar da bugün galibiyet için sahaya çıkacağını söyleyebiliriz. Saatler 18-15 itibariyle taraftar kapıları açıldı. Yaklaşık 12.500-13.000 kapasitede bir salondan bahsediyoruz ki hafta içi olması münasebetiyle tabii ki İstanbul'da da 2-3 gündür yoğun sulama şartları var. Taraftarların da yavaş yavaş ilkel etkinlik ve spor salonuna geldiğini ifade edelim. Artık iki takım oyuncuları da son hazırlıklarını yapmak için parkeye çıktılar. Herhangi bir sakat oyuncunun bulunmadığını ifade edelim Fenerbahçe Tarfin adına. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin adına ki Shane Larkin'in de artık yavaş yavaş ritim bulduğunu ve ki Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde de geçtiğimiz haftada süre aldığını ki bugün de Koç Sarınas Çeskevicius'un süre vermesi durumunda sahada olacağını da ifade edelim Koray Baloğlu.
1: Engin Can Çelik'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Fenerbahçe Tarfin'e de başarılar diliyoruz. Futbolda da tabii ki Trabzonspor'a ve aynı zamanda Beşiktaş'a bu akşam ikisi de sahaya çıkacak. Biz ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Paderborn Hoffenheim'la karşı karşıya Bundesliga'ya yükseldikten sonra Paderborn gol atamadı henüz ama 1 puan aldılar 0-0'la. İlk gollerini arıyorlar. Hoffenheim ise biraz istikrarsız başladı ve hafta içinde de Ofi'ye kaybettiler Yunanistan'da. Şimdi sekti top. Vuruş geçmedi. Çok uzaktan direkten döndü. Çufal iyi vurdu ama direk. Ralf Ketterman. Ulrich kesti içeriye. Seken top. Castañeda vuramadı istediği gibi. İkinci kez denedi. Sekti bağlara gitti. Paderborn'un Bundesliga'daki ilk golü biraz da şansıyla geliyor. Castañeda

Uzun bir top Nikolas'tan. Piringer. Kurda. Çok güzel sıyrıldı Kurda. Çevirdi Marino. 2 oldu. Paderborn. Avrupa yorgunu Hoffenheim karşısında 2-0 önde.

0: Paderborn ilk galibiyetini alıyor. Hoffenheim 3 puanda kalıyor. Paderborn puanını 4 yapıyor.
1: Perşembe günü önümüzdeki hafta içerisinde temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri arasında yer alıyor. Rakibi oluyor Hoffenheim. Bu stadyumda oynanacak mücadele ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Ozan Kabak uzaktan bir şut. Hemen karşılaşmanın başında Ozan indirdi. Aslani vurdu ama bu top için hazırlıklıydı Hoyer Fernandez. Lokonga ve Vieira ikilisi şimdi ceza alanına doğru bakıyorlar. Oliver Baumann arkadaşlarını uyardı. Orta geldi içeriye. Arkaya açılan top gol pozisyonu. İçeriye çevrildi. Direkten döndü ve gol. Yusuf Poulsen. Milyar öncesinde de atmıştı. Şimdi de atıyor. Hoffenheim deplasmanında Hamburg 1-0 önde. Gol Yusuf Poulsen. 12. dakika. Büyük bir şok Hoffenheim taraftarları için. Uter Burher seken top bir şut. Aslani sekti. Bir şut daha gelebilir. Iska geldi. Çufal yaptı ortaya içeriye doğru. Burher'den kafa geldi. Aslani'den önce Hoyer Fernandez. 5 dakika ilk yarının sonuna eklenen süre. En az 5 dakika daha oyun devam edecek. Baskı sonuç verdi. Sağ kanatta topu kazandı Hoffenheim. Burher önünü alamıyor. Topu atak devam ediyor. Bir çalım geldi. Şut geldi. Top ağlarda gol. Hoyer Fernandez elinin altından kaçırıyor topu. Bambase Conte'nin attığı golle Hoffenheim beraberliği yakalıyor.
2: Im Vorfeld der Torerzielung vor. Die Spielfortsetzung lautet direkter Freistoß für Hamburg.
1: Evet, beklendiği üzere karar açıklandı. 45+4'teyiz ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Orta geldi içeriye. Lemperle'den kafa. Hoyer Fernandes'e kent top. Bornal topu kendi ağlarıyla buluşturuyor. Köşe vuruşunda tehlikeli bir orta ceza sahası içerisine Hoyer Fernandez bu kez kalesinde başarılı oldu. İyi bir kurtarış yaptı ama devamında talihsiz bir an bu kez Bornau için. 1-1'lik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Bambase Conte çekti soluna. Bambase Conte! Hoffenheim 2-1'e getiriyor skoru. Direğe de çarpan top. Ağlarla buluşuyor sahnede. Bambase Conte var.
3: İptal edilen gol sağa çekip, sağa çalım atıp sağ ayakla yaptığı vuruş. Burada sola çekip sol ayakla.
1: Sağ kanada doğru. Wolfe hareketlendi. Bernardo savunmak istiyor. Wolfe içeriye çevirdiği yerde kaldı. Faul beklentisi düdükte geliyor. Bernardo'nun sarı kartı var.
3: Yani şaşırtmıyor.
1: Kart çıkmadı bu arada. Yoğun itirazlar var. Çıkacak mı acaba? Evet. 10 kişi Hoffenheim. Bernardo ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor. Hamburg'da çatışını kullanacak Vieira. Hemen kullandı Terem Moffi. Yükseltti topu. Stange önünü alma çabası. Stange müsait pozisyon. Stange 2-2. İtirazlar var. Hamburg beraberlik golünü buluyor. Golün adı Otto Stange. 80. dakikada skora yeniden denge geliyor. SNP Arena'da Hamburg golü buluyor. Şu anda bir elle oynama kontrolü yapılıyor.
2: In der Torentstehung lag sowohl ein Foul als auch ein Handspieltor.
1: Ve ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Skor yeniden 2-1'e geliyor. Muhal yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Terem Moffi. 2-2. 83. dakika. Az önceki gol iptal oldu ama söyleyecek bir sözü daha vardı Hamburg'un. 2-2'ye geliyor skor. Vieira yaptı ortayı. Ceza sahasında kafa vuruşu savunmadan gelişine bir şut ve gol. Hamburg golü buluyor 90+4. Miro

asist, bir de gol ama ne gol. Kader golü, 3-2 önde Hamburg. 90+4. Tizer çok üzgün. Hoffenheim çok üzgün. Kaleci Baumann da ceza sahası içerisinde. Kafayla arka bölüme doğru yükselen top. Baumann hareketlendi. Sol kanada doğru bir taş daha mı? Hayır. Son düdük geliyor. Hamburg 10 kişi kalan Hoffenheim karşısında 3 puanı 3 golle alıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: İdefix.
3: Reklam. As.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Gökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var, Kartal dokunamadı, Willink karşı karşıya kaldı, Willink, Lübel, Lübel, karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
2: Başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Midtjylland. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Ço. Francolino attı Ço'da mı? Francolino, Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
2: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdüç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: var zaten.
2: Sarı. İkinci sarı kart. Midtjylland.
3: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık.

0: için her şey yolunda. Emefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metin Antia'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henanço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahasına. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözde rakimde ve maçın rakibi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Otana. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlar da gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodri çeke. Tekrar Van Buren. Slonjic açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Darida'dan siz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel ise açıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarış var.
1: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. İtalyano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
2: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyor. Yani
1: Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
2: İşte bu.

0: paylaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Granone 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyeti almayı başarıyor. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
1: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Şermi yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vassal Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun Kökçü ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. İşte baskı. Çerni kazandı.
2: Vuruş.
0: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vassal Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Vassal Çerni'den.
3: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Granone karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Vassal Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Evet, Vassal Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi ilk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinçat dışarıya gönderiyor. Didi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan. Reklam.
1: A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Avrupa Ligi özele hoş geldiniz. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu gece Avrupa'da sahne alacağını hatırlatarak başlayalım. Şu sıralarda Trabzonspor Kupyo deplasmanında 2-0 önde. Saatler 22'yi gösterdiğinde bu kez Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkacak. Trabzonspor bugün Avrupa'daki ilk maçında Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisiyle karşılaşıyor. İlk yarıda da iyi bir oyun ortaya koyuyor Trabzonspor, skor olarak da oyun olarak da şu ana kadar istediği her şeyi yapmayı başardı Bordo Mavililer. 3. dakikada Onuachu perdeyi açtı, erken bir golle 1-0 öne geçtik. Ardından da 44. dakikada bu kez süper yıldız Muhammed Salah sahneye çıktı ve Trabzonspor skoru Kups karşısında 2-0 yaptı. İlk yarının bitmek üzere olduğunu söyleyelim. Karşılaşmanın hakemi 2 dakikalık uzatma verdi. Şu anda ilk dakikası tamamlanmak üzere. Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'la birlikteyiz. Hem Kups Trabzonspor maçını hem de Hoffenheim Beşiktaş maç önünü değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın da Almanya'da deplasmanda oynayacağı maç öncesi ilk 11'i belli olacak. O 11 de belli olduğunda Beşiktaş maçında konuşacağız. Şimdi devre arasının artık olmasına yaklaşık 1 dakikalık bir zaman dilimi var. Kups Trabzonspor rakip sahasında. Trabzonspor sahasında düzeltiyorum. Ve boşluk bulmaya çalışıyor. Bordo Mavililer şu an için iyi savunuyor. Onu söyleyebiliriz. 3. dakikada Onuachu gol atmıştı. Ne yazık ki daha sonra sakatlandı ve sahayı terk etmek durumunda kaldı Onuachu. Yerine Ju oyuna dahil oldu. Franculino Ju. Şimdi uzaklardan zayıf bir şut. Onu ana rahatlıkla bunu kurtardı. Pasane'nin şutunu. Zeki Uzundurkan hoş geldiniz. Okan Koç sen de.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Çok güçlü bir rakip diyemeyiz zaten. Doğru. Trabzonspor'un oynadığı takım için. Doğru. Ama en azından Trabzonspor yine bekleneni yapıyor şu anda sahada.
1: Doğru. Trabzonspor bir defa Konferans Ligi'nde yarı finali hedefliyor. Belki kupayı hedefliyor. Bunu Kups gibi bir zayıf karşısında Salah oynatarak gösterdi. Aslında Avrupa'ya bakış açısı bu olmalı. Salah bir dünya yıldızı. Salah ki Trabzonspor'un önünde

0: de bir de derbi var. Ona rağmen Salah'ı ilk 11'de oynatmak
1: ikinci yarı oynatır mı sen?
0: Thomas Reis için. Onu bilemem tabii. Bu kupaya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Büyük takım her zaman Avrupa'da en iyi kadrolarla.
1: İlk yarı bitti.
2: Evet, ilk yarı tamamlanıyor. Trabzonspor Kup deplasmanında 2-0 önde, soyunma odasına giriyor. 3. dakika Onuachu, 44. dakikada Muhammed Salah'ın attığı gollerle birlikte temsilcimiz avantajlı bir skorla içeriye giriyor. Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendireceğiz. Ardından da Offenheim Beşiktaş maçını konuşacağız. Zeki Uzundurukan'la birlikte devam ediyoruz. Erken gol Onuachu attı, evet, ama evet, sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı Zeki abi. Evet. Sen de az önce dikkat ettin, yani Salah'ın oynaması aslında bir nevi bir anlamda hem faydalı, evet, hem de riskli.
0: Ya şunu anlamıyorum herhalde. Ben bugün uzun uzun yazdım Fenerbahçe maçından sonraki yazımda. Yani Trabzonspor'da kolayına kaçabilirdi. Salah için bir açıklama yapardı. Tedbir amaçlı Salah'ı Kups maçında oynatmayacağız. Ya bir de Şampiyonlar Ligi maçında en iyi kadrolarla çıkmamak, oraya önem vermemek. Ya ne oluyoruz biz, bize ne oluyor onu anlamıyorum. Yani bizim teknik adamlarımızın vizyonu bu kadar mı? Ya ben şaşırıyorum. Taraftardan en ufak bir tepki yok. Yönetimlerden en ufak bir tepki yok. Yıllardır 18 yıl özlem duyulmuş ki Trabzonspor'un da özlemi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya biz Avrupa'da başarılı olmayacaksak, Avrupa'da iyi sonuçlar almayacaksak, annemizin liginde şampiyon olsak, sıradan bir maçı kazansak ne olur? Taraftarın da vizyonunu yok ediyoruz. Ben ona üzülüyorum.
1: Niye o zaman?
0: Taraftarların da vizyonu. Ama alırken ne oluyor? Transferleri yaparken Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyoruz, değil mi? Sen en iyi oyuncunu oynatmıyorsun. Ya buna maalesef herkes duyarsız artık. Ben bir önceki takım oyununda geçen hafta söyledim. Ya bu akıl işi değil dedim ya. Bu gidiş iyi bir gidiş değil bizim için dedim. Nitekim korktuğumuz başımıza geldi yani. Ondan sonra 6 gol yersin, Alanya Spor maçına bakacağız dersin. Ya bu bir vizyon değil. Koskoca Fenerbahçe kulübü ya. Şimdi Trabzonspor kulübü yapsa da yine aynı şeyi söylerdim. Yani Kups olsa sen en iyi kadrona çık, skoru al. Ondan sonra kime koyuyorsan koy oyunu. Onuachu'yu oynatmış mesela, sakatlandı oyuncu. Yani Thomas Reis'i ben tebrik ediyorum. Ne olursa olsun biz Avrupa'ya çıkıyorsak, bu derecelere Avrupa için ligde mücadele edip kazanıyorsak burada da iyi oynamak zorundayız. Çünkü bu takımların Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri, dört büyükler. Çünkü milyonlarca taraftarı var. Ve Avrupa'da da takımlarını gururla izlemek isterler. En iyi kadroları görmek isterler. Tabii ki yani Trabzonspor için bir idman maçı gibi. Ki Trabzonspor'un hedefi burada zaten ilk 8. Yani evet, ilk 8'e ilk etapta girmek. Yani burada kolay kolay maç kaybedeceğini de düşünmüyorum Trabzonspor'un. Ama dediğim gibi medya olarak, hani diyorlar ya, medya çok fazla bu hani yol göstermiyor, yön göstermiyor. Evet, gösteriyoruz kardeşim, ama dinleyen kim yani? Okuyan kim? Gerçekten öyle. Yani çok büyük bir ülke futbolunun çok büyük sorunu var. İşte hakemleri konuşuyoruz. Milli takımın teknik adamlarını konuşuyoruz. Milyonlarca taraftarı olan bir kulübün teknik adamı en iyi kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıyorsa, o dakika ben o teknik adamla çalışmam. Git kardeşim, senin vizyonun bu kadarmış derim. Kim olursa olsun bunlar önemli şeyler. Ve herkes duyarsız artık. Herkes duyarsız. Yani lig maçı, lig odaklanmış. Annemizin ligine ne kadar değerli bu şampiyonluk. Her sene şampiyonluk var annemizin liginde. Ya kazanılan paraya bak, annemizin liginde sen toplam 6-7 milyon euro para kazanabiliyorsun. Bütün sezon boyu elde ettiğin başarılarla. Ya Şampiyonlar Ligi'nde katıldın mı 30 milyon euro kazanıyorsun. Burada 2,5-3 milyon euro kazanıyorsun galibiyet başına. Ne yani, ben gerçekten çok doldum. Ben bu konularda ne bir yöneticiden, eski yeni yöneticiden, herkes duyarsızlaşmış. Maalesef duyarsızlaşmış. Kimse, ya bugün gazetelerde yazılara da bakıyorum. Yavan yazılar. Ya buraya niye değinmiyorsunuz kardeşim? Yani burada bu mücadele mi olur yani? Ya oyuncuların mücadelesine bak. Biz yani oraya dönmek istemiyorum ama evet, oyunculara da şu denmiş belli ki. Yani sıkmayın, sakatlanmayın. Hani biz burada başarılı olamayız. Daha baştan teslimiyet. Oysa başlangıç ne kadar iyiydi. Trabzon'a gelirsek, Trabzonspor Avrupa'da başarılı olmak zorunda. Bak, tarihi bir fırsat yakalamış. Şampiyonlar Ligi, evet. Yani orada çok başarılı olmak zor. Ama ben

0: Ben o yıllardır katılan Okan Hoca'yı vizyonu nedeniyle tebrik ediyorum. Ne olursa olsun en iyi kadrolarla çıkmaya çalışıyor. Hatalı kadrolar, taktikleri, yenilgiler olabilir ama Galatasaray en azından bu işe ciddiyetle bakıyor. Trabzonspor'un da bakması lazım. Çünkü Trabzonspor bu kadroyu kurduysa, Salah'ı aldıysa ve Konferans Ligi'ndeyse, Konferans Ligi'nin en pahalı 6 kadrosundan biri Trabzonspor'un kadrosu. O zaman sen burada yarı final, final oynayacaksın. Belki de kupayı alacaksın. Bana anlatamaz kimse 8'e kalamazsa Trabzonspor. En şiddetli ben eleştiririm Trabzonspor'u ve hocayı. Ya buralarda başarılı olacaksın. Yani mecbursun. Sen buralardan başarılı olup bütün yani Trabzonspor'un gücünü, ismini dünyaya tanıtacaksın. Ve kupaysa kupayı alacaksın gerekirse. Ligi feda edeceksin. Lig her zaman var. Burada belki kupayı alacaksın. Feda et ligi ne olur ki? Bu sene feda edersin, seneye şampiyonluğu oynarsın. Ama böyle bir fırsatı bir daha yakalayamazsın. O yüzden ben hocayı tebrik ediyorum. Yani ideali yakın bir kadroyla çıkmış. Tabii ki
1: aslında değişiklikler var bu
0: tabii,
1: arada.
0: Tabii Mendy Bukhari'yi oynamak, o zaten burası için tutuldu biliyorsun. Avrupa kontenjanı için. Savunmada tabii ki.
1: Fabinho, Mucci, kenarda.
0: Ama oyunun gidişatına göre daha değişiklikler de olur. Daha da rotasyon olabilir. Ama başlangıç 11'ini ben beğendim. Kups karşısında da tam anlamıyla ideal bir 11'le çıkmak önemli değil. Ben herkesin, kamuoyunun genel görüşü şuydu. Salah'ı oynatmaz. Salah Mısır milli takımında biliyorsun sentetik çim diye oynamadı. Hocası Mısır milli takımında hocası oynatmadı. Sıkıntılı, sakatlanabilir diye. Evet. Trabzonspor sentetik çimde oynattı. Salah'ı gayet de iyi oynuyor. Yani Salah'ın da burada Trabzonspor, hani ben oynarsam işte Beşiktaş maçı var, işte sakatlanabilirim, oynamayayım dememiş. İstemiş ki oynuyor. Hoca da risk, hani sakatlanma her maçta olabilir. Sentetikçim olmaz. Pırıl pırıl bir zeminde de sakatlanabilirsin. Onu Acho'nun sakatlığını şimdi sentetikçime mi bağlayacağız? Onu da bilmiyorum. Belki ondan sakatlanmış olabilir ama Trabzonspor ilk yarıda iyi görüntü verdi. Ben Trabzonspor'un bu işe ciddi eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'dan bir kupa daha gelecekse biz Konferans Ligi'nden ancak kupa getirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden buraya katılan takımımızın da büyük bir ciddiyetle maçların oynaması gerektiğine inanıyorum.
1: Konferans Ligi'ndeki takımları tabii hatırlatırım ben yine. Evet. Ajax, Atalanta, tabii. Brighton, Freiburg var, Hetafe var. Şöyle bakıyorum yine hızlıca. Kopenhag var, Monaco var, Nordsjælland, Panathinaikos gibi, Braga gibi takımlar var Konferans Ligi'nde. Twente var yine aynı şekilde. Yani çok çantada keklik de değil. Özellikle Brighton gibi takımlar, Ajax.
0: Trabzon'un grubunda Kızılyıldız'la zorlu maç. Ama olsun, savaş yani. Bir mücadele görelim. Belki gideceksin, önün açılacak. Gideceksin. Ben bunu istiyorum Trabzonspor'dan. Şampiyonluktan çok daha değerli. Yani Konferans Ligi kupasına biliyorsun Mourinho ağlamıştı aldığında Roma'yla. Ya o kadar aslında güzel bir kupa. Yani kulübün tarihine geçecek bir kupa olur. Avrupa'dan gelecek kupa. Şampiyonluktan daha kolay bence. Bizim lig şampiyonluğundan Trabzonspor için Konferans Ligi şampiyonluğu daha kolay. O zaman oraya odaklanırsın. Ya bunun hesabını şimdiden bence yapmışlar. Ya biz burada gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Gerekirse ligi feda edelim. Ne olacak ki? Belki final oynamak da büyük bir şans olur. Yarı final de önemli. O yüzden hani burada Trabzonspor'un Avrupa'ya odaklanması daha önemli diye düşünüyorum.
1: Okan, nasıl buldun Trabzonspor'u ilk yarıda?
2: Şimdi Zeki abi çok önemli yerlere değindi. Bizdeki en büyük problem ne biliyor musun? Çok önemli, çok maliyetli, kaliteli oyuncular alıyoruz. Bireysel olarak bakarsanız mesela hakikaten sahaya çıktığı zaman problem çözebilecek profilde, karakterde, potansiyelde oyuncular diyoruz ama bizdeki az önce söylediğim gibi en büyük sıkıntı Zeki abi bir sistem, bir oyun yok. İşte bunu şimdi İtalyan'a oturtmaya çalışıyor Beşiktaş'ta. İşte sen bu oyuncuları aldığın zaman sadece ligimizde bireysel olarak tamam maçları çözüyorsun ama oyun gücü olarak bakıyorsun, deplasmana gittiğin zaman problemler yaşıyorsun. Sen bir oyun gücü bu oyuncularla oluşturduğun zaman tadından yemez. O zaman Avrupa'da başarılı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olursun. Şimdi bakıyoruz son iki günde oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarına. Şimdi sen bir rotasyon olsun olmasın fark etmiyor. Bir reaksiyon gösterebilirsin. Fenerbahçe içeri bir reaksiyon gösterdi. Pozisyonları oldu mesela Oğuz'da, Vedat'la. Onlar gol olmuş olsa farklı bir senaryo izleyebilirdik orada. Zaman zaman o sekansların içerisinde seanslarda iyi böyle tedaviler uyguladı Fenerbahçe orada. Şey yaptı ama yani o kadar basit goller yememesi gerekiyor. Şimdi bakıyorsun çok talihsiz ve şanssız bir gün yaşadı orta sahadaki
1: İsmail.
2: İsmail. Yani o bölge

0: Adam markajı deriz, bölge markajı deriz. Zaman zaman o bölge markajı yaptığı zaman pas atacak adamı da engellersin. Yani ulan bak der, burada bir adam var, bölge markajı yapıyor. Bu problemlerle karşılaşıyorsun. İşte oraya gittiğin zaman sadece bireysel ayaklara bakarsan, tabelaya bakar, arkana bakar, döner gelirsin sevgili Koray. Bir. İkincisi, Trabzon'a gelirsek, Trabzonspor bugün yani ilk yarı müthiş top oynadı. Oyun disiplininden, sisteminden ve rakibi küçük görmedi. Sahaya çıktı, kazanmadığına ne gerekiyorsa yaptılar. Şimdi Salah denilen bir oyuncu var. Hep söyleriz, bana göre dünyada son 20 yılda ilk 5'e sokabileceğim oyunculardan bir tanesi. Hep yani kimi Mbappe dersin, Messi dersin, Ronaldo dersin. Aklına kim geliyor 4. isim mesela? Neymar dersin. 5. isim de o 5 kişinin arasına Ronaldo, Messi'nin dışına değerlendirsin. Sana göre, bana göre, ona göre. Ama Ronaldo ile Messi, sana göre, bana göre, ona göre dersek evet, sıkıntı olur. Yani onun futbol zekasını, aklını tartışırım. Bugün mesela attığı pasta onu açıyor. Hep deriz ya, saha içinde işte bu seviyedeki oyuncular iki hamle sonrasını düşünüyor.
1: Şut atar gibi pas attı değil mi önüne?
0: Şut atar artı, yani adam sen yeter ki koş. Koş, göster. Adam bir sonraki hamleyi düşünerek ve o hamlede sen yeter ki göster dediğim yerde o pası atabilecek yetenek, potansiyel var. Ben Salah gibi bir oyuncuyla sahada oynamış olsam ne yaparım biliyor musun? Hiçbir şey yapmam. Salah'ın ayağına top geldiği zaman ayağımı istemem topu. Hücum oyuncusu. Koşu yaparım. 5 kere koşarım, 3 kere buluşturur beni. 3. de kaleciyle karşı karşıya kalır. Atarım atmam o bana kalmış, becerime kalmış bir şey. Ama o topu bana atar. Bak bugün Onaço onu yaptı.
2: Evet.
0: Onaço'nun en büyük özelliği ne? Sırtı dönük, ayağı alır, dönmeye çalışır. Servis, pas servisleri, opsiyonları dağıtmaya veyahut da oradaki istasyon deriz. Ama ne yaptı bugün? Çünkü biliyor Salah'tan o topu geleceğini. Çok farklı seviyor. Attığı gol sekerken o topu o şekilde kavisli uzak köşeye çevirmek, ben top oynadım. Üst seviyelerde oynadım Zeki abi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Öyle bakma yani, küçümseyer gibi falan bakıyorsun.
1: Yok ya, küçümseyer
0: yani
1: gibi bakıyorsun
0: da yani burada şimdi beni
1: aşağılayınca. Hayır canım, dinliyorum can kulağıyla.
0: Espri yapıyorum. Yani o topa o şekilde bırakmak, ironi yapıyorum Zeki abi. O topu o şekilde bırakmak, evet, yani onu Salah yapar, Vlahovic yapar, Orkun yapar. Örnek mesela gel öbür tarafa Greenwood yapar misal yani. Bu seviyelerdeki oyuncular yapar. İşte bunları yapabilecek oyuncularla oynamak bir avantaj ama sistemin içerisine oturtman lazım. Bak bir sistem var sahada. Oynamıyor. Mendy, Cenk, Samet, Ozan, Buşari. Ama ne? Sanki 5 maçtır Trabzon'da oynuyormuş gibi oynuyorlar bu sezon başlangıcından itibaren değil mi? Niye? Sistemin içine adapte olmuş. Yavaş yavaş oturtuyor Thomas Rey. İnsanlar şunu diyor. 3 hafta, 2 hafta, 5 haftada o sistemi veyahut hocanın o kafasındaki planı, oyun şablonunu, işte felsefesi deriz, oluşturması biraz zor. Hayır kardeşim. Bu seviyedeki oyunculara sen anlatırsan doğru bir şekilde, bir de onu mental olarak değerlendirsen, o çocuk çıkar en azından senin istediğinin %60-%70'ini yapar. Ya Trabzonspor bugün rakibi ne küçümsedi, ne hafif aldı, ne olursa olsun sahaya çıktı, oyun disiplininden bir saniye ödün vermedi, kazanmadığına ne gerekiyorsa yapıyor. Yani bugün hakikaten ben şunu söylüyorum, bak Mendy'ye bir parantez açmak istiyorum. Buşari tamam oynuyor ediyor. Mendy, Folcarelli, Fabinho. Trabzonspor'un merkezi çok kuvvetli olmaya doğru yol alıyor. Bak Folcarelli de geliyor içeri.
2: Evet.
0: Folcarelli de çekiyorsun. Çünkü zaten
1: Mendy'yi oynatamıyor işte ligde.
0: Ya işte anladın mı? Çok kuvvetli. Evet. Avrupa'da diyorum yani. Lig işte ben ne yaparım ne ederim abi? Atardım Mendy yani. Bir şekilde orada bir kim varsa bilmiyorum ama Mendy, sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir altı. Bugün mesela
1: atıyor
0: paslar, bağlantılar. Mendy çünkü orayı dolduruyor. Zaman zaman sana orada vakit, tam Fabinho var ama bazen Mendy Fabinho ikilisi duran toplarda düşünsene. Onu açıyor Mendy, Fabinho, Savic, Batagov yanında Vivu, bunlarla var ya çok büyük bir avantaj sağlarsın duran toplarda. Çok güçlü bir silahların olur böyle. F-16'lar, bazukalar derler ya mesela. Bu tarzda oyuncu gücünle beraber oyun planlarının içerisinde gücün olur. Ben Trabzonspor'u oyun gücünü, oyun performansını, oyun gücü deriz ya, arttığını görüyorum.
2: Evet.
0: Arttığını görüyorum ve şunu söylemiştim. Hatırlıyor musun Zeki abi, burada evet, bir yayın yapmıştık. Hocanın istifa ettiği gün. Ya, evet, evet. Trabzonlar çok fazla karamsarlığa kapılmasın. Çok iyi bir kadrosu var. Yeter ki işlesinler. Altın altındır, çamurdan çıkartır. Ama işlemek önemli olan, ki reis bunları yapmaya başladı. Yapıyor da. Yani futbol nedir biliyor musun? Antrenmanı bir yere kadar. Sistemi bir yere kadar. Ya kardeşim. Yaşadı bu kardeşiniz. Futbol ne biliyor musun? Canım kardeşim. Futbolcu mental, psikolojik olarak dokunacaksın abi. Bu çok önemli detay. Ona evet, şunu anlatacaksın. Koray, Sen kabuğundan çık artık, çık.

0: sıyrıl. Orada sana dar geliyor. Bunu anlatacaksın. O kabuğunu sıyıracaksın, parçalayacaksın. O sahaya süreceksin. Yani o şekilde hazırladığın zaman, onu aşıladığın zaman, sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki burayla ve buraya hükmediyorsun. Anladın mı? Bak, beynin, duyguların, yüreğin ve yapabileceklerin bu sefer burada icraatlarını meydana çıkartıp sergiliyorsun. İnsanları izletiyorsun. Neden gülüyorsun?
1: Çok güzel konuştun o yüzden.
0: Teşekkür ederim. Zeki abi,
1: etkilendim. Konuşmanla.
0: Saatlerce etkilenme. Zeki abi oradan karşısın bana bir sus artık da ben konuşayım.
2: Bak, Salah ikinci yarıda da oynuyor.
1: İkinci yarıda oyuncu değişikliği yapmadan
0: ben
1: başladı.
0: Sana bir şey
2: ya, en isteklisi biliyor musun? Geldi kenarda dakikalarca ısındı.
0: O kötü gidişatı hatırlıyor musun? Burada beraber
2: yemiyor. Evet, evet.
0: Adam beke geliyor, gidiyor, evet, evet. Tek aynen. Başına 34 yaşında aynen. Adam ne mücadele. Geçen gün bir yorum. Bak, bakar mısın? 3 oldu.
1: Trabzonspor 3. golü buldu bu arada.
0: O arkaya koşu yapan kim abi? Ju.
1: Kups karşısında Ju ile birlikte artık Frank bunu bir hazırlık maçına çevirdi Bordo Maviler. Daha da fark
0: bitti
1: açılır
0: maç.
1: Umarız.
0: Şimdi ben
1: Hoffenheim Beşiktaş maçına geçelim. İlk maçında Beşiktaş, dilerseniz o maçı konuşmaya başlayalım. Birazdan 11'ler belli olacak. 11'ler belli olduğunda da derken hemen 11 belli oldu bu arada. Nübel, Mourinho, Agbadu, Emirhan, Ottara, Endidi, Olaytan, Orkun, kanatlarda İlhan, Trossard ve Yang Yuo. Beşiktaş'ın ilk 11'i Hoffenheim deplasmanında Vincenzo Italiano şu futbolculara formayı veriyor. Kalede Nübel, savunmada Mourinho, Agbadu, Emirhan, Ottara, önlerinde Endidi, Olaytan, Orkun merkez orta sahası, kanatlarda İlhan, Trossard, ileri uçta Yang Yuo. Beşiktaş'ın ilk 11'i sıcağı sıcağına. Zeki Uzundurukan.
2: Evet.
1: Nasıl buldun 11'i? Var mı değişik, gözünüze çarpan bir şey?
2: Ottara var.
1: Evet. Sol
2: zaten Rıdvan son maçta çok şeydi, verimsizdi. Beğenilmemişti.
1: Stoperler Emirhan, Agbadu bugün.
2: Normal, Agbadu da hoca kullanacak onu sezon boyu, kullanacak yani. Jalo ile birlikte onu kullanacak. Mourinho zaten mükemmel bir sağ bek. Orkun, Olaytan, Endidi.
1: Yang Yuo var tabii ki. Şey yok bugün.
2: Evet, İlhan var.
1: Vlahović yok.
2: Vlahović yok. Salih yok.
0: Miretti yok.
2: Miretti yok. Oh'un oynaması da önemli. Oh'un burada göstereceği performans da önemli. Hazır olması lazım. Yani Vlahović sakatlandığında evet. Hemen taze kuvvet olarak güzel bir, yani ideal diyebileceğim bir 11 ki Beşiktaş'ın rakipleri zaten zor. Yani Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi bir grubu var.
0: Çekti, evet.
2: Beşiktaş'ın Marsilya'yı paramparça etti. Bence Avrupa'da şu ana kadar bu sezonki Türk takımlar içinde en şaşalı, en etkileyici, skoru alan, futbol oynayan Beşiktaş Marsilya karşısında. Dilerim ki bugün Marsilya'dan daha zayıf bir takım bana göre. Hoffenheim ki ligde bir galibiyetleri var sadece. 4-3 ya da 4 maçı kaybettiler. Son sıranın bir üstündeki Bundesliga'da.
1: Evet.
2: Öyle baktığında Hoffenheim'i Beşiktaş'ın Almanya'da da yenebileceğini düşünüyorum. Zaten kazanmak için çıkmış bir kadro. Hani şunu düşünmemiş bence İtalyano. Bizim Beşiktaş Trabzonspor'la derbi maçımız var deplasmanda. Oraya çok önem vereyim. Bu maçta bir kredim var. Marsilya'yı yendik. Bu maçta bana bir puan da yeter. Yenilsek de bir şey olmaz. Dünyanın sonu dememiş. Kazanmak için Beşiktaş'ı galibiyete götürecek bir kadroyla sahaya çıkmış. Yani ben İtalyano'yu da tebrik ediyorum. Avrupa'ya bu kadar önem verdiği için tebrik ediyorum. Zaten ilk maçta muhteşem oynamışlardı. Bu maçta da Beşiktaş'ın muhteşem olup Hoffenheim'i yeneceğini düşünüyorum. Bunlar çok önemli. Bu zaten burada galip gelirsen derbiye de o moralle çıkarsın. Yani Trabzonspor için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. İyi oyun, bir hazırlık maçı yapıyorsun. Aynı zamanda Avrupa'da tabii resmi maç ama olsun. Sonuçta takım sürekli çalışıyor sahada. O yüzden ben İyi bir 11 görüyorum. Yani Beşiktaş'ın orta sahası da, savunması da, hücum hattında tabii ki soru işareti Oh'un performans.
1: Detaylı konuşacağız zaten. Okan, ilk etapta sen nasıl buldun 11'i? Bu arada Hoffenheim'da da milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın karşılaşmaya 11'de çıkacağını söyleyelim. Bir yandan Hoffenheim'ın 11'i de ekranın altında bilgi olarak sizinle paylaşılıyor. Onu da ifade edelim. Bir tarafta Beşiktaş'ın 11'i, diğer tarafta Hoffenheim'ın 11'i. İkisi de ekrana yansıyor. Okan, nasıl buldun hocanın tercihlerini bugün?
0: Yalnız şunu söyleyeyim, hafta sonu çok keyifli, zevkli, gollü çok bir zarbe bekliyor bizi. Bak net söylüyorum ben.
2: Beşiktaş taraftarı da gidiyor, evet, mükemmel.
0: Müthiş zaten, iki taraftarı da
1: çağrı yapıldı.
0: Zaten Beşiktaş'la Trabzon taraftarlarının arasında problem yok. Mesela ben tribün liderleriyle konuşuyorum. Jean-Marie abiyle de konuşuyorum zaman zaman işte bizim tribüne. Yani aralarındaki diyaloglar çok sıcak, iyi, güzel temasları var, diyalogları var. Bunlar önemli şeyler. Sonuçta tabii ki rekabet olacak ama dışarıda da dostluk içerisinde Beşiktaş formalılarla o çarşının içinde gezmek kolay değil ama oradaki Beşiktaşlı'nın duruşundan dolayı Trabzonlular müsaade ediyor. Trabzonlular da gelse aynı şekilde Beşiktaşlar.
2: Hatırla en son gittiğimizde Trabzon-Beşiktaş. Ne muhteşem maçtı. 4-3'lük maçtı.
0: Ya Zeki abi ne maçtı ya. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Vallahi. Bak, hangi sağlam maçtı ya. Kastilyoların oynadığı. Zeki abi. Ha, Şenol Güneş'le Ersun Yenal mücadelesi.
0: Son
2: ne maçtı?
0: 20-30 yıldır 50 yıla da
1: son dakika
0: kadar aşağı, in,
2: evet, evet,
0: ya, aşağı işte inebiliriz. Yani en iyi derbilerden en keyifli git geldi, müthiş.
2: Hepsi güzeldi gollerin yalnız.
0: Ya, Trabzon Beşiktaş derbileri zaten çok keyifli oluyor.
1: O yani, maç var ya öyle bir maç ki yani evet. Süper Ligi bir hani böyle nasıl menajerler oyuncu pazarlıyor ya mesela Süper Ligi bir yere pazarlayacak olsan buyurun bizim ligimizin seviyesi bu deyip onu vereceksin ya.
0: Bravo. Gerçekten. Yani, kuruluşlara pazarlayacağı zaman götüreceksin ama hakemleri göstermeyeceksin.
1: O maç da yoktu ama o maç çok iyiydi ya. Hakikaten seyir zevki inanılmaz.
2: Sadece futbol oynadılar ya.
0: Zeki abi ne keyifli maçtı. Bir de zaten maç öncesi bir yayın yaptık Zeki abi de Allah korudu. İyi hastalanmak zatürre falan olmadı.
2: Bayağı orada
0: tepe var abi böyle bir şey olmaz. Bir vuruyor nasıl biliyor musun rüzgar? Yemin ediyorum o Karadeniz'den gelen bak o Karadeniz'in açıklarından Rusya taraflarından gelen o rüzgarı var ya içimize aldık zaten. Ben zaten yeni çömez ya tit tit tit müdür yanımda ya baba kapattırsana dedim şuraya müdürsün dedi. Akı denmesin ıttan var üç yıldızısın.
2: Konuşurken çenem istiyor ya o derece.
0: Ya sorma. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir maçtı. Çok keyifliydi.
1: Rütbeyi konuşturdu mu peki sonunda?
0: Yok abi dürtüyorum alttan. Ya bak sana
2: karşımızdaki kameramanlarda şişme montlar
0: kıskandım adamı ya. Adamı kıskandım.
2: Servetimi veririm şu anda ısınmak için.
0: Sen deneyimlisin, tecrübelisin. Ben Trabzon'a birçok kez gittim.
1: Evet
0: geldim.
1: Abi sen nasıl öyle bir hata
0: edin? Maçlara gittin.
2: Orası nasıldı
0: biliyor musun? İnsan bir mesaj atar. Sıkatı gider Okan kardeşim.
2: Meşhur bir restoran var. Sen de mutlaka gittin orada.
0: Ama yeni yapılıyordu.
1: Ben yayın yapmadım oradan ama
2: yeni yapılan, yeni yapılıyor daha kaba inşaatı. Kaba inşaat ama manzarası neden? Ile oraya kurulmuş sistem.
1: Evet.
2: Her şey tabii normalde görüyor. Maç başlarken bir sis indi. Sis hava sıcaklığı biliyorsun çok azalır. 10'sa 5'e iner. O sisle birlikte yağmur, biz de aldık. Yağmur da vardı. Tabii.
0: Rüzgar da vuruyor abi. Evet. Yağmur normalde yukarıdan aşağı doğru düz yağar ya. Bu fasolu yağıyor böyle. Bize doğru geliyor abi rüzgardan geliyor. Sonra normalde abi. Yağmur böyle yukarıdan aşağı doğru damlar mesela değil mi Koray?
1: Evet.
0: Ama bu rüzgar yağmur nasıl geliyor biliyor musun? Böyle geliyor yüzümüze çarpıyor.
1: Kavisi bakalım geliyor. O zaman Almanya'da hava nasıl? Fatih Kups Yılmaz.
2: Attı bu arada.
1: Evet. Fatih Yılmaz bizimle birlikte Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi stadyumun önünde. Son bağlantının son bölümünde Beşiktaşlı taraftarlar da kadraja girmişti. Bayağı ilgi alaka var. Maça dair neler aktaracaksın orada Fatih Yılmaz? Sözü kendisine bırakacağız ama bir yandan da bakalım bir maç yoğunluğu tabii kalabalık da var. Orada çekme olacak? Anlamında da sağlıklı bir bağlantı olsun öyle gidelim Fatih Yılmaz'a. Birazdan gideceğimizi ama Almanya'ya söyleyelim. Bayağı Türk taraftar var, Beşiktaşlılar var Okan.
0: Her yerde
1: son bağlantıda geldiler tezahürata. İçeride yani bu akşam bir Beşiktaş şimdi taraftarı dominasyonu olacak.
0: Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre, İsveç birçok yerden akın ediyor Beşiktaşlar maça gitmek için ama kapasite etmiyor. Şimdi statta normalde tamamını verseler yaşadık bunu biliyorsun Schalke maçında Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye evet. Karşı kaç bin kişi 45 bin kişi stat tıktım tıktım bir o kadar kişi de dışarıda kaldı yani öyle bir talep vardı. Sonuçta Avrupa'da büyük takımlarımıza camialarımıza ciddi şekilde ilgi alaka ve özlem duyan bir insan halkı zaten ülkesine de özlem duyuyor. Bir de oradaki o takımını gördüğü zaman çok farklı duygulara bürünüyor. Bu da çok önemli şeyler. Sonuçta Beşiktaş taraftarı da zaten her zaman söylüyor. Kötü gittiği zaman da o stadı dolduruyor, deplasmanı dolduruyor. İyi gittiği zaman da yeter ki sahadaki futbolcular hakkını versin. Yani taraftar da sonuna kadar hakkını verir. Yani bugünkü maç şunu söyleyeyim. Tabii ki de rotasyon yaptı ama Orkun mesela Trossard tercihi bana göre neden bu tercihlerle çıkmıştır diye sorarsan cevabını vermek isterim. Orkun'la. Normalde şimdi bu oyuncudan daha çok dinlendirilmesi gerektiği düşünülebilir insanların kafasında.
1: Orkun mesela sakatlıktan çıktı.
0: Evet, sakatlıktan çıktı. En bana göre buradaki hocanın kafasındaki plan, ikisinin de maç kondisyonu, maç temposu deriz, eksik olmasından dolayı bu maç, en azından o maç kondisyonunu belli bir seviyeye taşısınlar, getirsinler diye ki bu maç tercih etmiştir. Ki hoca fark etmiyor hangi maç olursa olsun sahaya aynı disiplin, aynı şablon, aynı sistemle çıkmaya çalışıyor. Ama Hoffenheim takımı da dikkat ederseniz, bak izledim ben Dortmund maçını, çok gol atıyor. Etkili oyuncuları var. Ön tarafta mesela o Çek'le Kosovalı santrafor var. Adem'i ile o Çek oyuncusu. Mesela onlar çok etkili. Onlar da ön alan presi, baskısı yapmayı seven bir takım. İşte arkada da çok açıklar veriyor. Burada da Beşiktaş'ın en büyük silahlarından bir tanesi geçiş oyunlarında çok etkili. Sağda İlhan, solda Trossard'la, ön tarafta o baskıyı Oğla yapabilen ve sırta, evet, koç yapabilen oyuncular, hareketli oyuncular.
1: Bir Almanya'ya gidelim. Çok bekletmeyelim Fatih Yılmaz'ı.
0: Tabii,
1: devam
0: demek
1: ederiz şimdi. Bizi duyabiliyor. Oradaki son durumu kendisinden dinleyelim.
3: Evet, teşekkürler. Aslında Hoffenheim'de, daha doğrusu bu tadın bulunduğu Sinsheim kentinde gün boyu çok güzel bir hava vardı. Güneşli bir hava vardı. Ancak şu an itibariyle biraz havanın artık soğumaya başladığını söyleyelim. Biz de o yüzden kabanlarımızı giydik. Müthiş bir ilgi var maça, onu söyleyelim. Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın dört bir yanından, Danimarka'dan bile gelen Beşiktaş taraftarlarında karşılaştık. Yine Fransa, Belçika, İsviçre'den gelen çok sayıda taraftar var. Çok önemli bir maç. Beşiktaş çok güzel başlamıştı. 4-1'lik galibiyette, Marsilya galibiyetiyle ve buradan da bu önemli maçtan da puan ve puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Bu arada hemen ilk 11'leri de söyleyelim. Hoffenheim ilk 11'de kalede Baumann, Ozan Kabak, Abdullahu, Lozek, Aslani, Bernardo, Drokin, Berger, Kramaric, Maşide ve Sufal 11 ile sahaya çıkıyor. Yine Beşiktaş'ta baktığımız zaman kalede Nübel, Ndidi, Orkun Kökçü, Kuatara, Akbadu, Olaytan, Trossard, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Murillo 11 ile sahada olacak. Alman basını da sürekli aynı haberi verdi. Bugün Hoffenheim aslında kendi evinde değil, bir anlamda deplasmanda oynayacak. Çünkü 15 bine yakın Beşiktaş taraftarının geldiği söyleniyor. Tabii misafir tribüne ayrılan kontenjan 3000 civarıydı ama birçok Beşiktaş taraftarı Hoffenheim taraftarlarının arasında bu maçı izleyecek. Hoffenheim ligde kötü başladı. Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Ofigrit'e 2-0 yenildi. Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Kötü bir dönemdeler aslında. Bu bir fırsat olur mu, avantaj olur mu diye Vincenzo Italiano'ya soru sormuştuk. Kendisi bu tür takımların özellikle bu tür önemli Avrupa maçlarında daha farklı oynadıklarını, dolayısıyla onların form durumunu kendileri için bir avantaj olarak görmediklerini ve çok bu maç için çok ciddi hazırlandıklarını söylemişti. Ama Hoffenheim'da bu maçla birlikte bir çıkış yolu arıyor. Aslında bu maçı krizden çıkışın yolu olarak görüyorlar. Ve sahada varlarını yoklarını ortaya koyacaklarını söyledi. Hem Ozan Kabak hem de takımın Avusturyalı teknik direktörü. Çok zor bir maç gerçekten ve Beşiktaş'ın yıldızı yok. Vlahovic yok, yine Černý yok. Hoffenheim'de de birkaç eksik var ama Hoffenheim çok iddialı bir şekilde bugün maça çıkacak. Dileğimiz, temennimiz Beşiktaş'ın 2'de 2 yaparak Avrupa UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmesi. Müthiş bir taraftar desteğini arkasına alacaklar. Zaten şu anda stadın içerisinde size gelmiyor belki ama tezahüratlar başlamış durumda. Akın akın hala gelenler var çünkü tam 1 saat kaldı maçın başlamasına. Diliyoruz, temenni ediyoruz. Beşiktaş buradan yine 2'de 2 yaparak ayrılır. Ama herkesin üzerinde hemfikir olduğu nokta şu: bu çok zor bir maç. Hoffenheim için adeta krizden çıkış maçı dedik. O yüzden de bugün bu maçın sonucunu kestirmek şu an için çok zor ama gönlümüz, temennimiz Beşiktaş'ın burada Hoffenheim'dan puanlarla Türkiye'ye dönmesi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Fatih Yılmaz'a aktardıkları için. 15 bin civarında Beşiktaş taraftarının şehre gittiği, Avrupa'nın dört bir yanından bilgisini paylaştı. Bugün sadece deplasman tribününde Beşiktaşlar olmayacak. Stadın büyük bir bölümünde Beşiktaş taraftarının sesini, coşkusunu duyacağız, göreceğiz. Gözüken o.
0: Ya tabii ki de bunlar futbolcular açısından moral anlamında büyük bir avantaj sağlıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Ben şu konuda çok fazla tedirginlik yaşamıyorum. Maçı kazanırsın, kaybedersin veya da beraber biter. Ayrı bir konudur bu. Onu farklı şekilde değerlendirir ama Beşiktaş ne oynuyor, ne oynatıyor, keyif veriyor mu? Bana mesela o keyfi, o rahatlığı veriyor. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsun hep tedirginlik. Maç önü, maç sonu hep kaygılı, stresli ve hatta eleştirilerde buluyorduk. Ama şu anda mesela Beşiktaş bugün kazanır, kaybeder. Ama bir oyun oynar, bir karakter koyar. O oyun dedikleri oyunu oynuyor Beşiktaş. Ama oynatamayanların oynatabildiği oyunu oynuyor Beşiktaş mesela. Ama bunu yapan sevgili İtalyano mesela. Bugün Beşiktaş'ın orta sahasında olaytan Orkun Endidi. Endidi zaten uluslararası deneyimi, tecrübesi olan üst seviyede çok önemli maçlara çıkmış. Ya, beklentileri zaman zaman karşılamadı ama büyük fırsat onun için işte. Bak ne güzel. Ön tarafında Orkun'la yani olaytan, enerjik atan, geçişlerde mesafe kat edebilen kaliteli bir oyuncu. Her geçen gün üstüne koyuyor. Trossard, İlhan sahada çok formda. Oh mesela bak şimdi o tamam gol atmada bazen problem yaşıyor ama oralarda stoperlere ciddi anlamda sıkıntı ve rahatsızlık taşıyor. Ya bu çok önemli bir şey. Hareketli santraforları hiç sevmezler stoperler. Burada da Agbadu ile Emirhan'ın biraz daha uyum sorununda işte atlatması gerekiyor. Yani tamam oynadıkları geçen sene maçlar var, bu sene de var ama biraz daha artık o ikili oturması gerekiyor. Yani Jalu mu olacak, Agbadu mu olacak, Emirhan mı olacak? Orada hoca daha net bir şekilde karar veremedi. Sol tarafta o hatları yani daha bana ne olduğunu anlatamadı. Ne olduğunu anlatamadı yani. O Attara ne diye bana sorsan bilmiyorum Koray'dan.
1: Attara bak, ne?
0: Yıllardır futbol oynadım. Yani sol bek ama ne oynar, ne verir, ne beklentim var gibilerinden sorsan şu anda onunla ilgili yorum yapamam. Yaptırmıyor çünkü. Yani o kadar para verildi, harcandı. Daha da iyileri alınabilir miydi? Çok çok daha iyilerini ben alabilirdim. Alırdım da. Hatta alabileceklerini de düşünüyordum ama inşallah bir anda o kabuğundan sıyrılır da varsa potansiyeli göstersin. Çünkü yani para harcandı. Paranın karşılığı emek verilmesi gerekiyor. Yani burada Mourinho Zeki abinin söylediği gibi ligin en iyi beklerinden bir tanesi. Sahaya çıktığı zaman hiçbir zaman oyun disiplininden, sisteminden ödün vermiyor. Ya burada bana şunu sorsan Christian Lizer, Hoffenheim teknik direktörü ne yapıyor, ne oynatıyor? Nasıl bir sahaya felsefeyle çıkıyor? Ben sana söyleyeyim o nasıl çıktığını. Dortmund maçını izledim mesela. Onlar da aynı şekilde coşkulu, tempolu, ön alan baskısını yapmayı seven, alanları kapatıp ama arkada ciddi boşluklar veren bir takım. İşte bunları da değerlendirebilecek bir Beşiktaş var. Çünkü Beşiktaş sadece rakibin sahasında o baskıyla pozisyon bulan bir takım değil. Geçişlerde de çok tehlikeli, kontrataklarda da çok tehlikeli bir takım Beşiktaş farkındaysanız. Evet. Neden bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi? Orta sahadaki oyuncular çeşitli oyuncular, çeşitlilik katan oyuncular. Birisi mesafe kat ediyor. Birisi beyniyle ayak pasları müthiş oynuyor. İşte arkada Salih oynadığı zamanlarda o da pozisyon almasını bilen oyuncu. İşte bu farkındalık, çeşitlilik çok ciddi farkındalık yaratıyor. Bunlar önemli artılar. Yani tabii ki de bunları bireysel olarak değerlendirdiğim zaman iyi işler yaptığını görüyoruz. Ama bu iyi işleri nerede yapabilirsin? Bir sistemin içerisinde yaparsın. Bu sistemi de zaten oturtmaya çalışan bir Lovic İtalyano var.
1: İtalyano.
0: Az önce söylediğim gibi. Şimdi Beşiktaş'la alakalı ben Zeki abiye de sorayım mesela ve hatta sana da sorayım. Hanginiz cevap vermek isterse saygı ve sevgi duyarım. Şimdi Zeki abi İtalyano'nun oynattığı Beşiktaş takımında yani bir keyif alacağını şu anda maç başlasa da başlamasa da bir tereddütün yok değil mi? Bir keyif yok. Alacaksınız. Bu çok önemli bir şey biliyor musun? Bir futbol severler için, teknik direktör için ve takım için büyük bir avantaj. Var mı bir tedirgin?
2: Niye keyif alıyorum?
0: Niye?
2: Hem Beşiktaş hızlı oynuyor hem de çok pozisyona girdiği için.
0: Bir de bir oyun
2: yani,
0: var.
2: Yani sığ bir futbol oynamıyor.
0: Bir oyun var sahada Koray.
2: Tabii,
0: bunlar
2: tabii.
0: Önemli detaylar.
2: Bir de yani, oyuncuları keyif alarak oynuyorlar. Bu işte, en önemlisi bence.
0: İşte bak şu maçta git geldi ve gollü bir maç olma olasılığı yüksek olmasının sebebi iki takımda da oynamayı seven takım, reaksiyon gösteren. Az önce ne dedim? Ön alan baskısı riskli bir oyundur. Arkada evet. Alan verirsin. Sende nasıl o silahlar var? Ona cevap verebilecek, zor durumda bırakabilecek silahlar var mı? Var Beşiktaş'ta. İşte burada Beşiktaş bunları değerlendirecek ama onlarda da Loek var. Çek oyuncu mesela. Milli takımda da oynuyor.
1: Evet.
0: Aslani mesela. O da zaten Kosova milli takımda iyi bir oyuncu. Bu ikiliye dikkat etmesi gerekiyor orada Emirhan'la özellikle Agbadu. Ben her zaman söylerim. İki tane tandem oyuncusu atletik, dinamik, kuvvetli oyuncular varsa ona göre oynayacaksın kardeşim. Ya yakın oynayacaksın ya mesafe bırakacaksın. O sahanın içerisinde konsantrasyondan ödün vermeyeceksin. Bugün mesela Trabzonspor'un attığı ilk golle bakarsanız mesela ne yaptı? Bir saniye o Onaçu'nun kaçmasına müdahale edersen gol atar. İşte sen de hep tetikte olacaksın. Neyin tetiğinde olacaksın biliyor musun? Ya Salah'ta potansiyel var. Bunu atar. Şimdi derbide ben Salah'ın ayağına geldiği zaman sol bek olarak değil, stoper olarak da o takımın içerisindeki oyuncuların yerinde olsam, bu adamda çeşitlilik var, farkındalık var, her an yaratabilir bunu. O yüzden bu pası Ju'ya, onu açıyor veyahut da ter tarafı arası atabilir. Hep tetikte olman gerekiyor. Bunu kim söyledi? Del Bosque söyledi sanırım. Bu adamın da biliyorsun Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupaları var.
1: Şampiyonlukları var, evet.
0: Şampiyonlukları ve kupaları var. Bu adama Yeniköy kasabı dedi bizim buradaki medyada bazı arkadaşlarımız, abilerimiz. Futbolu bu kadar çok biliyorlar ya, Yeniköy kasabı dedikleri adamın apoletine baksana nasıl, orgeneral vardı biliyorsun. Orgeneral'dan evet. Çok belki böyle yıldızları vardır apoleti. Bu adam için böyle ne dedi biliyor musun bizim defans hattına? Ronaldo, Zago, Emre, kim var başka? Ahmet Yıldırım. Bak Ronaldo, Zago bunlar çok üst seviyelerde oynadı. Öbürleri zaten ligimizde büyük takımlarda oynadı. Arkadaşlar dedi bak bu bölge dedi. Hep dikkatli, kontrollü ve konsantrasyon ön bölgedeki, onun önündeki bölgeden çok çok daha üst seviyede %100 olması gerekiyor. Çünkü bu bölgede sizin oynadığınız oyuncular hep avantajlı. Hem sizden daha çabuk hem de yüzü kaleye dönük. İşte burada her ihtimali düşüneceğim. Buradan mı gider, buradan mı gider, buradan gelecek pasa nasıl gider? Bu konuları sahada teraziye alıp tartıp ona göre çıkacaksın sahada. Bak bunu söyleyen Real Madrid'in teknik direktörü, az önce saydığım apoletleri Yeniköy kasabı diyen o saygıdeğer futbol ulemalarının söylediği, attığı manşetler. Bunlar onları da ayakta alkışlıyor. İşte bakın nerelerden nerelere geldi. Adam bir gün antrenmana çıktı. Alıyoruz pas yapıyoruz. 2-3 pas, 5 pas yapıyoruz. Tabii ondan sonra öbürü kapıyor. Öbürü alıyor 5 pas yapıyor. Öbürü kapıyor. Böyle 5'e 5'ler onlar oynuyor sahanın içerisinde. Abi adam gelmiş Real Madrid'den. Top birine geldiği zaman mesela bir takıma bir 5'i 10 dakika topu vermiyor. Tık tık basamıyorsun da, bassan sıkıntı yaşarsın. Anladın mı? Şimdi bizde bir baskı yapıyor, topu alıyor. Öbür taraf bir baskı alıyor. Yani oyun yok, pas yok. Anladın mı? Bir organizasyon yok oyun içerisinde. Anladın mı? Topun yeri değişiyor dediğin gibi sevgili Koray Balalı. Bu sıkıntılar mesela yani yaşadı. Zaman zaman bu sıkıntıları iyileştirmeye çalıştı. Pansuman yapmaya çalıştı. Dikmeye çalıştı. MR'a soktu. Ama potansiyel bu. Yok abi. Yok. Yok. Şimdi farklı seviyelerde ama oynattırdığı takımlara bir bak abi. İspanya'ya bak. Bir de şeye bak o dönemde.
1: Tabii.
0: Real Madrid'e Real Madrid. Bak. Yani. O yüzden bunları tabii elindeki potansiyelli oyunculara göre değerlendireceğim. Yani ben şunu söylüyorum. Beşiktaş bir kere bir karakter, bir felsefe, bir kimliği var şu anda sahada. Çok güçlü bir oyunu var. Birçok kesimi de tedirgin etti. Birçok kesim de ligde özellikle algı yaratmaya çalışmaya çalıştı ama şunu bilmiyorlar. Bak net bir şekilde söylüyorum. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Beşiktaş taraftarı, sosyal medyası, sokağındaki, tribünündeki ve yönetimi inanılmaz derecede kenetlendi, birleşti. Artık bu o algılara yani inanılmaz derecede reaksiyon gösterecek. Her anlamda reaksiyon gösteriyor. O yüzden futbol keyifli, kaliteli oynayan takımlar sahada kalsın isteriz. Bugün de mesela ben Beşiktaş'ın o oyunu sahada en azından zaman zaman sekanslarda göstereceğini düşünüyorum. Yani o seansları uygulayacaktır. Yani o çerçeveyi gördüğün zaman o çerçeve hep söylerdi. Hangi teknik direktör söylerdi? Çok hoşuma gitmişti. Geçen gün aklıma geldi. Ya çerçeveyi gördüğün zaman kardeşim derdi. Hücum oyuncusun ya. O resmi çiz oraya. Anladın mı? O evet. Çerçeveyi görüyorsun ya Zeki abi. Yani o kalenin gördüğün çerçeve. O resmi çiz oraya derdi.
1: Şimdi Zeki Uzundurukan'a da soracağım. Sana da soracağım aynı soruyu. Beşiktaş'ın bu sezon 3 resmi maçlar içerisinde 3 tane mağlubiyeti var Zeki abi. 3'ü de deplasmanda. Bu istatistik bir şey gösterir mi? Yoksa yanlış bir yorum yapmamıza sebebiyet verir mi? Çünkü o 2 maç, yani Alanya ve Ahmet maçları da vardı ama şundan dolayı söylüyorum onu, yani hakem hatalarının çok ciddi şekilde skora etki ettiği düşüncesi de var. Ama o pozisyonlar
0: dışında
1: da... Bu soruya
0: ben de cevap vermek istiyorum.
1: Tabii tabii. O pozisyonlar dışında da yani Beşiktaş'ın deplasman oyununda biraz sıkıntı var mı sence?
2: Ya şöyle, sonuçta hani istatistikleri takımlar bozmak için sahaya çıkıyorlar. Ya olumluya çeviriyorlar ya da olumlu bir istatistik bir anda aldığı sonuçla, oynadığı futbolla olumsuza da dönebiliyor. Sonuçta iç sahada Beşiktaş muhteşem, muazzam, takımın arkasında dağ gibi dimdik duran taraftarıyla coşuyor. Taraftarının ateşlemesiyle daha yürekli oynuyor. Çünkü Beşiktaş taraftarı iyi oyunla birlikte, takımıyla birlikte sanki sahada yer alıyor. Yani o tribünlerdeki 40 bin taraftar Dolmabahçe'deki 40 bin taraftar, Tüpraş Stadı'na gelen taraftarlar izleyici ya da seyirci değil, taraftar. Yani takım sahada nasıl mücadele ediyorsa o mücadeleye ortak oluyorlar. Takımla birlikte düşünüp birlikte hareket ediyorlar. O yüzden hani 12. adam değil 15. adam gibi tribünde yerlerini alıyorlar. Tabii onunla birlikte Beşiktaş coşuyor. Çünkü evinde, yani o hani ben bu kelimeyi sevmiyorum. İşte cehennem, mabet, orası sonuçta gladyatörlerin yeri değil ya da bir cehennem de değil. Statta da taraftar coşkusuyla birlikte Beşiktaş daha iyi oynuyor. Ama bu şu anlama gelmesin. Yani işte Beşiktaş 3 maçını da deplasmanlarda kaybetti. İşte gidip Akyazı'ya Trabzonspor karşısında Papara Park'ta derbide pazartesi günü kaybedecek anlamına gelmiyor. Aksine Beşiktaş'ı daha da yüreklendiriyor. Bu aslında bu şeyi, kötü istatistiği bozmak için de sahaya çıkacak Beşiktaş. Yani neymiş, bakacak İtalyana ve futbolcular. Ya biz deplasmanda kazanamıyoruz. Hadi bize tarihi bir fırsat geldi. Derbi, hem şampiyonda oynuyoruz hem de bir derbiyi kazanmak istiyoruz. Ki Fenerbahçe'yi bu şekilde yendiler mesela. Trabzon'u da yenelim. İşte derbiler, çünkü derbileri kazanan takım, derbi istatistiği iyi olan takım da zaten aşağı yukarı şampiyon oluyor. O yüzden ben oraya çok takılı kalacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Elbette ki iç sahada daha iyi oynuyor. Ona bakarsan Trabzonspor da evinde daha iyi oynuyor. Özellikle büyük maçlarda taraftarıyla birlikte coşan bir takım. Yani Beşiktaş duygusal bir takım. Oyuncular duygusal, taraftar da duygusal. Taraftar ve takımın bütünleşmesiyle birlikte güçlü bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Ama Beşiktaş her oyunu iyi oynuyor. Yani bugün Hoffenheim'da işte 15 bin Beşiktaşlı olduğu söyleniyor ki muhteşem bir rakam. Yani Almanya'da oynuyorsunuz, 15 bin taraftar belki de statta olacak. Tabii. Rakip taraftarların arasında da karışabilir. Yani şunu söyleyeyim, Beşiktaş deplasmanda da sıkıcı bir oyun oynamıyor. Kaybetse de, yani kaybettiği maçlarda da kötü oynamadı ki Beşiktaş. Evet. Ya hakem hatası oldu.
0: Bravo.
2: Genelde hakem hataları oldu, onu söyleyeyim. Onun dışında da işte şanssızlık, girmeyen toplar oldu. İşte verilmeyen penaltılar oldu. İşte kırmızı kart, doydu buydu. Bir sürü sıkıntılar yaşadı ama Trabzonspor maçı çok zor geçecek. Yani tamam, sezon Avrupa'da bence haftanın maçı diyebilirim. Gerçi pazartesi olduğu için haftaya, evet, geçiyoruz ama yani haftanın en önemli maçlarından biri oynanacak diyebilirim. Ben iki takımın da çok yürekli futbol oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da yani bana kim kazanır diye sorsanız yani %50-%50 derim. Yani Trabzon evinde oynadığı için galibiyete yakın diyemiyorum, bak Salah olmasına rağmen. Çünkü Beşiktaş çılgınca futbol oynuyor. Tutturdu mu oyunu? Hani az önce söyledim ya, Beşiktaşlı oyuncular zevk alarak oynuyor. Dün Fenerbahçe'ye bakıyorsun, bitse de gitsek havasındalar. Evet. Hiç zevk almıyorlar. Hoca da öyle kenarda. Maçı yaşamıyor.
1: Evet.
2: Galatasaray'da da ikinci yarıda oyuncular böyle biraz sıkıldılar. Çünkü sürekli topun peşinden koşuyorlar. Yoruldular. Beşiktaş böyle değil. Beşiktaş ne olursa olsun, geriye düşse de aynı reaksiyonu, aynı duruşu sergiliyor sahada. Hoca da kenarda maçı. Şu anda ligde kenarda maçı en fazla yaşayan teknik adam İtalyano diyebilirim. O yüzden ben Beşiktaş maçlarını hiç kaçırmamaya, yani işim gereği zaten izliyorum da, izlerken hep not alıyorum. Daha fazla, evet, not alıyorum ve sayfalar dolusu notlar çıkıyor Beşiktaş maçından. Şimdi biraz sonraki maçta çok keyifli geçecek diye düşünüyorum.
0: Geçen foto maçtaki manşet çok iyiydi ya. Hangi maçta bu? 3 hafta önce mi?
2: Hepsi iyidir ya.
0: Tamam ya.
2: Demek ona denk, ona denk gelmiştir kesin.
1: Evet.
0: O ayrı. O çok fazlaydı. Aklıma geldi.
1: Hepini falan daha fazla vermiş. Sen ne düşünüyorsun bu deplasman performansı ile ilgili bitirmesi olarak?
2: Bitirdim.
0: Şimdi ne olursa olsun kendi sahanda oynamanın bir özgüveniyle bir reaksiyon gösterirsin. Kim olursa olsun. Ama şimdi Beşiktaş deplasmanda problem yaşıyor mu, yaşatılıyor mu, ona bakmak lazım. O şekilde değerlendirmen gerekiyor. Şimdi bana yaşıyor dersen o zaman farklı şey söylerim. Yaşatılıyor dersen daha farklı şeyler söylerim. Şimdi mesela Zeki abi çok güzel bir şey söyledi. Yani hakemler, mahkemler, onlar bunlar da devreye girdi, dönemler oldu dedi. Şimdi kazanıyor mu, kazanamıyor mu, kazandırılmıyor mu? Şimdi bu açıdan da bakmak gerekiyor. Sonra işte burada eriydi, eriydi falan filan, yine sağa sola sapmaya gerek yok. Yani dümdüz gideceksin, kitabı açacaksın, ortasından konuşacaksın. Evet. Biz de burada top çevirmeyi çok iyi biliyoruz. Ben çok, ama benim yapı itibariyle ben dikin oynamayı seven oyuncuyum. Yani pas yapan, orta sahada paralel pas yapan oyuncu profilinde veya tarzında değilim. Yorumculukta da öyleyim mesela. Ben dümdüz önüme bakarım. Şimdi Beşiktaş Kraljova maçı. Kraljova takımına bakıyorsun abi. Şimdi Panathinaikos'a karşı abi çıkmış 2-2, Panathinaikos'la berabere kalıyor. İçeride 2-1 yeniliyor 1-0 öndeyken. Sonra geliyorsun Midland takımına bakıyorsun. Sonra Kraljova'ya bakıyorsun, Tromsø'yu eliyor, yeniyor. Yani onu da bir kenara koyayım, onları da Avrupa'daki takımlara. Marsilya geliyor. Marsilya'nın içinden, dışından, sağından, solundan her yerinden geçiyor. Yani Marsilya'yı burada var ya, o Vodafone Türk Park sırtının kimlerine, dibine gömüyor. Yani net bir şekilde gömüyor. Avrupa'da bu maçı izleyen kim olursa olsun, Barcelona'nın dışında, bir de Paris Saint-Germain'in dışında, o maçta o gün Beşiktaş'a rakip olmak istemezdi. Çünkü o gün farklı bir havaya büründü Beşiktaş. Şimdi gelelim lig maçlarına. Alanya maçında bir gol, bir kırmızı kart, iki penaltı net bana göre. Üçüncü tartışılır. Bak net. Bir maç.

0: mesela. Ben futbolun içerisindeyim. 40 yıldır, 30 yıldır futbolun içerisindeyim babacığım. 44 yaşındayım, 30 yıldır. Ben bir maç içerisinde bu kadar hakem kararlarının facia bir şekilde verildiğini hatırlamıyorum ve görmedim. Bak bu kadar çok. Daha kötüleri oldu mu oldu, daha iyileri oldu mu oldu olabilir ama 4 tane 5 tane yani net böyle net facia kararların verilmediğini görmedim. O maçta mesela bunlar yaşanmış olsaydı şu anda farklı bir şey veyahut da pozisyon itibariyle farklı derdiydi Beşiktaş. Liderdi. Gelelim Ahmet Spor maçına. 2-0 mağlupsun 33. dakikada Vlahovic kart çıkartıyor. Penaltı kırmızı kart verilmiş olsaydı 2-1. O futbolcu psikolojisinin ruh halini biliyorum. 10 kişi 2-1 devre arasına giriyorsun. Belki devre 2-2 girme ihtimalin de var. Çünkü baskı kuran, tempolu oynayan ve devamlı rakibi zorlayan bir oyun formasyonu var. O da belki farklı bir skorla da bitebilirdi. Berabere veyahut da galibiyetle. Veyahut da Ahmet de 10 kişiyle de kazanabilirdi ama ihtimali çok düşüktü. Bunlar yaşanmamış olsaydı şu anda 7'de 7 yapmış bir Beşiktaş'ı konuşuyor olacaktık ligde. Avrupa'da da iyi gidiyor. Bir kere buradaki bu detaylar çok önemli detaylar. Az önce bir şeye değindim. Ne dedim? Beşiktaş taraftarı camiası kenetlendi. Sonuçta bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Çünkü tehlike çanları çaldıkça bir şeylere yukarıdan aşağı çekmeye çalışırlar paçadan böyle ama müsaade edilmeyecek. Zaten devletimizde söylerim 18 yaşında artık bastı tepelerine böyle yavaş yavaş daha derinlere iniyor. Biz daha şu anda buzdağının görünen tarafını görmedik. Daha alttan neler çıkacak neler çıkartacaklar. Bunları hepsini zaman zaman hem medyada hem yazılı medyada görsel medyada insanlar şahitlik edecek. Ben burada söylerken beni yadırgıyorlardı. Beni eleştiriyorlardı. Ama bakıyorsun abi hep söylerler ya mahallenin bir delisi vardı. Haklı çıkıyor belli bir zamandan sonra. O mahallenin delisinden bir tanesi de biz oluyoruz galiba. Ama haklı çıkıyoruz. Aklının acelesi yok derdim. Ben burada 1,5 sene önce söyledim. Yasin Kol, Atilla Karaoğlan'la beraber dedim. Kardeşim atamaları yapıyor. 2 tane prensiyle beraber. Ferhat Gündoğdu atamaları yapıyordu demiştim. İçeriden aldığım bilgi doğrultusunda yani ne kadar doğru ne kadar yanlış kamuoyuna bırakıyorum takdirini gibilerinden böyle bir yorum yaptım ama yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi biz burada Beşiktaşlı olarak konuşuyorum anlatıyorum ama niye Beşiktaş'ı konuşuyorum anlatıyorum? Çünkü yıllardır Beşiktaş'ın hakikaten bir de Trabzonspor'u da bunun içerisine alabilir. En çok doğranan, hak yenen takımlar kardeşim. Bunu kimse inkar edemez. Buraya çıkartırım abi. Gelirim bir program yaparım. Tartışırım abi. Çıkartırım 20 yıllık, 30 yıllık bilanço. Karşılıklı kim olursa olsun gelsin abi. Tek tek, saniye saniye, dakika dakika, pozisyon pozisyon. Burada tartışırım ve sana bir şey söyleyeyim mi? 10 dakika sonra karşımdaki tartışmak isteyen kişi kim olursa olsun tamam haklısın der, pes eder. Belki unutmuş olabilir geçmişi bu zamana kadar neler yaşandığını. Anladın mı? Onu da anlayışla saygıyla karşılayabilirim. Yani o an bir reaksiyon gösterir tartışalım evet. Der sonra hatasının farkına vardığı takdirde anlayışla karşılarım gibilerinden söylerim. Yani bunlar olmaması için biz bunları söylüyorduk, yorum yapıyorduk. Ben burada ne Fenerbahçe'nin, ne Galatasaray'ın, ne Trabzon'un, ne farklı bir takımı kardeşim ne bel altı ne de camiaları zor duruma bırakacak bir söylemlerde hiçbir zaman bulunmam, bulundurtmam, müsaade de etmem. Kimseye müsaade etmem. Ama kişi kendine yapılmayan bir şeyi başkasına da yapılmasını istemesin. Empati deriz biz buna değil mi? Yapılmaz. Empati çok güzel bir şeydir. Vallahi çok harika bir şeydir. Sonuçta empati kurmayan insanlar da inşallah onlarla da karşılaşır. Futbol içerisinde diyorum bu. Özel hayatını o beni ilgilendirmez. Yani burada oynamak isteyen takımlar, kaliteli takımlar, iyi oyuncular alınıyor, paralar harcanıyor ama bakıyorsun milli takımda, bakıyorsun Avrupa'da, Uluslar Ligi'nde abi temas olmuyor, oyuncu kendini atıyor. Niye biliyor musun? Alışkanlık haline geliyor. Ben yaşadım. İşte o alışkanlık haline getirenler teknik direktörler, takımlar bir de hakemler. Ama orada sonra başarısız oluyorsun ve gülünecek hale düşüyoruz ama sevgili Koray. Bunların önüne geçmek lazım. Futbol temaslı oyun, mücadele oyunu. Sana göre, bana göre, ekran başındakine göre tartışırız. Ben mesela geçen hafta ne dedim kardeşim dedim. Bana göre dedim tabanını gösteriyor ve kırmıyor dizini. Futbolcuyu orada tehlikeli hareketten dolayı ilk önce dedim Nubel'e yapılan faul var dedim. Ona göre, bana göre. Orada sahnesi içerisinde ilk başta topa dokunurken bak ayak ucuyla dokunuyor. Bak ayak ucuyla dokunuyor. Niye tabanını gösteriyorsun? Tekrar ayak ucunu dokunup şu ayak ucuyla dokunup tekrar böyle yapıp bu şekilde giriyorsun. Şu topa ayak ucuyla dokunup tekrar çekebilirsin yani. Bak sahneselik. Bak tık. Görüyor musun? Sahneselik tık. Bak görüyor musun? Bu hamleyi oradaki alan ve zamanın olduğu için yaşanmışlık olduğu
1: bravo
0: için.
1: Bravo sana. Pozisyonu yaşattım.
0: Anlatıyorum evet. İnsanlara. Futbol içerisinde şu topu ortaya koyalım. Top ortada olsun. Zeki abiye ben ne olursa olsun şu tabanımı göstereyim. Ben kardeşim tehlikeli hareketten dolayı faulü Zeki abiye verirler, bana vermezler. Tehlikeli hareket yaptığımdan dolayı avantaj ona sağlanır. Tabandır, ne olursa olsun yani topun ortada olmuş olmamış falan filan. Ama bakıyorsun Avrupa'da, Almanya Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde maç yönetmiş hakemler

0: bu pozisyona faul diyor. Ama bizim ligimizde bakıyorsun eski hakemler, aa işte orayı görmüyor, öbür tarafı görüyor, penaltı kırmızı kart. Tabii ki de penaltı kırmızı kart o hamle. Ama öncesine bakman gerekiyor. Yaşanmışlık orta sahada olmuş olsa, kenarda olmuş olsa, kendileri maçı yönetmiş olsalar o hamle yapana sarı kart kırmızı kart gösterirler belki. Ama işte maalesef bazen algılar çalgılara dönüşebiliyor. Bizi kandıramazlar. Biz yemeyiz. Yaşanmışız biz. Yaşadık. Ondan sonra geliyorlar burada şunu söylüyorlar ekran başlarında. Ya Avrupa'daki hakemi görüyor musun? Müthiş maç yönetiyor. Kolay kolay çalmıyor. Veyahut da bu tür pozisyonlara vermiyor. E sen böyle yorum yaparsan senin hakemin böyle faulleri veyahut da böyle kararları verir. O zaman kalkıp Avrupa'daki hakemleri bana örnek göstermeyeceksin. Siz zamanınızda nasıl yönettiğinizi biliyoruz biz. Formasını çıkartmış oyuncuyu görmemezlikten gülüyorsun ama açılar seni gösteriyor. Açılar seni yakalıyor, gösteriyor, geçiyor. Ya babacığım bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bana bak bana. Bak, bak aptala benziyor muyum Zeki abi? Benziyor muyum? Ya aptala benziyor muyum? Ya futbol sever, futbol severler de aptal değil. Özellikle Beşiktaş taraftarları, Trabzon, Fener fark etmiyor, Galatasaray aptal değil. Bak bizim en büyük avantajımız sağdan gelmemiz diyoruz ya. Ama bizim sağdan gelme avantajımızı da kaybettik biz. Avantaj soyunma odası, antrenman sahası, yöneticilerle diyalog, o işte taktik sistem odaları, işte toplantı salonları. Evet. Ama artık futbol maçlarını herkes izliyor. Artık şu maçı izlerken neyin ne olduğunu sen de görüyorsun. Artık o insanların potansiyelini, ne yapacağını, nasıl bir duyguya kapıldığını sen de görüyorsun. Artık önceden bu kadar maç olmadığı için bizim avantajımız daha fazlaydı her anlamda. Ama artık her gün 5 tane maç izliyorsun. Artık ezberledin yani. O takımda neler oluyor, neler yapılacak ezber. O yüzden aptala benzemiyoruz. Bizi kandıramazsınız, beni kandıramazsınız ve birçok insanı kandıramazsınız. Bak az önce gösterdim. Topa ilk önce ayak ucuyla vuran adam niye ayağını sabitleyip gidiyor ve hamle yapıyor, tabanını gösteriyor. Bak, tık, topa vuruyor değil mi? Kayarken, kayarken şurada yer olsa kayacak, kayıp da göstereceğim ben. Bir gün gezeceğim şortla, yemin ediyorum kayıp da göstereceğim. Topa kayıyorsun, fark etme, ne olursa olsun.
1: İleri futbolcu doğru giderken çekebilir misin?
0: Futbolcu zekidir, futbolcu zekidir. İstediğin kadar ileri geri fark etmiyor. Öne doğru giderken bile, bak öne doğru giderken bile kayıyorsun ya. Öne doğru git. Gördün mü? Bak ayağım, tek ayağım yukarıda ve kayarken de daha rahat yaparsın. Önüne gidiyorsun, tık, anladım, çekebiliyorsun bunu. Anladım evet. Ne demek istedim. Ya bu hamleleri çok kolay yapıyor futbolcu, yapar. Çünkü saniselik reaksiyon deriz biz buna. O reaksiyonları gösterildi, gösterdik ve karşılaştık bunu. Bu sahanın içerisinde olan şeyler ama yani bunları anlatıyorsun, söylüyorsun. İnsanlar farklı yere vuruyor.
1: Nereden geldik bu konuya diye soranlar varsa.
0: Ya konu konuya işte.
1: Şuradan mesela, başlangıcımız şeydi, hatırlatalım. Beşiktaş bu sezon 3 resmi maç kaybetti. 3'ü de deplasmandaydı. Bu bir şeyi gösterir mi? Yoksa hakem itirazları da vardı. Yanlış mı yorum yapmış oluruz?
0: Ya dün
1: dedik.
0: Mesela Vedat Puriç'in bir pozisyonu vardı. Oğuz çok güzel derin top soktu. Vedat Puriç karşı karşıydı. Evet. Açın o pozisyona bakın. Vedat Puriç topa hamle yapıyor, kaleciyle çarpışıyor. Bak Vedat Muriç topu hamle yapıyor ama Vedat Muriç ne yapıyor biliyor musun? Ayak ucuyla dokunuyor, dizini kırıyor. Tabanıyla gösterip devam etmiyor. Ya getirin orta sahada, sağ kenarında fark etmiyor, nerede? Çıkacak buna benzer maçlarda pozisyonlar. Tabii çıktığı zaman karşılarına böyle var ya, fotoğraf çıkartacağım. Doğru. Ve fotoğraf görüntüsü olarak bu kardeşim insanların önüne koyulmuyor. Yan kenarda, kalenin arka tarafında, yan çaprazında pozisyonun net bir şekilde görüntüsü var.
1: Yani evet.
0: Anladın? Fotoğraf kareleri önümüze koyuluyor falan gibi. Ya gel istediğin 50 tane maç yönet, 100 tane maç yönet, gel bana anlat, beni ikna et. Kim daha çok insanları ikna edecek? Bu pozisyon üzerinden konuşmuyorum.
1: Anladım.
0: Başka pozisyonlar üzerinden de değerlendiririm. Geçen gün mesela hangi pozisyon? Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında 2 tane penaltısı verilmedi mesela burada.
1: İlk hafta.
0: İlk maçta.
1: Anthony Taylor penaltı değil dedi onlar ama.
0: Tam olabilir Anthony Taylor. Ya sana göre, bana göre, ona göre. Hep söylerim ben. Bak mesela ligimizdeki bütün hakem otoriterleri şey haricinde, yerli Türk, neydi o hakemin ismi? Şimdi aklıma gelmiyor, söyleyeceğim. Ama Avrupa'daki bütün hakem 3-4 tane Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmiş hakem. Foul diyor bu o pozisyona mesela. İngiltere Premier Lig'den bir hakem var. O da foul diyor. Şimdi sana göre, bana göre, yaşanmışa göre var. Ekran başındakine göre.
1: Evet.
0: Ondan dolayı anlatıyoruz Koray. Ya bunları tartışırız sabaha kadar. Ama işte renge göre yorum var, renge göre karar var. Ama biz bu renge göre yorumla karar yemeyiz. Niyete saygı duyuyorum. Adam o an o şekilde iyi niyetle o yorum yapabilir. Ama o renge göre farklı bir yorum yapıyorsan, bu renge göre farklı bir yorum yapıyorsan, evet, o zaman niyetini sorguluyorum.
2: Söyleyeyim.
1: Bugüne de dönelim.
2: Hatta bugüne dönelim, onu söyleyeceğim. Yani tabii ki hakem hataları bu maçta da olabilir. Her takımın başına geliyor. Beşiktaş'ın da başına geliyor. Lehine de her takımın olacak. Çok takılı kalmamak gerekiyor. Çünkü oyuncuların da motivasyonu bir yerden sonra bozuluyor. O yüzden sahaya odaklandığında ligin en iyi top oynayan takımı Beşiktaş ve Avrupa'ya ilk çıktığında da az önce sen de söyledin, Marsilya'yı paramparça eden bir Beşiktaş var. O yüzden Beşiktaş'ın oyunu hakemi de yenebilecek bir oyun. Evet, talihsizlikler yaşadı. Olmaması gerekiyor ama maalesef böyle. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Avrupa'da çok fazla hakem hatası olmuyor. Gördük işte maçlarda, Şampiyonlar Ligi'ye. Şimdiki maç, biraz sonra oynanacak maç. Yani oyun daha çok ön plana çıkıyor.
1: Evet.
2: Ve Barcelona zaten oyununu oynayan bir takım. Düşünsene, Feyenoord maçında 675 isabetli pas yapmış. Galatasaray maçında 645 isabetli pas yapmış. Yani Fenerbahçe maçına baktığımızda yine Aston Villa sadece oyununa odaklanan, oyun oynayan bir takım. Yani ne yerde yatayım, ne de işte 3-0 oldu, artık dinleneyim, önümdeki maça bakayım düşüncesinde değil. Yok. Hep keyif alarak, hep daha kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu biraz da hocadan kaynaklanıyor. Beşiktaş'ın en büyük şansı Italiano. Unai Emery'e bakıyoruz değil mi kenarda? Nasıl bir adam? Yani sürekli problem çözüyor. Ya problem yok ki, sen 3 yapmışsın, 4 yapmışsın, 5 yapmışsın. 6'da bile ekibiyle konuşuyor hala. Bir şeyler anlatıyorlar birbirlerine. Ya bu ne kadar güzel ya. Teknik adam yaşamalı bunu.
0: Tabii.
2: Bizim bazı teknik adamlar var. Şu şekilde kenarda saatlerce duruyorlar ya 90 dakika boyunca. Ya oyuncu nasıl ki hani takımı güçlendirmek için transferler yapılıyor ya. Teknik adam da kendini geliştirecek, güçlenecek, bir önceki sezona göre yenileyecek ve güçlenecek. Ya bunu yapmazsa zaten işte Şampiyonlar Ligi hüsran olur. Ligde de bir yere kadar gidersin, yine şampiyon olamazsın. Italiano bütün ezberleri bozdu bence. Hani teknik adamın elinde sihirli değnek yok ki kısa sürede ne yapsın deriz. Ama sihirli değnek varmış gibi çok çalışıyor. Hep söylüyorlar zaten. Ümraniye'de yatıp kalkan,
1: evet,
2: takımı yaşayan. Futbolcular bir defa hocası için de oynuyorlar. Orkun için de oynuyorlar. Öyle bir bağ kurdular ki Bilmiyorum, Orkun'la Orkun futbolcular diyalog. Arasında diyalog bağ, hoca ile Orkun ve takım Bilmiyorum. Arasında taraftarla bağ. Vileoviç mesela çok hep ehli keyfi golcüdür değil mi? Gitti evet. Her takımda öyledir. Yani iyi maç yakaladı mı oynar, takır takır gollerini atar. Her maçta yürekli oynuyor. Beşiktaş için savaşıyor. Kader birliği yapmış Beşiktaş takımı. Hani bu bütün birliktelik, bu parçalar birleşince takım zaten şampiyon oluyor. Dediğimiz gibi yani bir yerden sonra da hakem performansları düzeldiğinde bizim ligimizde Beşiktaş derece yapar. Ama Avrupa'da ben bu Şampiyonlar Ligi gibi zorlu grupta da Beşiktaş'ın başarılı olacağını düşünüyorum. En azından bir çeyrek final bekliyorum Beşiktaş'tan.
0: Bak Zeki abi çok önemli İnşallah. Bir yere değil.
1: İtalyano'nun açıklamaları var. Onlara bir paylaşım tabii, istersen tabii. Üzerine devam ederiz. Şöyle söylüyor Vincenzo Italiano. İki takım da iyi baskı yapan takımlar. Bugünkü maçta çok fazla ikili mücadele göreceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok fazla koşmalıyız. Toplu ve topsuz birebirlerde çok iyi olmamız gerekiyor. Topsuz oyunda dikkatli olmamız, toplu oyunda ise kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bence bunlar bugün önemli olacak. Zor bir maç olacak. Çok dikkatli olmamız gereken bir maç bizi bekliyor demiş. Ardından şöyle devam ediyor Vincenzo Italiano. Salih Özcan'ın yedek kalmasıyla ilgili olarak. Bu teknik ya da taktik bir durum değil. Ndidi'yi de işin içine katmamız gerekiyor. Dakika almayı hak ediyor. O yüzden süre verdim. Salih de bu sezon çok fazla maç oynadı ve Aynen. önümüzde de çok maç var. O yüzden Ndidi'ye forma verdim. Ndidi yüksek seviye, iyi bir futbolcu. Bugün de süre alması gerekiyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum diyor.
0: Ne dedim? Baskı yapmayı seven bir takıma karşı oynayacak Beşiktaş. Aynı Beşiktaş gibi reaksiyon yapan, reaksiyon gösteren bir takım değil mi? Hoca da bak farkındaysan evet. bir benzerini söyledi. Ve bir şey daha söyledi. Toplu ve topsuz dedi. Ben hep söylerim mesela alan markajı derim ya. Bazen pas opsiyonlarını kilitlersin alan markajıyla. Hoca da dedi mesela dikkat et, topsuz da çok iyi olmamız gerekiyor. Yani o alanları da kapatmamız gerekiyor. Tabii ki de futbolun içerisinde bunları yapıp daha çok koşarsan 4 oldu.
1: Evet.
0: Müthiş müthiş getirdim. Yani alan markajında iyi yaparsan o zaman ne oluyor biliyor musun? Meyvesini yiyorsun sahanın içinde. Bunları da yapabiliyorsun. İki takımda da çok etkili, kaliteli oyuncular var. İşte burada önemli olan çabuk hızlı karar verip çabuk hareket etmek gerekiyor. Beşiktaş'ta o tarz oyuncular var. Birlikte hareket edip gidip gelip git gelleri yaparsan müthiş bir şekilde arkada alanlar bulacaksın. O alanları da değerlendireceğim. Ne dedi? Endi'yi işin içine katmamız gerekiyor. Bak bu çok önemli, çok güzel bir şey biliyor musun? O ruh halini biliyorum. Yaşadığım için psikolojik duygular. Yani hakikaten bir teknik adamın benim için o an o takımda ikinci planda olmama rağmen bu şekilde düşünmesi büyük bir avantaj. Beni de motive eder. Ve diğer oyunculara da sirayet eder bu. Adam hazır olun diyor. Oynatacağım diyor. Sizi işin içine katacağım diyor.
1: Abi bak, bir de şöyle bir ince bir cümle var orada devamında. NDD'yi de işin içine katmamız gerekiyor. Yani bu ilk başta bunu dediğin zaman şey algılıyorsun. Yani küsmesin, onu da oynatın gibi algılıyorsun. Ama sen, sonrası şöyle, dakika almayı hak ediyor diyor.
0: Ama bak fark etmiyor. Onu söylemese bile işin içine... Yani ne demek? Bir sistemim var benim diyor. O sistemimin daha iyi işlemesi, rekabeti oluşturmak için oyuncuyu da kullanacağım. Oyuncuya da inanıyorum. Güveniyorum, o şansı vereceğim. Tabii, tabii. Öbür cümleyi söylese de söylemese de fark
1: dakika
0: etmiyor.
1: Dakika almayı futbol, hak ediyor cümlesi bak, bence çok
0: o
1: önemli.
0: O daha avantaj. Daha artı oluyor. Ama onu söylemese bile o futbolcu ne demek istediğini çok iyi anlıyor. Evet. Anladın mı demek? O... Bonusu oluyor senin söylediğin olay. Bunlar önemli detaylar.
1: Yani çünkü burada biz seni yani işin içine sokmamız gerekiyor.
2: Tabii.
1: Dedin mesela. Bir de, tamam ama sen bunu zaten hak ediyorsun. O yüzden de sokmamız gerekiyor.
0: Ya o bonusu.
1: Olarak da
2: daha diyecek tabii. Ustaca yorum katıyor hamlesine. O oyuncusunu da onar ediyor ama Salih Özcan bütün maçlarda 90 dakika oynayan evet. bir oyuncu. Milli takımda da öyle. Yani can dayanmaz ve her maçta yüreğiyle savaşarak oynuyor. Yani oyunun belli bölümlerinde bazı oyuncular vardır. Yıldız oyuncular dinlenirler, saklanırlar. Enerjisini idareli kullanırlar. Kesinlikle oyunun birinci dakikasından maçın uzatmanlarına kadar Salih Özcan performansına baktığınızda aynı performansı gösteriyor. O yüzden onu da dinlenmek hakkı ki şunu söylemesi enteresan. Hani hocalar bu yorumu yaparlar ama çoğu da inanmazlar. En önemli maç önümüzdeki ilk maçtır. İtalyano böyle düşünmüş. Ne diyor bugün? Daha fazla koşup daha fazla savaşmamız lazım burada.
1: Evet.
2: Hani şunu demiyor. Ya bizim hafta pazartesi günü önemli bir derbi maçımız var. Şampiyonluğu düşünüyoruz. Ligde ikinci sıradayız. Şudur budur demiyor. Oyuncularına bunu aşılamış. Kardeşim Trabzon maçından önce bizim en önemli maçımız bu Hoffenheim maçı. Kazandıktan sonra o maça da bakarız. Yani öyle başarı geliyor. Anlayışla, vizyonla oyuncular da etkileniyor bundan. Yoksa oyunculara desek aman sakatlanmayın, idare edin. Marsilya maçını kazanmışız. Bu maçta çok sıkmayın, kendinizi yormayın. Hani buradan bir beraberlik alsak yeter. Yok. Ya aynı tempoyu. Çünkü tempo. Takım hani ritim diyoruz ya. Takım ezber, makine düzeni gibi Barcelona gibi olacaksın bir yerden sonra. Barcelona bu oyunu nasıl oynuyor zannediyorsunuz? Çok çalışarak, ezber yaparak. Bu kadar pası nasıl yapacaksın yoksa? Hem çok çabuk düşünüyorlar. Değil mi? Çok çabuk düşünmesen pas hatası yapamaz. Yaparsın.
0: Aynen.
2: 40 pas yapıyorsun mesela. Aston Villa 4. ya da 5. gol, 4. ve 5. gollerde 40'ın üzerinde pas yapmış. Bugün baktık şeyden biz. Tekrarını gollerin öyle bir evet. haber yaptık Kota maçta.
0: Güzel istatistik yakalamışız.
2: Enteresan ya. Değil mi? 40 tane pas yapıyor. Biri 44 galiba. Ve araya girip topu alamıyorsun. Hani biz Barcelona'yı derken kopya çekmiş Aston Villa'da bir anlamda Barcelona'dan. Yani bunu Beşiktaş yapamaz mı? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'da yapabilir yapabildiği kadar. Ama teknik adamlar işin kolayına kaçıyorlar. Yani daha az idman yapıyorlar. Bursa'da gördük. İtalya 4-1 kazandıktan sonra oynamayan oyuncular hani jenerasyon idmanı mı deniyor?
1: Evet,
2: bizimkilerin
1: evet.
2: hepsi çiçeğin yavrusu gibi dağıldılar. Adamlar o soğukta, o yağmurda idman yaptılar orada. Yani
1: Fransızlar da çıktı koca elinde bu arada.
2: Aynen. Yani ya bunlar ne kadar önemli şeyler. Yani bu teknik adamla olacak bir şey. Teknik adam vizyonlu olursa, aç olursa, başarı isterse
0: otoriter olursa
2: tabii takım da inanıyor.
0: Şey söyledin, bak, teknik adamlık bir şey
2: takım
0: bak,
2: da inanıyor. Takım ona inanıyor. Yoksa maçtan sonra çıkıp senin kaptanın ya da sahadaki oyuncun yoruma geldiğinde teknik heyeti hocayı eleştiren var ya bizim görüyoruz yani eleştiriyor. Çünkü diyor ki aslında diyebildiği kadar. Beni çalıştırmıyorsun kardeşim. Ben senin yüzünden market değerim düşüyor. Kötü oynuyoruz çünkü sorumlusu sensin demeye getiriyor. Anlayın.

0: yana bir yere kadar söyleyebiliyor oyuncu da. O yüzden Beşiktaşlı oyuncular bu sezon çok şanslılar. Hem transfer yapma anlamında çok şanslılar, hem de market değeri artacak. Hem de işte camianın bütünleşmesi, kenetlenmesi, ki Ocak ayında da Beşiktaş'ın iyi transferler yapabileceğini söyleyebilirim. Yani iki tane, en azından şu anda isimleri belli olan iki tane çok iyi transfer yapacaklar. Belki daha fazlasını yaparlar. Yani şampiyonluğa baş koymuş Beşiktaş. Bence Avrupa, evet, Ligi'nde de hoca biz şampiyonluğa gidiyoruz diyerek bundan sonraki maçlarda da burayı ihmal etmeyecek. Burada, evet, da dereceye yakalamaya çalışacak.
1: Zaten iki tane şey konferans ligi finali var hocanın.
2: Bak, iki tane işte, de çok önemli.
0: Ama işte bak,
2: ben de duydum onları.
0: Bunu bulup konferans ligi finali diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Normalde çok önem vermezler. Bana ne ya, konferans ligi. Hani Inter Toto kupası gibi dalga geçilir eskiden. Ama her kupa değerlidir. Italiano da Beşiktaş'a geldiyse o anlayışı, o hırsı, o vizyonuyla geldi.
2: Bak Zeki abi dedi ya, iki tane çok önemli transfer. Biri stoper, bir orta saha, doğru söylüyor. Şu anda görüşme halindeler ama yani birçok bölgeye vardır tabii ki de. Önemli olan oradaki fırsatı değerlendirmek, şartlara uymak. Şartların da Beşiktaş lehine olması gerekiyor. Bunlar da önemli detaylar ama şimdi Zeki abi çok güzel bir şey söyledi. Şimdi Barcelona, Paris Saint-Germain, City tarzı takımlar avantajları ne? En büyük avantajları sevgili Koray ne diye sorduğun takdirde, bir kere adam senin takımdaki, senin ligindeki, yani özellikle senin takımdaki karşılaştığından çok daha iyi çalım atanı alıyor. Çok daha iyi karar verin alıyor.
1: Araya gireyim çünkü son dakika bilgisini paylaşalım. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Temsilcimiz 4-2 mağlup etti Kup Skopje'yi. Rahat oynadığı bir maçtı. Evet. Zaman zaman bir kırılma anı var yalnız.
0: Evet. Hemen değişiklikler yaptı orada.
1: Evet.
0: Ya, Fabinho girdi, Muçi girdi, Folcarelli girdi.
1: Kaçan bir penaltı var. Tabii. Onana orada penaltıda gole izin vermedi. Orada gol yese 3-2'ye gelecekti. Belki maç yine böyle, evet, bir sıkıntılı pozisyon oluşabilirdi ama hiç o fırsat yaşanmadı. Onana'nın burada kurtarışı önemli. Şey telafi etti diyelim mi orada?
0: Evet. Hatasını kornerden yediği golde de motivasyonu bozuldu. Öndeki oyuncuyla didişmeye kalktı. O sırada korner kullanıldı. Gol oldu.
1: Zaten oyundaki oyuncunun, evet, amacı kalecinin, evet, konsantrasyonunu bozmak.
0: Başardı. Tuzağa düştü ama orada ona ana. Düşmemesi gerekirdi. Ya güzel olan şu. Evet, kazandı. Güzel bir başlangıç ama hoca bütün oyuncularını kullandı. Mesela Onacho sakatlandığında eyvah. Frank Lugno'yu da koymayayım. Elimde santrafor kalmayacak demedi. Hemen Frank Lugno'yu sahaya attı. Frank Lugno da, Ju da iki tane gol attı. Mesela aynı şeyi hoca Italiano da yapıyor. Ya derbi maçları var bu iki hocanın. Ama ikisi de bütün oyuncularını oynattı. Italiano da aynısını yapacak. Hani Salih'i ayrı tutuyorum. Salih çok maç yaptı. Geçen hafta baktığımızda Beşiktaş'ın bütün maçlarında 90 dakika oynayan oyuncu. Bir yerden sonra da ona şuna bakmışlardır. Hani Abdullah Avcı çok bakardı onlara. Bir ölçüm var. O, evet, ölçümde sakatlık eşiğine geldiği alarm veriyor oyuncu. Oyuncu oynamak istese de oynatmıyorlar. Oynarsa bir yerden patlıyor, yani sakatlanıyor. O eşiğe gelmiş demek ki Salih Özcan ki hoca oynatmadı.
1: Salih'in kaç maçı var bu sezon sizce? Milli takım dahil.
2: 20.
1: Sence Zeki abi?
0: 16-17 vardır.
1: 18 maçı var.
0: 20 ya, tabii. Her maç.
1: Yani 8. haftaya gireceğiz Süper, tabii, Lig'de. Salih 18 maç yapmış. 18 maçın 17'sine ilk 11'de çıkmış.
2: Hep söylerim
1: çıkmış,
2: biliyor musun?
1: 17'sine ilk 11'de çıkmış. Aynen.
2: Önemli olan ne biliyor musun? Oyuncunun koydu, potansiyelini ortaya koyabilmek işte. Sistem ve teknik adam avantajı devreye giriyor burada. Yani doğru bir teknik direktörle çalıştığın zaman, bir de sistemi de o hocanın belirlediği gibi sahaya uygularsan, İşte bu tür maç serüvenine katılabiliyorsun. Onun içerisinde bulunuyorsun. Bu da çok önemli. Potansiyelini ortaya, tabii, koyuyorsun. Bu çok. Bir de önündeki oyuncular da senin için büyük bir avantaj.
1: Salih 34 maçta sezon tamamlıyor, evet, oyuncular. Şimdi düşün yani, ligin ilk, evet, yarısını tamamlamış
2: ya,
1: gibi.
2: Ya 30. dakikadan sonra artık mental, kafa, psikolojik olarak bitse de gitsek diyoruz. Yani dediğin gibi 6. haftada bakıyorsun 18 maç oynamış. Ama niye? Potansiyeli var. Ben hep söylerim, onu kabuğundan çıkartmak, kabuğunu sıyırtmak, ona sen busun dedirttirebilmek veyahut da anlatabilmek çok önemli. İtalyanın büyük bir faydası ve faktörü oldu. Net bir şekilde sistemle beraber. Orkun, evet, olsun, olayı tan, sağındaki, sondaki oyuncular da bunlar büyük bir avantaj. Sonuçta attığın pasları değerlendiriyor. Ve önündeki oyuncular sana yardım ediyor. Yani bütünüyle birbirini tamamlarsın. Orta sahayla, kanatlarla, ön alanla. Bu sefer ne oluyor? Ön plana çıkıyorsun. Parlıyorsun. Yani bir ışık gibi, bir yıldız gibi. Salih potansiyelde iyi bir oyuncu. Pozisyon bilgisi üst seviyede, oyun kuruyor. Nerede baskı yapacağını, nerelerden serseri topları döndüğü zaman onları toplayan, evet, potansiyelde. Buyur Zekan.
0: Salih sayesinde Beşiktaş Tekenlübere İtalya

0: Öyle ne olursa evet. olsun yani bakıyorsun bir eser oyunun gücü artıyor, onu bir kenara koyun, bir oyun sergilersin, sergiletirsin, oyun gücü deriz. Ama kardeşim o sistemin içinde performanslar da maksimum bir şekilde artıyor, ortaya çıkıyor, müthiş oyuncular piyasaya sürülüyor. Şimdi İlhan'dan, Olay İtan'dan, Emirhan'dan bakıyorsun, Rıdvan mesela zaman zaman çok iyi maçlar çıkarttı, bir ara tartışıldı milli takıma gidecek mi, çağrılacak evet. mı, sakatlık geçirdi, tamam son hafta kötü oynamış olabilir ama makine değil bunlar kardeşim, insan. Yani şunu demek istiyorum, Zeki abinin dediği yere geleceğim. Salih gibi bir oyuncuyla tabii ki de arkanda olduğu zaman büyük bir avantaj. Arkan sağlam diyorsun. Sorumluluk daha çok, daha fazla alıyorsun. Ama şimdi Orkun'a bakıyorsun, yeri geliyor 6, yeri geliyor 8, yeri geliyor 10. Yeri geliyor sol kanattan bindiriyor defansın sırtını. Sırta koşu yapıyoruz defansın arkasına. Bunları da yapıyor. Olay İtan oraları deliyor, mesafe kat atıyor. Kanatlar çizgiye basıyor. İç koridor, half space dediğimiz koridorlar açılıyor. Ama... İşte bu oyuncuların ortaya çıkmasının en büyük nedeni sistem, felsefe.
1: Salih
0: abi, hocam,
1: geldikten sonra
0: Milović mesela sana yemin ediyorum oyun içerisinde öyle bir faydalı işler yapıyor ki, bağlantıların dışında mücadele yaptığı koşular, aldığı verdiği paslar mesela, orada set deriz ya, sete döner mesela, oyun sette mesela indiriyor koşularla arkadaşlarını, alan açıyor. Yani muhteşem işler yapıyor. Bu Milović dediğimiz adam da 80-85 milyona Real Madrid'e transfer olacaktı biliyorsunuz. Bir dönem sakatlık makatlık geçirdi o kötü dönemde. Ha, şimdi kendini buluyor bu hocayla, bu sistem ve çevresindeki oyuncularla. Daha kim devreye girmedi biliyor musun net bir şekilde? Trossard girmedi daha devre. Tam girmeye başladı bir sakatlık. Tam girmeye başlıyor bir sakatlık. Bir de bu devreye girdiği zaman büyük bir bela olacak rakiplere. Korkutucu bir oyuncu. Çünkü dar alanda da geniş alanda da çok etkili. Yani adam eksiltiyor. Adam eksiltmek bir takım içerisinde büyük bir avantaj. Futbol alan bulma oyunu deriz ya. İşte o alanı bulduruyor arkadaşlarına. Çünkü dengeyi bozuyor rakibin. Bunlar büyük bir avantaj. Evet. O yüzden ben Beşiktaş maçlarında bir kere şu kaygıyı, bu stresi yaşamıyorum. Az önce söylediğim gibi. Ya Beşiktaş bugün kazanır, kaybeder. Ayrı. Kazanma olasılığı yüksek diyorum. Ama Beşiktaş oyun olarak kaybetmiyor bir kere. Keyif veriyor. Geçtiğimiz dönemlerde yani ne oynadığı zaman, 10 dakikayı oynadığı zaman, ya Beşiktaş bugün 10 dakika çok iyi oynadı diyorduk. Ama şimdi 10 dakika 15 dakika kötü evet. oynadığı zaman bakıyorsun yani, ya yani diyorsun, anladın mı? Ama o kadar da olacak yani.
1: Peki abi bugün Trabzonspor'dan kimleri görürüz derbide? 11'de başlayanlardan. Ya bir an sonradan giren 5'li bir kere 11 olur mu? Sayın Fabinho, Folcarelli, Mucci, Franculino, Saviolo. Onaçio'nun durumu ne olacak tabi onu bilmiyoruz.
2: Onaçio galiba kasığın oralarda bir yerde, hani eski sistemle lifi mi attı ne oldu? Tabi maçtan sonra belli olur ama evet. çıktı oyuncu. Belki risk almak istemedi. Belki sentetik çimlere bir ilgisi olabilir. Çünkü orada vuruş sırasında o sakatlanan bacağını ters açtı biraz. Oyuncunun biraz daha önüne geçip şut atabilmek için. Ama bir defa Falcarelli'yi ben hazır gördüm. Driplingleriyle yani çok güçlü tutmuş kendini. İyi yani. Girdikten sonra da orta sahada çok keyifli, süratli oynuyordu. Fabinho, Folcarelli olacak gibi duruyor orta sahada. Onların herkesle. Önünde Mucci oynar. Mucci de iyi.
1: Salah
2: bir kanatta Salah. Diğer tarafta da Aral oynar mı? Ben Aral yerine Saviolo'yu oynatırım mesela, ama tabii
1: Galatasaray maçında Saviolo var.
2: Ya ama şimdi Aral da Franculinho ile birlikte çok iyi ikili. Yani Midland'da 58 gole evet. katkı vermişler son sezonda, ama sanki Saviolo da girdikten sonra iki kanatta da oynayabiliyor bu arada. Saviolo'nun o özelliği de var. Adam geçiyor süratle, ortaları biraz zayıf. O da gol atabilir. Yani o da önemli. Tabii ki burada orta saha belli. Kanatlar işte dediğim gibi orada ya Saviolo'yu ya Aral, ama Aral'la başlayacak gibi duruyor. Önde Ju'yu oynatır. Stoper'de yine Savic'in bir sakatlığı vardı zaten. O yüzden evet. oynayamadı. Savic oynayacak gibi duruyor. Diğer tarafta Divo'yla Savic oynayacak. Sağ bekte zaten Pina, sol bekte Mustafa Eskelilac'ın da bir sakatlığı vardı. Ama çok önemli sakatlıklar değil herhalde. Orada da öyle bir 11 düşünüyor evet. olabilir hoca. İdeal 11'iyle çıkacak herhalde. Çünkü hani çok önemli sakatlıklar değil Trabzon'daki sakatlıklar. Ama Folcarelli'nin performansını ben beğendim. Diğer taraftan da Trabzonspor'da bugün yoruldu mu derseniz, aslında ilk yarıda iyi mücadele etti. İkinci yarıda skoru aldıktan sonra son 15 dakika biraz onlar da Beşiktaş maçına odaklanacağız.

0: odaklanmaya başladılar yavaş yavaş skoru aldık diye. Tabii uzun yorucu bir yolculuk. Yani pazartesi olsa maçta Finlandiya'ya gittiler. Ben doğru. Performansını beğendim. Hoca en azından 3'te 3 yaptı. Çok gollü 4-3-4 8-11 gol. 3 maçta Thomas Reis'le 11 gol attılar. Bugün 2 gol yediler. İlk maçta gol yememişlerdi.
1: Az da değil yani.
0: Tabii iyi onu gidiyor.
1: Çok fazla attı.
0: Ya Trabzonspor çok iyi hücum yapıyor ama Trabzonspor'un sıkıntısı orta sahadaydı. Şimdi evet. Falcarelli geldikten sonra daha iyi oldu orta saha. Malinovski'yi hiç göremedik. Hani o Muçi orayı idare edecek öyle görünüyor. Ama orta sahaya da Getson Fernandez'i düşünüyor Trabzonspor, onu söyleyelim. Yani görüşüyorlar da büyük bir ihtimalle satın alma opsiyonlu bir kiralama olacak. Yani Ocak ayında Trabzonspor Getson Fernandez'i transfer edebilir.
1: Ne düşünüyorsun Okan? Getson Trabzon'a?
2: Olabilir yani sonuçta. Trabzon'un tercihi, oyuncunun tercihi.
1: Katkı sağlar mı?
2: Sağlar. Enerjik atar orta saha. Zeki abim dediği gibi yani orta saha merkez çok önemli bir takım içerisinde. Şimdi Beşiktaş'ın en güçlü yeri neresi diye sorsam mesela bakıyorsun merkezi diyoruz. Ligde şu anda en güçlü merkez kimde diye sorsam mesela. Beşiktaş. Bu üçlü çok güçlü diyebilirsin yani. Bu üçlü ve çok çeşitli kendi üçlü yani yaratıcı.
1: Salih Olaytan, Orkun üçlüsü.
2: Bir de Miretti ile bu işin içine kattı.
0: Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de daha Miretti yani, de herkes değil mi?
2: Tabii.
0: Herkes Fenerbahçe'nin şimdi, değil mi? Kante'li, Genduzzi'li, İsmail'li üçlüsünü söylüyor ama
2: Miretti de devreye girmeye başladı.
0: Beşiktaş'ın üçlüsü
2: yani
0: daha iyi.
2: Şimdi ne oyunda set oyundan oraya yerleştiğin zaman oraları delen oyuncu yani çok çabuk karar verip müthiş paslar atıyor. Olaytan delici oyuncu diyoruz mesela, mesafe kat ediyor, enerji katıyor. Orkun ayrı bir seviyede yani onun nazar değmesin hiçbir zaman. Yeter ki fizik kondisyon olarak istenilen seviyede olsun. Salih de keza öyle. Yani burada Endidi Hoca bugün mesela kendi söylediği gibi işin içine katmaya çalışıyor. Beşiktaş işte tandemde orada bir sıkıntı yaşıyor. Oradaki ikiliyi tamamıyla oturtturamadı. Yoksa bekler de o işlevin içerisinde, o çarkın içerisinde iyi işler yapıyor. Yani Beşiktaş bir kere en önemlisi yani bir teknik direktör takımı diyoruz ya, sahada güçlü bir oyun diyoruz ya. Bir de kafa olarak, mental olarak oyunculara oynamaktan keyif aldırmayı aşılamış. Yani keyif alın kardeşim diyor. Oynayın diyor. Yani keyif, çıkın sahaya. Burası diyor keyif alma alanınız diyor. Yani bu çok önemli. Futbol yani çok fazla o sahaya çıktığın zaman futbolun maçında çok rahat olmayacaksın. Çok stresli olmayacaksın. O dengeyi de iyi sağlıyor. Az önce söylediğim gibi bireysel olarak performans artışları da var Beşiktaş'ta. Çok önemli performanslar ortaya çıkıyor. Vlahovic mesela inanılmaz derecede müthiş işler yapıyor bak oyun içerisinde. Vlahovic biraz daha kanatlardan veyahut da işte merkezden ikiye birlerle sıfıra indiği zaman sadece çizgiye değil iç koridoru, half space dediğimiz yere indiği zaman kanat forvetler görmesi gerekiyor. Mesela birçok maçta çok doğru bir şekilde kendine açı açmıştı, alan yaratmıştı ama işte kaleye vurmayı tercih etti orada oynayan oyuncular. Ama yani şu tedirginliği yaşamıyor Beşiktaş taraftarı camiası. Beşiktaş oynuyor, mücadele ediyor. Yani canını, yüreğini, her şeyini koyuyor sahada futbolcular. Bu çok önemli bir şey. Yani Beşiktaş'ta bireysel olarak az önce söylediğim gibi yani çok kaliteli oyuncular var. Ha, devre arasına kadar bir şekilde bu takım gidecek. Gitmeye çalışacak. Az önce söylediğim gibi hakem faktörleri devreye girmezse bu takım gider devre arasına kadar. Devre arasında birkaç oyuncu takviyesiyle beraber sonuçta yoğun tempoda oynayan bir takımı rotasyona da sokman gerekiyor. Rotasyona soktuğun zaman da mesafe farkı olmayacak rotasyonun içerisinde. Yani oyuncu kalitesi arasında çok fazla mesafe olmamız gerekiyor. Bu yönde de ciddi çalışmalar var. Yani hakikaten önemli oyunculara gidiliyor. Ki bu keyfi, bu zevki almış bir yönetim uzun zamandır sıkıntı yaşıyordu. Bu zevki, evet. Bu keyfi almış bir yönetimin ben yeni bir yönetim listesiyle beraber daha iştahlı transferler yapacağını düşünüyorum. Yapması da gerekiyor zaten. Yani evet. Bu hafta sonu şunu söyleyeyim sevgili Koray son cümle olarak. Bitiyor galiba, kapatıyorsun. Müthiş bir keyifli, zevkli bir maç olacak. Çünkü iki takımın da çok güçlü silahları var. Dünya çapında çok önemli yıldızları var. Beşiktaş ne yapacak? Rıdvan'la Salah'ı kilitlediğin zaman yakın veyahut da pozisyon almasında, alan markajına, adam markajına dikkatli olursan Trabzon'un en azından hücum gücünün %60'ını, %70'ini kesmiş olursun. Bak Trabzon'un Salah'ı kilitlersen, kesersen %60, %70'ini orada da Rıdvan çok akıllı, mantıklı olacak. Top sendeyken gerekli yerde gerekli reaksiyonu veyahut da çıkışları çok fazla risk almayacaksın. Boş bırakırsan anında faturayı kesecek, evet. Yazacak bir oyuncu. Top rakipteyken de yakın oynayacaksın, aldırmayacaksın. Bunları yaparsan büyük problem. Ama bu tarafta Trossard var, Orkun var, Vlahovic var, İlhan var, Olaytan var. Bu tarafta da çok bekler mesela, evet. Oyuna giriyor. Çok tehlikeli silahlar var. Keyifli, güzel
1: zaten
2: bir maç.
1: Zaten konuşacağız. Maç çok sonu, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
2: Hoffenheim devre arasında karşısında beraber miyiz maç? Devre arasında.
1: Varsın sen tamam. Yayında. Hoffenheim karşısında Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Tıpkı Trabzonspor gibi umarız galibiyette tamamlar.

0: Geceyi temsilcimiz de herkese mutlu akşamlar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Reklam. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan. Reklam.
3: Aspor Radyo.

İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Brian Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadia amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde. Oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adeyemi yerde kaldı. Faneck hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Hollanda dalga dalga gelmeye devam ediyor. Almanya kapanıyor. Somerville. Sırtı dönük, topu aldı Dumfries. Dumfries çevirdi, gol mü? Bu da kaçtı. İlk yarı daha değil mi? Şimdi Merdik. Offside yok. Kale boş. Merdik atamadı. Gakpo. Reinders solunda Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu, Ter Stegen ve direk. Bir kez daha içeriye doldurulan top. Dumfries, Ter Stegen, tek yumruk. Van Bommel, Van Bommel, Ter Stegen. Nefis vurdu köşeye ama harika çıkardı. Marc-André Ter Stegen. Top dışarıda, tacı Hollanda kullanacak. Ruben Van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1. Oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı.
Ferman'dan orta, kafa vuruşu, top dışarı gitti. Büyük bir şans kaçıyor. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda, Stadio Olimpica'da İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat Stadı'nda İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. De Bruyne, nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare, De Ketelare, Donnarumma. Donnarumma. Çok iyi çıkarttı. Mancini görüntüde. Barella döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella, Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadı'nda. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. De Ketelare, Raskin, De Bruyne. De Bruyne, De Ketelare kaleyi aldı karşısına. De Ketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma. İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma, ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Tielemans verdi pasını. Castagne topun dibine girdi. En arkaya kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götze'nin kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Mancini. Calafiori. Top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi. Geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella.

0: Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor. Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio. Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken topu ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Bomboş. Kale sahası içinde. Atamıyor bu golü Scalvini. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Açılış maçında milli takımımızın da yer aldığı mücadelede İtalya kendi evinde Belçika'ya 2-0 yeniliyor. Donnarumma ve Lukaku arasında bir gerginlik. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Ve ışık gösterisi Wembley'de, ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, 2 City'li Manchester City'li, top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz 2. dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
2: Çok büyük bir
1: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli, geldi ikinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
3: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
1: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında, Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında.

0: Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
1: Ah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane, Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamin Yamal araya girdi, geyiği tekrar Yamal aldı, aradan oynadı. Alexis'e nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alexis Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alexis Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunca, Kral Boudouin Stadyumunca Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunca maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te, ilk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due, Akliuş, Saison'u karşıladı. Due, nefis döndü. Desire Due, Due'den çalımlar. Due, top direkten döndü. Desire Due, şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda, harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due, kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Paul vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Paul çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due, işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola, dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü.

مسیر توه لاکروا دویه باکتی کالیه دویه وردو لامنز دونن توپ دشارده Kamavinga'dan çalımlar. Tielemans. Kamavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. De Kuyper. Tielemans. Tielemans'dan savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı, baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Kamavinga. Cherki, Olise önündeki alanı kullanıyor, çok süratli, Olise gidiyor, Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı, gol şansı, Olise! Olise Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı, tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi, tabelayı değiştirdi. Olise, Zinedine Zidane, Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenović'ten Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Degert'ten pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Cancelo döndü geriye. Diaz'dan pas Vega'ya. Mendes. Vega. Costa. Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes.

0: Berge takıldı. Sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol. Vuruş ve gol! João Felix. Portekiz öne geçiyor. Dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. Arsnes, Ødegaard oynadı. Ødegaard çevirdi içeri. Hata, Haaland vurdu, inanılmaz bir müdahale. İnanılmaz müdahale, ikinci pozisyon, top dışarıda. Egem, Ødegaard. Nusa, Cancelo'yu epey zorluyor. Nusa yaptı ortayı. Kafa vuruşu Haaland'dan. Kaleci Diogo Costa. Haaland pozisyonlara girmeye devam ediyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard. Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland. 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan hata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Gonzalo Ramos büyük bir fırsat daha geldi ayağına. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Arsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi, gol pozisyonu, inanılmaz. Topu çizgiden çıkarıyor. Evet. kullandılar. Desire Doué kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué kapandı. İtalya savunması Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi. Büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Takunya. Doué. Ryan Cherki. Takunya, topu alan Rabiot, Rabiot Donnarumma parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara, Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru, kafa vuruşu son anda Maignan, Keane vurdu kafayı, Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keane. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga Donnarumma. Dönen top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilmazano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: canlı yayın.
1: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'da Kupion deplasmanında Salah'ın pası Paulo Nuaçu topağlarda gol. 3. dakikada Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Nuaçu'nun kaydettiği golle. Müthiş bir pas Salah'tan Nuaçu baskı altında sakin kalıyor. Gol vuruşunu böyle yapıyor. Geçirdiği sakatlık sonrasında Nijeryalı oyuncu 10. dakikada yerini Franculino'ya bırakıyor. Trabzonspor atakta. Mücadelenin hakemi Parjiyek'e çift sarı ve kırmızı kart gösteriyor. Bu pozisyonda ancak Parjiyek'in sarı kartı yok. Sonrasında kırmızı kartı iptal ediyor. Ve sarı kartla oyuna devam ediyor Kupion oyuncusu. 44. dakika Muhammed Salah'tan harika bir gol. Salah'ın golü yeniden görüntüde savunmadan seken topta. Nefis bir vuruş yapıyor Mısırlı Yıldız. İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci 45 dakikadan. Pina ceza alanında verdi pasını Franculino kaleciden dönen topu tamamlıyor. Fark 3'e çıkıyor.

0: Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti Franculino. 90+6'da Engvall son sözü söylüyor. Trabzonspor Kuopion'u 4-2 mağlup ediyor. Trabzonspor'un Kuopion deplasmanında kazandığı mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirdik sevgili seyirciler. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesinde de sadece 1 dakikalık bir uzatma var. Çok hızlı bir Trabzonspor yorumu alayım. Maç sonu biraz konuştuk ama Beşiktaş maçının ardından daha uzun değerlendiririz.
1: Salah faktörü.
0: Değil mi?
1: Büyük futbolcu. Hep söylerler ya 1-2-3 hamle sonrasını düşünüyor oyuncular. İşte attığı pasta onu görebiliyorsun. Önemli olan onu anlayabilmek işte o sahanın içerisinde. Ben hep söylüyorum bu tarz oyuncularla beraber oynadığın zaman abi hiç topu ayağını isteme. Koşu yap sırta. Üçüncü bölgede oynuyorsa. Çünkü seni buluşturuyor atıyor. Attığı pasta dikkat et. Kimse beklemiyordu. Demek ki anlaşmışlar. Soyunma odasında veyahut da antrenmanda bu konuşuluyor, çalışılıyor biliyor musun Kenan?
0: Doğru.
1: Rakip bekledi mi? Seyretti. Onu açı çok süratli bir oyuncu değil. Ama dikkat et çıkış yaptığı anda nereden baksan yani aralarında 6-7 metre mesafe vardı. Niye? İşte çabuk düşünüp çabuk karar vermek önemli olan. Orada da bu faktörü ortaya koydu. Büyük futbolcu Kerem. Ben her zaman söylüyorum yani ne olursa olsun. Şimdi Ronaldo, Messi bir kenara koy. Sonra işte başlarsın Salah,
0: Mbappe,
1: Neymar aralarına koyarsın. Yani o üç oyuncu arasını ilk beşe koyarsın. Büyük futbolcu ne derse desin, kim ne derse desin. Çok fark yaratıyor, yarattırıyor. Artı bir şey söyleyeyim mi sana? Abi adamda öyle bir potansiyel yetenek, öyle bir pozisyonda ki kibir, ego hiçbir şey yok. Yani her şeyini veriyor sahaya ne olursa olsun. 34, 35, 36 yaş kaç olursa olsun o sahaya çıkıyor. Görevi anlamında ne gerekiyorsa onu yapıyor. Trabzonspor'un bir kere oynayan oynamayan fark etmiyor. Oyun disiplinini, oyun ödününden bir saniye ödün vermedi. Bir felsefesi vardı. O felsefeyi sahaya sürdüler.
0: Maç sonu daha uzun konuşacağız. Bunu Hoffenheim Beşiktaş mücadelesinde değil 45 dakika 0-0'lık eşitlikle noktalandı sevgili seyirciler. Sanki dengeli bir maç izledik ama Beşiktaş öyle çok deplasmandaymış gibi bir görüntü de sergilemiyor. Gerçi taraftar da zaten evet, hissettirmiyor Beşiktaş'ı evinden uzak olduğunu. Nasıl buldun temsilcimizi ilk yarıda?
1: Ya iki takımda çok koşan, mücadele eden, ön alan baskısını iyi yapan takımlar. Hoffenheim de öyle zaten biliyoruz. Ve gol atan, gol pozisyonunda bulan bir takım Hoffenheim. Beşiktaş da keza öyle gol pozisyonu ve gol atan bir takım. Hoffenheim'in bulduğu gollerde de dikkat edersin. Nubel'in bir tane pozisyonu var. Timing hatası yaptı. Öbüründe de öyle. Yani yine Aslani'nin veyahut o Çek oyuncunun girdiği pozisyonda sırtı atılan topta. Orada timing hatası yaptı. Pozisyon oldu. Çıkmazsa top öyle alana gidiyordu. Yani pozisyon olmayacaktı ama işte bu tür maçlarda bu sezgileri iyi tartman gerekiyor. Tanıman gerekiyor. Yapmazsan, hata yaparsan problemle karşılaşırsın. Beşiktaş mücadele ediyor, koşuyor, alanları kapatmaya çalışıyor, ön alan baskısını yapıyor ama neyi yapamıyor? Üretkenlik, yaratıcılık. Sonuçta burada biraz daha İlhan'ın devreye girmesi gerekiyor. Top ayağına geldiği zaman geçilecek yerde, geçeceği yerde geçmiyor. Yani iki kişinin arasına girmeye çalışıyor. Oralarda biraz daha yani iki kişinin arasındayken biraz daha kolektif olsa, yardımlaşarak oynasa daha yaratıcı, daha özverili olur. Koşu yap yani. En azından o kalabalığın içinden çıkamayacağını anladığından koşu yap. Çünkü o pası atabilecek oyuncu. Orta sahada Endidi yani çok top kaybediyor. O bölge riskli bir bölge. Özellikle birinci bölgede oynuyorsun sen. Yani stoperlerin önünde. Orada çıkarken biraz daha garanti ve soğukkanlı olman gerekiyor. Sonuçta sen uluslararası deneyim sahibi bir oyuncusun. Milli takım kaptanısı yani orada artık sana bir şans verilmiş ki hoca da maçtan önce diyor onu da artık içeri çekmemiz gerekiyor diyor. Değerli evet, oyuncu hak etti diyor. Yani bunlara rağmen en azından o bölgelerde yeni oyuncu değilsin, deneyimli oyuncusun. Yani o bağlantıları kur. Çünkü Orkun bekliyor. Olayı tam bekliyor. Kanatlar bekliyor. Çünkü o bağlantıları sağlayan sensin çıkarken. İşte onları doğru zamanlamasıyla, paslarla yaptığın zaman ofans anlamda da çok etkili oluyorsun. Bugün ne o, ne Trossard ne de İlhan çok etkili değildi. Yani etkili değildi. Sadece bir tane Orkun'a müthiş bir pas attı Trossard karşı karşıya son
0: iyiydi
1: anda. Orada müthiş bir pas attı. Düşünsene orada mesela süratli bir kanat forvet olsa belki karşı karşıya kalacak. Bir tane de Oğla adamın yanından attı gitti. Ama onun en büyük dezavantajı neydi? Ozan süratli, fulleli bir oyuncu. Farklı bir stoper olmuş olsaydı orada yakalayamazdı o. İşte orada Hoffenheim'in avantajı Ozan gibi süratli, fulleli bir oyuncuya sahip olması. Yani bunlar da spontane gelişen ataklar. Biraz daha organize olması gerekiyor Beşiktaş'ın ama ikinci yarı çok farklı bir kimliğe bürünecektir düşünüyorum. Salih'in devreye girmesi, Orkun'un devreye girmesi gerekiyor. Yani orada olayı tam yani bıraktığı gibi devam etmiyor. Yani ikinci yarı artık rakip de yorulduğu zaman enerjisiyle fark yaratacağını düşünüyorum. Yani iki takım da gerçekten dişe diş mücadele ediyor. Çünkü iki takım da en büyük

0: özelliği koşan, mücadele eden, alan kapatıp baskı yapan takım.
1: Böyle sanki küçük detaylar bu maçı neticesinde belirleyici olacak gibi. Hani oyunculara baktığımızda bireysel performanslara çok öne çıkan bir isim yok. İki ekip de organize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama iki takım da birbirine çok fırsat da tanımıyor.
0: Tanımamaya çalışıyor. Tanımıyor niye? Hem hatalar da dediğin gibi çok ufak detaylardan bir hatalar oluşuyor.
1: Hatalar var bu arada.
0: Tabii tabii. Yani. İşte az önce dediğim gibi Nubel'in mesela timing hatası dediğim pozisyonlar oldu. Evet. Bir tane çıkmadı. Direkten dönen topla. Orada çıkması gerekiyor. Hamle yaptın git artık. Yani o saatten sonra geri dönmeyeceksin. Döndüğün zaman ya rakibe çarpar ya arkadaşına çarpar gol olur. Çünkü ya da duracaksın çıkmayacaksın. Öbür topta da mesela Çek oyuncu var bir tane o süratli ne?
1: Lojek
0: mesela sırtı atılan topta da orada da çıkma çünkü ölü yere gidiyor. Hatalar bunlar ufak detaylar. Mesela bir pozisyonda işte az önce söylediğim gibi o gidiyordu. Orada Ozan'ın detayı girdi. Mesela Ozan olmamış olsa o karşı karşıya kalacaktı. Ozan süratli çabuk oyuncu. Stoperlerin en büyük handikapı nedir? Süratli olmaması, çabuk olmaması. Evet. Burada Hoffenheim'in avantajı bu. Ama işte Kerem bu tarz maçlarda bireysel yetenekler artık daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü çalım atan iki tane oyuncum var. Pas atan çok derin topları atabilen oyuncum var. Çalım atamıyor musunuz? En azından İlhan da Trossard da sırta koşu yapsın. Sırta koşu yaptığın zaman o pasları alırsın. Beşiktaş'ın pozisyona girdiği bu tür maçlarda pozisyona girdiği maçlara baksınlar. Gol attığı maçlara. Sırta atılan koşularda çok pozisyon buluyor. Bakalım ikinci yarı bu detayları yapacaktır. Yapması da gerekiyor. Yani rotasyon yapacağın zaman seviyeleri çok fazla açmaman gerekiyor. Evet. Mesela Salih'in rotasyonu Salih'e yakın olacak. Orkun'un rotasyonu Orkun'a yakın olacak. Çünkü 3 kulvarda yarışmak istiyorsan, büyük takımsan ve böyle bir teknik direktör bulduğun takdirde yoğun tempo üzerinde, yoğun baskı üzerinde oynatan bir felsefeyle rotasyonda mesafeyi açmaman gerekiyor.
1: Şimdi kanat oyuncularında belli tipler var. Mesela İlhan biraz daha içe kat etmeye meyilli. Evet. Sol kanatta oynuyor, sağ ayaklı. Sen çizgiyi kullanmaya daha meyilli bir oyuncudun. Evet. Solda topu aldığında bile o sanki çok daha farklı bir dünyada alıyormuşsun gibi hissettirir.
0: Kesinlikle.
1: İlhan sağda oynarken bunu sence hissediyor mu ekran başında? Sen böyle düşündün mü en azından? Bunu sormak isterim.
0: Düşünmedim ama şimdi sen bana sorarken düşündüm ve yaşadığım da olmuştu. Evet. Yani. Bravo, çok doğru bir yere değindin, doğru bir tespit. Yaşıyordur ama genç oyuncusun ne olursa olsun birçok kez de bir maçın içerisinde en azından benim hatırladığım iki kere birebir kaldın.
1: Evet.
0: Oralarda o birebir kaldığın alanlarda değerlendir onu. Foul al, at git, süratli oyuncusun, çabuk oyuncusun. Yakalayamazlar seni en azından. Ya da 2-1 yap. Bunları yapabilirsin ama yadırgama ihtimalin oluyor tabii ki de ama yani fırsat gelmiş.
1: Ya Hoca Poku'yu da kullanabilirdi. Seni kullanmayı
0: sana güveniyor. Seninle alakalı çok iltifat ve seni öven yorumlar da yapıyor.
1: Hak ediyor
0: ama yani bu tür maçlarda yani şunu anlayabilirim. Rakip sete çekilmiş, defans yapıyor, alanları kapatıyor. 2 kişiyle, 3 kişiyle gelip markaj yaparlar ya. Mesela Yamal'ı yapıyorsun ya da Salah yapıyorsun. Oralarda o seviyede oyuncular çıkıyor. Sen o aralarda tecrübe, deneyim kazandıkça, oynadıkça belki çıkabilirsin ama şu anda hep birebir kalıyorsun. Maçın içerisinde birebir kaldığın dönemlerde bunları değerlendir. Kaptırıyor topu. Kaptırınca ne oluyor? Kontra atakıyor. Takım bu sefer geriye koşuyor, yoruluyor. Tekrar öne koşuyor, tekrar geriye koşuyorsun. Zaten baskılı, yoğun tempolu bir oyun felsefesi var. Futbolcular oraya gittiği zaman boş gitmemesi gerekiyor. Çünkü boş gidersen geriye git, ileri git, geriye git. Bu sefer 3. bölgedeki yapacağın hamleleri, düşünceleri, yeteneklerini sergileyemiyorsun. Yorgun düşüyorsun. Bunlar da tabii ki de etken oluyor maçın içerisinde.
1: Şöyle mi yapması lazım Okan Koç? Toplayken daha basit oynayıp topsuzken daha kreatif.
0: Bravo.
1: Doğru hareket.
0: Bunları yapması gerekiyor. Birebir yakaladığın zaman git üstüne. Gidiyor da yapıyor da. Git üstüne. Yani sağ kanatta oynadığı pozisyon mesela geçen hafta oyuna girdi. İçeri girdi. Şut çekti. Direkten önlü pozisyon yarattı. Yapabiliyorsun bunları. Bugün de yapabilirdin ama bazen işte insan oluyor yani gününde olmayabilir. O an istediklerini yapamayabilir. Bazen yaşanıyor çünkü robot değil bunlar ama yani mücadele anlamında çok fazla eleştirecek bir durum yok. Ama üretkenlik anlamında beklentilerimin çok altında olan bir oyuncu topluluğu var. Özellikle 3. ve 2. bölgede. Bunların artık bir silkelenip devre arası yani artık sorumluluk alalım. Sonuçta sen Beşiktaş takımısın. Hoffenheim tamam. Almanya'da Bundesliga'da yüzde bir takım ama sen onların her anlamda çok çok üstünde ve bunu gösterip sergilemen lazım. İçeride oynuyormuş gibi oynuyorsun. 15-20 bin Beşiktaş baksana nasıl destekliyor. Helal olsun. İsviçre, Belçika, Almanya, Hollanda yani duyduğum Fransa her yerden akın akın gitmiş ve bir o kadar kişi de dışarıda kalmış. Ya bu da çok önemli bir şey. Hasret kalmışlar, özlemişler. Niye özlemişler biliyor musun? İyi oynayan, mücadele eden, hedefe giden, başarıya giden bir Beşiktaş'ı izlemek isteyen bir Beşiktaş taraftarı var orada. Kitle var. Bu kitleyi de doyurması gerekiyor. Yani oyun olarak belki doyuramayabilir. En azından ikinci yarı skor olarak da tatmin etmeleri lazım. Yani taşlandırsınlar. Oradaki taraftara o ödülü versinler istiyorum.
1: Mourinho biraz zorladı ceza alanı ki 5 kez ceza alanında topla buluş.

0: Beşiktaş'ta bunu en çok yapan oyuncu. Mourinho bir şey çıkarabilir mi? Yani bir sürpriz.
1: Onun sinyallerini veriyor diyorsun değil mi?
0: Veriyor sanki. Tabii. Yani böyle arıyor yani.
1: Araba gibi selektör yapıyor arkadan.
0: Biraz arıyor evet.
1: Bir tane çok güzel koşu yaptı. Olayı tam değil de Orkun olmuş olsa
0: evet,
1: orada.
0: Evet hatırladım.
1: Bırakmıştı karşı karşıya.
0: Çok sert attı.
1: Sert attı. İşte orada onu var ya, onu attığın takdirde olayı tam, o zaman çok farklı seviyelerde oynuyorsun. Attığı dönemler oldu ama bunu tekrarın biraz daha fazla yoğunlaştırması gerekiyor. Orada Orkun olmuş olsa bırakmıştı karşı karşıya. Ve birçok kez de girdi. Bir tandan yine ters orta geldi. Oraya araya girmeye kalktı. Stoper son anda dokundu. Evet. Yani Beşiktaş çok önemli dakikalarda, zamanlarda, o sekanslarda hakikaten ciddi tedaviler uyguladı yani, tehdit etti. Oralarda işte onu sonuçlandırman gerekiyor. Ama ben ikinci yarı yapacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu tempoya dayanamaz. İki takımdan birisi kırılacaktır. İşte kırılmayan taraf sen olmamak için yakaladığın fırsatları değerlendir. Çünkü senin çok kaliteli ayakların var. Rakiplere çok kaliteli. O Çek oyuncuyu çok beğeniyorum. Ben ha, Dünya Kupası'nda da izledim. Şey, Uluslar Ligi'nde de izledim.
0: Aslan
1: şey,
0: da Dünya çok Uluslar Ligi'nde.
1: Aslan zaten. Çok beğendiğim, çok kaliteli yani, sahada mücadele ediyor. O ikili çok tehlikeli. İşte burada en önemli şey ne biliyor musun? Hep söylerler. Arkada birinci bölgede bir saniye konsantrasyondan ödün vermeyeceğini, abi kontrollü olacaksın. Çünkü oradaki oyuncu onu atabilir mi? Onunla buluşturabilir mi? Bugün mesela Salah'ın o pasını defans hattı bekleyecek kardeşim. Bekleyeceksin. Atar. Atar. Yani oradan biri de attığı zaman bu da gidiyor. Mesela bak o Çek oyuncunun yakaladığı pozisyonda. Arkaya attı. Emirhan daldı orada. Ama işte pozisyon alsa, yakın olsa ve hatta mesafe bırakmış olsa o koşuyu yaptıramayacaktı ona. Topu hamle yapacaktı ve hatta oyuncuyu koşturmayacaktı. Evet. İşte oralarda çok fazla ödün vermemen gerekiyor. Mücadele, tempo, git gel iki takım açısından çok keyifli, çok seyir zevki üst seviyede olan bir maç. Pozisyon da verdi Beşiktaş. Pozisyon da buldu ve final pasları çok önemli. O final pasları az önce dediğim gibi nokta net atış olmuş olsa çok farklı şeyler konuşurduk şu anda.
0: Beşiktaş'ta Endedi'nin performansı üstüne biraz konuştuk ama Yangio'ya da bir parantez açmamız lazım. Yani Dušan Vlahović'in yokluğunda ona da aslında iyi bir fırsat geldi Okan Koç. Bu sezon Güney Koreli oyuncunun sadece bir golü var. Onun için de yani bu maç çok ciddi bir şans.
1: Ya şans, koşuyor, arıyor, dikkat et mesela, hakikaten mücadele ediyor, kaçmıyor, oyundan kaçmıyor. Hiç. Benim için bu çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bir potansiyelin vardır, tamam mı? Koşarsın, mücadele edersin, bir şeyler yapmaya çalıştığını ekran başındaki insanlara, bana özellikle izlettiriyorsun ama işte bunu sonuçlandırman gerekiyor. Sonuçlandırdığın zaman taşlandırırsın. O zaman
0: doğru,
1: daha da farklı seviyelerde ve o formayı ben de alabilirim diyebilirsin. Ya bunu zamanla yapacaktır oynadıkça. Çünkü önünde çok önemli bir santrafor var. Dünya çapında çok önemli, çok kaliteli. Servis yapabilen, set oynayabilen, orayı dağıtabilen, agresif çizgilere yeri geliyor. Yaptığı yalancı koşularla o koridorları arkadaşlarına açan oyuncu var. Yani öyle bir dezavantajla da karşılaşmak kolay değil ama ben onun mücadelesi, arzusu, iştahından mutluyum. Umutluyum ama işte biraz daha çık ortaya, biraz daha yakala bak. Mesela bir tane ne güzel solandı. İlk dakikalarda, kaçıncı dakikada bilmiyorum, koşu yaptı, aldı, yetişti, topa vurdu. Yani son anda stoper girdi devre, korner oldu sana. Orada kimse beklemiyordu. Bak o ne biliyor musun? Arıyor. Yani yakalasa da yakalamasa da, o topu alsa da almasa da arayış içerisinde. Bunlar büyük benim için artı geçiyor, avantaj açıkçası. Bakalım yani, doğru söylüyorsun. Ama işte forveti besleyen kim Kerem? Orta sahayla kanatlar.
0: Evet.
1: Getir. Getir, atamaz o zaman ben burada eleştiririm. Yani tamam mücadele ediyorsun, iyisin, hoşsun da ama orada bu takımlarda, bu seviyelerde oynuyorsan atacaksın. Çerçevenin içerisine o resmi çizeceksin.
0: Topla da iyi yerde buluşturulman lazım.
1: Buluşturma. Şimdi biraz daha işte oralarda yani o kanatların devreye girmesi gerekiyor. Bakıyorum Trossard kafasını kaldırıyor. Koşu yapan oyuncu arıyor. Yok. Yani zaman zaman bu eksiklikler de yaşanıyor. Ama Beşiktaş o ritmi, sekansı yakalayamadı. Maçın içerisinde beklediği oyunu şu anda oyuncular şunu kabullenmiyor. Beklediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Bu ikinci yarı pozitif anlamda bir reaksiyon gösterme açısından Beşiktaş için büyük bir avantaj olabilir. Çünkü bu alışılmış bir oyunu oynayamadığın zaman ya bize ne oluyor dersin, bir silkelenirsin.
0: Evet.
1: Ki ikinci yarıda ben bunu yapacaklarını düşünüyorum. Belki birkaç hamleyle çok farklı şeyler izlettirirler. En azından galip gelemiyorsan berabere dön. Ama kazanabileceğim bir maç da bu. Kazanabileceğim bir maç. Yani en azından Uluslararası Avrupa Ligi'nde yani ülke puanı açısından da temsilcimiz puanla dönmesi gerektiğini düşünüyorum. 3 puanla mı, 1 puanla mı, 3 puanla dönerse çok büyük bir avantaj bizim için.
0: Hulojek size'ına rağmen hareketli bir oyuncu.
1: Evet, bravo.
0: Aslani yine size'lı ama oyun bilgisi muhteşem. İkili bravo. Mücadelelerde var. Topu iyi kullanıyor, sakin. Komple bir oyuncu.
1: Aslani'yi düşünsene bizim milli takımda.
0: Yani.
1: Düşünsene. Bak bir oyuncu.
0: Kosova'da Aslani var, Muriç var.
1: Düşün bir oyuncu. Evet. bütün domino taşı gibi abi hepsini etki eder. Oynatır.
0: Öyle, öyle.

0: Öyle bir oyuncu hakikaten.
1: Bravo.
0: Burada şunu sormak istiyorum sana, iki profilden bahsettikten sonra. Emirhan ve Agbadu. Rakipleri zorlu. Onların performansı ilk yarı itibariyle sence sınıfı geçti mi?
1: Ya geçtiği dönemler oldu, olmadığı dönemler oldu. Yani bunu sonuçta maçın gidişatına göre değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii ki de çok önemli forvetlere ve santrafor özelliklerine sahip oyuncularla karşılıklı oynuyorlar. Yani Mourinho mesela Agbadu mesela agresif basıyor, hamleli bir oyuncu. Hakikaten yani kuvvetli. Şu ana kadar ben mesela içeriye ona tam not verebilirim. Emirhan işte arkaya kaçırdığı pozisyonda orada bir eksiklik hissettirdi ama bir tane de çok doğru bir hamle yaptı. Ön alan baskı sarı kart aldırdı. Evet. Artı o topu hamle yapıp ön alanda timing zamanlama çok önemli. Orada o baskı yapıp atak yapmana sebep oldu. İşte o hata sonuçlandırıyor. Çünkü 3'e 4'e 3 yakalamışsın. Orada işte biraz daha kreatif olsan, yaratıcı olsan, çabuk düşünüp karar versen belki skor almıştın. Artıları da var, eksileri de var. Şu anda ikisi de ikinci yarı daha dikkatli, kontrollü olacaklar. Kolay değil Kerem. Karşısında da çok önemli iki tane oyuncu var. Yani zaman zaman seni hataya sürüklüyor bu oyuncular. Evet. Yani bunlarda da önlem alacağın, alamayacağın dönemler de yaşanıyor. Ama orada atılan topa da çıkmaması gerekiyordu bence.
0: Meret de oyuna dahil oluyor.
1: Orkun çıkacak büyük ihtimal.
0: Çıkan Orkun mu?
1: Orkun belki diye düşünüyorum. Çünkü bir sakatlığı olduğundan dolayı Endidi de olabilir. Orkun da olabilir. Hangisi bilmiyorum ama ben Orkun diye düşünüyorum. Ama Endidi de olabilir. Belki ilerleyen dakikalarda Salih Endidi yapabilir ki ben ikinci yarı şu anda yapacağım en iyi hamle ne olabilirdi? Orkun'u korurdum, çıkartırdım ve Endidi kötü de oynuyordu. Salih Endidi değişikliği yapardım ve maçı alır ve oyunu da alırdım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Olay Tanya'da Endidi çıkıyorsa bu Beşiktaş topla biraz daha sakin ve iyi oynayacak anlamına da gelebilir.
1: Evet.
0: Kimin çıkacağına bakacağız.
1: Orkun.
0: Çıkan oyuncu evet. Orkun. Bu da çok o dengeyi istediğimiz gibi sağlamayacak ama Orkun'da evet bir sakatlığı var. Sağlığı, devamlılığı açısından.
1: Bir Salih bir Endidi değişikliği de gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Devre arasında noktayı Kupyon Trabzonspor maçının özetiyle koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Maç sonu beraberiz. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'da Kupyon deplasmanında Salah'ın pası Polo Nuaçu topağlarda gol. 3. dakikada Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Nuaçu'nun kaydettiği golle. Müthiş bir pas Salah'tan Nuaçu baskı altında sakin kalıyor. Gol vuruşunu böyle yapıyor. Geçirdiği sakatlık sonrasında Nijeryalı oyuncu 10. dakikada yerini Franculino'ya bırakıyor. Trabzonspor atakta mücadelenin hakemi Parjiyek'e çift sarı ve kırmızı kart gösteriyor. Bu pozisyonda ancak Parjiyek'in sarı kartı yok. Sonrasında kırmızı kartı iptal ediyor. Ve sarı kartla oyuna devam ediyor Kupyon oyuncusu. 44. dakika Muhammed Salah'tan harika bir gol. Salah'ın golü yeniden görüntüde savunmadan seken topta nefis bir vuruş yapıyor Mısırlı Yıldız. İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci 45 dakikadan. Pina ceza alanında verdi pasını Franculino, kaleciden dönen topu tamamlıyor. Fark 3'e çıkıyor. 47'de durum 3-0. Korner kullanıyor ev sahibi takım. Pennanen topu ağlara gönderiyor. Pennanen'in kornerden kaydettiği golle fark 2'ye iniyor. Bu pozisyonda Samet Akaydın elle oynadı. Karar penaltı. Parşek geliyor. Onun vuruşunda Onana başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. 90+1'deyiz. Trabzonspor atakta yine. Ernest Muçi geçti rakibini. Muçi çevirdi içeri. Franculino dokundu. Durum 4-1 oldu. Kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti Franculino. 90+6'da Engvall son sözü söylüyor. Trabzonspor Kupyon'u 4-2 mağlup ediyor.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Hoffenheim farkı 1'e indirdi ve son bölümlerde çıkarken bir hata yaptık ama savunmada sert durup sıkı durup bunu telafi etmeye çalıştık. Başarılı olamadık. Sol kanada ata taşıdı Alman ekibi ama neyse ki çok kötü bir orta. Top farklı şekilde dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Büyük bir avantajımız var ve bu avantajı kullanacağız. Görünen o ve Beşiktaş'ın galibiyete çok ama çok yakın olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 3-2'lik üstünlüğümüz söz konusu ve son

0: saniyelerin içindeyiz artık. Hakemden son düdüğü bekliyoruz. Bir yandan da rakip alandayız. Onu da söyleyelim. Trossard yerde kaldı. Taç atışıyla mı oyun devam edecek? Hayır. Faul kararı var. Arkadan bariz itilmişti Trossard. Ona çarpan top sonrasında dışarı gitti. 90 artı 4'te bitmek üzere. Son düdüğü bekliyoruz. Bir duran top kullanacak Beşiktaş. Sonrasında hakem Lawrence Visser karşılaşmaya noktayı koyabilir. Her şey 3 puanı hanemize yazmak için lehimize işliyor çok hızlı bir şekilde. Ve maçta son düdük geliyor. Avrupa gecesinde beraberiz sevgili seyirciler. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönüyor. Okan Koç, Zeki Uzundurukan ve İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Tebrik ediyoruz siyah beyaz temsilcimizi. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un Kupyon deplasmanında kazandığı maçın özet görüntüleri de tıpkı Hoffenheim Beşiktaş maçının özeti gibi A-Spor ekranlarında olacak ve bu mücadeleyi de değerlendireceğiz. İki kötü Avrupa gecesi yaşadık. Salı ve çarşamba akşamları ama perşembe 2'de 2 yaptık. Okan Koç, Zeki Uzundurkan, İbrahim Yavuz bizimle beraber hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Açılışı hemen Okan Koç'la yapalım istiyorum. İkinci yarıda özellikle güzel bir oyun. 1-0'ı bulduktan sonra ikinci golü arayan bir Beşiktaş izledik. Belki oyun dengeye geldi, skor dengeye geldi ama ardından Yang Yo'nun golleriyle Hoffenheim için işleri epey zorlaştırdık. 3-2 Maçida'nın son bölümdeki golü yeterli olmadı ev sahibi ekibe ve 6 puan 2 maç Marsilya galibiyeti ardından Hoffenheim galibiyeti herhalde bu zorlu fikstür için muhteşem diyebileceğimiz bir başlangıç. Nasıl buldun takımı?
1: Müthiş buldum, harika buldum. Herkes de öyle bulmuştur. Bak İbo da oynadı, Zeki abi de biliyor. Biz bunları yaşadık, yaşattık yani. Bu yoğun tempoyu, coşkuyu, sahada o mücadeleyi, futbolcular o keyfi alıyor, tribünlere de aldırıyor. Bu çok önemli detay. Oyunun her anlamında sağdan, soldan veyahut da merkezden birçok opsiyonlar veyahut da organizasyon hakkında konuşursun ama o tempoyu, o yoğunluğu, o coşkuyu, arzuyu yaşamak, yaşattırmak çok önemli bir duygudur. O taraflara bak, bugün bakıyorsun mesela sanki Beşiktaş İnönü Stadı'nda oynuyormuş gibi oynattı. Taraftar onu yaşatmadı yani, o eksikliği hissettirmedi oyuncu topluluğuna. O oyuncu topluluğu da zaten o enerjiyle, sinerjiyle beraber o sahada bütün yeteneklerini, potansiyelini, her şeyini ortaya koymaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Hep söylerim abi, ben o kadar takımda o kadar teknik adamla çalıştım. Dünya çapında çok önemli teknik adamla çalıştım ama ben böyle bir dokunuş görmedim abi. Adam sahanın içerisinde bir oyun gücü deriz. Oyun gücünün dışında performans artışı, bunlar bu kadar üst seviyeye çıkması gerçekten yani garip bir durum ya. Ben yaşamadım, yaşatmadım. Yani birçok belki hocalarla o sinerjiyi yakalamadım ama diğer oyuncularda görmedim yani oynadığım takımda. Bugün Beşiktaş sahanın içinde yani futbol adına ilk yarı belki istenilenleri sergileyemedi. Üretkenlik anlamında, yaratıcılık anlamında ama ikinci yarı yayında beraberdik. Hatta seni de tebrik ediyorum. Ne dedim? Bir hikaye Mourinho yazabilir mi? Ne dedim? Dediğin çıktı yani. Zeki abi zaten yayının ilk diliminde ulema gibisin. Ne dediysen çıktı. Futbolun kitabını mı yazdın? Neyini yazdın? Ya yani şu maçı ya senin yorumlamana gerek yok. Sen maç önü yorumladın zaten bu maçı. Sevgili Zeki Uzak abi, yani sen hakikaten tebrik ediyorum. Yani çok keyifli, zevkli. Hakikaten izleyen, izlemeyen fark etmiyor. Maçı izledik, bittikten sonra da izlese insanlar keyif alacaktır. Almalı da gerekiyor futbol izlerken. Bunu yaşatan bir teknik direktör takımı var. Bir büyük takım var sahada. Bakıyorsun Marsilya Hoffenheim deplasmanında. Ya maçın ikinci yarısı 1-1 olmadan önce İlhan'la zaten öbürü Trossard'la karşı karşıya iki tane kadar 3-0. Orada maç kopacak, bitecek. 4-5 olacak. Ya her şeyi bir kenara koyuyorum. Her şeyi o tarafa bu tarafa konuşuyoruz, ediyoruz. Detaylı anlatıyoruz içinden dışından, sağından sonundan da. Abi futbolcular keyif alıyor. Bak bu çok önemli detay. Beşiktaş takımında oynayan oyuncular sahaya çıkmak için can atıyor. Oynayayım diyor. Bir an önce diyor. Ben diyor kendimi diyor o arenada diyor taraftara, futbol severlere, taraflı tarafsız herkese izlettireyim diyor. Bak bunları bir çok önemli.
0: Maç gelsin istiyordur.
1: Ya takım. Maçın
0: taraf... Bazı takımlar da lanet olsun der tabii, yani tabii, gelmekte yani, olan
1: ya, bu ama 3-4
0: bu takım öyle bir takım
1: son,
0: değil.
1: Son 3-4 sezondur Beşiktaş taraftarı olarak yani. Ben buraya çıktığım zaman evet. Söylüyorum. Formayı çıkartırca
0: maç olsun istemiyordum yani.
1: İstemiyordum çünkü evet. Maçın sekanslarına bakıyordum. 10 dakika 15 dakika Beşiktaş bir şeyler yapıyor ama şimdi bakıyorsun abi her anlamda Beşiktaş sahanın içerisinde. Mücadele mi istiyorum var, karakter mi istiyorum var, yaratıcılık mı, organizasyon, ucum organizasyonu yani çeşitlilik var. Çünkü takımın içerisinde devamlı hareketli oyuncular var ve sorumluluk veriyor.

0: Şu beklere bakıyorum diye sen ne dedin devralısı 7 kere ceza sahasının içine girdi. O da hocanın verdiği özgürlüktür bu oyuncuya. Çünkü İbo da bek oynadı. Hoca çıkma diyor İbo'ya. Çıkmadığı zaman ne yapacak bu adam? Kademeye girecek, alacak yanına verecek. Ama senin sağ bekine çık diyor. Gir diyor santrafor gibi altı pasın içine. Yeri gelince santrafor, yeri gelince sağ kanat, yeri gelince sağ bekçi stoper. Yani adam bunu hissettiği zaman canını, yüreğini, her şeyini ortaya koyuyor. Her şeyini veriyor. Yani bu çok önemli şeyler. Ya teknik direktörü tebrik ediyorum. Gerçekten İtalyanım. Benim takdir ve tebrik ettiğim adamlardan bir tanesi, teknik adamlardan bir tanesi. Ya bunlar önemli detaylar. Ha. Bak biz gençler birbirine, İbo da bilir, Zeki abi sen de bilirsin. Bu tempoyu oynadık, o geçen de söyledim. Ama işte bu tempoyu oynayabilmek için rotasyon, o rotasyonun arasındaki seviye farkı açık olmaması gerekiyor. İşte bu çok önemli detay. Seviye farkı, kalite anlamında da fark olduğu zaman istediklerini zaman zaman sergileyemiyorsun. Bugün iki kere onları yaşadı. Yani o neyin ödülünü aldı biliyor musun attığı gollerle? İlk yarıda o iyi niyetiyle verdiği özverinin, mücadelenin, isteğin, arzusunun ödülünü aldı ikinci yarı. Ya bir tane o ikinci golde o koşu, İlhan'ın attığı pas filan birinci sınıf pas. Yani oraya koşu yapıyor, oraya müthiş bir pas yapıyor. Atak başlangıcını kim yapıyor? Yine senin söylediğin adam yapıyor. Mourinho müthiş bir pas atıyor İlhan'ın önüne. İlhan oraya koşuyor abi, alıyor götürüyor araya bırakıyor. Yine ilk golde de dikkat et Mourinho. Yine İlhan'ın bir tane pozisyonda direkten dönen topta hatırlıyorsun kaleci mi? Yok, kalecinin dışarı vurdu. Evet. Ayak dışıyla içiyle değil de dışarı vursa uzak köşe, orada onu yapacaksın. Trossard ayak içi uzak köşeye vur, onu yap bitir. Fişi çekecektin ilk yarı. İkinci yarı özellikle 10 dakikada. Ama bugün gerçekten yani müthiş bir gece yaşattı Beşiktaş ve de Trabzon. Temsilcilerimizi tebrik ediyorum, ayakta alkışlıyorum. Yani söylenecek çok şey var aslında.
1: Zaman içinde tabii, zaman söyleyeceğiz. Içinde konuşacağız. Vaktimiz epey var. Zeki Uzundurkan, nasıl gördünüz takımı?
2: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum tabii ki. İtalyano gelene kadar son sezonlarda çok kahır dolu maçlar yaşadı Beşiktaş. Ama İtalyano geldikten sonra hani sihirli dokunuş, sihirli değnek ne derseniz deyin. Kısa sürede takımı coşturdu, camiayı coşturdu, taraftarı kendine getirdi ve Beşiktaş kasıp kavuruyor ligi ve Avrupa'yı, öyle söyleyebilirim. Ligde diyeceksin ki işte yenilgiler var, hakem hataları, ama Avrupa'ya çıkınca hakemler düzgün maç yönetince Beşiktaş 2'de 2 yaptı. Şampiyonlar Ligi gibi bir grupta 2'de 2 yapmak, önce Marsilya'yı paramparça etti, sonra bir Bundesliga takımını Almanya'da yine yere serdi. Şunu söyleyeceğim. Bugün iki galibiyet aldık. İki teknik adamın vizyonundan bahsedeceğim. Önce Thomas Reis derbiyi hiç düşünmedi. Salah'ı sentetik çimde, suni çimde 55 dakika oynattı. İlk 11'de başladı. Bütün oyuncularına görev verdi. İtalyano'ya bakıyorsun. Vlahovic sakattı zaten. Yani bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için oynama durumu yoktu. Onun dışında bütün oyuncularını oynattı. İdeal kadroyla. Salih Özcan diyeceksiniz. Salih Özcan bu maça kadar 18 maç oynadı. Lig, Avrupa, milli takım. Beşiktaş'taki bütün maçlarda 90 dakika oynadı. Bir bakıyorlar ki sakatlanma eşiği çizgisine, kırmızı çizgiye gelmiş oyuncu. Bugün oynasa sakatlanacaktı. O yüzden mecburen oynatmadı. Ama işte vizyon budur. Yani önce Avrupa, önündeki ilk maç en önemli maçtır. Bazı hocalarımız işte Şampiyonlar Ligi maçında lig maçını düşünerek Şampiyonlar Ligi'ne feda edip fark yediler. Aradaki fark işte bu yüzden büyük hoca olacak. Büyük hoca işte Konferans Ligi'nde final yaşatmış takımına bir hoca geldi Beşiktaş'ı nereden nereye getirdi. Vizyon, ciddiyet, zeka, derse çalışma. Maçın sonunda İtalyano'nun sevinci ve yumruk şovları vardı. Kendi kendine yapıyor bunu. Taraftarın gözünü boyamak için taraftarın karşısına gidip yapmıyor. İşte Almanların rejileri sık sık ekranlara getirdi orada pozisyonlarda. Ve sonrasında maçtan sonra kendi kendine yumruk şovları yaptı. Yani kendinden geçiyor sıkarak. Kimseye o şovu yapmıyor. Taraftara ya da takıma yapmıyor. Orada yürürken yaşıyor, kendi kendine yaşıyor. Hala böyle şey, o coşkuyu tamam hissediyor, o mutluluğu. İşte yerinde duramayan hırs küpü, enerji dolu bir teknik adamın işte o enerjisi, 220 volt enerjisi takıma yansıyor. Böyle doğru, gerçekten doğru. Böyle bir adam. İkinci yarıda takımın şah damarı Orkun Kökçü sahada yoktu, sakatlandı. Orkun Kökçüsüz, lidersiz Beşiktaş paramparça etti. Hani hep dedik Mourinho güzel adam, güzel bek, Hücuma katkılarını hep söyledik. Gördük Murillo'yu. Sonra Oh'un ben Vlahovic'i aslında aratmayacağını ve performansını çok evet. merak ediyordum. Kendini nasıl hazır tutmuş onu gördük. Attığı ikinci gol gerçekten çok usta işi goldü. Jardel gol attı resmen. Kolay değil o toku takip edip.
0: Birinci de çok orada, değerli okumuş oraya gidip.
2: Ama artık yani yorgunluk hissedersin değil tabii, mi? Tabii. Çünkü maç temposu çok 90 dakika oynamayan bir oyuncu. Basıyor, ama tempoyu hiç kaybetmedi. Ya Beşiktaş aslında ilk yarıda kaleyi bulan şutu yoktu. Onların da gerçi bir şutu vardı. O da Nübel kurtarmıştı. Ama ikinci yarıda yordukları Hoffenheim'i darmadağın ettiler. Yani bir yerde bir gaza basıyorlar. Hani Barcelona'nın 15 dakikada Galatasaray'a karşı Yamal'la birlikte yaptığını bugün Beşiktaş bir 15-20 dakikalık bölümde gaza basıp Almanya'dan 3 puanla dönmesini bildi. Ya keyif alarak, zevk alarak oynuyorlar ya. Her oyuncu çok mutlu. Akbatu şunu demiyor mesela. Ya ben ilk 11 oyuncusuyum. Beni niye oynatmadın bugüne kadar demiyor. Ben nasıl mücadele ettiğini gördük. Her oyuncu olağanüstü oynuyor. İlhan Fakıllı'ya bakılıyorsun. Daha ilk sezona, daha gencecik bir oyuncu ama nasıl usta işi, asistler, driplingler, her şeyi. Yani sahayı ilmek ilmek işliyorlar. O yüzden hani Beşiktaş'ın sezonu olacak gibi bu ciddiyet, bu oyun anlayışı, hocanın Avrupa'ya verdiği önem. Ben buna bakarım bir hoca için. Avrupa'ya önem veriyorsa bu hoca benim için değerlidir. Çünkü bizim annemizin ligi dediğimiz ligde her yıl şampiyonluk var. Beşiktaş bu sene olmaz, seneye şampiyon. Ama bu şekilde Avrupa'da gidip yarı final final görürse Avrupa Ligi'nde o çok daha değerli, uzun yıllar konuşulur. Aynı şekilde Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde göstereceği başarı. Bunlar çok değerli. Yani Avrupa'yı lig için feda etmek akıl tutulmasıdır bana göre. Yani ne demek ya bizim ligimiz Avrupa Ligi'nden, Konferans Ligi'nden, Şampiyonlar Ligi'nden daha mı değerli? Orada da bir lig oynanıyor, ona göre transferler yapıyorsun. Ama sen Şampiyonlar Ligi'ne çıkarken lig maçını düşünerek rotasyon yapabiliyorsun. Yani inanılmaz derecede garip şeyler oldu bu hafta. Ben bugün gerçi yazımda uzun uzun yazdım da. Tabii okuyan varsa ya da hisse kapan varsa. Ben şaşırıyorum yani 100 yıllık kulüplerin Şampiyonlar Ligi'ne bakış açısına, Avrupa'ya bakış açısına. Ben Beşiktaş ve Trabzonspor'a gerçekten teşekkür ediyorum. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray da aynı şekilde ama Fenerbahçe beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani Fenerbahçe'nin Alanya maçını düşünmemesi lazımdı. Roma maçını çok çok iyi oynayan Fenerbahçe bu zihniyetle oynarsa tabii ki 6 gol yer. Kazanacağı maçı Fenerbahçe ciddiye almayarak, lig maçını düşünerek, bu sene şampiyon olacağım, bana bu lazım, Şampiyonlar Ligi lazım değil diyerek fark yedi. Buna üzülüyorum ben. Yani bizim takımlar marka değerini artırmak için, Türk futbolunun ayak seslerini evet. sert bir şekilde hissettirebilmek için Avrupa'da sonuç almak zorunda. Ligde zaten alır bu takımlar. Bir sene biri olur, diğer sene bir başkası şampiyon olur. Benim için Avrupa'yı ıskalamadıkları için ben kazanan takımları, iki takımı da tebrik ediyorum.
1: İbrahim Yavuz kağıt üstünde aslında çok zorlu iki maçla başladı. Beşiktaş hatta bütün fikstüre baktığımızda böyle en zorlu diyeceğimiz dört karşılaşmanın ikisini galibiyetle geçti. İçeride Palace, dışarıda Leverkusen maçları da çok kolay değil. Ama Marsilya ve Hoffenheim'ı da oralara belki yazabiliriz. Nasıl gördün takımı, ciddiyeti, isteği?
3: Yani dört takımımızın oynadığı maçların sonuna bakınca hani bir şey vardır ya, futbolun adaleti yok denir. Aslında bu akşam hani eğer bu takımların teknik direktör davranışı üzerinden okursak bence futbolun adaleti var. Bir teknik direktör davranışı özellikle İtalyano üzerinden anlatalım ki çünkü o sezonun başından beri o takımla bir planlama yap. Eğer sağlıklı planlama yaparsan futbolun adaleti var, o sana sağlıklı geri bildirim verir. Kadro planlamanı yaparsan ki aklıma ilk ki o gün İtalyano ile ilgili ya bir şey yapacak bu ülkede demiştim. Sezon başı kampına başkana ilettiği mesajda ben bu kadar kalabalık oyuncuyla sezon başı kampı yapmam tamam. demişti. Hemen yanı başında İsmail Kartal kim var kim yok götürdü oraya. Hatta ikiye böldüm, iyi bir şeymiş gibi anlattı. Ama o şunu çok iyi biliyor olması lazımdı. O kadar kalabalıkla sezon başı kampı sağlıklı olmaz. İtalyano itiraz etti. Önce bu işin planlamasının nasıl olması gerektiğini hem idareciye öğretti, sadece öğretmekle kalmadı, bir de karşılığını gösterdi. Planlama böyle yapılır diye. Daha sonra bizim burada en çok sevdiğimiz şey nedir? Kadro yetersizliği, oyuncu yetersizliği. Onunla ilgili de en ufak bir şey duymadık. Hemen hemen hepimizin itiraz ettiği değil mi? Sezon başı evet, bu stoperlerle doğru. bu yarışa girilmez dedik değil mi?
0: Manevere sığınma doğru.
3: Bak
1: o stoperlerle

0: yarışıyor ve eğitiyor. Evet, eksikleri var mı var ama bir gelişim görüyorsun Beşiktaş'ta. Hatta bir önceki sportif direktörün, teknik direktörün alternatif diye aldık dediği olay tam bu organizasyonun bugünden önemli parçası. Yani futbolun adaleti var. Eğer doğru teknik direktörü, eğer iyi süzgeçten geçirebilirseniz, ki ben burada tabii biraz yerli yabancı üzerinden de bir şey anlatmak istiyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tesadüf olamaz yani. Şampiyonlar Ligi'nde iki tane yerli teknik direktörümüzün maç sonu anlattıkları sahada oynanan oyun. Bu tarafa geliyoruz. Thomas Reis, İtalyano, iki tane yabancı teknik direktör. Şimdi burada da bence bu tarafı da iyi süzgeçten geçirmemiz lazım. Yani bizim talip olmamız gereken, bize faydası olan Italyano gibi teknik direktör davranışları. Alanya'da Beşiktaş net bir kırmızı kart vardı. Hemen hemen herkes isyan etti değil mi? Bir evet. kişi isyan etmedi Beşiktaş'ta. Dedi ki evet, orada bir kırmızı kart var ama dedi bizim önce bu işi halletmemiz lazım. Kendi eksiklerimiz üzerinden halletmemiz lazım. Çünkü o şunu çok iyi biliyordu. Eğer oyuncuyu oraya gönderirse, hakem üzerinden bir şey anlatırsa oyuncu bunu satın alır. Onun Beşiktaş'a faydası olmayacağını çok iyi biliyordu. Benzer durum Ahmet Spor maçı için de geçerli. Evet, hakem tarafında eksikler var ama bizim kadar dedi. Ve oyun gelişti. Diğer tarafta konunun benimle alakası yok. Bu iş bireysel hata, kadrom yetersiz, hakemler yetersiz diyenler dün sınıfta kaldı. Bence bu taraftan baktığımızda ülkeye şahane bir mesaj. Futbolun adaleti var. İyi planlayanlar, bu işi doğru yapanlarla, iyi planlamayanlar, sürekli problemi dışarıda arayanların gecesi oldu diye düşünüyorum.
1: Junior Olaytan'ın açıklaması var. Maça başladığımızda bizim için işler zordu. Önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz diyor Junior Olaytan. Hakikaten Vincenzo Italiano'nun da dokunuşunu çok ciddi hissettiğimiz oyunculardan biri. Belki birincisi bile diyebiliriz. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Sürekli benimle konuşuyor, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da böyle devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz diyor Junior Olaytan. Kendisinin 7. asistiydi bu karşılaşmada yaptığı asist bu sezon için. Onunla ilgili bir soru geliyor. Onun üstüne takım arkadaşlarının kendisine ne kadar yardımcı olduklarından, ne kadar destek olduklarından bahsediyor ve takımı da onore ediyor. Örnek de bir davranış, çok da güzel bir açıklama olmuş ama hocanın dokunuşundan da yani Olaytan'a ayrıca bahsetmek lazım. Pozisyonu ne, bu oyuncu neden alındı diye sorguladığımız bir ismi gayet dinamik ve iyi bir 8 numaraya evirdi hoca. Yangyo'nun açıklamasına da bakalım. Bugün gerçekten çılgın bir maçtı. Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim. Minnettarım onlara diyor Güney Koreli futbolcu. Bugün rakibimiz çok agresifti. Agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım. Yangyo'nun da açıklamaları bu. Az sonra onun performansını da ayrıca değerlendiririz ama bir Olaytan yorumu alabilirim.
2: Şimdi oraya gelmeden önce İbrahim çok güzel bir yere değindi. Futbolun tabii. adaleti var dedi. Doğru söylüyor. Önemli olan doğru planlama. O elindeki malzemeye göre doğru bir felsefeyle sahaya çıkarsan...
1: Özür diliyorum. Mourinho'nun da açıklamasına bakalım. O da günün en iyilerinden biriydi. Öncelikle bugün 3 puan için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız çok bütün bir haldeydi. Bütün olarak oynadık. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu. Amir Mourinho, o da bugün skor üretti ve attığı golün yanı sıra sahanın da en iyi isimlerinden biriydi. Devamı var mı Mourinho'nun açıklamalarının? Arkadaşlarıma sorayım. Bu kadar açıklamalar. İlerleyen dakikalarda maçın özet görüntüleri ve İtalyano'nun basın toplantısı da yine A Spor ekranlarında olacak Okan Koç.
2: Şimdi oyuncuyu değerli kılan sistem diyoruz ya, sistemi de değerli kılan oyuncuyla teknik direktör. İşte bunları bütünleştirmen gerekiyor. Beşiktaş'ta da bunu yapan bir teknik adam var. Sadece bir sistem üzerinden gitmiyor. Oyuncu üzerinden de gidiyor. Oyuncuların da performansını maksimum yukarı çekiyor. Ne yapıyor? Sadece yani çık oyna demiyor. Benim sistemim, benim anlayışım, felsefem bu demiyor. Gel kardeşim diyor. Sen diyor busun diyor. İbo diyor sen busun diyor. Zeki diyor sen diyor Nesta gibisin diyor.
0: Okan çok kısa bir şey söyleyeyim. Özür dilerim araya gireceğim. Bir video, şimdi bir görüntü gördüm. Nübel'e gidiyor hoca maçtan sonra. Çok böyle sert bir ifadeyle bakıyor ona. Boyu da uzun ya, biraz yukarı doğru bakıyor. Ondan sonra birkaç saniye sonra gülümsüyor, sarılıyor. Yani duygu aslında çok önemlidir. Duygu? Ama altını, şimdi senin biraz önce seni destekleme adına söylüyorum. Teknik anlamda

0: altını doldurduğunda bu görüntünün bir kıymeti var, bir değeri var. Çok da önemlidir. Bu fotoğraf mesela çok acayip bir fotoğraf. İnsanlar hani Beşiktaş taraftarını da peşinden götürecek. Çünkü altını doldurduğunda şahane bir fotoğraf diye düşünüyorum.
1: Bu sadece Nübel üzerinden değil. Dikkat ederseniz diğer maçlarda bütün oyuncularla aynı bir teması, bu diyaloğa giriyor. Bu çok önemli. Bak işte bu nedir biliyor musun? Futbolcu çok kurnazdır. Hep söyleriz. Çakaldır, kurnaz, zekidir. Hocanın nasıl yaklaşımı da önemli. Orada hocanın o yaklaşımını, samimi ve forma adaleti, işte sistem diyoruz ya. Bunları bütünleştirdiğin zaman o zaman oyunculardan maksimum verim alırsın. Hep derim kabuğundan sıyırıyor adam abi, kabuğundan Olayitan. Geçen sefer acaba rotasyonda olur mu olmaz mı diye tartışılıyordu camiada. Ama bakıyorsun Olayitan'ın içine, geçen de dedim Dekov çıktı. Adam bugün attığı, attırdığı, girdiği mücadelelerde dikkat et. O adamı arkasına alıyor, mesafe kat ediyor. Oraya basıyor, buraya basıyor. Bunu nedir biliyor musun? Bu içgüdüseldir yani. Bu ben diyor takımımı seviyorum diyor. Arkadaşlarıma yardım etmem gerekiyor. Teknik direktör bana bu şansı veriyor. Daha iyi olmam, daha ön plana çıkmam gerekiyor. Bak Beşiktaş'ta bunlar çok önemli. Bir futbol takımında çok önemli. Uzun yıllardır haset kalınmış bir duygu. 4-5 senedir. Az önce dedim ya 10 dakika 20 dakika geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş oyunda vardı. Ama şimdi bakıyorsun abi 70 dakika 80 dakika o sekanslarda, o seansları uyguluyor. İşte bunu uygulayabilmek bir çalışma unsurudur. Bu bir çalışma meyvesidir. Bunları yapan bir teknik adam sana bunu yaptırıyor işte. Futbolcuya yaptırıyor. Çık diyor ya. Canını veriyorsun. Yaşadım abi. Bana yan gözü hoca baktığı zaman abi sahaya çıktığın zaman titreyerek çıkıyorum. Lan çalım atsam 2 dakikada alacak beni oyunu. Ama hoca çık kaptır de, ne yaparsan yap sorumluluk veriyorum sana dediğin zaman çıkıyorsun. O sahada her şeyini veriyorsun. Her şeyini yapıyor. Bak 19 yaşında çocuk bugün. İlk 45 dakika çok varlık gösteremedi ama ikinci yarı girdi, karıştırdı, attırdı. Müthiş işler yaptı orada. Tabii ki de oyunun genelinde 90 dakikasında daha çok oyunun içerisinde olması gerekiyordu ama bu da zamanla olacak. Çok kolay değil abi. Avrupa Ligi'nde oynuyorsun. Karşında tempolu alanları daraltan Alman takımları çok disiplinli takımdır. Bir de Beşiktaş çok sadece ofansif anlamda ön alan baskısı oraya yerleşip pozisyon arayan takım değil. Hep söylerim geçişlerde kontrada çok tehlikeli bir takım. Canavar gibi bugün bakıyorsun abi. Hoffenheim'in geçişlerde içinden geçti. Sağdan soldan her yerden aradı denedi. Bugün Beşiktaş'ın attığı 3. golde. Ya akla zekaya bakar mısın ya? O Trossard'ın orada o baskıda birinci bölge kaptırsan golü yiyeceksin. İşte ne biliyor musun? Oyun zekası, oyun aklı, tecrübe, deneyim, yetenek. Birleştiği zaman...
2: 3 pasta gol attılar.
1: Bravo. Müthiş bir top Olayitan'a. Olayitan orada vücudunu koyup oyuncuyu arkasına alıyor. Bir vuruyor gidiyor mesafe. Tam araya koşu yapan onun önüne bırakıyor abi. O herkes uzak köşeye beklerken bileği bir çeviriyor buraya bırakıyor. Ya bunlar hep çalışma ürünüdür. Ve çalışma ürününün üzerinde de hoca duygusudur. Hocayla temastır. Yani Beşiktaş takımında şimdi nereye önlem alacaksın? Hadi kapattın Beşiktaş. Geçişlerde kime önlem alacaksın? Bir saniye boş bıraktığın zaman problem yaratan oyunculara çok sahip Beşiktaş. Daha Orkun'un istenilen seviyede değil ha. Daha yedilerde sakatlıktan yeni çıktı. Kırık çatlaktan, daha bet çatlak kırıktan daha tehlikeli bir ağrıdır eşidi. Ağrı eşi.
0: Duydum Masur şeyden amil takımda bizim Hüseyin abiden sordum. Ya nedir durumu bu kadar? Çatlağı var ve yani iğneyle uyuşturarak idare ediyoruz değil mi? Evet, bir yerden tabii. Sonra artık
1: kolay
0: bir
1: şey kolay değil. Çok zor yani. Eşi çok, çok tehlikelidir. Tabii. Mesela yani neredeydim ya ben? Kaldım işte böyle gidiyor
2: Beşiktaş'ı bazen. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın?
1: Yani işte onu bravo Zeki abi ya. Vallahi bir attın.
2: Can kulağıyla dinle.
1: Sen Nesta mıydın? Pirlo muydun abi?
0: Maç önünden bir uyumunuz var.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Sen Nesta mıydın? Pirlo muydun abi? Bak şimdi karıştırma. Pirlo gibi bıraktın önüme baba. Yapma gözünü seveyim. Lakabı Nesta Zeki abiymiş önceden top oynadığı zaman da. Şimdi ben sana söyleyeyim Pirlo gibisin. Her neyse. Şimdi geçişlerde diyoruz ya. Abi 3. bölgede hapsediyor rakibi. Şimdi bekler iç koridor. Kanat forvetleri çizgiye. Hep bunlar çalışılmış. Bakıyorsun forvet Vlahovic oralara gidiyor. Sağa sola gidiyor. Niye gidiyor bu? Sadece top aramaya değil. Bilerek oralara Orkun'a, ortadan Olayitan'a, kanat forvetlere koridor açıyor oralara. Bunlar hep çalışılmış bir şey. Abi kim ne derse desin. Fikstür çıktığında kağıt üzerinde Marsilya, Offenheim bakıyordum. Herkes bir puan alır mı deniliyordu. İşte bak bir Beşiktaş takımı, bir teknik direktör, bir oyuncu topluluğu taraftarıyla beraber 2 maçta 6 puan aldı. Marsilya'ya neler yaşattı içeride. Marsilya belki tarihi boyunca Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid bu pozisyona düşürmemiştir, bu duruma düşürmemiştir Marsilya'ya. Hatırlayın abi yani evet. Hatırladığınız bir maç varsa söyleyeyim.
2: Yanılın değil. Fark etmeyin. Paris Saint Germain bile öyle zulmedemedi.
1: Ki
2: yani,
1: Beşiktaş'tan sonra 2-1 zar zor yendi Paris Saint Germain o maçtan sonra. Bugün bakıyorsun Offenheim maçında. 3. bölgede çok etkili, çok kaliteli orta sahada iyi bir takım. Ama daha olamamış. İşte bak iyi bir kadrosu var daha olamamış. Bir tarafta iyi bir kadro, iyi bir teknik direktör, oyun gücü, yetenek, potansiyel her şeyi birleştirdiğin zaman böyle skorlar alıyorsun, oyun alıyorsun. Taraftar keyif alıyor ekran başında. Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaray, Trabzonlusu, Anadolu'da Beşiktaş maçı bir an önce gelse de izlesek diyor. Böyle maç

0: oluyor abi. Yani bir taraflı tek taraflı olmuyor ya da kapatalım kontratak geçiş oyunlarıyla pozisyon bulalım falan. Bir takım değil. Beşiktaş sadece sahada kalmaya çalışan bir takım, bir teknik direktör var. Ama işte saha çekmeye çalışan, yukarıdan ligde paçasını çekmeye çalışan bir topluluk var. Bak, bunların da önüne geçildiğini
1: bilmem
0: konuşuyor.
1: Katılır mısın? Şenol Hoca'nın iki şampiyonluğu var Beşiktaş'la beraber. İlk şampiyonluğu 15-16 sezonundan bu yana. Sonrasında Şenol Hoca bir kez daha şampiyon oldu. Bir de Sergen Hoca ile 2020-21 var. Benim izlerken en keyif aldığım Beşiktaş bu. Ya, daha çok mu erken böyle bir şey söylemek için bilmiyorum ama dakika, ya ben keyif alıyorum yani.
0: Değil erken. Ligin 4. 5. haftasında böyle söylentiler, konuşmalar, yorumlar vardı. Acaba Beşiktaş deplasmanda ne yapacak? Acaba Beşiktaş Avrupa'da ne yapacak? Al kardeşim bak Beşiktaş neler yapıyor. Evet. Deplasmanda Kadıköy'de ne yaptı? Gitti Midland maçlarında Kruyave takımlarına neler yaptı? Al seyret. Alanya maçında nelerle karşılaştı? Neler yaptı? İbo'nun dediği gibi belki 5-6 bitecekti. Ahmet maçında dakika 33'te kırmızı kart, penaltı olsaydı 2-1 o duyguyu yaşadık. O tedirginliği, büyük takım, yoğun baskı, her anlamda o atak organizasyonlarıyla üstüne
2: ama
0: gelen takıma karşı.
2: Kaybetmiş olmasına rağmen Ahmet maçından sonra şunu söyleyebiliyorsun. Bu Beşiktaş evet bugün kaybetti ama gelecek adına bir yani, mesaj veriyor, bir sinyal
0: işte
2: veriyor.
0: Bu taraftara ciddi şekilde umut verdi ve umutlandırdı.
1: Bir küçük virgül koyacağız. Sadece 1,5 dakikalık bir ara, az sonra beraberiz.

0: Saatle Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek...
2: Reklam.
3: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Avrupa gecesi kaldığı yerden devam ediyor. Okan Koç'un sözünü kesmiştim. Tamamlayacak, sonra Zeki Uzundurukan'a döneceğim.
2: Ya şu çok önemli. Şimdi bakıyorum Beşiktaş camiası, taraftarı, sosyal medyası, sokaktaki, tribündeki bütün anlamıyla bütünleşti ve kenetlendi. Birlikte hareket ediyorlar. İnanılmaz derecede şu anda takımına ve futbolcularına, camiasına ve teknik adamına sahip çıkıyorlar. İşte taraftarın istediği nedir? Futbol bir oyun. Bırakın o futbolcular sahada oynasın, aşağı çekilmeye çalışmasın. Taraftarın tek kabullenmeyeceği bu saatten sonraki durumlar bu. Beşiktaş oynamaya çalışan, taraflı tarafsız herkese keyif veren bir oyun sergiliyor. Bunu hep söylüyoruz. İşte tek tedirginliği ve kaygısı, sıkıntısı acaba ne zaman önüne geçilecek, geçilmeye çalışacak. Geçilmeye çalışılan dönemler oldu ama sevgili camia çok güçlü bir camiadır Beşiktaş camiası. Sevgili başkan da bununla ilgili zaten reaksiyonları yaptı ve şu anda gelinen noktada yapılan operasyonlar falan ne durumda olduğunu biliyor, biliniyor, görülüyor. Ona göre herkes önlem alsın, önlem almak zorunda. Sonuçta futbol bir keyif, şölen. Şölende insanlar o sahada oynayan oyunculardan keyif alması için izlemesi gerekiyor. Siz de bırakın abi. Kimse önüne geçmesin. O yüzden tebrik ediyorum. Bugün oynanan oyundan dolayı, Beşiktaş'ın ligde sürdürdüğü serüvenden dolayı gerçekten ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Yani keyif aldık ya. Bir Beşiktaşlı olarak bir kenara koyuyorum. Geçen sene Galatasaray Liverpool maçında, ondan önceki sene işte Fenerbahçe'nin, Trabzon'un maçları oluyordu. Keyif alıyorduk. Ne diyorduk? Burada helal olsun diyorduk ya. Ülkemizi temsil ediyor. Ligimizde bu adamlar oynamak istiyor. Oynamaya çalışan takımın önüne geçmeyin diyorduk. Kim olursa olsun. Ha, bu saatten sonra zaten bak net bir şekilde söylüyorum. Camia müsaade etmeyecek. Çünkü etmeyecek dolu, potansiyeli duruma geldi. Camia patlamak üzere. Sahada sadece oynayan, mücadele eden, hak edenin, kazananın yanında olan bir camia oldu. O yüzden tebrik

0: Tebrik ediyorum. Vallahi müthiş. Bakar mısın istatistiklere abi? O final deplasmanda sanki evet. içeride oynamış gibi oynamış Beşiktaş ya.
1: İstatistiklerden hızlıca bahsedeyim. Zeki Uzun Durukan'a evet. en çok dikkatini çeken ne diye soracağım. 54'e 46 topla daha çok Hoffenheim oynadı. 13 şutları var. 3'ü isabetli bizim 19 şutumuz. 5 isabetimiz 3'te golümüz var. 36 kez rakip ceza sahasına girdi Beşiktaş. Hoffenheim 24'te kaldı. İki takımın da ikişer net pozisyon kaçırdığını görüyoruz. Gol beklentisinde Beşiktaş bariz seviye döndü. 3.37 Hoffenheim 1.06 57 ikili mücadeleyi siyah beyazlı futbolcular kazanırken Alman ekibi 47 ikili mücadelede üstün geldi. Hoffenheim 7 Beşiktaş 5 korner kullandı. Hoffenheim 18 faul yaparken Beşiktaş 8 faul yaptı. İki takım da offside'e düşmedi. En çok dikkatinizi çeken husus ne oldu?
2: Gol beklentisi tabii ki. Yani deplasmandasın. Ünlü golcün yok. Vlahovic yok. Yedek golcüyle oynuyorsun ama gol beklentin 3.47 miydi? 3.37. Muhteşem. Muhteşem. Ya Beşiktaş'ta tabii ki şunu söylemek lazım. Gerçi Okan o kadar güzel analiz etti ki. Ya, futbolun doğasında ne var? Bir emek, alın teri ve takım bütünlüğü. Bence en önemlisi takım bütünlüğü. Yani takım bütünlüğünü sağladın mı ne oluyor? Camia bütünlüğü de, taraftar Bravo. Bütünlüğü de sağlanıyor. O takım bütünlüğü çok önemli. Yardımlaşma çok önemli. Bugün bakıyorsun Beşiktaş savunmayı birlikte yapıyor. Hücumu bile savunmadaki oyuncu o refleksle hareket ediyor. Yani ben Italiano'nun sadece gün içinde Beşiktaş'a çalıştığını düşünmüyorum. Uykuya dalarken bile ya da uykusuzda bile Beşiktaş'ı daha nasıl geliştiririm onun rüyalarını görüyordur. Böyle bir adam sanki şey hani bilim adamları olur ya işte bir ekip toplanır işte yeni bir gezegen keşfedelim bir ekip toplanır şu kanser hastalığına çare bulalım. Yani Italiano ve ekibi de Beşiktaş'ı şampiyon yapmak için ligde, Avrupa'da işte yarı final final görür müyüz? Buna kafa yoruyorlar.
1: Onu tanıyanlar söylüyor. Hiç bu kadar futbolla alakalı bir teknik direktör, futbol delisi, futbol manyağı bir teknik direktör görmediklerini söylüyorlar.
2: Doğrudur. Yani
1: ben aynen. Tanıyanların yalancısıyım. Hayır, bunu kenarda duruş. Ama belli zaten. Yani.
2: Kenarda duruşu, maç sonrası, maç öncesi.
1: Adam kafaya takmış o, ya bu işi.
2: Objektif. Evet. Konuşmalar hiç eylem yapmıyor bir defa.
1: Evet.
2: Yani doğrandı iki maçta bu sezon. Oyuncuları dayak yedi. Ona rağmen başka yerli bir teknik direktörümüz olsa var ya ortalığı yangın yerine çevirir. Yani bravo, gaza getirir Zekcan, camiayı, taraftarı, taraftarları da gaza getirir. Tabii, hiç bravo. Öyle. Hep sakin. Niye? Bir savunma mekanizması olmasın. Bir mazeret bir mazerete sığınmayalım. Takım sadece futbola odaklansın. Camia sadece bizim oyunumuzu görsün. Yani her taraftan idealist bir hoca, gerçekçi bir hoca. İşte bugün kazandım, bu bana yeter, koltuğumu sağlamlaştırdım düşüncesinde değil. Uçakta şu anda, ya uçağa bindiği anda basın toplantısından sonra Trabzonspor maçını ezberlemeye başlayacak. Yani orada nasıl kazanırız, nelerle karşılaşırız, işte şehirde neler yeriz. Her şeyi düşünüyorlardır mutlaka. Ekibi de buna kafa yoruyordur. Ama ben bugün Beşiktaş'ta hocanın dokunuşu az önce iki yorumcu arkadaş da söyledi. Yani hoca takıma dokunurken maç içinde giren çıkan oyuncular, işte yedek kulübesindekiler, saha içindekiler, emin olun idmanda, idman sonrasında da o sevgi iklimini oluşturan evet. hoca. Dokunuş çok önemli, onu da başarıyor.
1: O hoca ne diyor? Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum, çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. O için de mutluyum, harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Devam ediyoruz hocanın açıklamalarına ki az sonra basın toplantısında da ekranlarda olacak. Avrupa Ligi'nde iki maçta iki galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler. Devam edelim. Bir sayfamız daha var. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına baktığımızda Orkun için çok üzgünüm, umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum diyor hoca. Yang Yeon'un da hakkını vermiş ki sahanın en çok ikili mücadeleye giren ismiydi Güney Koreli oyuncu. En çok ikili mücadele kazanan, en çok gol girişiminde bulunan ve sahanın en çok faul yapılan ismi. 2 gol, 1 asist, 7 şutu var. 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 18'de 11 ikili mücadele kazanmış İbrahim Yavuz. Blažević'in yokluğunda Yang Yeo herhalde performansıyla insanları bayağı bir rahat etmiş.
3: Aslında geçtiğimiz sezonda bunun mesajını vermişti. Evet. Yani iş disiplini, iş ahlakı, oyunun içinde kalma konusunda beni şaşırtmadı. Yani ondan bu tarz davranışı beklerdim. Geçtiğimiz sezonda aslında bunun sinyallerini vermişti. Şey çok önemlidir. Beşiktaş'ın bence son dönemlerdeki en büyük sorunuydu. Hatta Van Bronckhorst dönemi de şahane bir başlangıç vardı ama yerine kimseyi koyamadı. Hatırla bir Ajax maçı, bir iki oyuncuyu denedi, paramparça oldu yapı. Buradaki en değerli şey Beşiktaş bugün hatta hocanın ısrarla üzerine vurguladığı konu. Diğer az süre alan oyuncuların o organizasyonu yukarıda tutması ki o belirleyici olacak. Çünkü 11 oyuncuyla bu oyunu götüremezsin. Diğer oyuncuların katkıları belirleyici olacak ki çok fazla maç oynuyor artık oyuncular. Burada Beşiktaş'ın bu akşam onu halletmesi de o anlamda çok önemli. Ben şeyi de yani Oh'la Vlahovic'in de aslında şahane bir ikili olabileceğini de düşünüyorum. Evet, oradan birinden vazgeçmek zorunda kalabilir ki Orkun'un bugün sakatlandığından sonra, çünkü oraya Orkun ayarında bir oyuncuyu koymak zor olabilir. Oh çünkü şöyle bir santrafor. Net
1: Orkun da bileğinde darbeye bağlı bir morarma varmış.
3: Yani dinlenebilirse, yani onun adına bir problem olursa alternatif ne olabilir diye düşündüm şimdi o yorumun üzerine. Çünkü net bir santraforun işini Oh tarzı santraforlar kolaylaştırır. Yani evet, bayağı yıpratır yanındaki santraforu. Vlahovic'in bence bu anlamda acayip işini de kolaylaştırır. Zaman zaman beraber de oynatır diye düşünüyorum ben hocam.
0: Kırık santrafor da olur. Topla evet, yani geriye gelir. Yani o baskı yapar. Top sendeyken o içerideki maçlarda yoğun tempoyla baskıyla zaten o bir ön direkt
1: bir virgül arkada koyduk hoca basın toplantısında izleyelim.
4: Trabzon deplasmanına nasıl çıkacak? Teşekkür ederim.
5: Non mi soffermerei sul fatto dei gol subiti perché se tutte le volte si deve parlare di quello negativo che è successo dentro la partita è normale che tante cose accadono, però mi voglio soffermare sul fatto che siamo venuti a vincere contro una squadra forte, fuori casa, dove ultimamente avevamo un po' non giocato come volevamo, e hanno giocato tre giocatori che ultimamente hanno giocato meno, quindi abbiamo coinvolto altra gente e siamo riusciti ad aggiungere tre punti alla nostra classifica. Stiamo bene, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte fisicamente, che corre tanto, che pressa, e la vittoria ci darà quell'energia che serve per andare ad affrontare un'altra squadra forte come il Trabzon, e in questo momento aggiungiamo tre punti importantissimi alla classifica, abbiamo fatto un'ottima prestazione e ci godiamo questo.
6: Her seferinde bu yenen goller hakkında ben şu anda konuşmak istemiyorum. Hep negatif hakkında konuşmak istemiyorum şu anda. Çünkü bunlar olabilir. Ama şunu konuşmak istiyorum. Bugün biz çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. Bildiğiniz üzere zaten son dönemlerde deplasmanlarda istediğimiz gibi oynayamıyorduk. Ve 3 tane de az süre alan oyuncuyla oynadık bugün. Ve onlar da bence çok iyi iş çıkarttı. 3 puan aldık. Ve fiziksel olarak çok güçlü, çok iyi baskı yapan bir takıma karşı bence bugün çok iyi bir maç çıkarttık onlara karşı ve burada kazandığımız özgüven de bizim çok işimize yarayacak. Çünkü pazartesi günü Trabzon gibi çok zor bir deplasmana gidiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden burada aldığımız 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok çok memnunum bugün.
7: Buyurun.
8: Bülent Uslu, yine rekorlar devam ediyor. Tebrik ediyorum. Beşiktaş 2017-18 sezonundan sonra ilk defa Avrupa Ligi'nin Avrupa'da gruplarda 2'de 2 ile başladı. Bu sezon 8'de 7 galibiyet söz konusu. Birinci sorum, Avrupa'da ilk 8'e girip son 16 takım arasında kalacağız ve hayal edebileceğimiz bir şeyler var mı? Beşiktaş taraftarı bir şeyler hayal etmeli mi? Kendisi hayal ediyor mu? İkinci sorum da şimdi son 4 Avrupa'da mücadele eden son 4 hocamızın galibiyet sayısını da yakaladı hocamız. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. O bugün ikili mücadelelerde başarılı, müthiş bir oyun oynadı. 2 gol, 1 asist, 11'de 10 ikili mücadele kazandı. Acaba Oh'un bu performans karşısında Vlahovic'le aynı anda oynatabileceği bir sistem düşündürür mü hocaya? Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler.
5: Allora, intanto l'ho già detto prima della partita, nella conferenza pre-gara, il nostro obiettivo è superare questo girone, che sia l'ottavo posto, che sia il 24esimo, noi dobbiamo andare avanti e cercare di fare il possibile. Poi, se dovessimo essere bravi, saremo dentro le prime 8, se no dobbiamo cercare in tutti i modi di superare questo turno, perché abbiamo voluto con tutte le forze la qualificazione e dobbiamo cercare di dare il massimo, come stiamo facendo in queste partite dove stiamo facendo prestazioni, stiamo facendo gol, stiamo dando veramente tutto per cercare di andare avanti, ed è questo che prometto alla gente. Il nostro obiettivo è andare avanti, che siano le prime 8 o le prime 24, per noi non cambia niente, ma non deve cambiare neanche questo per la gente. Poi per quanto riguarda quello che stiamo proponendo, è un qualcosa che sta portando risultati. Sono felice per Q che oggi fa questi gol, perché è un ragazzo che spinge forte, che si allena bene ed è stato ripagato per la sua grande professionalità. Ho detto che quando inizieranno le partite ravvicinate c'è bisogno di tutti, e oggi è stata la dimostrazione davanti a un pubblico fantastico che va rispettato, va onorato, e credo che abbiamo fatto di tutto per regalare a loro questa vittoria, e li ringrazio perché veramente ci hanno spinto a dare il massimo.
6: Bunu maçtan önce de söyledim. Biz gruplardan çıkmak için her şeyi yapacağız. Bu ilk 8 olabilir, 24 olabilir, ama biz çıkmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer iyi iş çıkartırsak belki ilk 8'e de çıkabiliriz. Ama ilk 8'de olmazsa 24'te çıkacağız. Çıkmamız lazım. Çünkü biz burada olmak için çok çalıştık. Buraya gelmek için gerçekten çok uğraştık. Ve burada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünkü oyundan çok memnunum gerçekten. Goller attık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve eğer böyle olursak hep 8'de de ya da 24'te de çıkabiliriz. Ve bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi iş çıkaracağız bu sezon Avrupa'da. Bence bugün aynı zamanda gösterdiğimiz oyunla, şu ana kadar oynadığımız oyunlarla iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Oh da bugün gol attı, iyi bir performans ortaya koydu. Gerçekten çok profesyonel biri. Ben hep söylüyorum bunu, bu sıkışık takvimde, yakın maçların çok yakın olduğu tarihlerde herkese ihtiyacımız var. Ve bunu da oyuncularım gösteriyor. Bir parantez açmak istiyorum. Taraftarı harikaydı. Bu taraftarı da en iyi şekilde ödüllendirmemiz gerekiyordu. Bunu da yaptık. Onlara armağan etmek istiyorum, hediye etmek istiyorum bu galibiyeti, bu 3 puanı. Teşekkür etmek istiyorum herkese.
7: Metin Bey, buyurun.
9: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Orkun'un durumunu merak ediyorum. Kaptanın ikinci yarıda değişiklik oldu. Meret de oyuna girdi. Son durumu nedir? Merak ediyorum.
5: No, ha avuto un piccolo dolore, un piccolo problema al piede, e ha sentito male nel momento in cui appoggiava il piede per terra e iniziava a correre, quindi non abbiamo voluto rischiare, giustamente è venuto fuori dalla partita. Mi auguro non sia nulla di grave, ho parlato con lui, dice che è un qualcosa di recuperabile, mi auguro che sia così, perché le partite sono una dietro l'altra, abbiamo bisogno di lui e di gente che sta al 100%, quindi valuteremo nei prossimi giorni, mi auguro non sia niente di grave.
6: Ayanda küçük bir acı var. Yere bastığında birazcık kendini kötü hissetti koşmaya başladığında. Tabii ki de biz de doğal olarak risk almak istemedik. Çünkü ona ihtiyacımız var. Zaten onunla konuştum. Çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Ama umarım da çok büyük bir sıkıntısı da yoktur. Konuştum onunla. Yani çabuk geçebileceğini söyledi. Hızlı geçebileceğini söyledi. Ama bakacağız tabii ki de herkese, özellikle ona, ama herkese yüzde yüz ihtiyacımız var. Çünkü bu sıkışık takvimde işimiz zor. O yüzden herkese ihtiyacımız var yüzde yüz.
7: Teşekkür ederiz. Başka soru yok.
1: Hocanın açıklamalarını ekrana getirdik. Gücümüz yeterse ilk 8'e adayız. Olmazsa ilk 24'e ilk 24'ü istiyoruz dedi Vincenzo Italiano. Zaten ilk 24 bu zor iki maçı kazandıktan sonra garanti gibi Beşiktaş için. İlk 8 neden olmasın? Eğer sıradaki maçta önümüzdeki hafta bugün Beşiktaş Crystal Palace'ı mağlup ederse içeride ilk 8 kapıları da hakikaten sonuna kadar açılabilir. Böyle bir olasılık da var. Bir 30 saniye sonra maçın özet görüntülerini de A-Spor ekranlarında izleyeceksiniz. Zeki Uzundurkan ilk 8 hayali bayağı gerçekçi duruyor şu an.
2: Bravo, gerçekçi duruyor. Hoca yani daha çok çalışmamız lazım. Bu taraftara teşekkür etmemiz lazım. Avrupa'yı her satırında basın toplantısında Avrupa'yı çok önemsediğini ifade etti. Ben gurur duyulacak bir hoca olduğunu düşünüyorum o yüzden.
1: Evet.
2: Bu başarı da tesadüf değil.
1: Özet görüntü hazır. Hoffenheim Beşiktaş maçının özeti şimdi A-Spor ekranlarında. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim'la karşı karşıya. Hoffenheim atakta, Machida'nın kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Hoffenheim gole yaklaştı. Beşiktaş atak geliştiriyor bu kez. Nefis pas, şut pozisyonu, top dışarıda. Aksiyon yeniden ekranda. Beşiktaş gole yaklaştı Hoffenheim karşısında. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. İlhan Fakılı'nın vuruşunda top dışarı gitti. Korner kullandı siyah beyazlılar. Leandro Trossard yerden çevirdi içeri. Yang Yo vurdu. Tamamlayan Amir Mourinho. Beşiktaş 1-0 önde. 60. dakikada üstünü yakalıyor siyah beyazlılar. Mourinho'nun golü yeniden ekranda. Hoffenheim atakta bu kez. Pisnik Aslani çekti sağına. Onun vuruşu. Durum 1-1. 68'de maça denge geliyor. Hoffenheim'ın Fisnik Aslani ile bulduğu gol yeniden görüntüde. Taç kullandı ev sahibi takım. Beşiktaş çıkmak istiyor. Junior Olaytan topla hareketli. Olaytan ayağının dışıyla çok güzel pas. Yang Yo top ağlarda gol. 72. dakikada siyah beyazlılar Güney Koreli golcüsüyle bir kez daha öne geçiyor. Yang Yo'nun golü yeniden ekranda. Orta alanda topu kazandı Beşiktaş. İlhan çevirdi içeri. Yang Yo topu ağlara gönderiyor. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor Yang Yo. Hoffenheim'da 87. dakikada Koki Machida sahnede, durum 3-2. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıyor. Çok ama çok değerli bir galibiyet siyah beyazlardan. Organize goller de var. Bir kez daha gördük. Oynanan oyun zaten keyif verdi. İbrahim Yavuz, Yang Yo'nun ilk golü de özellikle müthiş. Çok güzel değil mi?
3: Uzak köşeyi hemen aklıma şey geldi. Maradona Harry Kane'e mi söylüyordu?
1: Evet evet. Evet,
3: uzağa gösterirken yakına vur kaleciler.
1: Hep uzağa vuruyorsun, yakını beklemez vur kaleci.
3: Tam olarak öyle vuruş olmuş. Biraz önce istatistiklere bakarken rakipten fazla ikili mücadele kazanıyorsunuz. Rakipten az faul yapıyorsunuz. Bu çok değerli bir istatistiktir. Ki aslında atılan gollere baktığında da oyunun bütününde de benzer bir durum vardı. Yani Beşiktaş topu rakipten kaptığı an hemen atak sonlandırma konusunda bir kere bu işte ciddi anlamda gelişim göstermiş. Yani bu çok değerlidir ki rakipten daha az topa sahip olma konusu da orada belirleyici. O biraz daha fazla topa dokunup set oyunu oynamış ama Beşiktaş kazandığı an hemen atak sonlandırmaya gitmiş. O yüzden yani bütünle

0: baktığında gerçekten ciddi anlamda gelişen, işte dışarıdaki oyuncuların oyuna katkısı konusunda, ki bu önemli bir testi Beşiktaş için. Yani kolay değildir. İşte uluslararası bir organizasyonda oynuyorsunuz. Sonuçta dalgalanan da Ahmet maçını hatırlayalım. Kaybeden bir Beşiktaş döndü. Milli aradan psikolojik olarak sorunlu gelen oyuncular vardı. Hemen kısa sürede üst üste bu işin içinden çıkmak kolay değildir ki. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de burada mental anlamda dağıldığını düşündüğünde Beşiktaş burada da gelecek adına ciddi anlamda avantajı içinde barındırıyor.
1: Yani Beşiktaş'ın da bu arada dördüncü sıraya yerleştiğini de belirtelim. Aynı zamanda Juventus'la beraber 7'şer golle şu ana kadar siyah beyazlı ekip Avrupa Ligi'nin en skorer takımı konumunda. Juventus'ta Nijmegen'i 5-0 yendikten sonra Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı. Dördüncü basamakta olmak güzel. Sadece 10 takım 2-2 yaptı. Bazıları elenecek. Önümüzdeki haftalarda Beşiktaş Palace maçında bunlardan biri olmazsa Okan Koç, önümüz çok açık.
2: Yani açık, önümüzün açık olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi oynanan oyun futbol. Evet. Yani önünü açıyor seni, yani heveslendiriyor seni, umutlandırıyor. Bu çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Şimdi Beşiktaş'ta en önemli, en kıymetli olan detaylardan bir tanesine diye sorarsan bana, sana şunu söyleyeyim. Mesela ilk yarı bakıyorsun, mücadele var, koşuyor, baskı var, pres var ama üretkenlik anlamında sıkıntı vardı Beşiktaş'ın. Ama ne oluyor? O psikolojik, mental anlamında geriye gitmiyor. Çöküş içerisine gitmiyor. İkinci yarı farklı bir Beşiktaş çıkıyor. Yani normalde takım içerisinde böyle problemler yaşanır. Yani sadece Beşiktaş değil, bütün takımlarda. Ama öyle bir teknik direktöre sahipsin ki sen, seni tekrar ayağa kaldırıyor, silkeliyor yani, diyor. Oyna diyor, bak diyor, busun bunu, busun diyor. Sadece fiziksel güç anlamında değil, oyun gücü anlamında da senin yapacakların bunlar diyor. Yaptım diyor. Zaten futbolcular da buna isyan ediyor. Ben söyledim devre arasında da, biliyorsun Kerem. Ya futbolcular bu oyunu kabullenmiyor. İkinci yarı isyan edecektir. Bak farklı bir kimlikte, farklı bir karakterle sahaya çıkacak. İşte bu da çok önemli detay, değerli detaylar bunlar. Yani orada puan anlamında tabii ki de bir gol yememiş olsa belki derdi, belki dördüncü, ama oynanan oyun bir kere keyif veriyor. Maç öncesiki yayında şunu da söyledim ben. Yani Beşiktaş kazanır kaybeder fark etmez, berabere kalır, ama oyun olarak taraftarı mutlu ediyor, umutlandırıyor. Bugün oraya giden taraftar keyif alıyor. Yani niye o kadar talep var? Niye o kadar ilgi oluyor? Çünkü Beşiktaş'ın ne yapacağını bilen bir taraftar topluluğu var, camiası var. O hep söylüyorum işte, bütünleşmiş bir camia, inanmış bir camia. Önüne çok fazla geçmesin, geçilmesin. Geçilmeye çalışıldığı zaman büyük problemler karşılaşırsın. Şimdi oyun olarak organizasyon bakıyorsun, ne oynuyor Beşiktaş diye sorduğun zaman, şimdi nasıl önlem alacaksın diye soruyorsun mesela. Rakip takım diyor, sete çekeyim diyor, bekleyeyim diyor. Belki alanları daraltır diyor, problem yaşattırırım Beşiktaş'a diyor kontra atakla. Ama sen o sete defans yapıp birinci bölgede alanları daraltıp pozisyon vermemeye çalışırken adamların her mekanizması çalışıyor. Sadece kanat forvetler değil, hep söylerim mesela, merkez orta saha giriyor çıkıyor, Olayitan giriyor oralara, sırta koşu yapıyor. Bir tanesi zaten oraya gittiği zaman mecbur defans hattından oraya bir koşu yapacak, denge bozuluyor. Bu sefer o boş alana, o koridora Orkun giriyor, Vlahovic giriyor ve hatta bekler giriyor. Yani çok çeşitlilik var diyorum ya, bu çeşitliliğe önlem alabilmek kolay değil. Sadece o gün o oyuncular gününde olsun, istekli arzulu olsun. Bazen gününde olmayabilir abi, bugün ilk yarıdaki gibi mesela. Evet. Ne dedim ben sana, Trossard'da İlhan'ın ve hatta Orkun'un biraz daha aktif olması gerekiyor. Biraz daha yaratıcı, sorumluluk alması lazım. Sonuçta sizler bunları yapabilen potansiyelle yaptınız. Daha da iyisini yaparsınız. Oyun güçlendikçe siz de güçleniyorsunuz. Arkadaşlarınız iyi oldu mu? Sizin de potansiyeliniz ortaya çıkıyor. Ben mesela koşu yaptığım zaman, o topu bana attığı zaman İbrahim ne diyor biliyor musun? Ya bak diyor, Okan gidiyor diyor, değerlendiriyor. Daha çok atıyor bana o topu, değil mi bu? Hı. Ama attın masa tenisi gibi geri döndüğü zaman, onu değerlendiremen oyuncu olduğu dönemlerde atmıyorsun. Farklı oyuncu arıyorsun sahanın içinde. Ama Beşiktaş'ta öyle değil. Bütün oyuncular kafası böyle. Herkesi arıyorlar. Ya çünkü attıkları zaman değerlendiren bir oyun var, oyuncu topluluğu var. Ya bu oyuncu topluluğunu da bu şekilde sahaya hazırlayıp sürmek de büyük bir başarı. Hep diyoruz ya, yani hocayı övüyoruz, nazar değmesin. Hoca ne diyor? Çok mutluyum diyor. Sen hak ediyorsun hocam bu mutluluğu. Hak sonuna kadar, dibine kadar, köküne kadar hak ediyorsun. Çünkü yaşıyorsun, yaşatıyorsun. Sen takıma dokunmadın. Hep söylüyorum, itiyorsun takımı. Ya bu, bunlar önemli detaylar.
3: Asıl detay ne biliyor musun?
2: Ne abi?
3: Bir ezber oyunu vardı, Salih Özcan. Savunmanın önünde bir kale. Orkun'u da rahatlatan, Olayitan'ı da rahatlatan, ön taraftaki bütün oyuncuların performansını artıran oyuncu sahada olmamasına rağmen Beşiktaş hiç yokluğunu hissetmedi. Çünkü takım oyununu oynuyorlar. Yani yardımlaşma gerçekten üst düzeyde. Bir de şu dikkatinizi çekti mi? Bu

0: One or two?
1: I don't know.
2: Yangıyor ya, bir tane mi iki tane mi?
3: İki tane. Atarsın.
2: Söyler iki tane atarım diyor.
3: Evet, maç öncesi söylemiş ya.
4: Aslında bu konu görüntülerde huzurlu bir ortam olduğunu görüyoruz değil mi? Hep evet. Huzur var.
3: Aile ortamı evde, var. Işte, o ailenin işte, de bir babası var işte. Bu önemli. Bu, baba sahip çıkıyor oyunculara. Işte. İtalyano baba sahip çıkıyor. Babalık huzurlu. Yapıyor. Huzurlu. Bazı babalar var yan gözle bakıyor. Değersiz olduğunu, değerli oyuncuya değersizlik Kazan. Olduğunu hissettiriyor. Ama sana değerli olduğunu söylüyor. Baba,
4: sırf,
3: baba.
4: Sırf hoca da değil. Yani arkasında çok akıllı bir yönetim.
3: Ya o ayrı.
4: Yani
3: futbol aklı olan bir Önder Özen var. Önder Özen'le beraber Gökhan Hoca. Yani bu domine taşı gibi düşün Zeki abi. Futbolu doğru kişilere işte verirsen bak takım liyakatli bütün... doğru kişilere verirsen böyle bir takım çıkar ortaya. Önemli olan bu ama bagajını doldurmaya çalışan insanlar var. Geldi Beşiktaş'a gördük yani transferlerde orada burada. Ona 10 milyon etmeyecek adamı 20, 20 milyon etmeyecek adamı 30 verdiler. Yani ama bunların derdi amacı ne? Bagajını doldurur. Ben... Bana ne diyor ya 20 milyon cami ben... umurumda değil. Ama sen burada Beşiktaş'ın bir kuruşunu sonuna kadar, dibine kadar hisseden, düşünen, aman zarar verir miyim tedirginliği yaşayan insanlarla oluştursan bu futbol
4: aklını... İşler kötü de gidebilir. Yani hep böyle... Bir takımda işler sürekli iyi gitmez. Hani Barcelona değil yani sonuçta bu takımların da kadro kaliteleri, bütçeleri belli. Uzun maratonda, Avrupa'da olur, ligde olur. Yani burada taraftarın da, camianın da, takımın da İtalyan'ın arkasında sımsıkı durması lazım. Hocanın formsuz dönemi de olabilir değil mi? Yani biz hocayı gördük ama hoca böyle bir hoca, başarılı bir hoca. Beşiktaş'ta kendini mutlu hisseden ve o huzuru, mutluluğu karşılığında başarılı olarak bu teşekkür etmek isteyen bir hoca var. Canını dişine takan bir hoca var. O yüzden olumluyken herkes hocanın arkasında, takımın arkasında durur ama Beşiktaş taraftarı camiası da işler kötü giderken de bence durmalı. Çünkü bu hocayla Beşiktaş başarıyı yakalar. Şampiyon olur o olmaz bilemem. Ama Avrupa'da da bir yere kadar gelir. Ligde de o bütünlükle bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezon şampiyonluklar, kupalar gelir. Ben hani İtalyano ile istikrarın yakalandığını düşünüyorum ve hocaya Ocak ayında istediği mevkilere iyi transferler de yapılsın.
2: Önder Özen açıklamalarda evet. bulunuyor izleyelim.
5: Geçen sene Christian Izer yönetiminde Almanya'da PPDA rekorları kıran bir ekip. Biz de onun altını çizdik hep ilk günden itibaren. Bizim hocamız da o konuda çok çok başarılı. İki tane birbirine benzer futbol oynamaya çalışan ekibin mücadelesiydi. Bir kalite farkıyla biz kazandık. Öncelikle hocayı tebrik etmek gerekiyor. Oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Oynayan oynamayan biraz arkada kaldığı düşünülen oyuncular bugün çok ciddi performans ortaya koydular ve Beşiktaş'ın çok önemli parçalar olduklarını bir kere daha gösterdiler. İstanbul'da büyük bir sel durumu oldu biliyorsunuz. Birçok yurttaşımız hem bir mağduriyet yaşadı, kayıplarımız oldu. Can kayıpları var, mal kayıpları var. Dolayısıyla onlara da bir geçmiş olsun demek isteriz. Yüzü böyle mi gülmeli? Eğer bunun bir küçük etkisi oluyorsa futbolcularımızın da bu yönde bir gayreti oldu. İnsanlarımızı birazcık mutlu edebilmek adına yüksek efor göstermeye çalıştılar. Oyuncularımızı bir kere daha kutluyorum bu özverileri sebebiyle. Hocayı tekrar tebrik ediyorum. 8. Avrupa maçı ve 7. galibiyeti. Bu çok ciddi bir rakam. 8 maç, 8 Avrupa maçı, 7 galibiyet. Herhalde çok rastladığımız bir durum olmasa gerek. Bunun devamını dileriz elbette. Lig ayrı, Avrupa ayrı ama neticede iç içe geçmiş bir fikstürün içerisinde oynanıyor bu maçlar. Hafta sonunda çok çok önemli bir maç var. O maçtan önce bizim için moraldir. Deplasman galibiyetler her zaman önemli. Burada özellikle geldiğimiz andan itibaren bu deplasmanda yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarlarına, Türk vatandaşlarına teşekkür etmek isterim. Hem otelde çok büyük ilgi, alaka gösterdiler takımımıza. Hem havalimanında hem de statta ev sahibi gibi oynadık. 19 bin Türk vatandaşının bilet aldığını öğrendik. Normalde bize ayrılan yerin 4 katı kadar aşağı yukarı bir Türk taraftarının önünde oynandı. Onlara da ne kadar müteşekkir olduğumuzu söylesek azdır. Önce bu galibiyeti onlara, sonra İstanbul'da sel durumunu yaşayan

0: Felaketi yaşayan yurttaşlarımıza hem de, ve sonra da Beşiktaş camiasına armağan etmek isterler oyuncularımız.
1: Hocam şimdi ben kamptan beri hem size hem İtalyanlıyı evet. Çok yakından takip ediyorum.
0: Evet.
1: Ve bazen de sizden icazet almadan haberleri evet. Söylemek zorunda kalıyorum ama yeri geliyor siz en yakınınız rahatsızlanıyor belki gidemiyorsunuz işinizden dolayı. Şimdi çok büyük özveriyle bu takımı kurdunuz. Gelir gelmez. Ve hepsini aslında kalem kalem anlattınız. İşte birinci dönem, ikinci dönem. Belki bu dönemlerde de eleştiriler de aldınız. Önder Özen olarak soruyorum. Mutlu musunuz şu an?
0: Tam şu anı soruyorsanız çok mutlu değilim. Çünkü içeride bir çalışma arkadaşım sedyede yatıyor. Biraz sonra onu hastaneye kaldıracağız ambulansla. Serdar kardeşimiz, fizyoterapist arkadaşımız hem A milli takımda görev yapıyor hem uzun süredir Beşiktaş'ta görev yapıyor. O bir rahatsızlık yaşadı. Onun rahatsızlığı biz galibiyetin mutluluğunu yaşamadık. Yaşamayalım da zaten. Yani önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. O sebeple tam şu anı sorduğunuz için şu an çok mutlu. Elbette değilim. Arkadaşımı düşünüyorum, çalışma arkadaşım, bütün takım. Onu düşünüyor. Umarım çok kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Belki burada kalma ihtimali de var. Bu burada kalabilir. Umarım kalmaz. Onu da alıp dönmek isteriz. Ama müşahede altında tutulması gerekiyor. Şimdilik bir üniversite hastanesinde tedavisine başlanacak. Onun dışında bana iltifat ettiğiniz çok teşekkür ederim ama bu takım bizden çok Sayın Başkanımızın ve Yönetim Kurulu'nun eseri. Bize bir takım olanaklar verdiler. Biz onu kullanmaya çalıştık. Hem maddi olanaklar verdiler hem de bir sınır olanağı verdiler. Yani bizim bulunduğumuz sınıra müdahale edilmesine müsaade etmedi Sayın Başkanımız Serdar Adalı. Ve ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bize sadece destek verdi Sayın Başkan. Sadece destek verdi. Sadece kararlarımıza destek verdi. Ona maddi olanaklar yaratmaya çalıştı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla, ikinci başkanımızla beraber. Dolayısıyla ben öncelikle kendisine teşekkür etmek isterim. Bir ortada bir şey varsa önce onundur, onun başarısıdır. Çünkü genelde benim yaptığım görevi yapanlar kendi sınırında çok büyük engellerle karşılaşıyor. Biz öyle bir engelle karşılaşmadık. Ekip arkadaşlarımızla beraber çok rahat bir çalışma ortamı sundu bize. O sebeple ben kendisine müteşekkirim. Bunu söylemek isterim. Herkesin huzurunda. Herkesle yardımlaştık. Tek bir sadece ben değil. Arkadaşlarımız zombiye döndüler. Yani 4 ay korkunç çalıştılar. Korkunç bir özveriyle çalıştılar. Onların hakkını teslim etmek isterim. Ben bu işin en son noktada görünen tarafında bulunuyorum ama asıl arkadaşlarım çok büyük çaba gösterdiler. Çok büyük emek verdiler. Önce Sayın Başkan Serdar Adalı, yönetim kurulu üyelerim, sonra da çalışma arkadaşlarım ve elbette Italiano ve oyuncularımız. Ben ilk gün söylemiştim Sayın İtalyano'nun imza töreninde, oyuncularımız da çekmeye hazır olmalı diye. Acının etrafından dolaşmak yok, içinden geçecekler diye. Gerçekten acı çekiyorlar. Siz de görüyorsunuz, sahada acı çekiyorlar. Antrenman sahasında acı çekiyorlar. Hoca acı çektiriyor, kendisi de acı çekiyor. Bu yol acılı bir yol. Çeke çeke gideceğiz. İçinden geçecek oyuncularımız, hocamız. Bizler de onların yanında olacağız. Umarım yalnız yürümezler. Böyle devam ederler taraftarımızla birlikte. Yolun sonu bekleyip göreceğiz. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak? Onu zaman gösterecek bize.
1: Hocam,
0: çok teşekkür ederim.
1: Sizi çok tutmadım. Evet. Çok ufak bir soru sorayım. Sezonun başında Beşiktaş'ın yıldızı oyunu olacak demiştiniz.
0: Evet.
1: Şu an beklediğiniz, arzu ettiğiniz noktanın neresinde Beşiktaş?
0: İyi, çok iyi örnekler gördük. Çok iyi maçlar izledik. Çok iyi futbol gösterilerine şahit olduk ama öyle bir noktaya geldik ki şimdi geçen Kocaeli maçından sonra hocayla konuştum. Şöyle söyledi. Kesinlikle katılıyorum bu tespitine. 17 tane oyuncumuz milli takımlara gitti. Bunların bazıları maçların tamamında oynadılar ve çok yorgun düştüler. Bazıları oynamadıkları için ritimlerini kaybettiler ve takım tekrar İstanbul'a döndüğünde, İstanbul'da toplandığında herkes birbirleriyle aynı seviyede değildi. Hoca şu anda herkesi aynı seviyeye tekrar getirmenin çabasını veriyor. O sebeple ben Piero hocayı da kutlamak istiyorum çünkü benim gördüğüm en iyi antrenman bilimci, yani saha pratiği konusunda en iyi antrenman bilimci ile çalışıyoruz. Sayın İtalyano'nun yardımcılarından Piero arkadaşımız takımı eşitlemeye çalışıyorlar şu anda. O sebeple yani bugünkü maç ve Kocaeli maçı için harikaydı diyemem. Ama sonuçlar iyi. Kazanmak önemlidir. Ama daha önce çok iyi oyun gösterileri oldu. Yani oyunun, hocanın tasarladığı oyunun işaretlerini gördük. Bazen tamamen uygulandığını da gördük. Umarım bundan sonra görmeye devam ederiz. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Takımımızın çok sayıda yıldızı var ama onlardan bir tanesi de takımın oyunu. Bunu da hocaya borçluyuz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Önder Özen'in açıklamalarını ekrana getirdik. Beşiktaş'ın Hoffenheim galibiyeti üstüne değerlendirmelerde bulunmayı sürdürüyoruz. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un Kopyon maçında konuşacağız. Bu mücadelenin özet görüntülerini de A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Galibiyetlerde tabii başarılarda herkesin payı var. Burada biraz Serdal Adalı'ya yönelik bazı söylemleri oldu Önder Özen'in.
3: Evet.
2: Hiçbir şeyimize karışmadı. Doğru. Sağlan açtı dedi. Sen genel olarak Beşiktaş'ta teknik heyet, yönetim ve çalışanlar arasındaki uyumu nasıl görüyorsun?
3: Ya Serdar Adalı'yı şuradan tebrik ediyorum. Haziran ayından Ağustos ayının 14'üne kadar Villarreal'i bekledi. O süreçte Napoli sürekli aslında gelin Lukaku'yu alın, gelin Lukaku'yu alın, başka bir başkan olsaydı Lukaku'nun maliyeti daha düşük olduğu için gider Lukaku'yu alırdı. Hayır dedi, o ben bekleyeceğim. Bekledi. Hatta zaman dedi. Zaman da eleştirildi ya, bizim santriforumuz bir an önce gelsin. Nerede kaldı santrifor? Net duruşla birlikte oyuncuyu buraya indirmeyi başardı İstanbul'a. Onun dışında da tabii ki Önder Özen hamlesi çok önemliydi. Çünkü o dönemde göreve geldiğinde ilk iki tane rapor vardı ortada. İşte bir Serkan Reçber'in verdiği, bir de işte yine Beşiktaş'ta şu anda çalışan yabancı
4: Graf.
3: Eduard Graf'ın hazırladığı bir liste. Hani hepsine tek tek bakacağım, inceleyeceğim dedi. Sonra orada da hamlesini yaptı. Graf çünkü devre dışı bırakılmıştı aslında. Hani git işte Almanya'ya, işte oradan Beşiktaş'a futbolcu bak, oradan temsilcilik yap derken onu onara etti, getirdi İstanbul'a ve onun da arkasında durdu. Eduard Graf'ı kazandı. Eduard Graf'la aslında Önder Özen arasındaki bağın, ilişkinin bu kadar iyi olması, birbirlerine saygılı bir şekilde hareket etmeleri perde arkasında iyi transferler yapılmasına da neden oldu aslında. Ve diğer taraftan da başkan hocanın tabii ki bu süreçte oyuncularla bizzat görüşebilmesi de önemli. Yani hocanın, bakmayın siz hani Türkiye'ye çok A+ teknik direktörler geldi ama hiçbir zaman bu kadar oyuncularla kulüp adına görüşmeler yapmadılar, gayret göstermediler. İtalyano'nun da aslında bu transferlerde oyuncularla bir görüşmesi, işte oynatacağı oyunu, işte istediği oyuncuya nasıl rol vereceğini hepsini anlatarak, ikna ederek buraya getirdi ve oyuncuları bu şekilde kullanıyor. Yani
2: o için gelişi zaten direkt hocaya bağlı.
3: Tabii. Aynen öyle. Bunu da söyleyebiliriz ve Ocak ayında da ben Beşiktaş'ın işte şimdiden belli olan aslında iki transferi var ama takım iyi gittikçe Avrupa'da ve ligde bence o oyunculardan daha kalitelisini de Beşiktaş transfer edebilir. Bu yola baş koymuş bir Beşiktaş var ve en önemlisi kolej havası. Takımın işte maçtan sonra Oğun işte şunu söyleyebilirdi. Yerli oyuncular yaparlar ha bunu. En güzel cevabı verdim, hani yedektim ama geldim, çok güzel oynadım, maçın yıldızı oldum, iki tane de gol attım, perde arkasından da gazetecilere, medyaya şu izlenimi bırakan, ben yedek bekleyecek oyuncu değilim.
4: Eskiden yapıyorlar.
3: Herkes yani Vlahovic'e olan saygı, orada rolünü biliyor herkes, Yani yedek kalan oyuncular da niye yedek kaldığını biliyor ve
4: nasıl kendini hazır tutuyor. Nasıl zamanında sana az söylemediler değil mi? Öyle bak nasıl ifşa ediyorsun kendini, o isimleri de ver bari. Yakaladım Zeki abiye. Türk oyuncular doğru yapıyordu. Sen, haklısın, katılıyorum. Ben de şahidim. Üstelik oynadığım dönemlerde yapanlar var da. Ama ifşa etmez, isim ver de bilelim babacığım yani. Söylüyorsun ne güzel.
3: Ben ya. Doğma büyüme gazeteciyim ya sonuçta.
4: Tamam da geliyor beraber.
3: Futbolu ancak halı sahada oynayabilmiş.
4: Hayır şunu diyorsun, Türk oyuncular yapardı diyorsun. Ya yaptığını sen ya de
3: biliyoruz sonuçta, evet. Haber yapıyoruz sürekli yani sonuçta, ama saygı çok önemli. Bak sevgi de var, saygı da var, herkes haddini biliyor, herkes

0: Tabii, görevini tabii. biliyor tabii. Beşiktaş'ta. Ya bu bütünlük bozulmaz. Bak az önce dedim ya, işler kötü giderken de bence bozulmaz. Çünkü kalifiye çalışanları var Beşiktaş'ın. Yani perde arkasında, hocanın arkasındakiler de kalifiyeler. Herkes rolünü biliyor. Kimse kimsenin rolüne karışmıyor. Ve bu şekilde üst as ilişkisinin iyi olduğu, hocanın takım üzerindeki egemenliğinin gerçekten göz önünde olduğu, ki hoca göz açtırmıyor aslında sağ kenarında da oyunculara, rehavete girmesine asla izin vermiyor. Yani Beşiktaş her maça, özellikle Avrupa maçlarına, sanki Osmanlı döneminde sefere savaşa çıkılırdı ya, Mohaç meydan savaşı gibi çember içine hilal taktiğiyle düşmanı alıp bu taktiklerle yok ederlerdi, zaferler kazanırlardı seferlerde. Beşiktaş'ta sanki o bir ordusu var, o şekilde maçlara çıkıyormuş gibi. Yani sefere gider gibi hazırlanıyorlar. Motivasyon olağanüstü Beşiktaş'ta. Maça yani ben mesela heyecanını yitiren Vilao için bu kadar Beşiktaş'ı sahiplenip saha içinde kavga eder gibi oynaması çok önemli. Bak kavga eder gibi oynuyor. Geri geliyor, dayak da yiyor sahada. Acımasızca tekmelerle de maruz kalıyor.
1: Sen diyeceksin busun, seveceksin, sevdireceksin kendini. Senin, o futbolu bak, onu sevdireceksin.
2: Takımı da çok motive ediyor.
0: Senin söylediğin bir şey vardı. Daha biz Trossard'ı izlemedik. Bugün bir pozisyonda girdi ceza sahasına, böyle oyuncuları yara yara girdi.
1: Tabii yara yara.
0: İyi vurdu aslında da şanssızlık yani. İyi
1: çeviremedi orada.
0: İyi çeviremedi ama bak yavaş yavaş o da geliyor. Işte onun da gollerini göreceğiz bundan sonra. Yani evet. Beşiktaş gerçekten durdurulamaz bir takım haline gelebilir. Birkaç nokta transferle daha. İşte bunun için çalışıyorlar da.
1: Değindin. Az önce ne dedim? Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir teknik direktör, bir de Önder Özen gibi, yani futbol aklı. Şimdi birlikte hareket ediyor. Hep söylerim zaten. O takım içerisinde birbirini sevdiğin zaman ve doğru projelerle, sistemle hareket etmen lazım. Şimdi çok iyi bir sistem, kadro, hoca, tamam, bunları bir kenara koyup işte bu fırsatı bulmuşum, böyle bir teknik adam. Ne yapacaksın abi? Fedakarlık yapacaksın devre arası. Gideceksin. Önder Özen ne dedi? Başkanımızı tebrik ediyorum. Bizim dedi hareket alanımızı genişletti. Hiçbir zaman sıkmadı dedi. Birçok başkan var. Aman buraya gitme, bunu alalım. Aman sen bunu alma. Yönetimin istediği adamlar alındı. Bunları duydum. Beşiktaş'ta da yaşandı bu şampiyon olduğu dönemde. İsim vermek istemiyorum. Oralara girmeyeyim. Çok açmayayım oraları. Her neyse. Ama ne oluyor burada? Bir yetki ve yetki alanı, hareket alana ve inanmışlık, güvenmişlik var sonuçta. İşte bak, buldun Önder Özen'le hoca gibi adamı, başkan da Pamuk Kedilerce ve devre arası 3 adam alacağına yarım, 2 tane tam adam al. O zaman bak neler oluyor, neler yaşatıyor, ki bunu yaşatabilecek bir teknik adam var. Bu büyük bir avantaj. Yani bu çok önemli bir detay. Şimdi başkan, bakıyorsun şimdi Önder Özen'e, ne yapıyor? Müthiş bir teveccüde bulunuyor başkana Önder Özen sonuçta. Ya bu önemli ama Önder hocam, senin de nasıl fedakarlıklar yaptığını biliyoruz, duyuyoruz. Çok fazla da ön plana çıkmayı da seven bir tip değil yani. Bunu sorun, araştırın, sen de tanıyorsun kulüpte bazılarını. Sorduğun zaman çok rahatsızlık duyan bir profil. Ama camia, taraftar senin ne yaptığını, ne yapmak istediğini, nelere getirmek istediğini çok iyi biliyor hocam. Ya bu konuda mütevazı olma. Seni de alkışlıyoruz, seni de tebrik evet. ediyoruz. Sonuçta Önder Özen, İlhan Fakılı, o Nubel transferlerinde tabii Edin Graf, o diyaloglar falan, bunlar bir şey gibi düşün, halkının zinciri gibi düşün, bütün halinde evet. bunu bu şekilde sürdürürsen, o zaman futboldan keyif alırsın, oynadığın oyundan, oynattığın oyundan muhakkak. Ve izlettirdiğin takımdan keyif alırsın. 20 milyon camiası olan büyük bir camia evet. bak bu çok önemli bir şey. Yani bu atılan gollere bakıyorsun, hepsi de organize goller yani. Yani spontane gelişen değil. İkinci gol, üçüncü gol, birinci gol ve daha önceki gollerde mesela, neden? Çalışılmışın unsuru, meyvesi bunlar. Ha, keyif veriyor. Ben keyif alıyorum. Bak uzun yıllardır Kerem burada yayın yapıyorduk. Sen ne diyordun hatırlıyor musun? Bak sen 4 senedir, 3 senedir burada yayın yaptığım zaman ne diyeceğim diyordum, ne söyleyeceğim, hep tekrara düşüyor. Ama şimdi rahatım abi, keyif alıyorum. Çünkü yıllardır benle hasret kalmış.
2: Yeni bir şeyler de görüyoruz.
1: Tabii canım, yeni bir şeyler. Bunu sadece Beşiktaş değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve diğer takımlar da Beşiktaş'ın böyle bu yarışın, bu rekabetin içerisinde olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi Zeki abi dedi ya, Beşiktaş bu sene olmazsa sene, bu sene olacak. Olması için de bak, bu devre arası büyük bir fırsat, böyle teknik direktör Önder Özen. Olacak çünkü olmaması için bir engel, bir unsur yok. Bakıyorsun oyuna, oynanan performansı, oyun gücüne, bu seni oraya doğru götürüyor. O tünelin sonundaki ışığı gösteriyor. Şu anda 4 tüneli ben göster bana. Bitireyim söyledim. Abi. 4 tüneli göster abi bana. O 4 tünelden baktığın zaman arkadan, böyle o 4 tünele en çok ucu açık olan tünellerden bir tanesi Beşiktaş'ın girdiği tünel.
0: Ben onu şundan söyledim. Velev ki olamadı diyelim. Ha, olmadı, hoca değiştirelim, takımı değiştirelim, yok, ve yok. Gitmesin Beşiktaş. Arkasında dursun.
2: Tabii ki.
0: Bu

0: iyi bir hoca yakalamışsın.
1: İşte az önce ne dedim? Fırsat dedim. Bak pamuk eller cebe, devre arası 3 tane adam alacağını git 2 tane net baba oyuncu al.
2: İbrahim Yavuz Beşiktaş 3 gol attı. İkinci yarı özellikle gayet üretkendi. Peki genel hatlarıyla zorluk seviyesi böyle bir maçta savunma performansını nasıl buldun? Buna özellikle
3: orası problemli. Hatta
2: Trabzonspor maçı var ufukta.
3: Özetlere de bakınca aslında hala Beşiktaş'ın merkezde aynı sorunu devam ediyor. Yani yedikleri golde ki ben Agbadu üzerinde söyleyeceğim. Yani büyük sorumluluk da almış. Mesela ben teknik direktör olsam asla Agbadu'nun olduğu bir organizasyon planlamam. Hoş diğerleriyle de halledemiyor. Sürekli değil mi? Beşiktaş herhalde en fazla oyuncu değiştirdiği bölge orasıdır.
4: Evet.
3: Ki en az değiştirmesi gereken yerdir değil mi? Yani merkezde oynayan iki oyuncunun uyumu çok belirleyici olur. Savunma dörtlüsünün uyumu çok belirleyici olur. Mecbur kalıyor merkezde sürekli değişime gitmeye. Ki yedikleri golde darmadağın oldu Beşiktaş savunması. Şey söyleyeceğim şimdi yine aklıma geldi. Ya bu kornerlerde bu direğe bir adam neden koymazlar anlamıyorum. Biz Beşiktaş'ın yediği gol ya duran topları bir izlesinler. %80 %90 direklerin dibine düşüyor. İşte savunuyorsun ya. Öne bir tane adam göndereceğimi o direğe iki tane adam koyarım ya da bir tane adam koyarım. Hadi bir tane koyacağım yani oraya kesin. Genelde doğru da oluyor bilmiyorum. Yani İtalyano da bunu tercih etmiyor ama maçlara baktığımızda genelde direklerden gol oluyor. Ben teknik direktör olsam kesinlikle direğe bir adam koyarım yani.
0: Eskiden konuyordu zaten biliyorsun.
3: Koyarım yani çünkü oradan çok fazla gol oluyor. İşte bu akşam da yediği golü düşündüğümüzde çok basit bir şey aslında değil mi? Oraya bir adam koysam böyle bir problem olmayacak. Genelde de olduğu için onu söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın zaten genel sorunu işin savunmasıyla alakalı. Yani evet fazla atıyor Beşiktaş. Yediğinden fazlasını atıyor. Evet bugün için tabii ki çok değerli. Şimdi burada olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum ama Beşiktaş'ın gelecek adına ki ben eminim İtalyano'nun analizlerinde, toplantılarında işin bu tarafıyla alakalı çok fazla oyunculara uyarıda bulunmuştur diye düşünüyorum. Çünkü yani bazen sistem tıkanıyor. Yememek çok değerli oluyor. Fazlasını atma durumu ki Jesus Fenerbahçe ile onu yaşamıştı hatırla. Lüks oyunumuz var fazlasını atıyoruz dedi. Sistem durdu çözemediler. Şimdi benzer bir durumu yaşamaması adına ki.
2: Bazen de çok iyi oynarsın pozisyonlara girersin ama top içeri düşmeyebilir.
3: Kesinlikle yani. Olacak bunlar da olacak evet. Ki bence Beşiktaş mesela bu Beşiktaş oyunlarını izlediğimde merkeze. Hani bu işi çok üst seviyelerde deneyimlemiş çok deneyimli oyuncularla o tarafı yani. Oyuncuyu geliştirmektense oraya oyuncu değişimi Beşiktaş adına bence gelecek için tabii şu an mevcut oynayan oyunculara da haksızlık etmeyeyim ama şu an en azından uzun vadede Beşiktaş'ın oradaki problemi oyuncu değişimiyle çözmesi bence daha sağlıklı.
2: Emirhan nasıl gördü?
3: Yani Emirhan aslında duygularıyla daha fazla ön plana çıkan ama stoper pozisyonunda oynayan bir oyuncunun bu kadar duygularına yenilip sağa sola savrulması normal bir şey değildir. Daha oyun başlar başlamaz öne giden bir oyuncunun peşinden gitti. Ya stoper pozisyonunda oynayan iki oyuncu asla öne giden oyuncunun peşinden gitmez. O bizim oynadığımız dönemlerde hatta üçlü libero'nun olduğu dönemlerde şey derlerdi. Santrafor nereye sen peşinden. Çünkü arkada bir libero vardı. Ama şimdi asla santrafor gitti sen gittiğin an öne orası dörtlü ya bir tane oyuncu merkezi boşalttığında o zincir kopar darmadağın olursun. Onun bence en büyük problemi o. Beğendiğim bir oyuncu ama çok dağılıyor. İşte bugün de çok dağılıyor.
1: İbo'nun dediği gibi kırık stoper onu da bölge olarak çok fazla tehlikeli olan bölgede yapmayacağını birinci bölgede yapabilirsin. Üçüncü bölgede yapmayacaksın. İkinci bölgede. Şimdi eğer ki sen o gittiğin zaman öndeki oyuncuya basmaya sol bekin de oraya kademeye girmesi evet. Gerekiyor. Orayı daraltması lazım. Bugün mesela ikinci golde dikkat ettiysen geç kaldı. Bunlar olur. Sonuçta sen çok riskli ve tempolu bir oyun oynuyorsun. Yani bu risk almak kolay değil. Bu oyun formasyonunda bu oyunu yiyip de yani pozisyon vermeme elde değil. Yani ne olursa o koy dünyanın en iyi stoperlerini koy. Yine pozisyon verirsin. Devamlı yoğun baskı, yoğun tempo ve ön alandasın. Arkada zaman zaman iki kişi kalıyorsun yani. Rakip sonuçta
0: tabii.
1: Bir iki pasla o hattı kırıp arkaya atılacak toplarda problem yaşıyorsun, yaşatabiliyorsun. Yani bunu yani minimum düzeye indirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. İndirebilmesi için de bazen işte oradalarda o sıkıntılar o tandemde yaşıyor onu görüyoruz ama en azından da burada bakıyorsun mesela ligde geneline boyuna en az pozisyon veren takım Beşiktaş ligde. Yani, en riskli oynayan topu oyun oynayan en riskli bir organizasyonla sahaya çıkan Beşiktaş ama en az pozisyon veren Beşiktaş. Ha o arkadaki stoperler kusursuz olursa o zaman zaten yani maç sana bir şey söyleyeyim çok farklı yerlere gider. Ama bu riski de alacaksın risk almazsan da oraya gidemezsin. İşte o riski alırken abi diğer arkadaşlarla biraz uyum sorunu o problemini atlatman gerekiyor. Şimdi bak bugün bakıyorsun mesela ön alanına müthiş bir baskıyla

0: sarı kart gösterdi. Atağa çıktı 3. bölgede Beşiktaş. İşte orada atağı sonuçlandıramadı. Orada işte Orkun'un ayağına gelmiş olsaydı olayı tanın yerine belki o atağı sonuçlandırıp gol de bulabilirdi. İşte bu riski o zaman aldığı zaman Emirhan ve Akbot. Akbot fazla almıyor. Emirhan alıyor. Kırk stoper dediğimiz tarzı oynuyorlar. İşte hemen orada o atlara girecek. Mourinho, Akbot üçlü mesela. Orada orayı daraltacak. Ama işte bazen kanatlar da gidiyor. Orada tek kişi kalıyor. Arkaya bir top atılıyor oradaki top baskıyla beraber kaybettiğin topla. Pozisyon veriyorsun. Ha, bunlar olacak
1: ya,
0: ama.
1: Ya pozisyon vereceksin tabii. Ben Barcelona'dan örnek vereceğim. Galatasaray maçına gelene kadar 7 gol yemiş 9 maçta. İstatistiklere baktığında orada 27 gol pozisyonu vermiş rakiplere ama. Yani gol pozisyonu vermeden olur mu? Ya bir takım önde iyi oynamak istiyorsa tabii ki gol pozisyonu verecek.
0: İbrahim şunu diyor. Orada diyor bir tane hayır, basit, engeli ama, daha tecrübeli.
1: Yedikleri gol.
0: Yani şöyle, pozisyon bilgisi hem yanındakini de oynatabilecek şef bir stoper diyor. Yani orada
2: altyapılarda şu öğretilir. Yani yeni oyun altyapılarda.
0: Şu anda iyi gidiyor ama.
2: Merkezde oynuyorsun değil mi? Merkezdeki oyuncu da olmaz diyor. Sen artık yani oyun değiştiği için söylüyorum. Günümüz futbolunda. Beşiktaş'ın tabii ki öne çıktığında önde oynayan oyunlarda tabii ki geniş alanlarda risk olacak. Senin evet. verdiğin örnek abi yani Barcelona da öne çıktığında arkada ciddi evet. bir boşluk yaşıyor. Ama orada evet. şu olmuyor. Kubarsi dağılmıyor. Yani bölgesinde oluyor. Diğeri evet. daha hızlı evet. oluyor. Hallediyor. Bizdeki problem oyuncu dağılıyor. Yani evet. oyuncu pozisyon anlamında dağılıyor. Şimdi İsmail Yüksek üzerinden çok ciddi eleştiri var değil mi? Doğru. İsmail Yüksek'in oralarda topu kaybetmesinin temel sorunu teknik direktörüdür. Tabii. Niye Montella'da kaybetmiyor İsmail oralarda topu? Çünkü teknik direktör orada müsaade etmiyor topla buluşmasını. Tek başına oyuncudan anlatırsan orada yanılıyoruz biz. Eğer bir oyuncu o kadar almaması gereken yerde topla buluşuyorsa bunun sizin antrenmanla alakalı. İsmail Yüksek antrenmanda buluşmuyor mu topla orada? Orada da buluşuyor ama birilerinin ikaz etmesi gerekiyor değil mi? Orada teknik direktör dokunuşuna tabii. ihtiyacı var. Guardiola'lar, Klopp'lar o seviyede oyuncuyu düzeltiyor da biz niye bu çocukları düzeltmeyelim? Yoksa yani Emirhan'ın coşkusu eyvallah kabul ediyor ama bu kadar bir oyuncunun dağılması ki Beşiktaş'ın yediği gollerin tamamına bakın. Merkez her zaman dağılmış. İkisi de yok. O gelecek adına problemli ki de bunu halledebilecek de şahane bir teknik direktörleri var.
0: Ama şu önemli olan ne biliyor musun? O merkez dağılıyor. Dağılması maçın genelinde çoğunluğunda olmadığından dolayı. Yani çoğunluğu olmuş olsa o problem.
2: Dikkat yedikleri et, golden anlatıyorum.
0: Ya yediği golden.
2: O işte problem.
0: Bu normalde yoksa... işte ne biliyor musun? Orta sahada da değişkenlikler oluyor. Merkez boş kalıyor. İşte orta sahada Salih, Olayıtan, Orkun oynadığı dönemlerde çok fazla problem yaşamıyor, yaşatmıyordu. Ama
2: zaten
0: şimdi
2: şeye itirazım riskli. Yok.
0: Bak Bakan. Şimdi burada İbrahim bak neydi o adamın ismi? Emirhan Agbaducuoğlu. Devamlı değişkenlikler oluyor orada. Evet. Onların önündeki de değiştiği zaman bazen oyuncular gidiyor. Sağdaki gidiyor, soldaki gidiyor. Orta sahadaki de tanımı yani uyum sorunu yaşadığından dolayı o pozisyonları veriyorlar. Ama bu oyunda da bu pozisyonu vereceğim. Biz gençler birliğinde oynarken buna benzer bir oyun
2: oynuyoruz. Oyunda itirazım yok. Oyunda olur. Oyunda aksaklık başka. Bireysel oyuncunun pozisyonu yanlış. Benim anlatmak istediğim oyuncu bireysel olarak pozisyonu yanlış oynuyor. Yoksa oyunda tabii ki işte Barcelona bunu yapıyorsa tabii ki sende de o sorunlar olacak. Onu. Oyuncu aynen. pozisyonu doğru oynamasıyla ilgili aynen. benim anlatmak istediğim.
3: Sevgili seyirciler, Hoffenheim Beşiktaş özetini şimdi ekranlara getireceğiz. Sonrasında Kupyon Trabzonspor maçının özetine göz atacağız. Bordo Mavili takımın galibiyetini konuştuktan sonra son bölümde de bizi bekleyen Trabzonspor Beşiktaş maçına dair iki takımı da çok taze izlemişken konuklarımızın yorumlarını da mutlaka alırız. Şimdi Zafer Gecesi'nin özetleri A-Spor'da. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim'la karşı karşıya. Hoffenheim atakta, Machida'nın kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Hoffenheim gole yaklaştı. Beşiktaş atak geliştiriyor bu kez. Nefis pas, şut pozisyonu, top dışarıda. Aksiyon yeniden ekranda. Beşiktaş gole yaklaştı Hoffenheim karşısında. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. İlhan Fakılı'nın vuruşunda top dışarı gitti. Korner kullandı siyah beyazlılar. Leandro Trossard yerden çevirdi içeri. Yang Yo vurdu. Tamamlayan Amir Mourinho. Beşiktaş 1-0 önde. 60. dakikada üstünü yakalıyor siyah beyazlılar.

0: Mourinho'nun golü yeniden ekranda. Hoffenheim atakta bu kez. Pisnik Aslani çekti sahana. Onun vuruşu. Durum 1-1. 68'de maça denge geliyor. Hoffenheim'ın Pisnik Aslani ile bulduğu gol yeniden görüntüde. Taç kullandı ev sahibi takım. Beşiktaş çıkmak istiyor. Junior Olaytan topla hareketli. Olaytan ayağının dışıyla çok güzel pas. Yangyo top ağlarda gol. 72. dakikada siyah beyazlılar Güney Koreli golcüsüyle bir kez daha öne geçiyor. Yangyo'nun golü yeniden ekranda. Orta alanda topu kazandı Beşiktaş. İlhan çevirdi içeri. Yangyo topu ağlara gönderiyor. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor Yangyo. Hoffenheim'da 87. dakikada Koki Machida sahnede. Durum 3-2. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıyor. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'da Kupion deplasmanında Salah'ın pası, Paulo Nuaçu top ağlarda gol. 3. dakikada Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Nuaçu'nun kaydettiği golle. Müthiş bir pas Salah'tan. Nuaçu baskı altında sakin kalıyor. Gol vuruşunu böyle yapıyor. Geçirdiği sakatlık sonrasında Nijeryalı oyuncu 10. dakikada yerini Franculino'ya bırakıyor. Trabzonspor atakta. Mücadelenin hakemi Parjiyek'e çift sarı ve kırmızı kart gösteriyor. Bu pozisyonda ancak Parjiyek'in sarı kartı yok. Sonrasında kırmızı kartı iptal ediyor. Ve sarı kartla oyuna devam ediyor Kuopion oyuncusu. 44. dakika Muhammed Salah'tan harika bir gol. Salah'ın golü yeniden görüntüde, savunmadan seken topta. Nefis bir vuruş yapıyor Mısırlı Yıldız. İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci 45 dakikadan. Pina ceza alanında verdi pasını. Franculino kaleciden dönen topu tamamlıyor. Fark 3'e çıkıyor. 47'de durum 3-0. Korner kullanıyor ev sahibi takım. Pennanen topu ağlara gönderiyor. Pennanen'in kornerden kaydettiği golle fark 2'ye iniyor. Bu pozisyonda Samet Akaydın elle oynadı. Karar penaltı. Parşek geliyor. Onun vuruşunda Onana başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. 90+1'deyiz. Trabzonspor atakta yine. Ernest Muçi geçti rakibini. Muçi çevirdi içeri. Franculino dokundu. Durum 4-1 oldu. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti Franculino. 90+6'da Engvall son sözü söylüyor. Trabzonspor Kuopion'u 4-2 mağlup ediyor. Trabzonspor Kupion karşısında sahadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı ve Muhammed Salah bir şölen özellikle ilk yarıda bize sundu. Nefis bir asist.
1: Evet.
0: Harika bir gol ki onun için çok zor değil.
1: Doğru.
0: Alışıyorsun. Nasıl buldun takımı?
2: Şöyle bir defa çıkan kadroyla Trabzonspor ve Thomas Reis'ünü gösterdi. Konferans liginde biz finale kadar gitmek istiyoruz. Buraya çok önem veriyoruz. Bunu herkese göstermiş oldu ki hani akıllarda aslında hani herkes şunu düşünür değil mi? Kendi evinde işte Beşiktaş'ı ağırlayacaksın. Hani sıklet olarak senin çok çok altında bir takıma karşı Salah'ı oynatma değil mi? Sentetik çim de var. Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü oynatmamıştı mesela. Ama ne oldu? Salah da oynamak istemiş. Hoca da ona görev verdi. Salah da bir gol bir asist ki asistinde sanki Onaccio'ya atacağı noktayı yaklaşık 30 metreden koordinatlarını hesaplamış gibi onun koşu yoluna topu o kadar güzel gönderdi ki şut gibi gidiyor top tam önüne düşüyor. Yani o da çok iyiydi, golü de çok iyiydi. Hacı golü attı sanki yani çaprazdan. Zaten hep attığı goller. Ben Folcarelli'nin bu kadar güçlü dönüşüne çok şaşırdım. Maç eksiği hani sürekli oynuyormuş gibi bir tempoda girdi, oynamaya başladı. Sürate eski sürat, gücü, duruşu. Yani Beşiktaş maçında Fabinho ile yanında Fabinho'nun partneri büyük bir ihtimalle Folcarelli olabilir. Ju Onaccio sakatlandıktan sonra oyuna girdi ve orada da hoca şunu düşünmedi. Ya Onaccio sakatlandı ki epey süre alabilir dönüşü. Ju'yu bari saklayayım diye düşünmedi. Refleks olarak hemen en önemli maçım benim için bu maç diyerek Ju'yu oyuna aldı ve o da iki gol attı. Ya keyif alarak oynuyorlar. Yani Beşiktaş'ın bir benzeri de Trabzonspor. Çünkü o hoca gelir gelmez mesela 7 maçta ya da o toplamda 11 maçta 9 gol atan Trabzonspor Thomas Reis geldikten sonra 3 maçta 11 gol attı. Yani 11 gol evet. 3 maçta sadece 2 gol yedi. Yani hoca eksiklerimiz hala çok diyor. Toparlanması gereken, çok çalışmamız gereken noktalar var diyor. Demek ki daha da iyiye doğru gidecek Trabzonspor. Yedek oyuncuların katkısı fena değildi. Hani Mendy'ye bakıyorsun, ya bu adam keşke lig kadrosunda olsaydı, lisansı çıkarılsaydı, Avrupa kadrosu değil de ligde de... Zaten hoca da basın toplantısı onu söylemiş. Bizim konuştuklarımızı duymuş gibi şunu söylemiş Thomas Reis.
3: Bizim yani, demeyeceğim, benim diyeceksin.
2: Mendy bu takımda olmalıydı.
3: Sen söyledin bunları abi.
2: Kullanabileceğim çok iyi bir oyuncu demiş. Ama Avrupa'da sürekli kullanacağını işaret etmiş. Bukhari'yi de beğenmiş ama ben çok beğenmedim. Çok top kaptırıyor. Yani normal geçen sezonda öyleydi. Çok böyle hareketli bir oyuncu ama final hareketlerinde yeterli değil. Yani Trabzonspor'u genel olarak beğendim.
0: Evet. Onana için enteresan bir akşamdı. İki tane kolay olmayan iş başardı. Bir tane kornerden yedi. Bir de penaltı kurtardı.
2: Onu konuştuk biz aslında da orayı.
0: Yani kurtardı penaltı ama olmasa bu arada
2: bir şey
0: Salah çıkmış oyundan.
2: 55'te çıktı.
0: 55'te 3-2 geriye
2: tabii,
0: düştü. 3-2'ye
2: tabii, tabii.
0: Geliyor maç.
2: Aynen.
0: Ve 30 dakika var.
2: Aynen tabii. Ama orada korner sırasında biz iyi tespit ettik Okan'la birlikte. Kupslu oyuncu motivasyonunu bozuyor. Dikkatini dağıtıyor orada. Orada oyuncuya ne yapıyorsun sen demeye kalkarken top korner kullanılıyor ve ne olduğunu anlamadan golü yiyor. Ama penaltıyı iyi kurtardı. Telafi etti hatasını. Yoksa dediğin gibi 3-2 olacak skor. İş kötüye gidebilir. Bir bakıma ama Trabzonspor o penaltıdan sonra kurtarıştan sonra 4'ü de buldu. Sonra işte 4-2. Yani konferans liginde Trabzonspor'un ilk hedefi şu anda 8'e kalmak. İlk 8'e kalmak. Sonra da basamaklara çıkarak işte yarı finalse final. Ya buraya çok önem veriyor Trabzonspor. Başkan da söylemişti Sayın Ertuğrul Doğan. Yani konferans liginde final oynamak istiyoruz diye ki Trabzonspor'un da Beşiktaş gibi Ocak ayına iştahlı bir şekilde transferler yapacağını biliyorum. Yani ligde hedef var ama Avrupa'ya çıktıklarında ya bizim işte şu maçımız var. Biz oraya da biraz odaklanalım düşüncesi yok Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da da. Önce oynayacağımız ilk maç en önemli maçtır diye Thomas Reis'le İtalyano'da birbirine benziyor. Takımlarının da oyunu aslında birbirine az çok benziyor. İki takım da hücumu seviyor. Coşkulu oynamayı seviyor. Ya ben Trabzonspor'u beğendim çünkü Finlandiya'da sentetik biçimde oynadılar. 5 derece sıcaklıkta ki Trabzon'dan hareket ettiklerinde 25-26 derece sıcaklık vardı. Yaklaşık 20 derecelik bir sıcak farkıyla birlikte gittiler.

0: ama başarılı oldular. Ben özellikle Muhammed Salah'ın bu kadar istekli oluşunun takıma örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ve oyuncu da dediğim gibi Trabzonspor'a hayat vermeye devam ediyor. Hani Liverpool'la ilgili Liverpool taraftarının hafta içinde bir isyanı vardı. O da şöyle, sen de takip etmişsindir. Biz 7 gol atabildik ama Muhammed Salah 7 gol 3 asist yaptı. Yani takım bir takım, yani Liverpool kadar gol atmış işte gittiği takımda diye böyle bir haber vardı. Liverpool taraftarı özlüyor. Aslında Muhammed Salah'ın gidişine üzülüyor.
1: Arne Slot'la problemleri vardı. Salah'ın ayrılığı tabii, Slot biliyorum. Görevdeyken belliydi.
0: Evet.
1: Sonra tabii, Slot tabii. gitti.
0: Tabii.
1: Yani Slot evet. daha önce gitmiş olsa kalırdı. Salah belki hala aynen. Liverpool'daydı.
0: Aynen yani. Böyle
1: ya da belki
0: bir
1: Liverpool'da Salah'la yolları ayırmak istemiş de olabilir.
0: Böyle bir oyuncu.
1: Bilemiyoruz ama saçma yani hakikaten tabii. bu oyuncuyu bırakmalı.
0: Yani ailesini de Trabzon'a getirip yerleştirme hazırlığı. İşte yani dediğim gibi Trabzon'a işte Mısırlı turistlerin Muhammed Salah'tan sonra gelişi, o oran %10'a %54'lere çıkmış %18'lerden. Yani her taraftan Muhammed Salah Trabzonspor'a kazandırıyor ve şu anda Trabzonspor işte forma satışlarında Galatasaray'dan sonra en çok forma satan takım durumunda. Kombinesi öyle. Yani bir oyuncu hem sahada hayat veriyor hem saha dışında turizme katkı veriyor, bütçe olarak katkı veriyor. Çok değerli bir oyuncu. Bugün de şunu düşünmedi. Ya ben bu maçta niye oynayayım ki? Hoca beni niye oynatıyorsun? Hani kups maçı burada da oynatma bari demedi. En çok istekli oyuncu da sahada görev aldığı 55 dakika içinde yine Muhammed Salah'tı.
1: İbrahim Yavuz, nasıl gördün Bordo Mavili takımı?
2: Ya şöyle, şimdi önce şey bana çok mantıklı gelmiyor ya. Bunu biri söyledi ama ondan sonra herkes peşinden gitti. Niye biz ligle Avrupa'yı ayırıyoruz? Ben anlayamıyorum yani. Var mı garantisi mesela Avrupa'da Avrupa'yı bırakınca ligde şampiyon mu?
0: Ben de onu söyledim ya, bu haftada.
2: Yani garantisi olmayan bir şeyden niye vazgeçiyorum? Belki de Fenerbahçe ve İsmail Kartal o dönem şeyi kaçırdı ya.
1: Konferans, evet,
2: konferans ligi şampiyonluğunu aynen. kaçırdı ya. Ligin peşinden gidiyorum, orası daha değerli de ya. Daha değerli de var mı sonunda?
1: O salt yani? İsmail Kartal'ın kararı mıydı o rotasyon, ondan emin değilim.
2: Ya ama biri bunu söyleyeyim. Attı ortaya ve herkes peşinden gitti. Bugün normal davrananları da övmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, bak
2: aslında
0: bravo,
2: bizi
0: aynen.
2: buraya ikna ettiler. Aynen, aynen. Olması gerekeni yapıyorlar. Doğru. Hatta bence şaşırıyorlardır abi. Biri evet. mesela Italiano ya da Thomas Reis'a ya ikisini mi yapacaksın diye. Yani anlayamadım. Olması gereken bu der herhalde. Evet. Şöyle yani Trabzonspor tabii oyun olarak şahane bir başlangıç. İşte o Salah'ın çıktığı an, penaltı pozisyonu falan derken oyunu biraz rakibe evet. teslim etti. Ya oyuncu özelinde şunu söyleyebilirim. Ben Trabzon'da merkezde Cenk'le Samet'i çok aksadığını gördüm. Evet, yani aynen. ikisiyle herhalde doğru. bir daha bundan sonraki organizasyonda bir planlama yapmaz diye düşünüyorum ben hoca. Ben Franco ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani şahane bir yetenek yani, müthiş bir, bayıldım ama o sakatlık sonrası o fiziksel durumu halledebilirler mi bilmiyorum. Hani o rehabilite döneminden sonra nasıl oluyor o işler bilmiyorum ama yani dar alanda şahane bir oyuncu. Yani o kadar estetik anlamda topa dokunuşu, okay. temas, çok beğendim ben. Eğer fiziksel anlamda Trabzon onu bir tık daha yukarıya çıkartabilirse yani özellikle Salah'la beraber yani dar alan oyunlarını, çünkü bence Franklin'le şahane oynarsın. Yani gelecek adına bir kere çok olumlu sinyaller veriyor. Hatta yani Fatih Tekke'ye sunulan şahane, yani sadece şey değil bu yani, al bu takımda. Senin antrenörlük seviyeni yukarı çıkartma adına şahane bir fırsatı Thomas Reis değerlendiriyor. Yani bu takım hoca kovdurmaz, bu takım hocayı şampiyon yapar mesajı veriyor.
1: Okan Koç, Trabzonspor'un performansı seni de tatmin etti mi?
3: Yani şimdi ben neye bakarım biliyor musun? Rotasyona bakarım. Rotasyondaki oyuncular nasıl, ne durumda? Bakıyorsun bugün mesela birçoğu hazır, istekli ve oynamak istiyor. Takım halinde de iyi bir kadrosu gibi, geniş bir kadrosu var Trabzonspor'un. Sahada hakikaten ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Bu da hoca faktörü söyleriz mesela. İbo da güzel bir yere değindi. Yani bu, bazen takım seni şampiyon yapar, bazen de hoca takımı şampiyon yapar. Öyle bir takıma sahip oldu ki şu anda Thomas Reis. Hem hoca şampiyon yapabilir hem takım seni şampiyon. Önemli olan o bütünlüğü sağlayabilmek. Sağlayabilecek de bir kadrosu ve bir teknik direktöre sahip. Ve camiaya sahip yani. Sonuçta bugün oynayan oynamayan her oyuncu sahada her şey yapmaya çalışıyor. Şimdi bugün en önemli detaylardan bir tanesi, abi Muhammed Salah diye bir oyuncu var. Muhteşem bir oyuncu. Zaten bu oyuncuyu değerlendirmek, konuşmak, anlatmak, yaptıkları, yapacakları ve yani neler vereceğini yani

0: Biz burada sabaha kadar anlatırız. Ama işte bu tür maçlara bile çıkıyor o adam. İş disiplini, arzusu, istihdamı, bunlar çok önemli detaylar. Önemli şeylerdir bunlar. Yani bu oyuncu o sahaya çıkıyor. Ben bu takıma yardımcı olmak istiyorum diyor. Ben burada sadece para kazanmaya değil, performans anlamında bir şeyler yapmak için geldim mesajları veriyor camiaya. Bunlar önemli detaylar. Bugün attığı pasta mesela, yani o pası düşünebilmek, oraya bırakabilmek, yani özellikle bu seviyelerdeki oyuncular yapar. Bir de ben yaparım yani bunu. Bazı herkes yapamaz.
1: Yapmışlığım var daha önce.
0: Yapmışlığım arada bir var. Ya her neyse, bir arada bir ironik atayım. Ya Trabzonspor'da bir kere hep söylerim, çok iyi bir kadro var. Önemli olan onu işleyebilmek. Sahaya sürebilmek. Sahaya süren bir teknik direktör geldi. Şimdi Folcarelli denilen bir oyuncu. Bayılıyorum abi. Adam soğuk kaldı. Merkez dağılıyor, dönüyor, oyun kuruyor. Kafası hep Mobesa kamerası gibi. Yani top, pas ve yani oyunda sadece oynatmak isteyen bir oyuncu. Sorumluluk da alıyor. Bunlar önemli detaylar. Mendy mesela. Ben bu adamın niye yazılmadı onu şaşırıyorum. Zeki abi ya, bu adam mesela bu takımda yani bir oyuncunun yerine
1: koyulabilir diye düşündüler. Transferi geldi.
0: Yani olsun. Yani bir şekilde
1: kiralamışlardı.
0: Çünkü yani potansiyel ve ligde çok iş yapar. Orayı dolduruyor yani. Tabii. Defansif anlamda da dolduruyor. Sorumluluk, uzun toplar atıyor. Yani ben orta sahada ne isterim? Ligde ne yapabilir? Ne yapabilecek potansiyelde? Bu onda olan özelliklere sahip bir oyuncu. Ya Trabzon bekleri çok iyi. Stoper Vivu ile Batakov geldiği zaman çok farklı bir stoper ikilisi olur yani. Tandemde çok sağlam ikili. Arkada bakıyorsun kaleci bir ön libero gibi. Kanat forvetleri zaten Aral Şimşir devreye girmeye başladı. Saviola hangisi oynayacak mesela? O rekabet, o tartışmada çok değerli, kıymetli. Aynen. Abi şimdi hangisi oynayacak diye şimdi onu tartışıyoruz, konuşuyoruz yayın öncesi. Sen ne dedin, acaba Saviola mı oynar, Aral mı oynar? Doğru. Ama Saviola da oynasa bir şey eksilmez, aynen, yadırgamaz gibi.
1: İşte büyük yatırım yaptılar çünkü.
0: Yani onu diyorum. Ön tarafta Onaçu, ki ben Onaçu da yani çok iyi bir oyuncu. Geçen sene müthiş işler yaptı, bu sene de yapacaktır ama o bir
1: şey fark ettiniz mi? İkinize de sorayım.
0: Sor abi.
1: Yani geçen yıl Trabzonspor evet müthiş bir performans gösterdi. Üçüncü oldu Ziraat Türkiye Kupası'na. Ama oyun çeşitliliği yoktu. Mesela Onaçu iyiyse Onaçu üzerinden gol atıyordu ya da işte Felipe Augusto giriyordu, bir aynen, şekilde skoru çözüyordu. Bu seneye baktığında hiç Onaçu aranmıyor ya da önde işte santrafor üzerinden gol arayan bir takım yok.
0: Niye yani abi, solda kim var? Aral var, Saviola var. Sağda Salah var. Önde de Ju'yu aldı yani.
1: Değil mi?
0: Sonuçta aldığın oyuncular da ondan az seviyede oyuncular değil. Çoğu
1: onu
0: çok
1: soracağım
0: seviyede,
1: işte.
0: Çok daha yetenekli.
1: Çözmek daha zor Trabzonspor artık yani.
0: İşte bak 5 dakikamız var. O organizasyonun içerisine girmeye başladı. Bugün attığı golde mesela dikkat edersen koşu yaptı yani. Oradaki o bir maç öncesi ve hatta antrenmanlarda çalışılmış bir organizasyon bu. Yani o bir anda spontane gelişmiş bir şey değil. Önceden onu açın istiyordu. Kucağını istiyordu. Veyahut da sağdan soldan getireceğim toplara. O ceza sahasının içinde vurmaya çalışan bir oyuncuydu. Ya ben Trabzon Beşiktaş maçını bu hafta çok keyifli, çok güzel, bol pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımda da çok kaliteli oyuncular var.
2: Baskı ya da favori gördüğün bir takım var mı?
1: %50 diyorum. Favorisi yok maçın. Yok yani.
3: Ben de şey düşünüyorum. Haftanın hani beraberlik maçı olarak tam uygun. Yani ikisinin de aslında fiziksel olarak uzun yolculuk, döndüler, ligde bulundukları durum, birinden biri kaybetmediği an hiçbir olumsuz bir havanın oluşmayacağı, bir böyle tam bir beraberlik karşılaşması bekliyorum. Umarım şu olmaz. Kafamda şöyle bir şey de, teknik direktör davranışları çok müsaade etmez de oyuncu davranışı, aman oyunu rölantide tutalım, birbirimizi kontrol edelim. O biraz tehlikelidir. Yani seyir zevki açısından.
0: Yok, iki takım
3: oyun
0: oyuncuları yapmaz. Yani
3: müsaade, ama her şeyden dolayı düşünüyorum. İkisi uzun bir yolculuktan gelecekler. İçinde bulundukları durum birbirinden çekinecek. Kaybetmemek ikisi adına da günün sonunda değerlidir diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir beraberliğe yakın bir karşılaşma bekliyorum.
0: Ya o beraberlik olabilir, galibiyet olabilir.
1: Çok
0: ama ben
1: olur
0: oyun olarak
1: maçta
0: pozisyon yani anlamında zengin geçeceğini,
1: çok gol olur değil mi maçta?
0: Keyifli. Çünkü niye? Bir tarafta devamlı ucum pozisyon arayan, öbür tarafta da o pozisyonları yaratabilecek potansiyelli, çok yetenekli oyuncu topluluğu var. Yani dişe diş, keyifli, güzel. Yani önlem alınacak oyuncular var ama çok zor önlem alınacak oyuncular var. Doğru. İki tarafta da. Beşiktaş'ın oyun gücüne nasıl önlem alacaksın? Öbür tarafta bireysel yeteneklerine nasıl önlem alacaksın? Yani git geldi keyifli abi. Gol olur, beraber olur, pozisyon olur. Atarlar atamazlar, o beceriye bağlı bir şey. Ama iki takımda da hakikaten Thomas Hoca geldikten sonra da yani oyunda bir oyun var, yani o takımda bir gelişme var, var oyunda. Ya yani oyuncularda da gelişme, oyunda da gelişme var. Bak ilk 11 dışında diyorum, yedeklere bakıyorsun mesela, bugün rotasyonlu kadroda oynayan bütün oyuncular özveriyle oynuyor. Oynamak istiyor yani, rakip kim olursa olsun fark etmez. Sonuç içinde de oynamak kolay değil yani.
2: Galip çıkarsa da maçtan yani geleceğe dair müthiş bir mesaj verecek kazanan taraf. Trabzonspor kazanırsa içeride Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı yenmiş olacak. Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe deplasmanını ve Trabzonspor deplasmanını kayıtsız geçmiş oldu. Yani bu sezonun sonuyla alakalı şampiyonluk yarışında iki takımdan hangisinin daha baskın çıkabileceğine dair de bazı ipuçları sunabilir. Daha
3: şey
2: çok
3: de var mesela.
2: Ama.
3: Yani Galatasaray Fenerbahçe bir kere Şampiyonlar Ligi'nde yıprandı ikisi birden.
2: Evet.
3: Yine bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaklar birbiriyle oynamadan yani, önce.
1: Evet.
3: Ya o tarafta ikisinden birini gelecek adına ciddi problemin içine itebilir. Tabii. İki teknik direktörden birini yani.
2: Burada ciddi bir fırsat var iki takım içinde. Ama dediğimiz gibi beraberlik ile biterse de bu çok büyük bir kayıp olmaz.
0: Ya bir tabir var. Köprünün altından daha çok,
2: çok
0: sular
2: akar. Çok
0: sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon.
2: Çok puan kayıpları olacak.
0: Kayıpları yaşayacaktır. Ama işte burada önemli olan nasıl yaşayıp nasıl yaşatılacak. Önemli olan yaşatılmaması gerekiyor. Mesela Alanya maçındaki gibi. Ama sahada oynayan bir takım olduğu zaman abi bırakın oynasın. Hep söylüyorum ya. Şimdi iki takım da oynamak isteyen takım yani oyunu çirkinleştirmiyor veyahut da kaytarmaya doğru yönelmiyorlar.
1: Cesur.
0: İki takımda da çok kaliteli cesur.
1: Hocalar da cesur. Takım da cesur. İki takım.
2: Bir dakikamız var bu arada. İbrahim Yavuz'dan bir mesajla, bu galibiyet mesajlarıyla beraber bir mesajla kapatalım.
3: Salı ve çarşamba bayağı bizi ülke olarak bir ümitsizliğin içine itmişti ama bu akşam hem Trabzonspor hem Beşiktaş yani ülke futbolunda tabii gelecek adına bir hayli mutlu etti. Bunun devamında da eski takım arkadaşım Ekrem Onuk, Adana Spor'da beraber oynamıştık. Uluslararası organizasyonlar yapıyor. Daha önce Almanya'da da yapmıştı U17. Bu sene dördüncüsü Türkiye'de olacak. Galatasaray'ın, Atletico Madrid'in, Zagreb'in, Beşiktaş'ın çok güzelmiş önemli takımların olduğu bir organizasyon olacak. O yüzden bu organizasyondan da bir bahsetmek istedim. Teşekkür ederim.
2: Takip ederiz. İbrahim Yavuz, teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür
2: Zeki Uzundur Okan, çok sağ olun. Okan Koç, ağzına sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz programımıza. Çok keyifli bir Avrupa gecesi oldu. Hem Trabzonspor'la hem Beşiktaş'la yüzümüz güldü. Takımlarımızın galibiyetlerini hatırlayarak programı bitiriyoruz. A-Spor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'da Kupion deplasmanında Salah'ın pası Paulo Nuaçu topağlarda gol. 3. dakikada Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Nuaçu'nun kaydettiği golle. Müthiş bir pas Salah'tan Nuaçu baskı altında sakin kalıyor. Gol vuruşunu böyle yapıyor. Geçirdiği sakatlık sonrasında Nijeryalı oyuncu 10. dakikada yerini Franculino'ya bırakıyor. Trabzonspor atakta mücadelenin hakemi Parjiyek'e çift sarı ve kırmızı kart gösteriyor. Bu pozisyonda ancak Parjiyek'in sarı kartı yok. Sonrasında kırmızı kartı iptal ediyor. Ve sarı kartla oyuna devam ediyor Kupion oyuncusu. 44. dakika Muhammed Salah'tan harika bir gol. Salah'ın golü yeniden görüntüde savunmadan seken topta. Nefis bir vuruş yapıyor Mısırlı Yıldız. İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci 45 dakikadan. Pina ceza alanında verdi pasını Franculino kaleciden dönen topu tamamlıyor. Fark 3'e çıkıyor. 47'de durum 3-0. Korner kullanıyor ev sahibi takım. Pennanen topu ağlara gönderiyor. Pennanen'in kornerden kaydettiği golle fark 2'ye iniyor. Bu pozisyonda Samet Akaydın elle oynadı. Karar penaltı. Parşek geliyor. Onun vuruşunda Onana başarılı. İkinci pozisyon top dışarıda. 90+1'deyiz. Trabzonspor atakta yine. Ernest Muçi geçti rakibini. Muçi çevirdi içeri. Franculino dokundu. Durum 4-1 oldu. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti Franculino. 90+6'da Engvall son sözü söyledi.

0: Trabzonspor Kuopyo'nu 4-2 mağlup ediyor.
1: The first question. Yeah, we are one team.
0: İlk maçlarda iyi başlangıç yapabilmek önemli. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Doğru anlarda golleri bularak kazandık. Biz, belki oyuncular, maç bitti sandık. 3-0'dan sonra arkasından gol yedik, penaltı oldu. Penaltı kurtarışı maçı bizim tarafımıza getirdi. Belki çok fazla bahanemiz vardı. Suni için, uzun seyahat. Ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Kups'u tebrik etmek istiyorum. Gayet fit bir takımı karşımızda gördük. Gelecek adını onlar için en iyi dileklerimizi iletiyor. Başarılar diliyorum. Kadroya yazılmayan oyuncular benden önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'dan tecrübelerimden bu kararların çok kolay olmadığını biliyorum. Federasyon tarafından kural sık olarak değişebiliyor. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün iki oyuncumuz da iyi performans gösterdi. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda hangi iki ismi çıkaracaksınız? Mendy'yi oyundan alma sebebim onu koruyabilmekti. Arka arkaya iki faul yaptı, sarı kartı vardı. Son maçta olduğu gibi aynı şeyleri yaşamak istemedim. Maç sonu itibariyle yorgunuz. Yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. Bütün odak bu maçtı. Bu tür maçlarda goller bulabilmek özgüvenimize katkı sağlıyor. Elbette rakip Beşiktaş iyi, güçlü bir takım. Biz de içeride oynuyoruz. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız sadece bu maç olacak. Suniçim'de puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim'la karşı karşıya. Hoffenheim atakta, Maçida'nın kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Hoffenheim gole yaklaştı. Beşiktaş atak geliştiriyor bu kez. Nefis pas, şut pozisyonu, top dışarıda. Aksiyon yeniden ekranda. Beşiktaş gole yaklaştı Hoffenheim karşısında. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. İlhan Fakılı'nın vuruşunda top dışarı gitti. Korner kullandı siyah beyazlılar. Leandro Trossard yerden çevirdi içeri. Yang Yo vurdu. Tamamlayan Amir Mourinho. Beşiktaş 1-0 önde. 60. dakikada üstünü yakalıyor siyah beyazlılar. Mourinho'nun golü yeniden ekranda. Hoffenheim atakta bu kez. Pisnik Aslani çekti sağına. Onun vuruşu. Durum 1-1. 68'de maça denge geliyor. Hoffenheim'ın Pisnik Aslani ile bulduğu gol yeniden görüntüde. Taç kullandı ev sahibi takım. Beşiktaş çıkmak istiyor. Junior Olaytan topla hareketli. Olaytan ayağının dışıyla çok güzel pas. Yang Yo topağlarda gol. 72. dakikada siyah beyazlılar Güney Koreli golcüsüyle bir kez daha öne geçiyor. Yang Yo'nun golü yeniden ekranda. Orta alanda topu kazandı Beşiktaş. İlhan. İlhan çevirdi içeri. Yang Yo topu ağlara gönderiyor. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor Yang Yo. Hoffenheim'da 87. dakikada Koki Maçida sahnede, durum 3-2. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıyor.
2: E, tante cose accadono.
3: E Arsene Fenerbahçe in angolo della

yapmak için her şeyi yapacağız. Bu ilk 8 olabilir, 24 olabilir ama biz çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer iyi iş çıkartırsak belki ilk 8'e de çıkabiliriz. Ama ilk 8'de olmazsa 24'te çıkacağız. Çıkmamız lazım. Çünkü biz burada olmak için çok çalıştık. Buraya gelmek için gerçekten çok uğraştık ve burada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünkü oyundan çok memnunum gerçekten. Goller attık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve eğer böyle olursak hep 8'de de ya da 24'te de çıkabiliriz ve bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi iş çıkaracağız bu sezon Avrupa'da. Bence bugün aynı zamanda gösterdiğimiz oyunla, şu ana kadar oynadığımız oyunlarla iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Oh da bugün gol attı. İyi bir performans ortaya koydu. Gerçekten çok profesyonel biri. Ben hep söylüyorum bunu, bu sıkışık takvimde yakın maçların çok yakın olduğu tarihlerde herkese ihtiyacımız var. Ve bunu da oyuncularım gösteriyor. Bir parantez açmak istiyorum. Taraftarı harikaydı. Bu taraftarı da en iyi şekilde ödüllendirmemiz gerekiyordu. Bunu da yaptık. Onlara armağan etmek istiyorum. Hediye etmek istiyorum. Bu galibiyeti, bu 3 puanı teşekkür etmek istiyorum herkese. Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında birazcık kendini kötü hissetti koşmaya başladığında. Tabii ki de biz de doğal olarak risk almak istemedik. Çünkü ona ihtiyacımız var. Zaten onunla konuştum. Çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Ama umarım da çok büyük bir sıkıntısı da yoktur. Konuştum onunla. Yani çabuk geçebileceğini söyledi. Hızlı geçebileceğini söyledi. Ama bakacağız tabii ki de. Herkese, özellikle ona ama herkese %100 ihtiyacımız var. Çünkü bu sıkışık takvimde işimiz zor. O yüzden herkese ihtiyacımız var %100.

0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Spor yaşatır. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

İlk düdük maça Werder Bremen başlıyor Dortmund deplasmanında. Şimdi Sabitzer, Girassi indirdi, vuruş sekti, Hain kontrpiyede kalmasına rağmen kurtarışı yapıyor, korner. Maneri vurdu, yine savunmadan sekti. Orta geldi, kale sahası çok kalabalık, kafa çizgiden çıktı. Bir rövaşata, top ağlardı ama öncesinde faul çaldı hakem. Top ağlara gitti ama faul kararı var. Ve top çizgiyi geçmeden geldi bu düdük. Dolayısıyla VAR'ın da müdahil olma şansı yok. Schlotterbeck. Çekti topu. Schlotterbeck verdi pasını içeriye. Sabitzer. Yine Hain. Kurtarışlar devam ediyor. Hain'dan. Şimdi Karesas iyi yere, Girassi'ye doğru ilk kez Werder savunmada bu kadar az kişi belki de. Girassi Friedel'dan da sıyrıldı. Fabio Silva içeride, Girassi ona verdi. Fabio Silva vuramadı ama vuran, golü atan. Orada Svensson, Borussia Dortmund önde. Maç boyunca kapanan Werder Bremen ilk kez 79'da bu kadar eksik yakalandı. Affetmedi Borussia Dortmund.

0: Kurtardı topu. Fabio Silva'yı aradı hemen. O iyi vuramadı ama asiste dönüştü. Şans da var. Svensson. Orta geldi, arkaya kafa, gol! Gol Schlotterbeck! Svensson bir gol bir asist oldu. Ve Borussia Dortmund artık çok rahat. 5-5. İki oldu Schlotterbeck. Hemen geliyor. Reis ve gol, 2-1. 2-1 bitmedi bu maç. Ludovic Reis harika vurdu. Fazla rahatladı belki de Borussia Dortmund. Burada Reis'in çalımı. Önüne kimse çıkmadı devamında ve çok iyi vuruyor Reis. 2-1. Deman topun başında. Şimdi orta geldi içeriye. Fulgrok! Eski dost düşman oluyor. Yıkıyor Borussia Dortmund'u 2-2. İnanılmaz bir geri dönüş. İnanılmaz bir geri dönüş. Daniel Thun çıldırıyor kenarda. Niko Kovac 2-0 öndeydi. 87. dakikada 2-2. Fulkrug geriden çıkıyor. Ve golünü atıyor. Svensson orta içeriye, savunma vurdu kafayı. Maç bitti. Werder Bremen harika bir geri dönüşe imza atıyor. 2-0 geriye düştüğü maçta son dakika golleriyle 2-2 alıyor.
1: Jablonski'nin düdüğü, Augsburg Bayern Münih mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Bu arada çok büyük hata, inanılmaz. Henüz 4. 5. saniye ve gol. Öne geçiyor Augsburg. İnanılmaz gerçekten. Çok çok büyük bir hata. Neuer'in kaybettiği top ve sonrasında Fellhauer güle oynaya gitti, golü attı. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz şüphesiz. Dakika 35. Geldi orta. Top sekti. Karambol var. Bir kafa pas oldu. İkinci pozisyon. İnanılmaz. Bomboş. Bomboş Jumaba. İkinci gol de atabilirdi Augsburg. Zoru başardı Jumaba. Luis Diaz. Diaz iki oyuncu arasından pası iyi çıkardı. Davis şimdi Pavlovic'e. Pavlovic Kavisito, gol şansı direkt. Ve sonrasında dışarı. Çimleri dövüyor Harry Kane. 1-1 ile içeri girebilirdi Bayern Münih. Ve devrenin son aksiyonu oldu bu. Kim vuracak? Olise mi? Kimih mi? Kimi? Havalandırdı topu, kafayla indirilen top. Masengo orada. Bomboş pozisyondaydı Stanišić. Hata sürdürüyor Bayern. Saibari. Saibari'nin sert ortası, nefis vuruş ve gol! Luis Diaz! Voley! Süper bir gol atıyor Luis Diaz. Maçta şimdi denge var, 1-1. Akrobatik, estetik bir bitiricilik. Luis Diaz'dan. Damın hatası. Evet, açıklayacak kararı Sven Jablonski. Seyircinin de tepkisinden anladık biraz. Offside pozisyon. Offside. Pamecano, Jonathan Tah. Thomas Kimmich'ten şimdi Harry Kane indirdi topu. Harry Kane yerden pası, gol şansı ve gol. Bu kez olmadı, şimdi oldu. Golün ismi Saibari. Az önce Luis Diaz topu ağlarla buluşturmuştu ama milimetrik bir offside sonucu ağlara giden top değer kazanmamıştı. Bu kez Saibari çıktı, golü attı. Durum 1-1'e geliyor. Derinlemesine bir top, şimdi yükleniyor. Burak Elmas şut, kaleciden döndü, ikinci pozisyon, gol! Ribeiro! Tekrar önde Augsburg. Bayern Münih karşısında bir maçta iki kez öne geçiyorsunuz. Dile kolay. Augsburg 2, Bayern 1. Michael Olise, ayak dışı pas Kane'e, Harry Kane aldı önüne, Harry Kane, iki oyuncu var, ekstra pas, vuruş ve gol, Serge Gnabry, ama eli havada Sven Jablonski'nin, offside. Bir kez daha ağlara giden topu değer kazanmıyor Bayern'in. Kane sokuldu araya, nefis yuvarladı, Davis şimdi çevirdi, aldı, attı, vuruş, direkt ve gol, 2-2. Tekrar izliyoruz golü, burada, evet, top ayaktan çıktığı anda, offside pozisyonunda görünüyor Davis. Eli havada Sven Jablonski'nin. Diaz vermedi orta şansı. O bölgede Kade, şimdi Kane yerden sonradan girdi ceza sahasına, aldı topu ayağına, Kane çevirdi, muhteşem bir gol! Nathaniel Brown aldı, at diye çeviren Harry Kane, 2-2. Golde aslan payı İngiliz yıldızda Harry Kane'de. Davies hızlandı. Pası şimdi Luis Diaz çevirdi içeri, Gnabry direkt ikinci pozisyon, inanılır gibi değil, bomboş, atamıyor golü Serge Gnabry, geçebilirdi öne Bayern, yine aynı kanat, yine sol taraf, içeri çevrilen top. Augsburg'da Bischoff, şimdi Olise, Findamon, dönen top Karl dışarı attı. Michael Olise döndü, rakibi de taktı peşine. İyi bir vuruş, zorladı damını ama devamında gol çıkmadı. Kısa kullanılı köşe vuruşu. Kimmich'in pası Olise'ye. Michael Olise direniyor Augsburg. Son dakika içindeyiz. Pas yerden uzak mesafe. Davis vurmadı. Ceza sahası için. Şimdi ortaladı. Kafa vuruşu gelmedi. Gol pozisyonu ve çizgi geçti mi top, inanılmaz. İkinci pozisyon, yine müdahale çizgi üstünde. Hakemin eli havada. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor Kompany. Gol diye ayağa kalkıyordu neredeyse Bayernliler. Sven Jablonski maç bitti diyor. Ne maç oldu ama. Augsburg 2, Bayern Münih 2. Maçın sonucu.
2: Hoffenheim ve Hamburg karşı karşıya geliyor. Christian Ilzer ve Merlin Pozic. İki teknik adam karşı karşıyalar ve yeniden hatırlatmakta fayda var. Perşembe günü önümüzdeki hafta içerisinde temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri arasında yer alıyor. Rakibi oluyor Hoffenheim. Bu stadyumda oynanacak mücadele ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Ozan Kabak uzaktan bir şut, hemen karşılaşmanın başında Ozan indirdi, Aslani vurdu ama bu top için hazırlıklıydı Hoyer Fernandez. Lokonga ve Vieira ikilisi şimdi ceza alanına doğru bakıyorlar. Oliver Baumann arkadaşlarını uyardı, orta geldi içeriye, arkaya açılan top, gol pozisyonu, içeriye çevrildi, direkten döndü ve gol. Yusuf Poulsen milyar öncesinde de atmıştı, şimdi de atıyor. Hoffenheim deplasmanında Hamburg 1-0 önde, gol Yusuf Poulsen. 12. dakika. Büyük bir şok Hoffenheim taraftarları için. 12. dakikada direkten dönen topu tamamlıyor Danimarkalı Yusuf Poulsen. Uterburger seken top bir şut. Aslaniye sekti. Bir şut daha gelebilir. Iska geldi. Çufal yaptı. Ortayı içeriye doğru. Burher'den kafa geldi. Aslaniye'den önce Hoyer Fernandez. 5 dakika ilk yarının sonuna eklenen süre. En az 5 dakika daha oyun devam edecek. Baskı sonuç verdi. Sağ kanatta topu kazandı Hoffenheim. Burher önünü alamıyor. Topu atak devam ediyor. Bir çalım geldi. Şut geldi. Top ağlarda gol. Hoyer Fernandez elinin altından kaçırıyor topu. Van Basse Conte'nin attığı golle Hoffenheim beraberliği yakalıyor.
3: Çok büyük bir kaleci hatası tabii ki. Gol direkt kaleciye yazar. Conte'nin golden önceki çalımı kıymetli ama farkındaysan son 2-3 aksiyonda hep Burher orada. Hep orayı karıştıran oyuncu Burher.
2: Hoyer Fernandez de ucuz kurtuldu diyebiliriz herhalde.
4: Die Torerzielung für Hoffenheim wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder liegt ein Foulspiel im Vorfeld der Torerzielung vor. Die Spielvorsetzung lautet direkter Freistoß für Hamburg.
2: Evet, beklendiği üzere karar açıklandı. 45+4'teyiz ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Orta geldi içeriye. Lemperle'den kafa. Hoyer Fernandez'e ken top. Bornal topu kendi ağlarıyla buluşturuyor. Köşe vuruşunda tehlikeli bir orta ceza sahası içerisine Hoyer Fernandez bu kez kalesinde başarılı oldu. İyi bir kurtarış yaptı ama devamında talihsiz bir an bu kez Bornau için skora denge geliyor. 45+6'da topu kendi ağlarına gönderiyor Sebastian Bornau. 1-1'lik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Van Basse Conte çekti soluna. Van Basse Conte! Hoffenheim 2-1'e getiriyor skoru. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor sahnede. Van Basse Conte var.
3: İptal edilen gol sağa çekip sağ çalımı atıp sağ ayakla yaptığı vuruş. Burada sola çekip sol ayakla.
2: Sağ kanada doğru. Wolfe hareketlendi. Bernardo savunmak istiyor. Wolfe içeriye çevirdiği yerde kaldı. Faul beklentisi düdüklü geliyor. Bernardo'nun sarı kartı var.
3: Yani hiç şaşırtmıyor.
2: Kart çıkmadı bu arada. Yoğun itirazlar var. Çıkacak mı acaba? Evet. 10 kişi Hoffenheim. Bernardo ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor. Hamburg'da çatışını kullanacak Vieira hemen kullandı. Terem Mofi yükseltti topu. Stange önüne alma çabası. Stange müsait pozisyon. Stange 2-2. İtirazlar var. Hamburg beraberlik golünü buluyor. Golün adı Otto Stange. 80. dakikada skora yeniden denge geliyor. SNP Arena'da Hamburg golü buluyor. Şu anda bir el oynama kontrolü yapılıyor. Çok da uzun kalmadı. Monitörün başında.
4: Die Torerzielung für Hamburg wurde überprüft. In der Torentstehung lag sowohl ein Foul als auch ein Handspiel vor. Das Tor wird aberkannt.
2: Ve ağlara giden top bu değeri kazanmıyor. Skor yeniden 2-1'e geliyor. Muhalim yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Terem Mofi. 2-2. 83. dakika. Az önceki gol iptal oldu ama söyleyecek bir sözü daha vardı Hamburg'un. 2-2'ye geliyor skor. Terem Mofi ileride. Vieira'dan şık çalımlar. Vieira açtı önünü. Fabio Vieira gole gidiyor. Karşı karşıya Vieira Oliver Poman. Vieira yaptı ortayı. Ceza sahasında kafa vuruşu savunmadan gelişine bir şut ve gol. Hamburg golü buluyor 90+4. Miro Muheim. Remberg'in sakatlığında oyuna girdi. Bu maç onun maçı oluyor. Bir asist, bir de gol ama ne gol. Kader golü 3-2 önde Hamburg. 90+4. Yizler çok üzgün. Hoffenheim çok üzgün. Kaleci Baumann da ceza sahası içerisinde kafayla arka bölüme doğru. yükselen top Bowman hareketlendi. Sol kanada doğru bir taş daha mı? Hayır, son düdük geliyor. Osmers maçın sona erdiğini belirten düdüğü çalıyor. İki geri dönüşe sahne olan mücadele. Hamburg 10 kişi kalan Hoffenheim karşısında 3 puanı 3 golle alıyor.
0: Mainz Bayer Leverkusen'le karşı karşıya. 4 maçta 7 puan aldı Mainz. Bayer Leverkusen de 7 puanda geliyor bu deplasmana. Gutierrez. Moreira. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Andrić gelişini harika vurdu. Robert Andrić. Ayağına tam oturdu top. 200. Bundesliga maçında Andrić harika vuruyor. 5. dakikada öne geçti Leverkusen. Şimdi Patrick Schick. Schick karşı karşıya. Schick 2-0. 9. dakika 2-0 oldu. Patrick Schick attı. Maza topa dokunmadan bir anlamda asist yapıyor burada. Ve Schick attı golü. Amiri kullandı korneri. Kafa vuruşu çizgide müdahale ardından. Gassi. Fark bireyinde 33. dakika Anthony Cassi. Andrić çizgide dokunmuştu ama yeterli olmadı. Sano. Amiri. Amiri'nin pası Cassi. Cassi vuruşu ve ikinci golü Cassi'nin 2-2. Kariyerinde ilk kez Bundesliga'da bir maçta iki gol atıyor Cassi. Ve ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 buluyor Mainz. Diaby arkaya doğru geldi top. Sürüyor atak. Gutierrez. Maza. Şimdi Kuansah vurdu. Sekti kaleciden kafayla tamamladı Kuansah. 3-2. Kuansah'ın bu sezon ilk golü. Şimdi yine geliyor Leverkusen. Moreira verdi pasını. Musa Diaby. Diaby harika vuruyor. Musa Diaby. Bayer Leverkusen'e geri döndü Elitte Attan. Ve o da ilk golünü atıyor geri dönüşündeki. Jason Lee. Ortam Vene'den yumrukluyor. Flecken. Sürüyor atak. Da Costa. Amiri. Şimdi vuruş kafalardan sekti Oerlbach. 4-3'e getiriyor skoru 90+2. Ama bu gol yeterli olmuyor. Leverkusen Mainz deplasmanında 4-3 kazanıyor. Paderborn Stuttgart'la karşı karşıya. Geçen sezon Paderborn'da kiradaydı. Bu sezon ilk maçına çıkıyor Stuttgart formasıyla. Simon. Fürich orta geldi. Savunmadan kafa vuruşu. Kafalardan seken top.

Şimdi Stiller, Chabot, sol kanat, Fürich, orta geldi içeriye, arka direkte kafa Chabot'dan. Stuttgart öne geçiyor. Chabot'un golü. Stiller'den asist, Chabot'dan kafa golü. Fürich'e pas. Fürich. Sekti top. Vuruş Leveling. Direkten döndü ardından. Yerdeki Demirovic'e çarptı top. Şimdi savunma arkasına güzel pas. Kaleci Zayman çıktı, tehlikeyi önledi. Leveling'in bu şutu direkten döndü. Paderborn geliyor. Şimdi Ulrich sola. Obermayer sıyrıldı. Obermayer vurdu. Simon.

0: şimdi yine savunma arkasına pas. Filip. Filip'in pası. O Batista Mayer. Savunma çıkarttı topu kaleye giderken. İkinci pozisyon. Yine çizgide müdahale. Çok net şanslar kaçırdı Paderborn. Elkanus. Stiller. Fürich. Fürich müthiş vuruyor. Chris Fürich. Fark 2'ye çıkıyor 83. dakikada. O da eski bir Paderbornlu. Fürich. 2-0 kazanıyor Stuttgart. Paderborn deplasmanında. Union Berlin Elversberg'le karşı karşıya. İlk 4 maçta 1 puan çıkarabildi Union Berlin. Duran top. Tom Rothe topun başında. Schäfer vurdu. Kaleci çıkarttı Christoph. Kısa oynadı Elversberg'liler. Şimdi orta geldi. Kafa. Direkten döndü top. Rohr. Kafayı vurdu. Top yavaş yavaş süzüldü. Direğe çarptı. Yine Union Berlin geliyor sağ kanattan. Sekti top. Vuruş. Çizgide müdahale. İkinci pozisyon. Bu da olmadı. Christoph'tan bir kurtarış daha. Orta geldi içeriye. Savunmadan sekti. Livan Burcu ve top bağlarda. 81. dakikada çok önemli bir gol atıyor Livan Burcu. Ümit milli takımımızda da forma giymişliği var. Livan'ın gelişine vurdu. Sekti top ağlara gitti. Beraberlik arıyor Elversberg. Campbell. Cole Campbell son çizgiye indi. Çevirdi yerden. Sekti top. Keidel. Orta ondan Rövaşata kaleci Renault. Ama öncesinde de offside var. Ve Union Berlin tek golle kazanıyor. Bu sezon ilk galibiyetini alıyor.
1: Leipzig, Frankfurt mücadelesindesiniz. Keyifli bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. İşaret geliyor ve maça Eintracht Frankfurt başlıyor. Ani kontrataklar önemli. Maksimovic. Maksimovic bıraktı topu sağa. Geldi orta içeriye. Bakus kaladı. Şut gol! Birinci dakika. 45 saniyeydi. Bansuzi. Bu keyifli mücadelede, potansiyeli çok yüksek mücadelede perde bir dakika geride kalmadan açılıyor. Golün ismi Banzuzi. Leipzig geriden Raum. Banzuzi derin pası geçmedi. İkili mücadele Collins. Nusa ayakta kaldı. Nusa girdi içeriye çıkarttı şut gol. Sadece 5 dakika. Bu kez de Nkunku 2-0 Leipzig. Gol oldu yağıyor Red Bull Arena'da. Aman aman. İnanamıyor taraftarlar. Olan bitene inanmak mümkün değil. Maksimovic, Romulo. Maksimovic'in önüne. Maksimovic. Musa buluştu topla. Bitime son 5 dakika. Musa çevirdi içeriye. Kaleci. Sonrası da gol. Christopher Nkunku. Uzun Leipzig kariyerinde Frankfurt'ta hiç golü yoktu. Bugün ilk yarıda 2 gol birden bırakıyor Eintracht Frankfurt ağlarına.
2: Romulo'nun spektaküler vuruşunu kurtarsa da Atubolu seken topa engel olamıyor. Golün ismi bugün ikinci kez Christopher Nkunku. Banzuzi neler yapıyor? Ezekiel Banzuzi Atubolu kaçırdı, gol! Hat-trick Nkunku, Nkunku, Nkunku! Onun gecesi, onun akşamı. 4-0, 3 golde onun adı var. Hat-trick Christopher Nkunku. Atubolu'dan 2 asist. Fahiş hatalar. Banzuzi. Banzuzi topla, dribbling halindeydi. Nusa, nefis çalım. Antonio Nusa! 1-0 Antonio Nusa! Bir gol, bir asist. İki gole doğrulan katkı. Kariyer sezonuna doğru koşuyor Antonio Nusa. Dağıldı Frankfurt. İkinci yarıda da kaldığı yerden devam ediyor Leipzig. David Raum yolladı içeriye. Sekti top, şut, inanılmaz. Banzuzi. Ne yaptın sen Banzuzi? Yani bunu yapmaya hakkı var. Ama bu kadar da kötü nasıl vurulabilir hayal edemiyorum. Ritsu Doğan. Ritsu Doğan çok iyi orta. Knauf göğsünü indirdi. Knauf vurdu Van der Voort. Devamında Burkhardt uzattı, kafayı dokunamadı. Van der Voort o kadar adam saydık ama maçın en ilerinden olmaya devam ediyor. 6. kurtarış. Raum. Can'a bir teselli dokunuşu. Şimdi Can. Can Uzun. Sırılı rakiplerinden. Can bir de çalım. Can vurdu Van der Voort. Can Uzun. Gol yaklaşıyor onunla Frankfurt. Çay bir yerden Ebnu Talip. Tek toplar Ebnu Talip. Top yeniden önünde. Knauf çabuk çeviriyor topu Can'a. Can Uzun çekti sağına. Can Uzun vurdu Van der Voort. David Raum yine kaçırdı. Can Uzun'la gol fırsatını Frankfurt. Romulo. Son iki şut. Son iki isabetli şut Can Uzun'dan. Can çok yoruldu. En çok koşan isim. En çok gol pozisyonu yaratan isim. Topla en fazla buluşan Frankfurtlu rakip yarı sahada. Ama onun bireysel performansı yetmedi. Gomis, Gomis, Gomis, Gomis, Gomis! 6 oldu. Tam bir sene öncesine gidiyoruz. 6-0. Buradaki son maçta rakibi Frankfurt karşısında 6-0 kazanan Leipzig aynı skoru yakalıyor. 6-0. O gün Diamante hat-trick yapmıştı. Bugün Nkunku hat-trick yapıyor. Buraya kadar diyor Siebert. Geçen sezonun dejavusu, geçen sezonun provası Leipzig'ten geliyor yine.

0: Porto aynı tarife 6-0, Leipzig 6, Eintracht Frankfurt 0.
1: Köln Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya derbide Sosa. Elmalı çok iyi aldı topu. Elmalı vuruşunu yaptı dışarıya. Said Elmalı. Alman futbolunun yeni yıldızı. René Wagner görüntüde. Simpson Pusey. Bülter. Sıyrıldı. Faul var Bülter'e. Ve sarı kart çıkıyor. Leszczynski kart gördü. Serbest vuruş kullanıldı. İçeriye geldi top. Savunmadan sekti. Johansson harika bir gol atıyor. Isak Johansson. 23 yaşındaki İzlandalı harika vurdu topa. Köln önde 26. dakikada. Hashioka. Vuruş geldi. Kaleci başarılı. Schwebe. Atak sürüyor. Neuhaus. Orta Hashioka. Ulrich. O da ortayı yaptı. Scully vurdu gol. 1-1. Joe Scully ikinci golü bu sezon. Skorda denge var. Bulesi'nin sevinci. Hashioka çok kötü bir pas. Şimdi Elmalı. Elmalı çekti topu. Elmalı sekti savunmadan. Şimdi orta. Ters bir vuruş. Elmalı ile gole yaklaştı. Bir kez daha Köln. Yine pas. Elmalı'ya. Elmalı vurdu, harika bir gol. Said Elmalı. İki kez kaçırdı. Belki de en zorunu atıyor uzaktan. Elmalı 2-1. Simpson Pusey. Yine Elmalı koştu. Elmalı daha hızlı rakibinden aldı topu gidiyor. Said Elmalı açı aradı, vurdu dışarıya. Damga vuruyor derbiye Said Elmalı. Ve son düdük, Köln 2-1 mağlup ediyor Borussia Mönchengladbach'ı. Ve puanını 7'ye çıkartıyor. Freiburg Schalke ile karşı karşıya. Şerhant kullanacak. Şerhant orta. Egestein sekti, yine o vurdu. Ve topağlara gitti. Egestein öne geçiyor. Freiburg. Üçüncü golü bu sezon Egestein'in.

Korner kullanılıyor. Bosens savunma ardından vuruş. Gantenbein. Bundesliga'da ilk golü.

Gantenbein'in vuruşu Kenan'a da çarpıyor top ama golü Gantenbein'e yazıyor Bundesliga. 1-1 bitiyor ilk yarı. Suzuki mücadelesi. Suzuki faul yaptı, sarısı var. İkinci sarı. İkinci sarı. Hakem de şimdi fark etti. On kişi kalıyor. Freiburg

Uzun bir top. Savunma karşıladı. Grifo. Grifo orta geldi. Kafa ve gol. Goto. Oyuna sonradan giren iki oyuncu. Grifo kesti. Goto attı. Goto'dan gol. On kişilik Freiburg öne geçiyor Schalke karşısında. Schuster'in sevinci. Ve Freiburg 2-1 kazanıyor Bundesliga'da. Liderliğe yükseliyor Freiburg.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı. Ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Ve maçta son düdük geliyor. Avrupa gecesinde beraberiz sevgili seyirciler. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönüyor. Okan Koç, Zeki Uzundurukan ve İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Tebrik ediyoruz siyah beyaz temsilcimizi. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un Kopyon deplasmanında kazandığı maçın özet görüntüleri de tıpkı Hoffenheim Beşiktaş maçının özeti gibi A-Spor ekranlarında olacak ve bu mücadeleyi de değerlendireceğiz. İki kötü Avrupa gecesi yaşadık. Salı ve çarşamba akşamları ama perşembe 2'de 2 yaptık. Okan Koç, Zeki Uzundurkan, İbrahim Yavuz bizimle beraber, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Açılışı hemen Okan Koç'la yapalım istiyorum. İkinci yarıda özellikle güzel bir oyun. 1-0'ı bulduktan sonra ikinci golü arayan bir Beşiktaş izledik. Belki oyun dengeye geldi, skor dengeye geldi ama ardından Yang Yo'nun golleriyle Hoffenheim için işleri epey zorlaştırdık. 3-2 Maçida'nın son bölümdeki golü yeterli olmadı ev sahibi ekibe ve 6 puan 2 maç. Marsilya galibiyeti, ardından Hoffenheim galibiyeti. Herhalde bu zorlu fikstür için muhteşem diyebileceğimiz bir başlangıç. Nasıl buldun takımı?
2: Müthiş buldum, harika buldum. Herkes de öyle bulmuştur. Bak, İbo da oynadı, Zeki abi de biliyor. Biz bunları yaşadık, yaşattık yani. Bu yoğun tempoyu, coşkuyu, sahada o mücadeleyi, futbolcular o keyfi alıyor, tribünlere de aldırıyor. Bu çok önemli detay. Oyunun her anlamında sağdan, soldan veyahut da merkezden birçok opsiyonlar veyahut da organizasyon hakkında konuşursun ama o tempoyu, o yoğunluğu, o coşkuyu, arzuyu yaşamak, yaşattırmak çok önemli bir duygudur. O taraflara bak, bugün bakıyorsun mesela sanki Beşiktaş İnönü Stadı'nda oynuyormuş gibi oynattı. Taraftar onu yaşatmadı yani, o eksikliği hissettirmedi oyuncu topluluğuna. O oyuncu topluluğu da zaten o enerjiyle, sinerjiyle beraber o sahada bütün yeteneklerini, potansiyelini, her şeyini ortaya koymaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Hep söylerim abi, ben o kadar takımda, o kadar teknik adamla çalıştım. Dünya çapında çok önemli teknik adamla çalıştım ama ben böyle bir dokunuş görmedim abi. Adam sahanın içerisinde bir oyun gücü deriz. Oyun gücünün dışında performans artışı, bunlar bu kadar üst seviyeye çıkması gerçekten yani garip bir durum ya. Ben yaşamadım, yaşatmadım. Yani birçok belki hocalarla o sinerji yakalamadım ama diğer oyuncularda görmedim yani oynadığım takımda. Bugün Beşiktaş sahanın içinde yani futbol adına ilk yarı belki istenilenleri sergileyemedi. Üretkenlik anlamında, yaratıcılık anlamında ama ikinci yarı yayında beraberdik. Hatta seni de tebrik ediyorum. Ne dedim? Bir hikaye Mourinho yazabilir mi? Ne dedim? Dediğin çıktı yani Zeki abi. Zaten yayının ilk diliminde ulema gibisin. Ne dediysen çıktı. Futbolun kitabını mı yazdın? Neyini yazdın? Ya yani şu maçı ya senin yorumlamana gerek yok. Sen maç önü yorumladın zaten bu
1: ben
2: maçı.
1: Sevgili
2: Zeki Uzak abi, yani sen hakikaten tebrik ediyorum. Yani çok keyifli, zevkli. Hakikaten izleyen, izlemeyen fark etmiyor. Maçı izledik, bittikten sonra da izlese insanlar keyif alacaktır. Almalı da gerekiyor futbol izlerken. Bunu yaşatan bir teknik direktör takımı var. Bir büyük takım var sahada. Bakıyorsun Marsilya Hoffenheim deplasmanında. Ya maçın ikinci yarısı 1-1 olmadan önce İlhan'la zaten öbürü Trossard mı karşı karşıya iki tane kadar 3-0. Orada maç kopacak, bitecek. 4-5 olacak. Ya her şeyi bir kenara koyuyorum. Her şeyi o tarafa bu tarafa konuşuyoruz, ediyoruz. Detaylı anlatıyoruz içinden dışından, sağından solundan da. Abi futbolcular keyif alıyor. Bak bu çok önemli detay. Beşiktaş takımında oynayan oyuncular sahaya çıkmak için can atıyor. Oynayayım diyor. Bir an önce diyor. Ben diyor kendimi diyor o arenada diyor taraftara, futbol severlere, taraflı tarafsız herkese izlettireyim diyor. Bak bunları bir çok önemli.
0: Maç gelsin istiyordur.
2: Ya bakın, maçın
0: bazı takımlar da lanet olsun der
2: tabii,
0: yani
2: tabii, gelmekte
0: bunu,
2: olan
0: ya, bu, 3-4,
2: bu
0: takım öyle bir takım
2: son,
0: değil.
2: Son 3-4 sezondur Beşiktaş taraftarı olarak yani. Ben buraya çıktığım zaman evet, söylüyorum. Formayı çıkartırca
0: maç olsun istemiyordum yani.
2: İstemiyordum çünkü evet, maçın sekanslarına bakıyordum. 10 dakika 15 dakika Beşiktaş bir şeyler yapıyor ama şimdi bakıyorsun abi her anlamda Beşiktaş sahanın içerisinde. Mücadele mi istiyorum? Var. Karakter mi istiyorum? Var. Yaratıcılık mı? Organizasyon, ucum organizasyonu yani çeşitlilik var. Çünkü takımın içerisinde devamlı hareketli oyuncular var ve sorumluluk verilmiş o. Beklere bakıyorum diye sen ne dedin devre arası 7 kere ceza sahasının içine girdi. O da hocanın verdiği özgürlüktür bu oyuncuya. Çünkü İbo da bek oynadı. Hoca çıkma diyor İbo'ya. Çıkmadı zaman ne yapacak bu adam? Kademeye girecek, alacak, yanına verecek ama senin sağ bekine çık diyor. Gir diyor santrafor gibi altı pasın içine. Yeri gelince santrafor, yeri gelince sağ kanat, yeri gelince sağ bek, stoper. Yani adam bunu hissettiği zaman canını, yüreğini, her şeyini ortaya koyuyor. Her şeyini veriyor. Yani bu çok önemli şeyler. Ya teknik direktörü tebrik ediyorum. Gerçekten İtalyan'ım. Benim takdir ve tebrik ettiğim adamlardan bir tanesi, teknik adamlardan bir tanesi. Ya bunlar önemli detaylar. Ha. Bak biz gençler birbirine, İbo da bilir, Zeki abi sen de bilirsin. Bu tempoyu oynadık, o geçen de söyledim. Ama işte bu tempoyu oynayabilmek için rotasyon, o rotasyonun arasındaki seviye farkı açık olmaması gerekiyor. İşte bu çok önemli detay. Seviye farkı, kalite anlamında da fark olduğu zaman istediklerini zaman zaman sergileyemiyorsun. Bugün iki kere onları yaşadı. Yani o neyin ödülünü aldı biliyor musun attığı gollerle? İlk yarıda o iyi niyetiyle verdiği özverinin, mücadelenin, isteğin, arzusunun ödülünü aldı ikinci ara. Ya bir tane o ikinci golde o koşu, İlhan'ın attığı pas filan, birinci sınıf pas. Yani oraya koşu yapıyor, oraya müthiş bir pas yapıyor. Atak başlangıcını kim yapıyor? Yine senin söylediğin adam yapıyor. Murillo müthiş bir pas atıyor İlhan'ın önüne. İlhan oraya koşuyor abi, alıyor götürüyor, araya bırakıyor. Yine ilk golde de dikkat et Murillo. Yine İlhan'ın bir tane pozisyonda direkten dönen topta, hatırlıyorsun kaleci mi? Yok, kalecinin dışarı vurdu. Evet. Ayak dışarı, içi de değil de dışarı vursa uzak köşeye, orada onu yapacaksın. Trossard, ayak içi uzak köşeye vur, onu yap bitir. Fişi çekecektin ilk yarı, ikinci yarı özellikle 10 dakikada. Ama bugün gerçekten yani müthiş bir gece yaşattı Beşiktaş ve de Trabzon. Temsilcilerimizi tebrik ediyorum, ayakta alkışlıyorum. Yani söylenecek çok şey var aslında.
0: Zaman içinde tabii, söyleyeceğiz. Zaman içinde konuşacağız. Vaktimiz epey var. Zeki Uzundurkan, nasıl gördünüz takımı?
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum tabii ki. Italiano gelene kadar son sezonlarda çok kahır dolu maçlar yaşadı Beşiktaş. Ama Italiano geldikten sonra hani sihirli dokunuş, sihirli değnek ne derseniz deyin. Kısa sürede takımı coşturdu, camiayı coşturdu, taraftarı kendine getirdi ve Beşiktaş kasıp kavuruyor ligi ve Avrupa'yı, öyle söyleyebilirim. Ligde diyeceksin ki işte yenilgiler var, hakem hataları, ama Avrupa'ya çıkınca

0: maça. Hakemler düzgün maç yönetince Beşiktaş 2-2 yaptı. Şampiyonlar Ligi gibi bir grupta 2-2 yapmak. Önce Marsilya'yı paramparça etti. Sonra bir Bundesliga takımını Almanya'da yine yere serdi. Şunu söyleyeceğim. Bugün iki galibiyet aldık. İki teknik adamın vizyonundan bahsedeceğim. Önce Thomas Reis derbiyi hiç düşünmedi. Salah'ı sentetik çimde, suni çimde 55 dakika oynattı. İlk 11'de başladı. Bütün oyuncularına görev verdi. İtalyano'ya bakıyorsun, Vlahovic sakattı zaten. Yani bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için oynama durumu yoktu. Onun dışında bütün oyuncularını oynattı. İdeal kadroyla. Salih Özcan diyeceksiniz. Salih Özcan bu maça kadar 18 maç oynadı. Lig, Avrupa, milli takım. Beşiktaş'taki bütün maçlarda 90 dakika oynadı. Bir bakıyorlar ki sakatlanma eşiği çizgisine, kırmızı çizgiye gelmiş oyuncu. Bugün oynasa sakatlanacaktı. O yüzden mecburen oynatmadı. Ama işte vizyon budur. Yani önce Avrupa, önündeki ilk maç en önemli maçtır. Bazı hocalarımız işte Şampiyonlar Ligi maçında lig maçını düşünerek Şampiyonlar Ligi'ne feda edip fark yediler. Aradaki fark işte bu yüzden büyük hoca olacak. Büyük hoca işte Konferans Ligi'nde final yaşatmış takımına bir hoca geldi Beşiktaş'ı nereden nereye getirdi. Vizyon, ciddiyet, zeka, derse çalışma. Maçın sonunda İtalyano'nun sevinci ve yumruk şovları vardı. Kendi kendine yapıyor bunu ha. Taraftarın gözünü boyamak için taraftarın karşısına gidip yapmıyor. İşte Almanların rejileri sık sık ekranlara getirdi orada pozisyonlarda. Ve sonrasında maçtan sonra kendi kendine yumruk şovları yaptı. Yani kendinden geçiyor sıkarak. Kimseye o şovu yapmıyor. Taraftara ya da takıma yapmıyor. Orada yürürken yaşıyor, kendi kendine yaşıyor. Hala böyle şey... O coşkuyu tamam. Hissediyor, o mutluluğu, işte yerinde duramayan, hırs küpü, enerji dolu bir teknik adamın işte o enerjisi, 220 volt enerjisi takıma yansıyor. Böyle doğru, gerçekten doğru. Böyle bir adam. İkinci yarıda takımın şah damarı Orkun Kökçü sahada yoktu, sakatlandı. Orkun Kökçüsüz, lidersiz Beşiktaş paramparça etti. Hani hep dedik Murillo güzel adam, güzel bek. Hücuma katkılarını hep söyledik. Gördük Murillo'yu. Sonra Oh'un ben Vlahovic'i aslında aratmayacağını ve performansını çok merak ediyordum. Kendini nasıl hazır tutmuş onu gördük. Attığı ikinci gol gerçekten çok usta işi goldü. Jardel gol attı resmen. Kolay değil o toku takip edip.
1: Birinci de çok orada, değerli okumuş oraya gidip.
0: Ama artık yani. Yorgunluk hissedersin değil tabii, mi? Tabii. Çünkü maç temposu çok 90 dakika oynamayan bir oyuncu. Basıyor, ama tempoyu hiç kaybetmedi. Ya Beşiktaş aslında ilk yarıda kaleyi bulan şutu yoktu. Onların da gerçi bir şutu vardı. O da Nübel kurtarmıştı. Ama ikinci yarıda yordukları Hoffenheim'i mı darmadağın ettiler. Yani bir yerde bir gaza basıyorlar. Hani Barcelona'nın 15 dakikada Galatasaray'a karşı Yamal'la birlikte yaptığını bugün Beşiktaş bir 15-20 dakikalık bölümde gaza basıp Almanya'dan 3 puanla dönmesini bildi. Ya keyif alarak, zevk alarak oynuyorlar ya. Her oyuncu çok mutlu. Akbatu şunu demiyor mesela. Ya ben ilk 11 oyuncusuyum. Beni niye oynatmadın bugüne kadar demiyor. Ben nasıl mücadele ettiğini gördük. Her oyuncu olağanüstü oynuyor. İlhan Fakıllı'ya bakılıyorsun. Daha ilk sezona, daha gencecik bir oyuncu ama nasıl usta işi, asistler, driplingler, her şeyi. Yani sahayı ilmek ilmek işliyorlar. O yüzden hani Beşiktaş'ın sezonu olacak gibi bu ciddiyet, bu oyun anlayışı, hocanın Avrupa'ya verdiği önem. Ben buna bakarım bir hoca için. Avrupa'ya önem veriyorsa bu hoca benim için değerlidir. Çünkü bizim annemizin ligi dediğimiz ligde her yıl şampiyonluk var. Beşiktaş bu sene olmaz, seneye şampiyon. Ama bu şekilde Avrupa'da gidip yarı final görürse Avrupa Ligi'nde o çok daha değerli, uzun yıllar konuşulur. Aynı şekilde Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde göstereceği başarı. Bunlar çok değerli. Yani Avrupa'yı lig için feda etmek akıl tutulmasıdır bana göre. Yani ne demek ya bizim ligimiz Avrupa Ligi'nden, Konferans Ligi'nden, Şampiyonlar Ligi'nden daha mı değerli? Orada da bir lig oynanıyor, ona göre transferler yapıyorsun. Ama sen Şampiyonlar Ligi'ne çıkarken lig maçını düşünerek rotasyon yapabiliyorsun. Yani inanılmaz derecede garip şeyler oldu bu hafta. Ben bugün gerçi yazımda uzun uzun yazdım da. Tabii okuyan varsa ya da hisse kapan varsa. Ben şaşırıyorum yani 100 yıllık kulüplerin Şampiyonlar Ligi'ne bakış açısına, Avrupa'ya bakış açısına. Ben

0: Beşiktaş ve Trabzonspor'a gerçekten değer ve teşekkür ediyorum. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray da aynı şekilde, ama Fenerbahçe beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani Fenerbahçe'nin Alanya maçını düşünmemesi lazımdı. Roma maçını çok çok iyi oynayan Fenerbahçe bu zihniyetle oynarsa tabii ki 6 gol yer. Kazanacağı maçı Fenerbahçe ciddiye almayarak, lig maçını düşünerek, bu sene şampiyon olacağım, bana bu lazım, Şampiyonlar Ligi lazım değil diyerek fark yedi. Buna üzülüyorum ben. Yani bizim takımlar marka değerini artırmak için, Türk futbolunun ayak seslerini
1: evet,
0: sert bir şekilde hissettirebilmek için Avrupa'da sonuç almak zorunda. Ligde zaten alır bu takımlar. Bir sene biri olur, diğer sene bir başkası şampiyon olur. Benim için Avrupa'yı ıskalamadıkları için ben kazanan takımları, iki takımı da tebrik ediyorum.
1: İbrahim Yavuz kağıt üstünde aslında çok zorlu iki maçla başladı Beşiktaş. Hatta bütün fikstüre baktığımızda böyle en zorlu diyeceğimiz dört karşılaşmanın ikisini galibiyetle geçti. İçeride Palace, dışarıda Leverkusen maçları da çok kolay değil. Ama Marsilya ve Hoffenheim'i de oralara belki yazabiliriz. Nasıl gördün takımı, ciddiyeti, isteği?
2: Yani dört takımımızın oynadığı maçların sonuna bakınca, hani bir şey vardır ya, futbolun adaleti yok denir. Aslında bu akşam hani eğer bu takımların teknik direktör davranışı üzerinden okursak bence futbolun adaleti var. Bir teknik direktör davranışı, özellikle İtalyano üzerinden anlatalım ki, çünkü o sezonun başından beri o takımla bir planlama yap. Eğer sağlıklı planlama yaparsan futbolun adaleti var. O sana sağlıklı geri bildirim verir. Kadro planlamanı yaparsan, ki aklıma ilk ki o gün İtalyano ile ilgili ya bir şey yapacak bu ülkede demiştim. Sezon başı kampına başkana ilettiği mesajda ben bu kadar kalabalık oyuncuyla sezon başı kampı yapmam demişti. Tamam. Hemen yanı başında İsmail Kartal kim var kim yok götürdü oraya. Hatta ikiye böldüm, iyi bir şeymiş gibi anlattı. Ama o şunu çok iyi biliyor olması lazımdı. O kadar kalabalıkla sezon başı kampı sağlıklı olmaz. İtalyano itiraz etti. Önce bu işin planlamasının nasıl olması gerektiğini hem idareciye öğretti. Sadece öğretmekle kalmadı, bir de karşılığını gösterdi. Planlama böyle yapılır diye. Daha sonra bizim burada en çok sevdiğimiz şey nedir? Kadro yetersizliği, oyuncu yetersizliği. Onunla ilgili de en ufak bir şey duymadık. Hemen hemen hepimizin itiraz ettiği değil mi? Sezon başı evet, stoperlerle doğru, bu yarışa girilmez dedik.
3: Manevra sığınma doğru.
2: Bak o stoperlerle yarışıyor ve eğitiyor. Evet, eksikleri var mı var, ama bir gelişim görüyorsun Beşiktaş'ta. Hatta bir önceki sportif direktörün, teknik direktörün alternatif diye aldık dediği olay tam bu organizasyonun bugünden önemli parçası. Yani futbolun adaleti var. Eğer doğru teknik direktörü, eğer iyi süzgeçten geçirebilirseniz, ki ben burada tabii biraz yerli yabancı üzerinden de bir şey anlatmak istiyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tesadüf olamaz yani. Şampiyonlar Ligi'nde iki tane yerli teknik direktörümüzün maç sonu anlattıkları sahada oynanan oyun. Bu tarafa geliyoruz. Thomas Reis, İtalyano, iki tane yabancı teknik direktör. Şimdi burada da bence bu tarafı da iyi süzgeçten geçirmemiz lazım. Yani bizim talip olmamız gereken, bize faydası olan İtalyano gibi teknik direktör davranışları. Alanya'da Beşiktaş net bir kırmızı kart vardı. Hemen hemen herkes isyan etti değil mi? Bir evet, kişi isyan etmedi Beşiktaş'ta. Dedi ki evet, acayip, orada bir kırmızı kart var ama dedi bizim önce bu işi halletmemiz lazım. Kendi eksiklerimiz üzerinden halletmemiz lazım. Çünkü o şunu çok iyi biliyordu. Eğer oyuncuyu oraya gönderirse, hakem üzerinden bir şey anlatırsa oyuncu bunu satın alır. Onun Beşiktaş'a faydası olmayacağını çok iyi biliyordu. Benzer durum Ahmet Spor maçı için de geçerli. Evet, hakem tarafında eksikler var ama bizim kadar dedi. Ve oyun gelişti. Diğer tarafta konunun benimle alakası yok, bu iş bireysel hata, kadrom yetersiz, hakemler yetersiz diyenler dün sınıfta kaldı. Bence bu taraftan baktığımızda ülkeye şahane bir mesaj. Futbolun adaleti var. İyi planlayanlar, bu işi doğru yapanlarla, iyi planlamayanlar, sürekli problemi dışarıda arayanların gecesi oldu diye düşünüyorum.
1: Junior Olaytan'ın açıklaması var. Maça başladığımızda bizim için işler zordu. Önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz diyor Junior Olaytan. Hakikaten Vincenzo Italiano'nun da dokunuşunu çok ciddi hissettiğimiz oyunculardan biri. Belki birincisi bile diyebiliriz. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Sürekli benimle konuşuyor, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da böyle devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz diyor Junior Olaytan. Kendisinin 7. asistiydi bu karşılaşmada yaptığı asist bu sezon için. Onunla ilgili bir soru geliyor. Onun üstüne takım arkadaşlarına

0: bir sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım. Yangon'da açıklamaları bu. Az sonra onun performansını da ayrıca değerlendiririz ama bir olaytan yorumu alabilirim.
1: Şimdi oraya gelmeden önce İbrahim çok güzel bir yere değindi. Futbolun tabii adaleti var dedi. Doğru söylüyor. Önemli olan doğru planlama. O elindeki malzemeye göre doğru bir felsefeyle sahaya çıkarsan...
0: Özür diliyorum. Mourinho'nun açıklamasına bakalım. O da günün en iyilerinden biriydi. Öncelikle bugün 3 puan için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız çok bütün bir haldeydi. Bütün olarak oynadık. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu. Amir Mourinho, o da bugün skor üretti ve attığı golün yanı sıra sahanın da en iyi isimlerinden biriydi. Devamı var mı Mourinho'nun açıklamalarının? Arkadaşlarıma sorayım. Bu kadar açıklamalar. İlerleyen dakikalarda maçın özet görüntüleri ve İtalyanlı'nın basın toplantısı da yine A Spor ekranlarında olacak Okan Koç.
1: Şimdi oyuncuyu değerli kılan sistem diyoruz ya, sistemi de değerli kılan oyuncuyla teknik direktör. İşte bunları bütünleştirmen gerekiyor. Beşiktaş'ta da bunu yapan bir teknik adam var. Sadece bir sistem üzerinden gitmiyor. Oyuncu üzerinden de gidiyor. Oyuncuların da performansını maksimum yukarı çekiyor. Ne yapıyor? Sadece yani çık oyna demiyor. Benim sistemim, benim anlayışım, felsefem bu demiyor. Gel kardeşim diyor. Sen diyor busun diyor. İbo diyor sen busun diyor. Zeki diyor sen diyor. Nesta gibisin
2: Okan
1: diyor.
2: Çok kısa bir şey tabii söyleyeyim. Özür dilerim, araya gireceğim. Bir video, şimdi bir görüntü gördüm. Nübel'e gidiyor hoca maçtan sonra. Çok böyle sert bir ifadeyle bakıyor ona. Boyu da uzun ya, biraz yukarı doğru bakıyor. Ondan sonra birkaç saniye sonra gülümsüyor, sarılıyor. Yani duygu aslında çok önemlidir. Duygu? Ama altını, şimdi senin biraz önce seni destekleme adına söylüyorum. Teknik anlamda, idari anlamda altını doldurduğunda bu görüntünün bir kıymeti var, bir değeri var. Çok da önemlidir. Bu fotoğraf mesela çok acayip bir fotoğraf. İnsanlar, hani Beşiktaş taraftarını da peşinden götürecek. Çünkü altını doldurduğunda şahane bir fotoğraf diye düşünüyorum.
1: Bu sadece Nübel üzerinden değil. Dikkat ederseniz diğer maçlarda bütün oyuncularla aynı bir teması, bu diyaloğa giriyor. Bu çok önemli. Bak işte bu nedir biliyor musun? Futbolcu çok kurnazdır. Hep söyleriz. Çakaldır, kurnaz, zekidir. Hocanın nasıl yaklaşımı da önemli. Orada hocanın o yaklaşımını, samimi ve forma adaleti, işte sistem diyoruz ya, bunları bütünleştirdiğin zaman o zaman oyunculardan maksimum verim alırsın. Hep derim kabuğundan sıyırıyor adam abi, kabuğundan Olaitan. Geçen sefer acaba rotasyonda olur mu olmaz mı diye tartışılıyordu camiada. Ama bakıyorsun Olaitan'ın içine, geçen de dedim Dekor çıktı. Adam bugün attığı, attırdığı, girdiği mücadelelerde dikkat et. O adamı arkasına alıyor, mesafe kat ediyor, oraya basıyor, buraya basıyor. Bunu nedir biliyor musun? Bu içgüdüseldir yani. Bu ben diyor takımımı seviyorum diyor. Arkadaşlarıma yardım etmem gerekiyor. Teknik direktör bana bu şansı veriyor. Daha iyi olmam, daha ön plana çıkmam gerekiyor. Bak Beşiktaş'ta bunlar çok önemli. Bir futbol takımında çok önemli. Uzun yıllardır haset kalınmış bir duygu. 4-5 senedir. Az önce dedim ya, 10 dakika 20 dakika geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş oyunda vardı. Ama şimdi bakıyorsun abi 70 dakika 80 dakika o sekanslarda, o seansları uyguluyor. İşte bunu uygulayabilmek bir çalışma unsurudur. Bu bir çalışma meyvesidir. Bunları yapan bir teknik adam sana bunu yaptırıyor işte. Futbolcuya yaptırıyor. Çık diyor ya. Canını veriyorsun. Yaşadım abi. Bana yan gözle hoca baktığı zaman, abi sahaya çıktığın zaman titreyerek çıkıyor. Ulan çalım atsam 2 dakikada alacak beni oyunu. Ama hoca çık kaptır de, ne yaparsan yap sorumluluk veriyorum sana dediğin zaman çıkıyorsun. O sahada her şeyini veriyorsun. Her şeyini yapıyor. Bak 19 yaşında çocuk bugün. İlk 45 dakika çok varlık gösteremedi. Ama ikinci yarı girdi, karıştırdı, attırdı. Müthiş işler yaptı orada. Tabii ki de oyunun genelinde 90 dakikasında daha çok oyunun içerisinde olması gerekiyordu. Ama bu da zamanla olacak. Çok kolay değil abi. Avrupa Ligi'nde oynuyorsun. Karşında tempolu, alanları daraltan Alman takımları çok disiplinli takımdır. Bir de Beşiktaş çok sadece ofansif anlamda ön alan baskısı, oraya yerleşip pozisyon arayan takım değil. Hep söylerim, geçişlerde kontrada çok tehlikeli bir takım. Canavar gibi. Bugün bakıyorsun abi, Hoffenheim'in geçişlerde içinden geçti. Sağdan soldan her yerden aradı, denedi. Bugün Beşiktaş'ın attığı 3. golde ya akla zekaya bakar mısın ya? O Trossard'ın orada o baskıda birinci bölge kaptırsan golü yiyeceksin. İşte ne biliyor musun? Oyun zekası, oyun aklı, tecrübe, deneyim, yetenek. Birleştiği zaman
3: 3 pasta gol attılar.
1: Bravo. Müthiş bir top Olaitan'a. Olaitan orada vücudunu koyup oyuncuyu arkasına alıyor. Bir vuruyor, gidiyor mesafe. Tam araya koşu yapan onun önüne bırakıyor abi. O herkes uzak köşeye beklerken bileği bir çeviriyor, buraya bırakıyor. Ya bunlar hep çalışma ürünüdür. Ve çalışma ürününün üzerinde de hoca duygusudur. Hoca ile temastır. Yani Beşiktaş takımında şimdi nereye önlem alacaksın? Hadi kapattın Beşiktaş. Geçişlerde kime önlem alacaksın? Bir saniye boş bıraktığın zaman problem yaratan oyunculara çok sahip Beşiktaş. Daha Orkun'un istenilen seviyede değil ha. Daha yedilerde sakatlıktan yeni çıktı. Kırık çatlaktan, daha bet çatlak kırıktan daha tehlikeli bir ağrıdır. Ağrı eşi.
2: Duydum Masur şeyden, amil takımda bizim Hüseyin abiden sordum. Ya nedir durumu bu kadar? Çatlağı var ve yani iğneyle uyuşturarak idare ediyoruz

0: Değil mi? Evet, bir tabii. Yerden sor artık
1: kolay bir şey
2: kolay değil. Yani. Çok yani. İşi çok, çok tehlikelidir. Tabii. Mesela yani neredeydim ya ben? Kaldım işte böyle gidiyor
1: İşte bazen. Nasıl durduracaksın?
2: Yani işte onu bravo Zeki abi ya. Vallahi bir attın.
1: Can kulağıyla dinliyorum.
2: Sen Nesta mıydın? Pirlo muydun
0: abi? Maç önünden bir uyumunuz var.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Sen Nesta mıydın? Pirlo muydun abi? Bak şimdi karıştırma. Pirlo gibi bıraktın önüme baba yapma gözünü seveyim. Lakabı Nesta Zeki abiymiş önceden top oynadığı zaman da. Şimdi ben sana söyleyeyim Pirlo gibisin. Her neyse. Şimdi geçişlerde diyoruz ya. Abi 3. bölgede hapsediyor rakibi. Şimdi bekler iç koridor. Kanat forvetleri çizgiyor. Hep bunlar çalışılmış. Bakıyorsun forvet Vlahovic oralara gidiyor. Sağa sola gidiyor. Niye gidiyor bu? Sadece top aramaya değil. Bilerek oralara Orkun'a, ortadan Olayitan'a, kanat forvetlere koridor açıyor oralara. Bunlar hep çalışılmış bir şey. Abi kim ne derse desin. Fikstür çıktığında kağıt üzerinde Marsilya, Offenheim bakıyordum. Herkes bir puan alır mı deniliyordu. İşte bak bir Beşiktaş takımı, bir teknik direktör, bir oyuncu topluluğu taraftarıyla beraber 2 maçta 6 puan aldı. Marsilya'ya neler yaşattı içeride. Marsilya belki tarihi boyunca Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid bu pozisyona düşürmemiştir, bu duruma düşürmemiştir Marsilya'ya. Hatırlayın abi, yani evet. Hatırladığınız bir maç varsa söyleyeyim.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain bile öyle zulmedemedi.
2: Ki
1: yani,
2: Beşiktaş'tan sonra 2-1 zar zor yendi Paris Saint Germain o maçta. Bugün bakıyorsun Offenheim maçında 3. bölgede çok etkili, çok kaliteli orta sahada iyi bir takım. Ama daha olamamış. İşte bak iyi bir kadrosu var daha olamamış. Bir tarafta iyi bir kadro, iyi bir teknik direktör, oyun gücü, yetenek, potansiyel her şeyi birleştirdiğin zaman böyle skorlar alıyorsun, oyun alıyorsun. Taraftar keyif alıyor ekran başında. Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaray, Trabzonlusu, Anadolu'da Beşiktaş maçı bir an önce gelse de izlesek diyor ya. Böyle maç oluyor abi. Yani bir taraflı tek taraflı olmuyor ya da kapatalım kontratak geçiş oyunlarıyla pozisyon bulalım falan. Bir takım değil. Beşiktaş sadece sahada kalmaya çalışan bir takım, bir teknik direktör var. Ama işte sağa çekmeye çalışan, yukarıdan ligde paçasını çekmeye çalışan bir topluluk var. Bunların da önüne geçildiğini
3: bilmem katılır mısın? Şenol Hoca'nın 2 şampiyonluğu var Beşiktaş'la beraber. İlk şampiyonluğu 15-16 sezonundan bu yana, sonrasında Şenol Hoca bir kez daha şampiyon oldu. Bir de Sergen Hoca ile 2020-21 var. Benim izlerken en keyif aldığım Beşiktaş bu. Ya, daha çok mu erken böyle bir şey söylemek için abi şimdi, ama dakika, ya ben keyif alıyorum yani.
2: Değil erken. Ligin 4. 5. haftasında böyle söylentiler, konuşmalar, yorumlar vardı. Acaba Beşiktaş deplasmanda ne yapacak? Acaba Beşiktaş Avrupa'da ne yapacak? Al kardeşim bak Beşiktaş evet, neler yapıyor. Evet. Deplasmanda Kadıköy'de ne yaptı? Gitti Midland maçlarında Kruyff takımlarına neler yaptı? Al seyret. Alanya maçında nelerle karşılaştı? Neler yaptı? İbo'nun dediği gibi belki 5-6 bitecekti. Ahmet maçında dakika 33'te kırmızı kart, penaltı olsaydı 2-1 o duyguyu yaşadık. O tedirginliği, büyük takım, yoğun baskı, her anlamda o atak organizasyonlarıyla üstüne ama gelen takıma karşı.
0: Kaybetmiş olmasına rağmen Ahmet maçından sonra şunu söyleyebiliyorsun. Bu Beşiktaş evet bugün kaybetti ama gelecek adına bir yani, mesaj veriyor, bir sinyal veriyor.
2: Sokaktaki, tribündeki bütün anlamıyla bütünleşti ve kenetlendi. Birlikte hareket ediyorlar. İnanılmaz derecede şu anda takımına ve futbolcularına, camiasına ve teknik adamına sahip çıkıyorlar. İşte taraftarın istediği nedir? Futbol bir oyun. Bırakın o futbolcular sahada oynasın, aşağı çekilmeye çalışmasın. Taraftarın tek kabullenmeyeceği bu saatten sonraki durumlar bu. Beşiktaş oynamaya çalışan, taraflı tarafsız herkese keyif veren bir oyun sergiliyor. Bunu hep söylüyoruz. İşte tek tedirginliği ve kaygısı, sıkıntısı acaba ne zaman önüne geçilecek, geçilmeye çalışacak. Geçilmeye çalışılan dönemler oldu ama sevgili camia çok güçlü bir camiadır Beşiktaş camiası. Sevgili başkan da bununla ilgili zaten reaksiyonları yaptı ve şu anda gelinen noktada yapılan operasyonlar falan ne durumda olduğunu biliyor, biliniyor, görülüyor. Ona göre herkes önlem alsın, önlem almak zorunda. Sonuçta futbol bir keyif, şölen. Şölende insanlar o sahada oynayan oyunculardan keyif alması için izlemesi gerekiyor. Siz de bırakın abi. Kimse önüne geçmesin. O yüzden tebrik ediyorum. Bugün oynanan oyundan dolayı Beşiktaş'ın dikte sürdürdüğü serüvenden dolayı gerçekten ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Yani keyif aldık ya. Bir Beşiktaşlı olarak bir kenara koyuyorum. Geçen sene Galatasaray Liverpool maçında, ondan önceki sene işte Fenerbahçe'nin, Trabzon'un maçları oluyordu. Keyif alıyorduk. Ne diyorduk? Burada helal olsun diyorduk ya. Ülkemizi temsil ediyor. Ligimizde bu adamlar oynamak istiyor. Oynamaya çalışan takımın önüne geçmeyin diyorduk. Kim olursa olsun. Ha bu saatten sonra zaten bak net bir şekilde söylüyorum. Camia müsaade etmeyecek. Çünkü etmeyecek dolu potansiyeli duruma geldi. Camia patlamak üzere. Sahada sadece oynayan, mücadele eden, hak edenin, kazananın yanında olan bir camia oldu. O yüzden tebrik ediyorum. Vallahi müthiş. Bakar mısın istatistiklere abi? O final deplasmanda sanki içeride oynamış gibi oynamış Beşiktaş.
3: İstatistiklerden hızlıca bahsedeyim. Zeki Uzundur Urkan'a en çok dikkatini çeken ne diye soracağım. 54'e 46 topla daha çok Hoffenheim oynadı. 13 şutları var. 3'ü isabetli, bizim 14 19 şutumuz, 5 isabetimiz, 3'te golümüz var. 36 kez rakip ceza sahasına girdi Beşiktaş. Hoffenheim 24'te kaldı. İki takımın da ikişer

0: net pozisyon kaçırdığını görüyoruz. Gol beklentisinde Beşiktaş bariz seviye döndü. 3.37, Hoffenheim 1.06, 57 ikili mücadeleyi siyah beyazlı futbolcular kazanırken Alman ekibi 47 ikili mücadelede üstün geldi. Hoffenheim 7, Beşiktaş 5 korner kullandı. Hoffenheim 18 faul yaparken Beşiktaş 8 faul yaptı. İki takım da ofsayta düşmedi. En çok dikkatinizi çeken husus ne oldu?
1: Gol beklentisi tabii ki. Yani deplasmandasın, ünlü golcün yok, Vlahovic yok, yedek golcüyle oynuyorsun ama gol beklentin 3.47 miydi? 3.37. Muhteşem. Muhteşem. Ya Beşiktaş'ta tabii ki şunu söylemek lazım. Gerçi Okan o kadar güzel analiz etti ki, ya futbolun doğasında ne var? Bir emek, alın teri ve takım bütünlüğü. Bence en önemlisi takım bütünlüğü. Yani takım bütünlüğünü sağladın mı ne oluyor? Camia bütünlüğü de, taraftar bütünlüğü de sağlanıyor. O takım bütünlüğü çok önemli. Yardımlaşma çok önemli. Bugün bakıyorsun Beşiktaş savunmayı birlikte yapıyor. Hücumu bile savunmadaki oyuncu o refleksle hareket ediyor. Yani ben Italiano'nun sadece gün içinde Beşiktaş'a çalıştığını düşünmüyorum. Uykuya dalarken bile ya da uykusunda bile Beşiktaş'ı daha nasıl geliştiririm onun rüyalarını görüyordur. Böyle bir adam sanki şey, hani bilim adamları olur ya işte, bir ekip toplanır, işte yeni bir gezegen keşfedelim, bir ekip toplanır şu kanser hastalığına çare bulalım. Yani Italiano ve ekibi de Beşiktaş'ı şampiyon yapmak için ligde, Avrupa'da işte yarı final final görür müyüz? Buna kafa yoruyorlar.
0: Onu tanıyanlar söylüyor. Hiç bu kadar futbolla alakalı bir teknik direktör, futbol delisi, futbol manyağı bir teknik direktör görmediklerini söylüyorlar.
1: Doğrudur. Yani
0: ben aynen. Tanıyanların yalancısıyım.
1: Hayır,
0: bunu
1: kenarda
0: söyleyeyim.
1: Duruş,
0: ama belli zaten yani.
1: Kenarda duruşu, maç sonrası, maç öncesi
0: adam kafaya takmış o, ya bu işi.
1: Objektif. Evet. Konuşmalar hiç eylem yapmıyor bir defa.
0: Evet.
1: Yani doğrandı iki maçta bu sezon. Oyuncuları dayak yedi. Ona rağmen başka yerli bir teknik direktörümüz olsa var ya ortalığı yangın yerine çevirir. Yani gaza getirir camiayı, taraftarı. Taraftarları da gaza getirir. Tabii, hiç bravo. Öyle. Hep sakin. Niye? Bir savunma mekanizması olmasın. Bir mazeret bir mazerete sığınmayalım. Takım sadece futbola odaklansın. Camia sadece bizim oyunumuzu görsün. Yani her taraftan idealist bir hoca, gerçekçi bir hoca, işte bugün kazandım, bu bana yeter, koltuğumu sağlamlaştırdım düşüncesinde değil. Uçakta şu anda, ya uçağa bindiği anda basın toplantısından sonra Trabzonspor maçını ezberlemeye başlayacak. Yani orada nasıl kazanırız, nelerle karşılaşırız, işte şehirde neler yeriz, her şeyi düşünüyorlardır mutlaka. Ekibi de buna kafa yoruyordur. Ama ben bugün Beşiktaş'ta hocanın dokunuşu, az önce iki yorumcu arkadaş da söyledi. Yani hoca takıma dokunurken maç içinde giren çıkan oyuncular, işte yedek kulübesindekiler, saha içindekiler, emin olun idmanda, idman sonrasında da o sevgi iklimini oluşturan, evet, hoca. Dokunuş çok önemli, onu da başarıyor.
0: O hoca ne diyor? Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum, çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. O için de mutluyum, harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Devam ediyoruz hocanın açıklamalarına ki az sonra basın toplantısında da ekranlarda olacak. Avrupa Ligi'nde iki maçta iki galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler. Devam edelim. Bir sayfamız daha var. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına baktığımızda, Orkun için çok üzgünüm, umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum diyor hoca. Yang Yeon'un da hakkını vermiş ki sahanın en çok ikili mücadeleye giren ismiydi. Güney Koreli oyuncu, en çok ikili mücadele kazanan, en çok gol girişiminde bulunan ve sahanın en çok faul yapılan ismi. 2 gol, 1 asist, 7 şutu var. 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 18'de 11 ikili mücadele kazanmış İbrahim Yavuz. Vlahovic'in yokluğunda Yang Yeo herhalde performansıyla insanları bayağı bir rahat etti.
2: Aslında geçti.